0: kovmaktan beter ediyor.
1: Ne yapacağız?
0: Ne demek ne yapacağız? Bundan sonra samimin anladığı dilden konuşacağız.
2: Aferin Can! Aferin oğlum! Ha?
3: Koş! Koş azıcık da sal! Ha? Aferin oğlum!

0: Alo.
1: Sen de gel.
0: Ha?
1: Ufaklık, sen, ben, üçümüz kaçalım, gidelim, uzayalım be.
0: Furkan?
2: Ha, benim.
0: Ne diyorsun?
1: Kardeşini kurtarmaya çalışıyorum Eda.
0: Nasıl olacakmış o iş?
1: Abi sizi kolejde neyle büyüttüler ya? Adam gelmiş, kardeşinizi alacağım götüreceğim diyorsun. Ne yapıyorsun? Oturuyor musunuz?
0: Ya ne yapalım Furkan?
2: Ne bileyim, yapın bir şeyler.
1: Ya ay, daraldım ben burada be.
0: Ya dayım uğraşıyor işte.
1: Ya nerede?
0: Otelde. Halim abi ikna etmeye çalışıyor.
1: Ay,

0: sıkılma abi. Otelin kirası yazın sonuna kadar ödendi. Artık arada bir alıcı çıkarsa.
1: Alıcı nasıl çıkacak bu krizde Ali?
0: Kısmet abi.
2: Tamamdır usta.
0: Hadi şunlar.
3: Gidiyorsun ha?
0: He abi. Rahim sen.
1: Yok sağ ol, ben arkadaşlarla vedalaşıyorum.
0: Arkadaşlar, hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun.

0: niye çekmecede bırakıyorsun?
1: Panikten Seyhan. Ya görmedin mi? Sabahtan beri peşimde.
0: E tamam, sonra alsaydın.
1: Unuttum zaten işte, unuttum. Oh salak kafam.
0: İyi tamam tamam, neyse işte, bağırdı çağırdı geçti siniri.
1: Geçer mi ya? Onun siniri geçmez.
0: Yok geçti ablam, onun siniri saman alevi gibi biliyorsun.
2: Seyhan!
3: Geliyoruz abla.
0: Hadi.
1: Yok ben gelmeyeceğim.
0: Abla bak, böyle yaparsan konu daha fena uzayacak.
1: Yok kız ya, nasıl gideceğim şimdi aşağı?
0: Bak gel yemeğimizi yiyelim. Tamam, yarın bankaya gidersiniz, konu da burada kapanır, tamam? Hadi.
1: Sen ondan git.
3: Abla.
0: Ya git ondan. Ya geçti diyorum seni.

0: Çocuk hadi toparlanın, yemek yiyeceğiz.
1: Tamam. Aleço, benmiş bulmam lazım.
0: Ne oldu abi?
1: Yok, otel kapandı.
0: Neymiş bu kadar acelesi?
1: Bilmiyorum canım ciğerim. Kilidi vurdu, ümit yok.
0: Tamam, başka iş bakacağız abi.
1: Bakacağız da ne bakacağız?
0: Abi biz dünyanın öbür ucunda çalıştık ya.
1: Ya o zaman tek başımaydım, şimdi koca aile var.
0: Tamam, ben de varım, ikimiz çalışacağız. Öbür şey ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Evlilik meselesi.
1: Ya Aliço, sabahtan beri ya Zeki abi geldi ortalığı karıştırdı. Ya bu Kenan gitti ağaca çıktı. Otel kapandı. Ya ben de kafamı kaldı be oğlum.
0: Evlenmeyeceğim mi?
1: Evleneceğim. Ama her şeyin bir yolu yordan var. Sen benim işime karışma.
2: Ya bu şey konusu kapandı mı abla?
3: Ne?
2: Evlilik.
3: Abla.
2: Ne varsa yani soruyorum.

0: Ehne, adamın işi başından aşkın.
1: Ne var ablam, sonuçta o ayrı, o ayrı.
0: Abla, sen kendine baksana.
1: Abla ne olur başlamayın yine ya.
0: Yani bir, evlenmek için kredi almadığın kalmıştı Feride.
1: Ne yapayım ablam? Kenan'a vermediler, ben aldım.
0: Yahu bak, bu oğlanın anası var, evi var, barkı var. Senin neyine kredi almak?
1: Abla tamam, ödeyecekmiş işte.
2: Evet, annesiyle konuşacak, ödeyecekler.
0: Ölme eşeğim ölme.
2: Ya vallahi ödeyecekler, görürsün.
3: Evladım, olsa canım feda biliyorsun.
4: Bir kısmını versen be anacığım. Borcu takside bağlarız, hiç olmaz haciz gelmez.
3: Kime?
4: Feridelere.
3: Ha. Oğlum onlar bizden zengin.
4: Anne.
3: Adana'da bağlar, bahçeler, kira gelirleri de var.
4: Abartma anacığım, o kadar senin de var.
3: Babacığın onu bize zor günler için bıraktı be Kenan. Böyle çarçur edersek hastalıkta ne yaparız oğlum?
4: Of.
3: Hiç oflama, biraz akıllı ol. Bak, korkudan bu yaşında seni ağaç tepelerine kaçırdılar.
4: Anacığım rezil olacağız ama ya.
3: Aa, Melih Hanım kirli çıkıdır, cimriliğinden yapıyor. Korkma, hiçbir şey olmaz.
5: Dayı, bugün çıkışı amcam geldi.
6: He. Okula.
4: Ne istiyormuş?
6: Aynı şey.
5: Ne oldu? Yok bir şey yapmadım. Sen yemeğini ye hadi.
7: Ha? Ha, size niye geliyor?
5: İkna etmek için.
6: Almanya'daki şartları falan anlattı.
5: Dayınız için de daha iyi olur filan. Bir sürü saçma sapan şey söyledi.
7: Ne?
6: Şey, sen işin yok ya.
7: O nereden biliyor?
5: Biz söyledik.
7: Eda.
5: Efendim dayı.
7: Ne yaptın kızım sen?
5: Ne yaptım dayı?
6: Ne oldu ki?
7: Ya amcanın bilmemesi gerekiyor.

0: Efendim Zeki abi. Evet Zeki abi. Ya Zeki abi. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Senin hiç vicdanın yok mu ya? Zeki abi. Ya bırak Allah aşkına ya.
1: Ne diyor?
2: Dayı.
0: Dava açmış.
1: Dava mı? Ne davası?
0: Velayeti alacak.
1: Ya nasıl yapar bunu ya?
3: Ne oluyor?

0: Sen baskın takmışsın.
1: Ha, önemli değil ya, sızladı biraz. Doktor arayınca tak demişti. Ya Melia, iki dakikan var mı?
0: Var, ne oldu?
1: Ya benim beynim durdu. Bir çıkıp biraz konuşalım diyorum gülüm.
0: Tamam, tek etme. Kızlar, ben geleceğim.
2: Tamam ablam.
3: Seyhan, bir şey oldu galiba.
2: Niye abla?
3: Baksana, bu saatte bir yere gidiyorlar.
2: E tamam, belki dolaşmaya çıkmışlardır.
3: Yok Seyhan, Semim abinin yüzüne ateş çıkıyor.
4: Ali abi, dayım nereye gitti?
5: Dışarı çıktım Ertuğ.
4: Niye?
5: Hava alacak.
4: Bir şeyim üzüldü.
5: Hadi geç oldu artık, yat bakalım sen, hadi.

0: bozuk biraz.
1: Niye?
0: Halim'le konuşmamı.
1: Halim mi?
0: Ya bugün dükkana gittiğimi söylemedim de.
1: O da bozuk atıyor.
0: Şşt.
1: Şu kadere bak be Seyhan. Allah.

0: nasıl dava açarsam?
1: Açmış demek.
0: Yani bu çocuk bunca aydır senin yanında. Şimdi böyle bu saatten sonra nasıl gelip zorla mı alacak?
1: Bakamadığımı ispatlarsa alır.
0: Yok olmaz.
1: Ya avukat öyle demiş Melih.
0: Ama bakıyorsun Sami. Hani vallahi sen bu çocuğa kendi evladın gibi bakıyorsun. Koca yona kimse senden daha iyi bakamaz. Ha, bunu da aklından çıkar. Helal.
2: He Eda.
0: Dayım nereye gitti?
2: Bilmiyorum ki Eda, gelir şimdi.
3: Ne olacak şimdi?
2: İnceyle mi?
0: Mahcan'ı alabilir mi?
2: Bilmiyorum ki Eda. Dava açmış işte.
3: Dayım da açsın.
0: Yiğit.
3: Ya dava açsın, avukat tutsun, bir şey yapsın.
0: Peki davayı kazanırsa ne olacak?
2: Dur bakalım Eda, daha bir şey belli değil.
3: Mertcan'ı alıp götürecek, biz de bir daha yüzünü göremeyeceğiz.
2: Şşş, dur ya, Mert uyanacak.
1: Ben yarın gelip konuşacağım.
2: Yiğit.
3: Konuşacağım Ali abi, ne demek öyle, gelip kardeşimi alamaz benim.
2: Oğlum dava açılmış, senin yapabileceğin bir şey yok.
3: Ne yapacak, gelip kaçıracak mı?
2: Hadi gelin aşağıda konuşalım, buradan içeri.

0: gün çocukların okula gitmiş.
1: Demiş Cancan demiş, istediğini alacak, okuyacak, Avrupa vatandaşı olacak demiş.
2: Ya Allah aşkına ne olacak yani Avrupa vatandaşı olunca?
1: Ya insan düşünüyor Meliha. Şimdi tamam ben bu çocuğu vermeyeceğim de ben bu çocuğa ne vereceğim? Şu otur mu ne bir oyuncak aldı çocuğa. Dünya onun oldu. Çocuk bizim yanımızda ya mutfakta duruyor ya tabakların kenarına maydanoz diziyor.
2: Ya Samim.
1: Ya adam haklıysa ya ben bu çocuğun istikbaliyle oynuyorsam.
2: Ya yok olur mu öyle bir şey?
1: İnsanı vicdanı rahat bırakmıyor Meryem. Tamam vermeyecek. Ama yarın bir gün bu çocuk benim karşıma çıkıp da senin yüzünden benim hayatım kaydı derse ben buna ne cevap vereceğim? İşte o beni rahat bırakmıyor.
2: Ya gel bir taş ben de atacağım.

0: öğrencisin.
1: Döncan yesin diye poğaça yaptım. Sıcak sıcak al bir tane.
0: Yok sağ ol.
1: Vallahi Feride olsa şimdi tabağı boşaltmıştı ha. Bak bu çocuğu obez yapacaksın. Ona bir tane yeter diye pazarlık yapıyordu bak.
0: Dün o da üzüldü abla.
1: Üzülsün Seyhan. Yeter artık bak bu verdikçe bu yüzsüz alıyor. Ay sonra daha beter üzülecek canım benim.
0: Neyse artık bugün hallolacak işte.
1: Ay inşallah. Seyhan ben gideyim bunu vereyim de sıcak sıcak yesin.
0: Samim abi nasıl?
1: Nasıl olacak Allah aşkına perişan.
0: Abla götürmeyecekler değil mi Mertcan'ı?
1: Yok canım götürmeyecekler. Feride'yi uyandır çay

0: Samim. Samim. Samim.
1: Meliha.
0: Neredesin Samim?
1: Hayırdır Meliha, sen nasıl girdin içeri?
0: Kapı açıktı.
1: Açık mıydı?
0: He vallahi ittim girdim.
1: Allah Allah, gece açık mı unuttuk acaba?
0: Ya hatırlamıyor musun Sami?
1: Yok vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum Meliha.

0: Ya Melia, sen şu avukatla bir daha konuşsan.
1: Konuşacağım.
0: Bu amca davayı açtı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir akıl versin.
1: Yok yok, bu Gökçe Hanım beni sever. Artık olmasa beraber gideceğiz.
0: Gidelim gidelim. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Gel
2: Ersin. Ne haber abi?
0: Aynen. Dün akşam kapıyı açık unutmuşuz ha.
2: Aa.
1: Vallahi ittim de girdim içeri.
0: Abi artık o kafayla ne yaptıysak bilmiyorum yani, unutmuşuz.

0: sabah benim sinirimi yerinden oynatacak.
1: Kim?
0: Efendim Zeki abi.
2: Günaydın Semim.
0: Günaydın Zeki abi.
3: Semim bak, bugün avukat başvuracak. Gel şu işi bir daha konuşalım.
0: Bak Zeki abi.
2: Semim, olan çocuğa olacak.
3: Bak şu işi güzellikle halledelim oğlum.
0: Tamam abim, sen bize karışma, olsun bitsin.
3: Semim.
0: Yok Zeki abi bak, bu işin başka yolu yok.
4: Ne diyor?
5: Dayı.
0: Eda.
4: Eda günaydın.
5: Günaydın Melih abla.
4: Gel bak, sabah sıcak sıcak yaptım, al bir tane.
5: Sağ ol.
4: Kocayana kalktı mı, ona da vereceğim.
5: Kalkmış herhalde, yukarıda yok.
0: Nasıl yok?
5: Burada değil mi?
0: Yok, yukarıdaydı kızım.
5: Yok dayı, ben baktım.
6: Mertcan!
4: Allah Allah!
0: Sen banyoya baktın.
5: Yok dayı, ben her yere baktım.
0: Abi dışarı çıkmış olmasın? Yok, bu saatte çıkmaz ya.
4: Sen gözünü seveyim, git bir bak, hadi bir bak.
7: Mertcan. Ne oluyor?
5: Mertcan yok, git.
7: Nasıl yok ya?
0: Ya yok.
5: Dayı!
6: Mertcan!
4: Kızlar koca yanağı gördünüz mü?
5: Yok abla.
4: Abla ne oldu? Yok anacığım, çocuk kayboldu.
5: Ne?
4: Ablam dolaşıyordu sokakta bir yerde. Vallahi Samim'i arıyor bir yerlerde ama...
5: Abla ne diyorsun sen ya?
4: Ben gidiyorum Feride.
7: Nasıl yok dayı?
0: Dün gece yatandaydı değil.
5: Dayı.
0: Ya buralarda bir...

0: Görüşürüz.
1: Hadi abla, hadi.
2: Hadi ben de.
0: Zeki telefon.
3: Samim. Akıllandı. Alo. Alo. Abi çocuk nerede? Ne çocuğu?
4: Mertcan.
3: Bana mı soruyorsun Samim?
4: Bak Zeki abi, aldıysan...
3: Ne saçmalıyorsun sen ya?
4: O çocuk haber vermeden bir yere gitmez.
1: Ne olmuş?
3: Çocuğun sorumluluğu sende değil mi Samim?
4: Zeki abi bak, oradaysa söyle.
3: Kaybettin değil mi çocuğu?
4: Ya Mertcan orada mı değil mi?
3: Yok. Bende çocuk mocuk yok Samim. Ama eğer bana numara yapıyorsan... Alo. Alo.
1: Ne oluyor Zeki?
5: O da bilmiyor.
1: Allah Allah. Ya dayı Mertcan nerede?
5: Bilmiyoruz.
1: Ya dayı bul ne olur.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.
1: Benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları...
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açlıkları daha
0: kolaydı. Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet. Bahanelerin arkasına sığırız.
0: Evet, buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Siz söylüyorum.
2: Ama ben önce basıyorum.
0: Tonda mı sıkıntı
1: evet,
0: var
1: diyorsun? Bahane ya ben. Bahane. Bara gitmek istiyorum ben.
0: Bara gitmek istiyorum.

0: Millet FM Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen dönüyoruz tanımaya. Sevgili Atilla Tözen ve Samet Tözen, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Atilla Bey, sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Atilla Tözen ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Üç çocuk babasıyım.
0: Üç çocuk babasıyım.
1: Evet, o şekilde.
0: Harika. Çocuklarımız?
1: Kaç çocuklarımız Samet oğlum, beraber katılıyoruz yarışmaya.
0: Hoş geldin.
1: İki de kızım var, Nisa Nur ve Eda Nur. 16 ve 14 yaşında.
0: Evet.
1: O şekilde liseye gidiyorlar onlar da.
0: Ailece ilgili miyiz bulmacalarla?
1: Evet, evet, beraber çok seyrediyoruz. Sizin yarışmanızla ilgili takip ediyoruz. Beraber katılalım istedik oğlumla beraber. O şekilde gelişti.
0: Harika. Biz de çok sevinerek misafir ediyoruz.

0: sizleri. Özellikle genç kardeşlerimizin bu şekilde kelimelerle, bulmacalarla ve bilgi yarışmalarıyla ilgileniyor olmaları bizi de çok motive ediyor. Gerçekten bu işteki motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Samet'ciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Seni de
1: Samet
0: tanıyalım.
1: Samet Tözen ben. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bulmacalarla aram iyidir. Futbolla ilgileniyorum, takip ediyorum sporlarla. Bu şekilde.
0: Peki, şu üniversite geleceği 2. sınıf dedin.
1: Evet.
0: Hobilerimiz spor da var.
1: Evet.
0: Peki ileriye dönük düşünceler neler, hedefler neler?
1: İleriye dönük yani yazılım, bilişim alanında kendimi geliştirip o alanda ilerlemek istiyorum yani o şekilde.
0: Yazılım ve bilişim evet. diyorsun. Onun dışında başka yaparken keyif aldığımız hobilerden neler diyebiliriz?
1: Spor yapıyorum. Futbol, spor o şekilde.
0: Evet, bu bölümde Samet Tözen, Atilla Tözen bu sefer bir baba oğul yarışmasına, bir mücadelesine seyrediyor olacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman her sorunun 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz hazırsak. Efendim sır küpünün birinci etabındayız. Evet, sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen dönüyorum ve Atilla Bey sizinle başlayacağız. Önce tablomuzu açıyoruz. 1'den 65'e kadar olan bir tablomuz var. İlk etapta 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 7 numaradan başlayalım Antalya'dan.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor hemen. Gözünün nokta noktası gitmiş, kısaca aydınlık, parlaklık anlamına gelen. Sürenizi başlattık. Gözünün neyi gitmiş? 3 harfle. Gözünde ne gitmiş acaba kişide? Peki, hemen bir harf desteği bizden geliyor ve hiç fırsat vermeden süreyi başlatıyorum. Çünkü Samet Bey gözümün içine baktı.
1: Gözünün feri gitmiş.
0: Gözünün evet. feri gitmiş. Fer olacaktı. 3 harfli. Evet. Samet Bey sizle devam ediyoruz.
1: Ben de 22 numaraya.
0: 22 numaralı soru geliyor hazırsak. 4 parçadan oluşan grup süreyi başlattık. 4 parçadan oluşan grup.
1: Dörtgen.
0: Olmadı ama yaklaştık. Bir harf açalım ve size geçelim. Atilla Bey, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? 4 parçadan oluşan grup.
2: 400 diyeceğim ama.
0: 400'e çok yakın ama 400 değil.
2: Dörtlü.
0: Bakın içinde 4 var. Orayı bulduk.
2: Tamam.
0: Ama ne olabilir?
2: Grup.
0: Süreyi başlatıyorum. Bir harfle.
2: Dörtlü.
0: Dörtlü olacaktı. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi ek alan kelimeler burasıydı. Dörtlü bir örnek oldu buna. Ü harfini de şifre kelimeden açtık. Sizle devam ediyoruz Samet Bey. Dörtlü yanıtından sonra.
1: Altı numara olsun.
0: Altı numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz ne? Havalimanına geç kaldığımız zaman 15 dakika bile yeter dediğimiz süreyi başlattık. Ne olsun isteriz? O uçak ne yapsın?
1: Rötar.
0: Rötar yapsın, doğru yanıt. Havalimanına kaldı. Demez miyiz yolda giderken ya? Bir 10 dakika yeter, yeter ki uçak kaçmasın.
2: Rötar yapsın.
0: Rötar yapsın deriz. R harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 16 numaralı soru. Bir işin angaryasını, hamallığını, en çok emek isteyen kısmını yapan kişiye denir. Süreyi başlattık. 5 harfli bu. İşin angarya kısmı.
1: Hamal diyeceğim ama hamal var.
0: Hamal değil de bazen of deriz, bir işte yaparken de şikayet ederiz. Ya bu işin de bütün zor kısmını biz bir harf açtık, süreyi başlattık. Atilla Bey sizin için süreyi başlattık. Ne denir? Böyle daha çok vücut iş gücüyle de çalışan kişiler.
2: Amele.
0: Amele tabii ki. Doğru yanıtımız amele olacaktı. İşin zor kısmını, esas en uğraştıran kısmını yaparken tarif ettiğimiz bir iş gücüydü. Buyurun sizle devam edelim.
2: 9 numaradan devam edelim.
0: 9 numaralı sorumuz

0: geliyor. Saldırıya karşı koyma, kendini koruma durumu süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Müdafaa.
0: Müdafaa doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 26'yı açalım.
0: 26'yı açamıyoruz. Ay
1: pardon, özür dilerim. 10 numarayı açalım o zaman.
0: Kaç açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soru. Güzel, hemen emniyetli bir kıyıya diyorsunuz. İki harf oradan gelsin. Yemek eyleminin emir kipi. Süreyi başlattık.
1: Ye.
0: Ye doğru yanıt. Siz de devam ediyoruz.
1: 8 numaradan devam edelim.
0: Tamam. 8 numaralı soruya geliyorum. Bakalım 8'de ne sakladık? Saklanacak tarafı kalmamış. Ortada açıkça belli olan. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Peki bir de harf açıyoruz. Hatta Abdal'a da süreyi başlattım. Abdal'a da ne olur?
2: Gelmedi ya.
0: Gelmedi mi?
2: Gelmedi yok.
0: Ama Atilla Bey'i, Atilla Bey buldu. Yine bir harf bizim ikramımız olsun. Biz bir harf açalım. Buyurun Atilla Bey, ne olabilir? Sürenizi başlattım.
1: Malum.
0: Malum. Malum. Doğru yanıttı. Bir de M harfi bulduk burada. Harikasınız. Malumu çok fena kaptırdınız Samet, evet, Bey. Dikkat edin abi. Bundan sonra sizle devam ediyoruz. Atilla Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numarayı.
0: 11 açalım. Numaralı soru geliyor. 3 harfli yukarıdan aşağı. Yersiz boş konuşan, leyleğin ömrünü tükettiği eylem. Sürenizi başlattık.
1: Lak. Lak.
0: Lak. Lak lak la. Leyleğin ömrü geçti dedik. Doğru tabii ki. 3 harfli lak lakın lakıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: O sıradan gidelim bence. 12 numaraya.
0: Peki 12 numarayla bakalım. Gidelim. Miktar belirten, zarf ve bir sıfat olarak durumun derecesini arttıran. Sürenizi başlattık. Babanız bilemezse size geleceğim. Bir de harf ikramıyla geliyorum. Son 3 saniyesi kaldı. Bunu mutlaka bilin isterim. Gönlümden geçer.
1: İlk harf
0: bir harfi
1: çıkarsa
0: desteğini biz sağlıyoruz. Bakın, miktarı belirten, derecesini arttıran. Sürenizi başlattık.
1: Pek.
0: Pek doğru yanıt. Pek iyi. Pek, pek evet. Güzel. Pek harika. Harika olmadı ama olsun. Evet. Buyurun. Sizle devam ediyorum.
3: Bir numara açalım sol taraftan.
0: Bir numara. Güzel. Başka bir blok açıyoruz. Birini aldatmak, çıkar sağlamak için çevrilen gizli oyun, hile. Sürenizi başlattık.
3: Ketenpere.
0: Ketenpere değil, başka bir şey. Başka bir pere bu. Pere değil de.
3: Gelmedi aklıma.
0: Başka bir aldatırken çıkar sağlama. Gizlice oyun çeviriyor. Biz bir harf açıyoruz Atilla Bey. Süresizin için başlatıyoruz.
1: Dalavere.
0: Dalavere olacaktı. Harika. Ketenpere uyuyor mu buraya? Ketenpere biraz uyuyor. Uzun kalıyordu.
3: Çok sadece sonu.
0: Evet, bir harf, iki harf fazlamız kalıyordu. Dalavere olacaktı bu bölümün doğru yanıtı. Harikasınız. Atilla Bey'den aldık yanıtı. Sizle devam edelim Atilla Bey.
1: 5 numarayı açalım.
0: 5 numaraya gidelim. Yukarıdan aşağıya küçük bir blok daha açalım. Bir makine veya aracı ayak gücüyle çalıştırmaya yarayan düzenek diyelim. Sürenizi başlatalım.
1: Pedal.
0: Pedal doğru yanıtını alalım. Samet Bey de oradan gülümseyerek bakıyor, bu soruyu bana niye göndermediniz diye. Evet. Ama siz seçtiniz, benim yapabileceğim bir şey yok.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Buyurun Atilla Bey.
1: 3 numara diyelim Oğuz Bey.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bu bir foto soru. Hazır mıyız? Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bayağı gördüğünüz gibi kırmızıları, bordoları çok yüksek olan bir taş soracağız size. Sorumuz geliyor. Koyu kırmızı ve bordo tonlarında silikat grubuna ait değerli doğal taş soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Lav taşı. Lav taşı mı?
0: Lav değil. Ama çok yakın. Maalesef lav doğru yanıtını kabul edemiyoruz. Yanıt hakkımız Samet Bey'e geçiyor. Samet Bey bir

0: harfi sizin için açıyoruz. Acaba sondaki harfimiz ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Lat. Lat.
0: Lat değil bakın.
1: Lak.
0: L. Devam edin.
1: Lap.
0: Devam
1: lap.
0: Edin. Devam.
1: Lam.
0: Peki süremiz geçti. Harf açamıyorum. Yanıt hakkı Atilla Bey tekrar size geçiyor. Fotoğrafımıza da bakabiliriz bu sırada. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir acaba bu taş?
2: Vallahi bilemedim ama lap mı?
0: Şimdi şöyle lap değil.
2: Lar.
0: Lar da değil. Lav biliyorum şeyden dolayı düşünüyorsunuz. Ateşten dolayı düşünüyorsunuz. Sürenizi özellikle yaktım Samet Bey alsın diye şaka yapıyorum.
1: Buldum ben zaten.
0: Aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın kırmızı ve bordo tonlarında gördüğünüz doğal bir taş bu. Süreyi başlatalım. Bakın.
1: Lal.
0: Lal. Lal.
1: Evet.
0: Doğru yanıt lal olacaktı. Lal taşı olarak geçiyor. Lav dedik, lap dedik ama evet. Lal demedik. Onun için aynı yerden devam edin demiştim size. Aman. Buyurun. Sizin
1: 19 numaraya açalım.
0: Kaç? 19 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 19. Hazır mıyız? Geliyor. Birbiri üzerine gelen yüzeyler veya tabakalar. Süreyi başlattık.
1: Pat.
0: Değil. Pas. Hadi. Binalarda da olur.
1: Kat.
0: Kat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir yanıt daha doğru bildik. 5 puan da hanemize yazdık. Sizinle devam ediyorum.
1: 2 numarayı açalım.
0: 2 numaralı sorumuz bir video soru. Güzel bir video hazırladık sizin için. Önce seyredelim, sonra da sorumuz gelsin.

0: Vokalde Yusuf Demirkol'un olduğu 1999 alternatif rock grubunu soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Zak.
0: Evet.
1: Zakkoç.
0: Bir de çiçek diyeyim.
1: Zakkum.
0: Harikasınız. Zakkum grubumuzun adıydı. Evet. Bir de çiçek deyince hemen takılı yerden Samet Bey soruyu aldı. Sizle devam ediyorum.
2: 20 numaradan açalım. 20 numarayı açalım.
0: 20 numaraya gidiyoruz. Koşta koşa. Hazırsa sorunuz geliyor. Mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Sürenizi başlattık. Akla dayanıyor bu.
2: Akli at.
0: Net. Yüksek sesle alın.
2: Akla. Ortadaki
0: akla
2: harf gelmedi.
0: Ne olabilir?
2: Ortadaki
0: mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Bir de harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Tila Bey, buyurun.
3: Akliyat.
0: Akliyat olacaktı. Doğru yanıtımızı aldık. Bu bölümde akla dayalı dedik. Sizdeyiz.
3: 4 numaradan devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geliyor. Dağ, orman gibi kırsal alanlarda oluşan dar engebeli yaya yolu. Sürenizi başlattık.
3: Patika. Patika.
0: Patika doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Sizinle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 23'ü açalım.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum hızla. Bilge, akıllı sağduyulu kimse. Süreyi başlattık.
3: Akli.
0: Değil, akli değil. Ak. Ne olabilir? Gelmedi iki harf aklımıza. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Samet Bey için başlatıyoruz.
2: Akil.
0: Akil doğru yanıtımız olacaktı. Buranın yanıtıydı. Akil olmak.
3: Akil insanlar.
0: Akil. Bilgi. De. Evet. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da bakalım. Abi, puanlarımız nasıl olmuş? Nasıl geçti Samet Bey?
2: Ya benim sorularım hep zor geldi. Babama açtıkları.
0: Zor mu geldi?
2: Ya onun açtıkları daha
0: ama
2: kolaydı.
0: Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
2: Diğer sorulara göre evet.
3: Bahanelerin arkasına sığınırız.
0: Evet, bahanelerin arkasına.
2: Ama rağmen puan topladım.
0: Ama babanızın sorularını da aldınız orada. Hangi soru zordu?
2: Dalavere. Amele, onlar baş harflerinden dolayı gelmedi aklıma.
0: Evet. Sizin

0: babanıza kolay gelen bir patika da sizi giderken gördüm.
1: Bir de başka? Pedal.
0: Pedal.
1: Onlar kolaydı.
0: İki soru geldi ama Feri güzel kaptınız.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: İlk sorudan.
0: Malumu kötü kaptırdınız.
1: Evet.
0: Malum sizdeydi. Çok da güzel bir soruydu. Nasıl geçti Atilla Bey?
2: Ben iyi bulmadım kendim performansımı. Özellikle ilk başta çok tutukluk yaptım. İnşallah diğer etaplarda daha iyi gider.
0: Vallahi biraz böyle sanki oğlumla yarışıyorum. Acaba çok da hırs yapmasam öyle bir şey yok değil mi?
2: Yok yok yok. Öyle yok. Bir şey yok. Düşünmüyorum o kısmı.
0: Sonuna kadar
2: sonuna
0: yarışıyoruz
2: kadar
0: yani.
2: Rekabet ediyoruz.
0: Evet, Samet Bey de biraz bileğinin gücüyle kazansın. Oradan
2: aynen.
0: Aradan harfleri.
1: Rekabet var.
0: Var mı?
1: Var var rekabet.
0: O zaman rekabeti birazcık daha yükseltelim mi?
2: Tamam.
0: Önce bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar puan kazandık bu bölümde, bu etapta. Evet. Samet Tözen bu bölümde 45 doğru yanıt, 45 puan aldı. 9 kelimeyi doğru bildi. Atilla Tözen bir eksiğimizle 8 doğru yanıtla 40 puanla burayı tamamladı. Ve 45'e 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etap. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. Birinci etabı Samet Özen önde bitirdi. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Önce Samet Bey, süreyi sizin için kuracağız ve size başlatacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 10 yanıt arıyoruz. Sürenizi kurduk ve başlattık. Göğe bakalım diyen şairimiz kimdir? Göğe bakalım.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hiç yok bende, pas.
0: Peki. Harşit Deresi hangi denize dökülür?
1: Yukarı. Karadeniz.
0: Harikasınız. Yiyeceklerin kızgın yağ içinde pişirilme yöntemine ne denir?
1: Kızartma.
0: Kızartma da geldi. Hemen bir videomuz var. Seyredelim bakalım.
2: İsmail abi, senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekanikini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Otel'de yapacağız.
3: Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası.
2: Onu ben hallederim, onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin aileniz ne olacak, onu bir deyiverin bakalım. Hadi.
4: Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı.
0: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz.
1: Düğün Dernek.
0: Düğün Dernek, harika. Türk Tarih Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türk Tarih Kurumu.
1: TTK.
0: Harikasınız. Oyuncunun takım değiştirmesidir.
1: Transfer.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz. Dinlediğiniz Okyanus isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Ulu.
0: Harika. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini.
1: Fileto.
0: Fileto değil. Hatta salamura da var bunun içinde.
1: Pas.
0: Peki. Van'da bulunan üniversitemizi soruyoruz. Hangi üniversitedir?
1: Van'da.
0: Hangi üniversite olabilir? Peki, tekrar dönüyorum. Göğe bakalım diyen şairimizi soruyoruz. Göğe bakalım. Acaba kim bu şairimiz? Tekrar dönüyorum. Bir şarkı dinletiyoruz size. Dinlediğimiz şarkıyı seslendiren kişi diyoruz. Kim olabilir? Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini soruyoruz.
1: Gelmedi bu aklıma.
0: Gelmedi mi? Peki, son tekrar gidiyorum. Van'da bulunan diyecektim. Olmadı. Bakalım kaç soru bildik? Nasıl bir tablomuz oldu? Güzel. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık sizden. 4 tane de sorumuz vardı bulamadığımız. Biz destek olalım.

0: Göğe bakalım diyen şairimiz
1: Turgut Uyar.
0: Turgut Uyar geldi. Atilla Bey'den harikasınız. Dinlediğimiz şarkıydı
1: Metin Aralat.
0: Metin Aralat geldi tekrar Atilla Bey'den, doğru yanıttı. Gidiyorum. Palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemi.
1: Lakerda.
0: Lakerda, doğru yanıtını da aldık buradan. Van'da bulunan üniversitemiz dedik. 100. yıl üniversitesi olacaktı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Ve hazır mıyız Atilla Bey?
1: Hazırım. Keşke bu sorular bana gelseydi.
0: Taraf için güzel yarıştınız ama bakalım şimdi siz kendiniz için nasıl yarışacaksınız?
1: İnşallah kolay gelir.
0: Hazırsa aynı eşitlikte sormaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Hazırsak sürenizi kuruyorum. Başlatayım mı?
1: Tamam, başlayalım.
0: Peki, sorumu okumaya başlıyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Madra Deresi hangi denize dökülür?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: dedik. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim, Hakan Peker.
0: Harikasınız Hakan Peker. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması
1: TDK.
0: TDK doğru yanıtını aldık. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu bir yemek türü. Sebzeler falan da olur, böyle sulu olur, böyle su gibi olur. Hmm. Bir yemek türü.
1: Pas diyelim.
0: Pas ha? Diyelim peki. Hmm. Bir videomuz var, önce izleyelim. Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz size.
1: Eyvah Eyvah.
0: Serisi de vardır. Eyvah Eyvah. Futbolda maçta oynamayan oyuncuların bulunduğu, oturduğu yer.
1: Yedek kulübesi.
0: Yedek kulübesi. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Ne olabilir?
1: Pas diyelim.
0: Peki, buna şey pas diyoruz. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: karşına çıksın amelerim. Dinlediğiniz Gül Ki Sevgilim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Oğuzhan Koç.
0: Oğuzhan Koç, harikasınız. Çanakkale'de bulunan üniversitemizi soruyoruz size.
1: 18 Mart Üniversitesi.
0: 18 Mart Üniversitesi. Hemen başa dönüyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz. Yazmasaydım deli olacaktım.
1: Pas diyelim ya.
0: Peki, gidiyorum. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu yemek türü. Hatta yemek türü, evet. Ne olabilir? Bu sefer de Samet Bey oradan bakıyor. Ben biliyordum, keşke bana gelse diye. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemini soruyoruz.
1: Ha, bildiğim şeydi, unuttum biliyorsunuz ya. Da. Çok biliyorum da. Yok, pas diyelim ona da ya.
0: Peki, tekrar başa dönüyorum ve yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük
1: atmak
0: hemen hikayecimiz
1: ya.
0: Kimdir? Ben söylüyorum, Sait Faik olacaktı buranın doğru yanıtı. Gidiyorum hemen. Sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türü çorba olacaktı. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Çiroz desem onu da biliyordunuz değil mi?
1: Aynen aynen. Çorba çok sürpriz oldu yalnız.
0: Çorba çok sürpriz oldu. Evet, yemek evet. Türü deyince soru kalıbı.
1: Evet, yemeğe gidiyor kafa direkt.
0: Tabii ki. O zaman nasıl geçti bakalım ikinci bölüm? Bir bakalım mı puan tablomuza?
1: Tamam.
2: Bakalım.
0: Gelsin sonuçlarımız. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik? Evet. İkinci etapta küçük farkımız yine kapandı. Bu sefer Atilla Bey yaklaşık 2 soru fazla bilerek öne geçti. 110'a 105 bu bölümü Atilla Bey önde tamamladı.
1: At başı gidiyoruz.
0: Yavaş evet, yavaş. Başa baş bir mücadele geçiyor. Harika. Şimdi birazcık daha kızışacak ortalık. Ne olacak? Butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Butonları iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün 3. etabındayız. Başa baş çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Atilla Tözen ve Samet Tözen, bir baba oğlun rekabetini izliyoruz. 1. etap ve 2. etap başa baş geçti. Ve aramızda çok küçük bir puan farkı var. Hazır mıyız 3. etapta?
1: Hazırız Oğuz Bey.
0: Ama 3. etapta butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Siz seçeceksiniz, butonlar karar verecek. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazırsak burayı başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mıyız? Siz önde bitirmiştiniz. Sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu seçelim?
1: 26 numarayla devam edelim.
0: 26 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 26. Ağaç dalının gövde içindeki sert uzantısı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Basan, basan. Siz bastınız. Buyurun Atilla Bey.
1: Budak.
0: Budak. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bırakmayın. Hazır. Hangi soruyu soralım?
1: 35.
0: 35'i açıyoruz. Hemen geldim. 35. Varidat, mülk veya ticari eşya. Emtia. Süre başladı. Tek harf koyacaksınız ki. Buyurun Samet Bey.
2: Mal.
0: Mal. Doğru yanıtını aldık. Tek harf koydunuz, bir de şifre harf açtınız. L harfini bulduk burada. Harikasınız. Şimdi siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor.
2: 24 numaraya çalın.
0: 24 numaraya gidiyorum. Koşarak hemen buraya geldim. Evren, dünya, cihan, süreyi başlattık, ne olabilir? Buyurun Samet Bey.
2: Alem.
0: Alem yanıtını kaptık reflekslerle. Artık burada hızlı evet. hareket ederseniz kazanabilirsiniz. Arayı kapatabilirsiniz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 33.
0: 33'e Mersin. Gidiyorum. Gelsin 33 numaralı soru. Eski dilde olmamış kavun. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Samet Bey.
2: Kelek diyeceğim ama.
0: Çok yakın.
2: Kulak.
0: Çok yakın.
2: Kellak. Yok.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf bizden gelecek. Bakalım. Hangi harfle yürüyeceğiz? Süreyi başlattım. Buyurun Samet Bey bastı.
2: Kalak.
0: Kalak doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Bir soru daha aldık. Reflekslerle.
2: 31 numaraya çalın.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Sahur vaktinin sonu. Tan yerinin ağırması. Sürenizi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: İmsak.
0: İmsak vakti dedi. Bir de doğru yanıt Atilla Bey'den geldi. Bir de harf açtı kendisi. K harfini bulduk. K harfiyle bu yanıtı aldık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Evet hazırız. Kaç numaralı soru yapıyor?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. Kuşların gökyüzünde uçmalarını sağlayan organları. Süreyi başlattı. Kim basacak? Samet Bey.
2: Kanat.
0: Kanat doğru yanıtını aldı. Harikasınız. Butonları iyi kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir soru daha kaptırdınız Atilla Bey. Samet Bey sizdeyiz.
2: 21 numaraya.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Giysinin boyun kısmı veya kıyı, kenar, sahil. Süre başladı. Kim basacak?
2: Samet Bey.
1: Yaka.
0: Yaka. Buyurun. Bir yanıt daha aldık. Atilla
2: herhalde
0: Bey.
2: Gençliğin.
0: Süre başladı dediğimde şöyle bir iki kere basarsanız siz bir kere basıp duruyorsunuz. Şöyle peş peşe basın.
1: Öyle yapıyorum ama.
0: Evet, şöyle basarsanız mutlaka yakalayacaktır. Bir de tam benim ağzımdan çıkan kelimeye göre harika gidiyor. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç numaralı soru?
2: 47 numarayı açalım.
0: 47 geliyor. 47. Havacıların dikkat yol çalışması var uyarısı. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun sana.
2: Nizam.
0: Nizam. Nizam değil. Dikkat yol çalışması var. Dikkat bu alan kullanılamaz. Havacılıkta çok geçerli bir kelimedir bu. Biz bir harf açacağız. Daha hiçbir şey kaybetmediniz. Süre butonu erken basan alır. Tek harf koyacaksınız. Süre başladı. Buyurun.
1: Notam.
0: Notam doğru yanıttı. T harfiyle beraber notamdı. Havacılıkta dikkat. Tablonun altına doğru inmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gizli kelimeden harf açamadınız. Evet. Ve dolayısıyla finale gitmek çok zor olacak sizler için. Aşağıları öneriyorum. 43'ten başlayabiliriz. 42

0: 42 diyebiliriz, 49 diyebiliriz. Bu 40. bölgeyi birazcık daha hareketlendirirseniz sizin için daha iyi olur.
1: Evet. 42 diyelim o zaman.
0: 42 diyelim. Gelsin 42 numaralı sorumuz. Kimyada enzim isimlerini sonuna gelen ek. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Mol diyeceğim ama.
0: Mol değil. Başka ne olabilir? Kimyada enzim isimlerinin sonuna gelen ek. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Biz de bir harf verdik. Ne olabilir? Kim basacak acaba butona? Buyurun. Var mı bir tahminimiz? Ne olabilir? S harfimiz ortada. Biz bir harf daha açalım. Size destek olalım. Tek harf koyacağız, açacağız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ese.
0: Ese değil.
1: Ase.
0: Ase doğru yanıtıydı buranın. Ase yanıtını aldık. Kimyada enzim işlemlerinin sonuna gelen ek. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 numaralı soruya gidiyorum. Düşünceler bütünü, görüşler, fikirler. Süreyi başlattık. Çok zor bir kelime seçtiniz. Tebrik ediyorum.
2: Kim? Gerçekten zor.
0: Butonu önce seçecek. Cevap hakkı. Buyurun.
2: Bir şey geliyor ama aklıma.
0: Söyleyin ama süremiz bitti. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. R harfini veriyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Butonu kim kullanacak diyoruz. Sesli harflerle alfabemizin başında bulunan sesli harflerden destek alabiliriz. Peki. Biz bir harf daha açalım. Son harfimiz İ. Ben de küçük bir ipucu vereyim. İki sesli harf aynı sesli harfi aralara serpiştirmeniz yeterli olacak. Diyeyim, süreyi başlatayım, kim basacak?
1: Buyurun Atilla.
3: Arayı.
0: Arayı doğru yanıttı.
2: Hiç haznemde olmayan bir kelime.
0: Kelime önemli değil. Burada ben ikisini vermiştim. Buton içinde uyarmıştım. A harfini buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Atilla Bey, siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soru?
1: 61 diyelim.
0: 61 geliyor. 61 aşağılara indik. Yine çok zor bir kelime buldunuz. Soralım. Eski dilde yeminli meclis üyesi. Süreyi başlattık. Şimdi meclis üyesi dediğimiz için bir üye. Ben ipucunu şöyle vereyim. Bir harf belirleyelim. J geldi. Jüri olabilir ve benzeri olabilir. Nasıl devamı gelir acaba? Harf bularak bunu çıkartacağız kelimeyi. Sürenizi başlattım. Kim butona basıp cevap hakkı kullanmak isteyecek? Atilla Bey, nereden buldunuz bu kelimeleri? Gittiniz en zorlarını seçtiniz valla. Ben de şöyle bakarken dedim ki nasıl bulduk bunu? Keşke iki harflerden devam etseydiniz. Bir harf daha verelim. İki harfe ihtiyacımız var. Bu eski dilde yeminli meclis üyesi kelimesini bulmak için süreyi başlattık.
1: Jural mi?
0: Juray değil ama çok yakın.
1: Juran, juram.
0: Juran değil, juram değil. Peki ne olabilir acaba? Bir harf daha belirliyoruz. Jura kısmı tamam. Sonuna acaba bir harf, tek harf, hangi harfi bulacağız? Süreyi başlattık. Kim basacak butona? Buyurun.
2: Juras.
0: Değil.
2: Jural.
0: Değil.
2: Tek... Jura, jurak.
0: Tek harf. Peki. Küçük bir ipucu veriyorum. Sürenizi başlatacağım. Eller butonda olsun. Önce butona basan kazanacak. Bakın, ipucum şu. Tek harf koyacaksınız. T. T. Süreyi başlattım. Buyurun Atilla.
1: Jurat.
0: Jurat doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf bulduk. Şifre kelimemizden T harfini bulduk. Jurat'dı. Burada gizlediğimiz kelimemizdi. Eski dilde yeminli meclis üyesiydi karşılığı. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Madem öyle fazla oraları

0: kurcalamayayım o zaman, 32 diyeyim. Yani bu taraflar biraz zor gibi gözüküyor.
1: Peki, yok zor değil. O sadece serpiştirilmiş durumda ama siz nasıl rahat edersiniz? 32'ye gidiyorum. Çok güzel. Bundan başka olan diğerleri süreyi başlattık. Buyurun. S, bundan başka diğerleri.
0: Sahi.
1: Çok iyi. Sa.
0: Saki.
1: Değil. Çok iyi başladınız. Dedim ki bulduk hatta. Süreyi başlatacağım. Süreyi başladım. Buyurun Samet Bey.
0: Sair.
1: Harikasınız Sair. Hakkıydı ama Atilla Bey. Gerçekten hakkıydı. Evet. Buldu Sahir diye döndü değil mi?
0: Evet.
1: P'yi attık Sahir olarak bulduk. Harikasınız Samet Bey. Siz de devam edelim. Kaç
0: 43 numarayı açalım.
1: Kaç?
0: 43.
1: 43'e gidiyoruz hızla. Hazır geliyor. Bakın çok rahat bulacaksınız. Liyakat sahibi, işin uzmanı, ustası süre başladı. Evet. O işin
0: pir. Pir.
1: Pir değil. Sen de çok bu işin Peki. Biz bir harf açalım. O zaman ilk kısmı da çıktı. Siz de bu işin tam da sürenizi başlatalım. Bakalım neyisiniz? Buyurun.
0: Pir. Pir.
1: Pir değil. Pirden çıkın. Çok da iyisin.
0: Şil.
1: Aman da ne? Süreyi ben tekrar başlatacağım. Bir de harf açıyorum, kaybetmiş değilsiniz. Tek harf istiyoruz sizden. Süreyi başlattık. Buyurun sana.
0: Ehil. Ehil.
1: Efendim?
0: Ehil.
1: Efendim?
0: Ehil.
1: Bu sefer ben anlamayayım. Söylüyorum. Diyorum ki
0: baş harfi sessizden gidince orası gelmedi aklıma.
1: Peki ehildi, aldım. Tebrik ediyorum. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. 3 kere yakaladınız. Evet. Ama üçünde de ehil yanıtını alamadık. Atilla Bey doğrudan değil mi? Siz evet. İlk seferde görmüştünüz.
0: Evet evet.
1: Ehil olduğunu.
0: Eller daha iyi
1: niye
0: çalışıyor.
1: Niye P'ye takıldınız?
0: Bilmiyorum, pir deyince.
1: Evet abi. Orada herhalde. Ama pir, peil, P'den çıkmadınız evet. Israrla.
0: Sessiz harf olduğu için orada baş harfi koyunca öyle oldu.
1: İpucumu dinlemediniz. Ben size dedim
0: İpuçları
1: kaç kere.
0: Kaçıyor bazen.
1: Neyse ben de sizi geç duymuş oldum. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 44.
1: 44'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 44. Eski dilde eşek veya kor ateş sıcaklık süre başladı. Kim basıyor? Buyurun sana.
0: Har.
1: Har. Har doğru yanıt. Harikayız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
0: 38 diyelim.
1: 38'i ortana. Geliyoruz. Bakalım 38. Metalik ışıltılı gümüşü kumaş. Bunun da bir fotosu var hatta. Bakın gördüğünüz kumaşı soruyoruz size. Metalik ışıltılı gümüşü bir kumaşı soruyoruz. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir bu kumaş? Bilemedik mi? Peki. Tabii bir harf desteği bizden beraber bulacağız. L harfi geldi. Bu metalikmiş. Gümüşü bir kumaşmış. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Özellikle yansıtıyor. Demek ki süremizi başlatalım. Butona buyurun Atilla Bey.
0: Lucky.
1: Lucky değil ama la... La ne olabilir? La.
0: Sanki geldi bana ama.
1: Geldi mi?
0: O mu? Bakalım.
1: Biz bir harf açacağız ama butonlar hala devrede. İpucunu bulmuş olmanız da değiştirmeyecek. Hazır mıyız? Başlatıyorum süreyi.
0: Hazır.
1: Süreyi kim basacak? Başlattım. Buyurun.
0: Lake.
1: Lake değil. Metalik. Metalik.
0: Leke.
1: Metalik, metalik.
0: Lete, lete, lete.
1: Lete de değil, metalik. Peki. Bir harf daha belirledik. Metalik, metalik.
0: Bu sefer hazır ben mısınız? Anladım ama sıra bende.
1: Tek harf. Sıra yok. Açtığımız an ya, butona bastı. Hızlı basan soruyu kapar. Yanıtı hakkını alır. Süreyi başlattık, butonu açtık. Buyurun Atilla Bey.
0: Lame.
1: Lame, doğru yanıttı. çok... gerçekten adalet var.
0: Jetonla
1: düştüm. Sizin de.
2: Evet, onun hakkıydı bu sefer.
1: M demeye çalışmıştım ama özellikle meteliği onun için

0: vurguladım. Çünkü buldunuz lake derken ama lame olarak seçtiğimiz, gizlediğimiz kelimeydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 52.
0: 52'ye gidiyoruz hızla bakalım. 52'de ne sakladık? Lakin, fakat, ancak anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattım. Buyurun sana.
1: Ama.
0: Ama doğru yanıtımızı aldık. M harfiyle Samet Bey burada da
1: gençliğinin meyvesini yiyor.
0: Gençliğinin evet, meyvesini yedi. Son sorularımıza geliyoruz. Sizdeyiz.
2: 59'u açalım.
0: 59'a gidiyoruz. 59 bakalım. Ne var 59'da? 59 bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bir çağrışım yapıyor mu? Bir ipucu. Oluyor mu size? Acaba bu nedir? Şimdi bu cihazımız sıvıların yoğunluğunu ölçüyor. Var mıdır kimya ile ilgimiz? Yok. Yok. Peki. Ben şöyle bir destekte bulunayım. Bunun bir metre ölçer olabilir,
1: o net,
0: değil mi?
1: Net o zaten de.
0: O zaman bu bir şöyle diyeyim, sıvıların yoğunluğunu ölçen cihaz. Süreyi başlattık. Kim bulacak bakalım? Buyurun.
2: Arşimetre.
0: Arşimetre değil.
2: Arometre. Arometre.
0: Aron çok yakın. Bakın çok yakın. Bir harf ikramımızı kabul edin.
2: Kaptırmayalım.
0: Ve cevap vermek için hazır olun. Süreyi başlatalım. Hangi harfi belirleyeceksin? Önce Samet Bey.
2: Arenmetre.
0: Aren değil.
2: Aretmetre.
0: Aret de değil. Hazır mıyız? Peki. Benden esinlenerek bir harf belirleyebilirsiniz ismimden. Öyle bir harf diyeyim size. Bir E harfi açtık. Tek harfi bulmanızı önemli rica ediyoruz. Metre çıktı. Are kısmı çıktı. Süreyi başlattık. Acaba kim? Buyurun.
2: Areometre.
0: Areo. O mu?
2: Areometre.
0: O mu?
2: Evet.
0: Doğru. O harfini bulduk. Areometre buranın doğru yanıtıydı.
1: Ama ben önce ediyoruz. Basıyorum. Niye öyle oluyor?
0: Butonda mı sıkıntı
1: evet,
0: var diyorsun?
1: Bilmiyorum ki. Ama bakıyorum oradan da yani önce mi basıyordu ben daha önce
0: öyle
1: basıyordum.
0: Mi?
2: Bahane buton... ya bence bahane gibi.
0: Vallahi biz butonlarda direkt sistem nasıl işliyorsa istiyorsanız bize test edebiliriz yani.
1: Vara gitmek istiyorum ben.
0: Vara gitmek istiyorum. Yakında oradan bir kamerayla mutlaka belirleyeceğiz. Son soruyu açıyoruz, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki geliyor son sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 39'u açalım.
0: 39 geliyor, 39. Gözden çıkarma veya uğruna her şeyden vazgeçme süreyi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: Feda.
0: Atilla Bey buton basıyor. Feda doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Son tek soru diyorum ve siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Vallahi 45'i açalım olmazsa.
0: 45 numaralı soru geliyor. 45. Arnavutluk para birimi süre başladı. Tekrar buyurun.
1: Leh.
0: Leh değil.
1: Let. Lek.
0: Lek doğru. Buranın doğru yanıtıydı. Lek.
1: Harf bulamadık.
0: Tebrik ediyoruz. Üçüncü etabımızda, üçüncü turumuzda bitti. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaçar puandayız. En yüksek puanı kim topladı? Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacımız kim oldu? Bir 5 puanla.
2: Yine başa baş.
0: Samet Bey önde tamamladı. Şimdi bu bölümde Samet Özen 10 doğru yanıt verdi. Atilla Tözen ise 9 doğru yanıt verdi. 90 puan topladı. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda Samet Tözen 205 puanla yani bir 5 puanlık farkla babasından birinciliği aldı. Şimdi geldik çok kilit bir noktaya. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Kelime, harf, bazı harfleri açamadınız. Kelimeyi tanıyor muyuz, biliyor muyuz?
1: Çok
0: yok,
1: şey geldi.
0: Bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi çok bir kilit noktadayız. Cevap hakkını kullanacak mısınız? Kullanmazsanız Atilla Bey kullanabilir. bir açmaz.
2: Kullanmayacağım.
0: Kullanmayacaksınız.
2: Evet, çok bakın, karışık bir kelime.
0: Atilla Bey eğer kullanırsa ve bilirse Atilla Bey kazanmış olacak. Ama Atilla Bey de kullanmak istemezse orada bir iyi düşünün. Atilla Bey.
1: Kelimeyle ilgili şey
0: size soracağım. Size soracağım. Şimdi sizden önce bir sessizlik alıyorum.
2: O kullanmaz diye düşünüyorum ben.
0: Kullanmaz diye düşünüyorsunuz. Ya kullanırsa?
2: Bence, bilemez.
0: Kullanırsa da bilemez.
2: Kelime çünkü.
0: Peki. O zaman kurallar gereği sormam gerekiyor. Birinci tahmin hakkı sizin. Hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
2: Hayır.
0: Kullanmayacaksınız.
2: Kullanmayacağım, yok.
0: Peki. O zaman 200 puanındayız Atilla Bey. Siz tahmin hakkınızı kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Hani kullanmazdı Samet Bey? Atilla Bey kullanıyor.
2: Bilemeyebilir.
0: Bilemeyebilir.
2: Bilirse de.
0: Peki. Babam tahmin etmez dedi ama Atilla Bey siz tahmin hakkını kullanmak istediniz.
1: Mecburum. Yapmak zorundayım.
0: Peki. Yoksa şöyle kaybedeceğim. Devam edebilirsiniz bu arada. Devam edip şifre, harf, kelime bulmaya çalışabilirsiniz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani eğer ben tahmin hakkımı kullanmak istemiyorum derseniz bir 3 soru daha, sonrasında 2 soru daha açacağım ve size şifre, harf buldurmaya çalışacağım.
1: Ha, onu bilmiyordum. O zaman devam edelim. Ben
0: devam edelim.
1: Harf açtıralım tabii.
0: Aynen. Tamam. Peki o zaman devam ediyorum.
1: Tamam.
0: Şöyle birkaç ipucu vereceğim size. Açılmamış yerler 25'i öneriyorum. 64'ü öneriyorum. 55'i öneriyorum başlangıç olarak. Kaç numaralı soruları açalım?
1: 25 açalım.
0: 25 geliyor. Bakalım 25'te şifre harfimiz var mı? Eski dilde silah takımı, araç, gereç, süreyi başlattık. Aa. Ne olabilir? Basan butonlar sessizlikte. Stüdyo büyük bir sessizlik içerisindeydi. Bir harf verdik. Bir harf ikramımızı kabul edin ve P ile başlayan süremizi başlatalım. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Ne olabilir? Ne olabilir? Peki, bir harf daha ikramımız olsun ve S-A. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Süremizi başlattık. Buyurun.
1: Pusat.
0: Pusat. Doğru yanıttı tabii ki. Sizle devam ediyoruz. Bakın 64, 63, 55, 14. Buraları destek alarak açabiliriz.
1: 63 diyelim o zaman.
0: 63'e gidiyorum. Hemen tek harfle kilit bir yer belirleyeceğiz. Bir harf bulmaya çalışacağız. Miniklerin okulculuk oynadığı yuva. Süreyi başlattı. Buyurun.
1: Kreş.
0: Kreş doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Şifre kelimemizden R harfini bulduk. Müterak kısmı çıktı. Hazır mıyız Atilla Bey?
1: Evet, hazırız.
0: Peki. Devam ediyoruz.
1: 65 diyelim.
0: 65 mi? 4 mü?
1: 64
0: 55
1: diyelim.
0: Mi?
1: 64 diyelim.
0: 64'ü geliyorum. Peki. Bak, şöyle yapsak nasıl olur diyen teklif. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Cazip.
0: Değil. Bak, şöyle yapsak. Gel bunu öyle yapalım.
2: Plan.
0: Bak, sana bunu şiddetle.
2: Öneri.
0: Doğru. Tabii ki öneri. Harikasınız. Öneri yanıtını aldık. Son saniyede bir de E harfi bulduk. Samet Bey son saniyede yakaladı. Sizle devam ediyoruz.
2: 54'ü açalım.
0: Ama butonlar 55 belirliyor. 54, 55 mi? 14, 55 mi?
2: 55 olsun. 55 açalım.
0: 55 son sorunuz zaten. Tekrar tahminlere gideceğim. Hazırsa sorumuz geliyor. Otoyolların dev cüsseli katarı. Süre başladı.
2: Tır.
0: Tır. Doğru yanıttı. Bir de harf açtık. T harfi. Ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım durum ne oldu? Evet, 3 soru açtık. Ve son düzlükte etapta Atilla Bey bildiği sorularla eşitliği bozdu tekrar. Geride kalmıştı. 200 puandaydı. 3 doğru yanıt vererek 230'a kendisini taşıdı. Samet Bey tek doğru yanıt 10 puan üstünden 215 puanla burayı tamamlamış oldu. Ve ne oldu tablonun bu durumuna göre?
1: Soruyu cevaplama hakkı bana geldi.
0: Soruyu cevaplama hakkı size geldi. Ve şifrede harf açtınız. Tek harf
1: evet.
0: İhtiyacımız var. Ama söylemek durumundayım. Bakın yine yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı yine Samet Bey'e geçecek. Birinci tahmin hakkı şu anda sizde. Kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Hangi harfi bulmak ve hangi harfle kelimemizi tamamlamak istiyorsunuz?
1: O Kastamonu'nun K'si olduğunu düşünüyorum onu.
0: Müterak
1: Kiplerat.
0: Tam yüksek sesle
1: Müterak Kiplerat.
0: Müterak Kiplerat olarak kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı eğer müterak?
1: Yani müterak kelimesini duymuştum var da Kiplerat kısmını bilmiyorum.
0: Güzel. Peki öyle diyorsunuz. Müterak bulduysak arkasından acaba doğru mu bu bölümde sakladığımız kelime mi? Müterak Kiplerat. Atilla Bey, bu bölümün şifre kelimesiydi. Tebrik ediyoruz. Gerçek kökü de dediğiniz gibi müterakkip, gözleyen, takip edenden gelen ekli bir bulmacayı zorlaştıran kelime
1: oldukça
0: seçmiştik
1: zor.
0: Sizin için. Birazcık da uğraştırdık değil mi?
1: Zor.
0: Son bölümde. Evet, tebrik ediyoruz. Son düzlükte müterakkiplerat doğru yanıtı bizim küçük soru ekibimizin de eklerle birazcık daha kelimeyi zor hale getirdiği kelimeyi bilerek finale geldik.

0: Evet efendim, Samet Tözen, Atilla Tözen başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta. Üçüncü etapta da eşitlik bozulmadı. Sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bugünün anısına da okudukça bizi hatırlayacağınız küçük birer hediyemiz, birer anımız var. Bunları sizinle paylaşalım. Lütfen okuduğunuzda bizleri hatırlamanız. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım ve geleceğimize kazandıralım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız. Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon. Ajan Stratton, yarın 20'de APRT'de.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: things to many different people.
1: Bu kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
2: Animasyon türündeki izci takımı şelalenin peşinde gösterimde. Film, karne gününün ardından Bülent öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
3: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
4: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
5: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film, iki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Benim ismim Pia.
3: Ben de Hattuşuli.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
4: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
5: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim yüce kralımız?
6: Bu olamaz.

0: büyük heyecanla beklenen aksiyon macera türündeki The Odyssey sinema severlerle buluştu. Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı filmde yine ustalar Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrolde. Film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından evine ve eşi Penelope'ye dönmek için verdiği 10 yıllık destansı mücadeleyi anlatıyor.
1: I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
2: If you return, he'd have to kill him, like you will.
4: Who doesn't understand pain? Or blood. The gods told you.
5: Then I defy the gods.
6: Huna saltul kuds. This is Jerusalem.
0: Dram türündeki Filistin 36 vizyona girdi. İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'de 1936 yılında patlak veren Büyük Filistin İsyanı'nın kökenlerini ve tarihsel atmosferini konu alan filmin başrolünde Hiyam Abbas var.
7: Yusuf Bissau.
8: Is it the right of the English to distribute the land as they like?
7: Land registration will protect you.
9: For your help in protecting our villages.
10: I have faith we can create a united and peaceful holy land.
11: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايدينا، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
12: يا خبيز يا رصاص.
13: عاشت الثورة!
14: For armed bandits who've been disturbing the settlers.
15: This is my little brother. He hasn't done anything.
16: I advise that the best solution to

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yaz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak. Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, sözleri Demet Sağroğlu ile Leyla Tuna'ya, bestesi Tagis Bolgas'a ait 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlemeye alıştığımız Aşk Perisi düetleri.

Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başları Antik Roma tarihinin en görkemli dönemini ve hemen ardından gelen o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en geniş haline ulaştığı ve iç içe geçmiş muazzam bir krizin başladığı kritik bir eşik aslında.

3. yüzyıl krizinin, ekonomik çöküşün ve veba salgınının yaşandığı bu dönem, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nda hem yükselişi hem de çöküşü temsil etmesi bakımından önemli. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile milattan sonra 200'de antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da milyonlarca dinleyiciye ulaşarak son yılların en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Distinct Türkiye'ye geliyor. Noring Ring'de yakaladığı çıkışın ardından milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalara imza atan Distinct, 7 Ağustos'ta Maximum Unique açık hava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatacak.

0: Ali.
1: Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de Bir Mevsim, uluslararası festival

İleride sinema severlerle buluşacak. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak. Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman. Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.'si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekrua, program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

5. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi Ağustos ayı sonuna kadar İGA Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

adı Uwe Dringenberg, Alman piyanist ve piyano öğretmeni. Onu meslektaşlarından ayıransa sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan Türk eserlerine piyanosuyla yaptığı yorum.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Tucker, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hucktor için özel olarak senfonik orkestra eseri Hucktor's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hucktor, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce "Gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum" diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak. Because it's meant to destroy you. They plan to strike at the core of Imperial power. You intend to kill Paul? Regime change. Idiot. You've just signed our death warrants. I found someone.

0: me. For all I've done.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız Evreni'nin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 gün toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Eureka! Gloria, Alleluia! Not a movie! Un movie de Minions con monstras!
5: Yachi, unigiri,
3: kai fuku! Ben gene orkum olurum, bakma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!
6: Ne bu da bu buyum?
7: Oh, you better hope that day never comes.
2: Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Dwayne Johnson, hayranlarını şaşırtacak dramatik bir role hazırlanıyor. Başarılı aktör Ben Affleck ve Matt Damon'ın ortak yapım şirketinden hayata geçirilecek olan Free Bird adlı aksiyon drama filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek. Yakın zamanda Altın Küre adaylığı kazanan Johnson, filmde Las Vegas'ta yaşayan ve tehlikeli şovlara imza atan bir motosiklet dublörünü canlandıracak. Karakter, kendisine koyulan demans teşhisini kardeşinden bile gizleyerek kariyerinin ve hayatının son büyük atlayışını gerçekleştirmek için her şeyini riske atacak.

0: sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden George Clooney 2026 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Oscar tarihinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, özgün senaryo ve uyarlama senaryo olmak üzere 6 farklı kategoride adaylık elde etmeyi başaran dünya üzerindeki 3 kişiden biri olan Clooney, Venedik'in meşhur Lido Adası'nda gerçekleşecek törende ödülünü alacak.
1: Benim çocuklarım böyle düşünecek.
2: Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi?
1: Evet. Evet, önemliydi.
2: Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bob.

tropik cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal, özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Ubud Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk.
3: Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
3: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
3: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
4: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi.

0: tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya, iyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı.

0: Bizimki depoya gider.
1: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
0: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
1: Buyurun vaktinizin karşılığını.
2: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gibi konuşma.
1: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
2: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
3: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar İmrihan.
1: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
4: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktris Fatma Girik'le rol aldığı Ezo Gelin'se bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, men var senin, neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan

0: Oray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı, aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin, yani Kadirizm'in en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği, aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisi zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan, ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: izleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyan, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama harac istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, harac istiyorum ulan.

0: 1978'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkma gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlar. Anlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman gidiyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler Ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
6: Ya bırak da yalanı seversen.
11: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede

0: kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören inanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen inanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
1: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
2: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
4: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı?
4: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
3: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
4: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
3: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
4: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kuntörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori. I'm getting bigger, dear.

0: goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi Hawaii Meteor Mother'daki Bernie karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzik

0: Kal oyuncusu.
1: Who's that?
2: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
3: Hello David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
0: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
4: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber. You're crazy.
0: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
5: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
6: Come on North, you gotta stay.
7: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
8: Get everybody inside, it's bigger than you can!

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Follow the avalanche. Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye.

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up.

0: just as long as a table.
1: Wake Board'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor.
2: Size bir sıra açıklayacağım. Toplanın bakalım hadi. Toplanın. Toplanın.
1: Kutsal bir meslek öğretmenlik. Geleceğe yön veren, eğiten ve de geliştiren bir öğrencinin hayattaki en büyük şanslarından biri iyi bir öğretmen olmasıdır değil mi? Hayatımızda bu denli önemli olan öğretmenliği ve bu kutsal mesleğin kıymetini anlatan filmler de çok izleniyor şüphesiz. Sevgili izlenci izleyicileri, öğretmenlik temalı en iyi filmleri sizler için derledik.
2: Ama şiir, güzellik, aşk, sevgi, biz bunlar için hayattayız. Whitman'dan bir şiir. Ama ben, hayatın anlamını arayan sorular, inançsızların sonsuz sırası, aptallarla dolu şehirler. Bunlar arasında yaşamanın anlamı nedir ki hayat? Cevap ver bana, cevap.
1: Bugün bir kült olan 1989 yapımı Ölü Ozanlar Derneği'nde Robin Williams ve Ethan Hawke muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. En iyi özgün senaryo akademi ödülünü alan film, 1959'da muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Akademi'de geçiyor. Öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin öğrencileriyle eğitici hikayesini anlatıyor.
2: Utanç verici olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi Todd? Senin en büyük korkun bu. Yanılıyorsun. İçinde çok değerli olan şeyler var. İçimdeki barbarca çığlığı dünyanın çatısından haykırıyorum. WW. Evet. Yine Volt amca. Bilmeyenler için haykırmak, bağırmak demektir, tamam mı? Todd, bize barbarca haykırma örneği sunmanı istiyorum. İnsan oturarak haykıramaz. Hadi, hadi kalk kalk. Haykırma transına gir.
3: Haykırma.
2: Sadece haykırma değil, barbarca bir haykırış. Hadi, daha sesli. Fare gibi bağırdın, daha yüksek. Hadi erkek gibi bağırsana. Oldu. Gördün mü? Sonuçta içinde bir barbar varmış. Tamam, bu kadar kolay kurtulamazsın. Volt amcanın resmine bak. Sana kimi hatırlatıyor? Düşünme, hemen cevap ver.
3: Bir deli.
2: Ne tür bir deli? Hemen yanıtla.
3: Çılgın bir
2: hadi
3: deli.
2: Hadi daha
3: tamam.
2: İyisini yapabilirsin. Hayal gücünü kullan. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Ne kadar aptalca olursa olsun fark etmez. Hadi söyle.
3: Tatlı dilli bir deli.
2: Aferin, içinde bir şair varmış. Gözlerini kapat şimdi, kapat. Hadi, hadi kapat, kapat, kapat. Şimdi gördüklerini anlat.
3: Gözlerimi kapatıyorum. Evet. Görüntüsü içime doluyor.
2: Bu tatlı dilli bir deli.
3: Bu tatlı dilli delinin bakışları beynime vuruyor.
2: Mükemmel. Şimdi bir şey yapsın.
3: Elleri uzanıp beni boğuluyor.
2: Harika.
3: Bu arada mırıldanıyor.
2: Ne mırıldanıyor?
3: Gerçekleri söylüyor. Evet. Ayaklarımızı dışarıda bırakan bir battaniye gibi gerçekler.
2: Onları boş ver. Devam et. Battaniyeden söz et. Bana ondan söz et.
3: Gelsen de çeksen de asla yeterli olmayacak. Hiçbirimizi tam olarak örtmeyecek. İlk ağladığımız andan bu dünyayı terk edene kadar sadece yüzümüzü kapatacak ve her çığlığımızda onu hissedeceğiz.
4: Evet. Sınıfınızın mümessili kim?
5: Benim öğretmenim. İsim Hakan. 215 Hakan Gürel.
4: Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla.
5: Peki.
1: Sevilen yerli yapımlardan öğretmen 1988 yapımı. Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet ve Renan Fosforoğlu'nu gördüğümüz film, köyden İstanbul'a tayin edilen ancak öğretmen maaşıyla geçinemeyip ek iş yapmaya çalışan bir öğretmenin dramatik hikayesini anlatıyor.
4: Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım. Geç tahtaya. Tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım.
6: Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan... Sen bu sınıftan mısın?
5: Evet.
6: Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerine.
5: Gelemem.
6: Neden?
5: Şeyim var.
6: İyi. Yap da gel.
5: Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin.
6: Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur, bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi.
7: Evet çocuklar, Bay Nikum yenildi. Ve onu geçen öğrencinin adı 3. sınıftan 9 yaşındaki İşan Avaz'dı.

0: Yaşar, neredesin? Hadi evladım, gel bakayım, gel Yaşar.
1: Tüm zamanların en iyi Hint filmlerinden olan 2007 yapımı Yerdeki Yıldızlar'da ünlü aktör Amir Khan başrolde. Film, disleksi olan ancak çevresi tarafından tembel muamelesi gören Yaşar'ın yatılı okulda yeni resim öğretmeniyle tanışmasıyla değişiyor.

0: Can yaşamını konu alıyor.
1: Ha orada, orada, şu orada işte. Orada. Hadi bir aşağı. İyi oturuyorsun.
2: Evet, büyük bir alkış lütfen.

0: Hadi Raşan, arkadaşlarına veda et.
1: Görüşürüz.
0: Gitme zamanı.
2: Görüşürüz Raşan. Seni özleyeceğim.
3: İşte Işan ve işte tablosu. Şuna bakın, bir sanat eseri. O çok yetenekli bir çocuk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenleriyle tanıştınız mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Onlarla tanışın. Size dersleriyle ilgili raporu verecekler.
5: Gel.
6: Eğleniyor musunuz salaklar?
7: Hey! Merhaba Çatır.
8: Amir Khan'ı başrolde gördüğümüz bir diğer öğretmen temalı film ise Üç Aptal. 2009 yapımı filmde Khan bu kez öğrenci rolünde. Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve asıl hatını yapan filmi olan Üç Aptal, mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken ülkedeki eğitim sistemini de eleştiriyor.
6: Mühendislikten ilkokul öğretmenliğine... Maaşın ne kadar Çançan? Aylık 5000 mi? Benim için bu para $100 farksız. Oğlumun cep harçlığı bile senin maaşından çok.
7: Kes zırvalamayı.
6: Asıl zırva onda. Eğitim sistemini değiştirmek istiyordum. Dünyayı değiştirmek. Şimdi değiştirdiği tek şey çocuk bezi.
7: Sen mi dağıtırsın çenesini, ben
6: sakin
7: yapayım.
6: Sakin ol, dur dur. Bir gün ağlayan sen, gülen ben olacağım demiştim. Hatırladın mı? İmzala şurayı. Kabul et. Sen yenildin. Ha? Ben yendim.
7: Mağlubiyet bildirisi mi?
6: Sen inanılmazsın.
7: Çatır.
6: İnanılmaz. Hey, virüsün kalemi değil bu. Arakladın mı? Ha, arakladın mı?
7: Boşver dostum.
6: Bu galiplerin hakkı. Mağlupların değil. Okulun ihtiyacı falan olursa sekreterimi ararsın. Bağış yapsın sana, olur mu? Armut'un A'sı, bacanın B'si.
7: Bu iş değişmemiş ya.
6: Armut'un
7: boş versin. Anca zırvalıyor. Bacanın, ha, değil mi?
2: B'si. Aslında iyi haber şu. Rancho Das Çançak değilmiş. Düşünsene, evlendiğimizde Pia Çançak.

0: doyacaktı.
1: Bay Wangdu, aradığınıza inanamıyorum.
2: Kusura bakmayın Bay Chotur, sizin şirketle olan anlaşmayı imza atamayacağım.
1: Nasıl efendim? Peki neden efendim?
2: Nasıl imzalayayım dostum? Kalemimi aldın.
1: Ne kalemi efendim? Anlayamadım.
2: Elindeki kalem. Virüsün kalemi.
1: Virüsün kalemi mi? Bay Wangdu?
2: Evet Çatır. Armut'un A'sı, bacanın B'si.
3: Ayrı yedin A'sı.
4: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz Kitap'tan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
5: Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak DNR raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, tasavvufu salt dünyadan el etek çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e öykü antolojisi, Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar, devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım, ilk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen Umut'la babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde

Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı, diplomat yayınları imzalı Teknofeodalizm, Kapitalizmi Öldüren Neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandığımda Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir şarkı.

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokal.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Burhan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: varken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Ferdi Tayfur,
1: gurbet
0: Tuğçe Tayfur, huzurum kalmadı.
1: Gelemem.
0: Arabesk müziğin efsane ismi Gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı Gelemem. 1976 Gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton, yarın 20'de APRT'de.
4: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. İran ordusu Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa hava üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. İran ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada saldırının yıldırım operasyonunun 26. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği ve daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazmi'nin ölümüne misilleme amacı taşıdığı belirtildi. Saldırı sonucunda üssünün harekat ve lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü. ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonuna Amerikan kamuoyunun desteğinin belirgin şekilde azaldığını ortaya koydu. Ankete göre Amerikalıların büyük bölümü İran'la yaşanan çatışmanın elde edilen kazanımlara değmediği görüşünü taşıyor. Anket sonuçları Trump'ın İran politikasına verilen desteğin gerilemesini sürdürdüğünü gösterdi. Buna göre ABD'li yetişkinlerin yaklaşık 3'te 2'si, %64'ü yani, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırıları gereksiz buluyor. Cumhuriyetçi seçmenlerin %37'si de aynı görüşü paylaştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dijital varlık piyasalarına kapsamlı düzenleme getirecek Clarity Act'in Senato'da derhal oylanması çağrısında bulundu. Tasarının geleceği Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki etik ve yatırımcı koruması tartışmalarına takıldı. Swap hariç net rezervler 38,3 milyar dolar oldu. Altın rezervleri haftalık bazda %5,4 oranında artarak 100,2 milyar dolara yükseldi ve toplam rezervler içinde önemli bir paya ulaştı. Döviz varlıklarında ise düşüş devam etti. Döviz rezervleri %5,2 azalarak 54,7 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcı geçen hafta 38,4

9 milyon dolar hisse 805,5 milyon dolar tahvil aldı. Böylece yatırımcıların tahvil alımları 7 haftadır devam ederken hisse alımları ise 6 haftaya çıktı.

0: Evet, verilerle devam ediyoruz. Petrol 85,84 dolar seviyesinde, Brent petrol. Kıymetli metallere bakalım. Altın 4075 dolar seviyesinde, gümüş 58,38 dolar seviyesinde, paladyum ve platin de %1,5'un üzerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. ABD piyasalarına bakalım. Yükselişte Dow Jones 52.421, Nasdaq 28.325 ve S&P 500'de 7.466 seviyesinde. Asya piyasalarında durum nedir? Çin yükselişte 3.833, Japonya 66.422, Hindistan 77.986, Hong Kong düşüşte ve Güney Kore'de %14'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde %10'un üzerinde bir düşüş vardı, ancak bugün de %14 seviyesinde bir yükseliş var. Güney Kore'de 6.373 seviyesinde. Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri şimdi muhabiri arkadaşımız Mehmet Zeyrek aktaracak. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. KOSPI endeksinden umut bugün yükseliyor. %14'ün üzerinde güçlü bir sıçrama kaydedildi. Büyük bir iştah var, ancak devre kesici bu kez yukarı yönlü olarak uygulanmaya başlandı ve şu an içinde ilerleyen saatlerde hala bu risk iştahının sürdüğünü görebiliyoruz. Teknoloji hisseleri %25-30 arasında prim kaydettiğini görebiliyoruz. Küçük yatırımcılar için haftanın bitimine doğru artık umut dolu bir tablo karşımıza çıktı. Japonya'da yükseliş var. Çin tarafında da yükselişi izleyebiliyoruz. Şöyle öne çıkan şirket ve ekonomi haberlerine baktığımızda, Çin resmi imalat PMI verisi Temmuz ayında beklenmedik şekilde 49,2'ye gerileyerek Şubat ayından bu yana ilk kez daralma bölgesine geçti ki beklenti 50 puan seviyesindeydi. Ve Blackstone HSBC'nin Avustralya'daki 25 milyar dolarlık konut ve bireysel kredi portföyünü satın almayı kabul etti. Haber sonrası Hong Kong hisselerinde bunun rekor seviyelerde güçlü alımlarını görmeye başladık. Öte yandan şu anda Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Büro toplantısına ilişkin ülkedeki ekonomik verilere ilişkin önemli çalışmalar yürütülüyor. Öne çıkan politikalara şöyle bir göz attığımızda, ikinci yarıda proaktif maliye politikası ve uyumlu gevşek para politikası uygulanacak. İç talebi genişletmeye, arzı optimize etmeye ve döngü karşıtı ayarlamaları güçlendirmeye yönelik adımlar atılacak. Altı büyük altyapı ağının geliştirilmesi, temel araştırmaların desteklenmesi ve yapay zeka artı inisiyatif aktiflerinin derinlenmesine uygulanması da hedefleniyor. Ekonomi uzmanlarına göre politika adımları iki aşamalı olacak. Kısa vadede mali harcamalarla devlet tahvili ihraçları hızlandırılacak. Üçüncü çeyreğin sonlarına doğruysa kademeli olarak yeni teşvik ve büyüme paketleri devreye alınacak. Dış belirsizliklere rağmen Çin ekonomisi yılın ilk yarısında %4,7 büyüme kaydetti. IMF 2026 yılı küresel ekonomik büyüme beklentisini %3'e düşürürken Çin'in büyüme beklentisini %4,6'ya revize etti. Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal gibi küresel basın kuruluşları da Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak küresel büyümeyi destekleyecek ek teşvik önlemlerini yakından takip ediyor ve şu anda süren toplantılarda da daha uyumlu gevşek para politikasının ve teşviklerin devam edeceği yönünde mekanizmaların süreceğini de görebiliyoruz. Asya cephesinde öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Ahmet Tunağan.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Zeyrek. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Şimdi Orta Doğu'da tabii gerilim devam ediyor ve

0: Büyüyerek aslında devam ediyor. İran ordusu Bahreyn'deki ABD üssüne saldırı düzenledi. ABD senatosundaki Cumhuriyetçiler İran savaşını bitirme tasarısını 50'ye karşı 49 oyla engelledi. Geçtiğimiz günlerde ateşkes iddiaları devam ediyordu, vardı. 5 günlük de bir karşılıklı saldırmazlık vardı. Ancak son 2-3 gündür saldırılar tekrar başladı. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal, Orta Doğu'daki belirsizliklerin piyasalara etkilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Piyasa yavaş yavaş bir faiz arttırımındaki özellikle Orta Doğu'daki süreç ve petrol fiyatlarındaki baskının kalkmamış olması, yukarı yönlü seyir burada yavaş yavaş fiyatlamanın faiz arttırımı yönünde olduğunu gösteriyor bize. Aslında Warsh'un dediği bir açıklama da vardı. Piyasa kendi fiyatını bulsun, biz karışmayız. Ki zaten o zamanlardan beri faizin 3.60'lardan 4 küsürlere kadar gelmesi aslında burada hani piyasanın zaten bir faiz arttırımını hani 4'ün üzerine çektiğini aslında görüyoruz. Aslında piyasa kendi kendine faiz oranını belirliyor. Bu Orta Doğu'daki belirsizlik süreci devam ettiği sürece de burada dünya çapında da faiz oranlarındaki yukarı yönlü baskının devamını görebiliriz. Ta ki Orta Doğu'da hani kalıcı bir duruma, bir barış olana kadar. Eğer Orta Doğu'da savaş biterse ve petrol tekrar 70-75 bandına geri dönerse ben ikinci yorum tarafında olacağım. Yani faiz indirimlerinin gelebileceği düşüncesinde olacağım. Ama eğer Orta Doğu'daki durum daha kötüye gidip petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini devam ettirirse bu enflasyonist baskıları bütün dünya genelinde arttıracağı için o zaman FED kaçınılmaz olarak faiz arttırımına gidebilir. O yüzden hani tamamen hani piyasalarının ümidi Orta Doğu'da kalıcı bir barış, yani en azından suların durulması ve petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle enflasyonun baskıların azalması ve merkez bankalarının tekrar faiz indirim sürecine dönmesi burada senaryo olarak olumlu olarak söyleyebileceğim ben açıkçası. O yüzden hani ben açıkçası Orta Doğu'daki durum şu anda 6. ayına girdi, devam ediyor. Hani tamamen olaya odaklandık. Yani burada açıkçası FED ne yaparın cevabı burada saklı. Orta Doğu'da bir barış ve petrol fiyatlarının düşmesi, tedarik zincirlerinin normale dönmesi tekrar faiz indirimlerini beraberinde getirebilir.
0: Evet, borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Hemen bakalım Aksigorta'nın ikinci çeyrek finansallarına. Şirket bu dönemde 833 milyon lira net teknik kar ve 750 milyon lira net dönem kârı açıkladı. İkinci çeyrekte brüt yazılan primler yıllık bazda %58 arttı. Trafik branşı %142 büyümeyle en hızlı artış gösteren segment oldu. Kasko branşındaki prim üretimi %104 oranında arttı. Sağlık primleri %46 büyüdü. Şimdi Kardemir Şelik Sanayi hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Halkar sürecini tamamlayan şirket için Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreniyle birlikte ilk işlem başlamış olacak.
2: Borsa İstanbul'da yeni bir şirket daha işlem görmeye başlıyor. 128 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda pay başına satış fiyatı 35 lira olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon lira olan Kardemir Çelik'te satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Bireysel yatırımcılara kişi başına yaklaşık 63 lot dağıtım gerçekleştirildi. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 2205 lira oldu. Şirket payları bugün düzenlenecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
0: Evet, şimdi devam ediyoruz. İş dünyası gelecekten umutlu. Apara muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevaplayan Türkiye Makine Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bölgedeki savaşa rağmen iş dünyasının iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Dalgakıran, ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Detaylar röportajımızda.
3: Özel bir röportajla karşınızdayız. Türkiye sanayi üretiminde ve ihracatta ne durumda? Önümüzdeki dönemde hangi fırsatlar ve riskler öne çıkıyor? Detayları konuşacağız. Değerli bir konumuz var. Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın

0: Adnan Dalga Kıran konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Tabii genel bir çerçeve çizmeden önce yılın ilk yarısıyla başlamak isterim. Artık yılın ilk 7 ayını da geride bırakıyoruz efendim. Sektör yılı nasıl geçirdi ve artık 2026'nın ikinci yarısının da içerisindeyiz. 2026'yı nasıl kapatacak? Ben bu soruyu sorarak başlamak isterim.
1: Şöyle, makine sektörü geçen yıldan bir parça daha küçüldü. Ama bu dünyadaki ve çevredeki ve Türkiye'deki şartlara rağmen bence iyi bir performans. Her zaman genişleme olmuyor. Bazen de mevziyi korumak gerekiyor. Türk makine sektörü de burada mevzisini korumaya çalışıyor. Çünkü şöyle bakalım, makine demek yatırım malı demek. Ülkelerde yatırım olacak ki makine sektörü de gelişsin, büyüsün. Biz aslında baktığınız zaman son 20 senede Çin'den büyüme oranısal olarak Çin'den daha iyi performans gösterdik büyüme oranı olarak. Evet, Çin'in nüfusuyla Türkiye'yi mukayese ettiği zaman ülkemizin makine sektörü aslında Çin gibi bir başarı gösterdi oransal olarak baktığımız zaman. Ama bir ülkenin en çok ihracatı nereye olur biliyor musunuz? Bütün ülkeler için en önemli ülkeler komşu ülkeleridir. Çünkü ulaşımı kolay, işte destek vermesi kolay. Komşu ülkelere ihracatı bir ülkenin stratejik derecede önemlidir. Ama biz şimdi komşulara bakalım. İşte Yunanistan, Bulgaristan ne sanayi var, ekonomisi ortada. Kuzey bizim için önemli. Rusya, Ukrayna 4 yıldır savaşıyor ve sektörün buraya olan ihracatında tabii sıkıntılı süreçler var. Doğuya baktığımız zaman biliyorsunuz İran'la ticaret yasağı var zaten ve Irak henüz daha kendini toparlayamadı. Bir de üstüne Suriye ve İran'la İsrail-Amerikan savaşı çıktı. Ve biz bu bölgedeki ülkelere ihracattan mahrum bir vaziyette mücadeleye devam ediyoruz. İçeride de tabii yüksek enflasyon ve kredi maliyetleri yüksekliği. Buna rağmen bana göre sektörün performansı gayet iyi. Karlılıklarda çok ciddi sıkıntı var. Yani bu dönemler atlatıldıktan sonra ortaya çok daha güçlü bir sektör çıkacak. Tabii sektörün iş yapma biçimleri, işte KOBİ'ler, büyüklükler, kendi öz eleştirimizi de yapmamız gerekiyor. Bunları da masaya yatırmamız gerekiyor. Biz de o federasyon olarak kendi öz eleştiri süreçlerimizi de yapıyoruz. Yani o ne demek derseniz, işte mesela Almanya 6000 makine üreticisiyle 300 milyar dolar ihracat yapıyor. Biz 20.000 makine üreticisiyle işte 28 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yani çok fazla küçük ölçekte işletmeler var. Bunları nasıl işbirliği içerisine sokarız, daha yönetim performanslarını nasıl geliştiririz onlara bakıyoruz. Ama genel çerçevede de Türkiye'de hepimizin değişmesi gereken, herkesin değişmesi gereken, daha farklı fikirlerle yola devam etmemizi gerektiren bir ortam olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, çok ciddi rakamlardan bahsettiniz aslında. Öte yandan yüzeysel olarak da değindiniz. Bölge bir ateş çemberi. Baktığınızda işte Rusya, Ukrayna bir taraftan, diğer taraftan hala İran savaşında belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda Türkiye'nin attığı ekonomik adımları nasıl değerlendirmek gerekir? Alınan tedbirler bir tampon etkisi oluşturdu mu efendim?
1: Şimdi tabii ki alınan tedbirler, şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye bir enflasyonla mücadele etmek zorunda. Enflasyonla mücadelede de birileri, yani bu çok kolay, herkes rahat ve şey içerisinde bu mücadele olmaz. Tabii ki birileri az, birileri çok bu mücadeleden etkileniyor. Sanayi kısmı bence biraz daha fazla bu işten etkileniyor. Üretim maliyetleri açısından Avrupa seviyesinde, ama bir yandan da çalışanlar için baktığınız zaman da yani Türkiye'de sanayide çalışanlar hemen hemen Fransa'daki, İspanya'daki ücretleri alıyorlar. Alım gücü meselesi, o benim meselem değil tabii. Ama

0: komşuları bu kadar sıkıntılı bir coğrafya içerisinde performansımızı ben başarılı görüyorum. Düşünün yani orada Rusya-Ukrayna savaşı bittiğini farz edelim. İşte Suriye artık toparlanıyor ve Türkiye ile de yakın ilişki içerisinde. İran savaşı bittiği zaman İran'a karşı ambargolar dünyada kalkarsa, bölgedeki bu rahatlama orada ciddi bir yatırım iklimi oluşturacak. Burada çok ciddi bir patlama yaşar bizim sektörümüz. Bazı dönemlerde sabırlı olmak lazım. Ama onun üzerine de az evvel dediğim gibi bu kısa bir röportaj çok kapsamlı strateji çalışmaları yapması lazım. Mesela sivil toplum örgütlerinin de işte bir sanayi stratejisinden tutun da kendilerinin bir çerçeve çizip bunu siyasetle birlikte organize bir şekilde yeni bir model ortaya çıkarmamız lazım. Çünkü dünyadaki artık 30 yıl evvelki bakış açılarıyla gelişmiyor. Ekonomi bambaşka bir şekilde gelişiyor. İşte bir anda Çin, bir anda Amerika. Burada şu anda Avrupa'da da mesela ciddi sıkıntılar var. Orada alım gücü süratle aşağıya doğru düşüyor. Çin ve Amerika'nın gelişmesi karşısında Avrupa buna cevap veremiyor. Avrupa'da bizim en önemli pazarımız ihracatta. İhracatımızın %50'den fazlasını Avrupa yapıyoruz. Orada da sıkıntı var. İşte bütün bunlara baktığınız zaman Türk sanayisi gerçekten bana göre sadece makine değil, iyi bir direnç ve iyi bir performans gösteriyor. Ama tabii ki enflasyonun düşmesi gerekiyor. Faizlerin aşağıya düşmesi gerekiyor. Ama baktığınız zaman biz hala ciddi tüketim yapan bir toplumuz. Çünkü büyümeye baktığınız zaman tüketim geliyor. Bu kur meselesini bir kere çözmemiz de gerekiyor. Neden? Çünkü ithal ürünler daha ucuza Türkiye'ye geldiği için hem tüketimi ciddi şekilde körüklüyor. Dünyada da baktığınız zaman bu ciddi bir savaş haline geldi. Yani Çin'in 30 yıl evvel dünya ekonomisinden aldığı pay %1 iken şimdi %12-13'lere yükseldi. Bu korkunç bir şey. Amerika'nın aşağıya düştü. 15'lerden aşağıya düştü. Bu önümüzdeki 20 yılda da Çin'in bu konudaki şey böyle giderse dünya üretiminin yarısını Çin yapar hale gelecek. Dünya da buna izin vermesi mümkün olmadığı için işte yeni korumacılık önlemleri işte gümrük duvarlarını Amerika yükseltiyor. Avrupa'da da keza. Şimdi daha başka bir dünyaya giriyoruz. Her dönemin farklı stratejileri olmak zorunda. Bana göre bu önümüzdeki döneminde de daha farklı stratejiler oluşturup yeni dünyayı algılayarak ona göre mücadele şeklimizi yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.
1: Tabii düşük faiz ve finansmana ulaşım aslında sanayi için iki önemli unsur. Yatırım olmadan da büyüme olmuyor. Bu yüzden de finansman maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Faizlerin düşmesi ve finansman konusunda devreye alınan programlar, yatırımları nasıl etkiler efendim? Önümüzdeki dönemi de içerisine katarak nasıl bir beklentiniz var?
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün açıkladığı 1 trilyon liralık bir paket var. Bunu çok önemsiyoruz. Çok önemli bir paket bu. Ki bunun 750 milyar TL'si yatırımlarla ilgili olarak verilen teşvikler. Bu teşvikleri çok çok önemsiyoruz. Çok önemli. Bunların yatırıma dönüşebilmesi, çünkü bazen teşviklere rağmen yatırıma dönüşmeyebilir. Yatırıma dönüşebilmesi için de diğer ayaklarına, masanın diğer ayaklarına da bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin yani rekabet gücünde bir azalma var. İşin o kısmını da bir toparlamamız gerekiyor. Eğer o kısmı da toparlayabilirsek bu teşvikler Türk sanayisine ciddi bir ivme kazandırır açıkçası. Zaman içerisinde insanlar enflasyonun da aşağıya düşeceğine dair şeyleri, verileri görürse Türkiye önümüzdeki dönemde yatırımlar açısından ciddi bir toparlanma yaşayabilir yani.
1: Biraz da sektörünüzü konuşmak istiyorum aslında. Hem makina üretiminde hem de ihracatında sektör ne durumda? Dünya ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin bu sektördeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya, Türkiye Avrupa'nın 5. büyük makina üreticisi. Makina üretmek bir köy için inanılmaz derecede önemli. Makina üreticisi ülkelere baktığınız zaman dünyada 193 tane ülke varsa

0: aradan oluşturmuş olmasının çok büyük bir önemi var. Teknoloji hızla değiştiği için sürekli dışarıdan makine alarak yatırımı yapılırsa bu sefer ülkenizde teknolojik makine çöplükleri haline geliyor. Yani burada üretip dışarıya para ödüyoruz. O açıdan baktığınız zaman bu Türkiye'nin ciddi bir şansı. Türkiye yani 2000'li yılların başlarında 1,5 milyar dolar makine ihracatı vardı bu ülkenin. Şimdi 28 milyar dolar. Bu çok daha yukarılara gidebilir. Diğer uzak doğuda gelişen ülkelere, Kore, Tayvan, Çin gibi ülkelere baktığınız zaman 3 ana konuda konsantre olmuşlardı. Bunlar da makina, elektronik ve yazılım. Türkiye'de bu konularda makine sektörü açısından hızlı gelişim gösterdi. Bu gelişimini daha da ileriye taşıyacak potansiyeli ve gücü olduğunu düşünüyorum. Yani biz makine sektörü açısından Türkiye'nin geleceğinde gayet ümitliyiz. Ama burada daha stratejinin bu şeylerini biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Yani biz çünkü makine sektörünü stratejik bir sektöre, bir lokomotif olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde bunu gördükleri için buradaki satışların arkasına dikkat ederseniz, makine satışlarının arkasına çok ciddi finansal destekler koyuyorlar. Mesela Çinli geliyor buraya, diyor ki benim makinemi al, parasını 2 sene sonra öde.
1: Vade problemi yok.
0: Tabii vade problemi yok. İşte Exim Bank Türkiye'de çok başarılı bir model ve gerçekten Türk ihracatçısı için çok çok önemli ve ona destek sağlıyor. İşte Exim Bank'ın gücünü biraz daha artırmamız ve Türkiye'deki Türk ihracatını dışarıda da bu tür fonlamalarla ya da işte vadeli şeylerle, kredilerle desteklemesi lazım. Çünkü sadece makine satışı olarak bakmıyorlar makine üreticileri dünyada. Bu da teknolojik savaşın bir parçası olarak görünüyor. Yani bir ülkeye makine satarsanız artık oraya 20 sene o makinenin parçalarını satacaksınız. Sizden ürün alacak ya da teknoloji değiştikçe sizden yeni makineler alacak. Bu çerçeveden baktığımız zaman tırnak içerisinde bir lokomotif. Tabii aynı zamanda makine diğer sektörlerin rekabet gücünü de etkiliyor. Yani siz içeride bir makine yaptığınız zaman hem içeride refahı artırarak tüketim insanların refahını yukarı çekiyorsunuz, hem de diğer şirketlerin rekabet gücünü yukarıya doğru çekiyorsunuz. Ama burada kültürel problemler var. Yani şu kültürel problem dediğim şey şu: 21. yüzyıl yapma daha çok organizasyon ve işbirliği yüzyılı. Biz bu konularda zayıfız. Yani birbirimizle işbirliği yapmak, birlikte bir organizasyonun bir parçası olma noktasında o kültür bize, bizim girişimciliğimiz çok böyle biraz egosantrik yani. Küçük olsun benim olsun, ama dünya artık öyle bir yer değil. Yani küçük olsun benim olsun değil, hep beraber Rıfat, Adnan, Ahmet, Hüseyin, Mehmet bir araya gelip nasıl organize oluruz, nasıl daha değerli şeyler yaparız, buradan daha nasıl önemli güçler çıkarırız, bunlara bakmamız lazım. Yani bu sadece siyasetin ya da işte hükümetin uygulamalarıyla gelişen bir durum değil. Yani hepsi bir arada, yani bunların koordineli olması lazım. Bunun için de sivil toplum örgütlerinin çok daha iyi projeler üretmesi, mevcut durumda önerilerinin kendilerinin de değişimi üzerine olması gerekiyor. Yani biz kendimizin değişimini nasıl olacağına dair bir fikrimiz yoksa, o zaman burada bir işbirliği ve bir model ortaya çıkaramıyoruz. Çünkü yani 10 yıl sonraki dünya bambaşka bir dünya olacak. Eğitim sistemleri değişiyor. Teknolojinin hızla değişmesi dünyada kültürleri değiştiriyor, yönetim biçimlerini değiştiriyor, insanların isteklerini, arzularını değiştiriyor, yaşam biçimlerini değiştiriyor ve bu giderek daha da hızlanacak. İşte bu hızlanan şey içerisinde biz nasıl bir yapıya sahip olmalıyızın ana mottosu bana göre, biz kültürel organizasyon ve işbirliği kabiliyetlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bak, ben şöyle bir spordan örnek vereyim size. Mesela Türkiye'nin her yerinde çok güzel sahalarımız var değil mi? İşte şimdi eskiden öyle değil, benim gençliğimde Şeref Stadı'nda çamurun içerisinde yetişen futbolcular vardı. Bu altyapılarımızın tamam olmasına rağmen neden 90 milyon

0: Türkiye 5 milyonluk Avrupa'daki diasporadan çok çok daha az dünyaya futbolcu kazandırıyor. Bu sistemle ilgili bir şey. İşte burada kendimizi bir öz eleştiri sürecine sokmamız lazım. Yani Türkiye'de aslında altyapı, ciddi bir altyapı yatırımı oluştu. Şimdi artık zihinsel ve kültürel bakış açımızda bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Aslında bundan sonraki kısmımız çok maliyetli değil ama farklı bir kafayla bakarak bambaşka bir şey oluşturabileceğimiz bir dönemi birlikte meydana getirebiliriz. Yani böyle bakmamız lazım. Evet. Fırsat, ciddi fırsatlar var önümüzde açıkçası.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran konuğumuzda hem Türkiye'nin sanayi üretimine hem ihracatına ilişkin detayları konuştuk diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
2: Evet, devam ediyoruz. Şimdi stratejist Gürkan Aydoğan canlı yayın konuğumuz. Gürkan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Ahmet Bey. Günaydınlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki devrim muhafızları hedeflerine yeniden saldırmasıyla isterseniz başlayalım ki 5 günlük bir ara söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Sonra İran'ın saldırısıyla tekrar karşılıklı olarak saldırılar başladı. Dün gece de ABD İran'daki devrim muhafızları hedeflerine saldırdı ve İran'ın da tabii bölgedeki Amerikan üslerine karşılık vermesi çatışmayı daha geniş bir savaşa dönüştürür mü? Tabii bir taraftan Mısır'ın Dimyat Limanı'ndaki gemilere düzenlenen bir drone saldırısı oldu. Bu da çatışmanın Süveyş Kanalı çevresine yayılacağı endişelerini de doğuruyor. Bu petrol fiyatlarının daha da artacağı anlamına gelir mi önümüzdeki dönemlerde? Tabii ABD ara seçime giderken, Kasım'da ara seçim var malumunuz, ara seçime giderken Trump'ın ateşkes yapması güçlü bir ihtimal olarak görülüyordu, değerlendiriliyordu. Ancak geldiğimiz noktada durum biraz daha farklı herhalde. Ne dersiniz?
3: Tabii yani özellikle Kızıldeniz Süveyş Kanalı kritik bir bölge. Petrol piyasalarının da odak noktasında olan bir bölge. Hem Kızıldeniz hem de Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali artarsa Brent petrol fiyatları tekrar 120 dolarlara kadar yükselebilir. Brent petrol fiyatlarının 120 dolarlara yükselmesi demek tabii dünyaya tekrardan enflasyonun tetiklenmesi demek ve tabii Fed'in de faizi daha fazla arttırma ihtimallerinin açılması demek olacaktır. Bu noktada dolar değer kazanmaya devam edebilir. Tabii bu senaryo gerçekleştiği takdirde. Yani savaşın bölgeseli sıçrama ihtimali artarsa önümüzdeki süreçte tabii Fed'in faiz arttırım ihtimalleri değerlenirken kıymetli madenler ciddi anlamda satış baskısı devam eder. Amerikan borsalarında ciddi anlamda satış baskısı devam eder. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Fakat bu noktada sizin de söylediğiniz gibi Kasım ayında özellikle Trump tarafında seçimler olacak. Fakat Trump bu seçimleri çok da ciddiye almıyor gibi bir görüntü var. Aylardır bunu konuşuyoruz. Trump'ın seçimlerinden kaynaklı acaba Trump tekrardan vazgeçer mi? Şu ana kadar vazgeçmedi ama önümüzdeki günlerde vazgeçme ihtimali olmayacak anlamına da gelmiyor bu. O sebeple tekrardan Trump'ın istediği esasında kendi şartlarını İran'a kabul ettirmek ve İran'ın da tabii bu savaşı ne kadar dayanacağını en azından ben 35 milyar dolarlık bir maliyetim var diye bakıyor olabilir Amerika tarafı. İran'ın daha büyük bir maliyeti var savaş tarafında. O sebeple İran'ın dayanma gücünün azalacağını düşünerekten belki de son saldırıları da görüyor olabiliriz. O sebeple önümüzdeki süreçte Trump kendi isteklerini İran'a kabul ettirme şartıyla birlikte bu savaşı bence bölgesele sıçramasına izin vermeden ılımlı bir şekilde önümüzdeki süreçte sonlandırma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii bu noktada da piyasalar tamamen yön değiştirir. Yani şu an itibariyle FED'den faiz arttırım ihtimalleri yıl sonu itibariyle bir adet faiz arttırım ihtimali %43'lerde fiyatlanıyor. İki adet faiz arttırım ihtimali ise %20'lerde fiyatlanıyor. Ve tabii bu noktada değişiklikler olacaktır eğer savaş sonlanırsa. Yani petrol fiyatları özellikle 90 dolar kritik bölge, Brent petrol için 90 doların altında kalıcı bir fiyatlama gördüğümüz takdirde Brent petrol fiyatları

0: aşağı yönlü hareketle devam etme ihtimali olabilir. 90 doların altındaki fiyatlarda piyasanın stabilize olma ihtimali daha da artacaktır. Yaklaşık olarak 70 dolar bandına kadar bir geri çekilme, orada da yatay bir band hareketi bekleyebiliriz. Bu da piyasaları bir miktar rahatlatabilir. Amerikan borsaları başta olmak üzere kıymetli madenlerde, lokal borsalarda geçmekte olan ülkelerin borsalarında yılın ikinci yarısı daha da coşkulu geçebilir diye özetleyebilirim şimdilik Ahmet Bey.
1: Peki şimdi Hürmüz'de geçişler büyük ölçüde aksıyor zaten uzun bir süredir. Babülmendep'te de güvenlik sorunu söz konusu. Şimdi Süveyş kanalına dair bazı tabii endişeler var. Şimdi Brent petrolün fiyatına baktığımızda 90 doların altında. Tabii siz de bahsettiniz. Az riski olduğundan düşük mü fiyatlanıyor? Yani böyle söyleyebilir miyiz? 90 doların altında ve geçtiğimiz günlerde çatışma tekrar devam ettiğinde 110 dolara kadar da çıkmıştı. Ne dersiniz?
0: Tabii savaş başlamadan önce özellikle Körfez bölgelerinden dünya piyasalarına 169 milyon varil piyasalara sürüldü. Tabii savaş esnasında bu 169 milyon varilin yaklaşık 140 milyon varili zaten tüketildi. Savaş başlamadan önceki hikayede rezervler azalmak üzere. Yani bu noktada savaşın ciddi anlamda büyüme ihtimali petrol fiyatlarını 110 dolara daha hızlı götürebilir. O sebeple kritik bir dönemden geçiyoruz. Ya rezervlerin tekrardan piyasaya sürüleceği bir model ya da arz fazlasından talebin altından kaynaklı bir fiyat baskısı göreceğiz. Tabii bu noktada belirleyici olan esasında Trump'ın kararları olacaktır ve İran saldırısıyla alakalı stratejisi olacaktır. Evet, bir noktada Ekim ayının sonunda İsrail tarafında bir seçim var. Netanyahu savaşı devam ettirmek istiyor. Fakat Trump da esasında savaşı devam ettirmek istemiyor diye bir görüntü veriyor özellikle Netanyahu tarafına. Fakat dünya fiyatlarına özellikle İran'la anlaşacağız veya anlaşmayacağız diye her saat başı bir güncelleme görüyoruz Trump tarafından. Bu da tabii dünya fiyatlarını derinden etkiliyor ve doğrudan etkiliyor. O sebeple Trump'ın kararlarının sürdürülebilir bir şekilde net bir tablo verme mesajını şu an itibariyle zaten beklemiyor piyasalar. Fakat piyasalar bir miktar daha şunu fiyatlıyor. Savaşın daha büyümeme ihtimali artıyor diye bir fiyatlama en azından şimdilik var. Sizin de söylediğiniz gibi saldırılar oluyor. Saldırılar olurken Brent petrol fiyatları şu an itibariyle yükselmiyor diye bir görüntümüz var. Ve hatta dünden bugüne 94 dolarlardan 90 dolarlara kadar geri çekilen Brent petrolden bahsediyoruz. Tabi ons altın tarafında da ciddi bir yukarı yönlü hareketle birlikte 4120 hala geçilemedi. 4120 orada kritikti. Özellikle ons altın tarafında 4120 yukarı yönlü kırılırsa evet savaş tarafında bir miktar anlaşma ihtimali artıyor diyebileceğimiz bir alana girebiliriz. Fakat 120 kritik bölge, 120 kırılmadan ons altında yukarı yönlü hareketler başlıyor diyemeyiz. Bunu aynı şekilde petrol için de söyleyebiliriz. 90 doların altındaki petrol anlaşma ihtimalinin arttığı fiyat bölgesi diye düşünüyorum ben. 90 doların üzerindeki petrol fiyatları ise anlaşma ihtimalinin azaldığı ve tabii savaşın devam etme ihtimalinin arttığı bir bölge diye düşünüyoruz. Çünkü çok güncelleme geliyor. Her saniye, her dakika farklı liderlerden farklı açıklamalar görüyoruz. Bugün A diyen lider yarın B diyebiliyor. Böyle bir manipülasyon olan bir piyasadan ve dönemden geçiyor bütün piyasalar. O sebeple enerji tarafı bütün piyasaların belirleyicisi olacaktır diye düşünmeye devam ediyoruz. Yani şuna bakıyoruz. Baltic Dry Index'e bakıyoruz. Onu da ekleyeyim Ahmet Bey. Çok ciddi anlamda bir korku yok. Yani gemi tarafında, lojistik tarafında esasında çok ciddi anlamda bir korku yok. Fakat konu enerji olunca, enerji daha kritik bir alan olduğu için rezervin tükenme ihtimaline karşılık eğer kanallar kapanırsa lojistik maliyeti artacak. Bu da enflasyon olarak hızlıca dünya ekonomilerine etkileyecek ve etkiledikten sonra da tekrardan merkez bankalarının para politikalarını değiştirecek kadar ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Fakat bu ciddi olay karşılığında da liderlerin açıklamaları gerçekten tutarsız oluyor. Bir

0: gün anlaşacağım diyor. Yaklaşık yarım saat sonra tekrardan anlaşmayacağım, savaşa devam diye mesajlar veriliyor. O sebeple piyasalar da tamamen karışık bir fiyatlama içerisinde. Amerikan tahvil tarafında bir miktar yükseliş hareketi vardı. Düne kadar yükseliş hareketi vardı. Kevin Warsh da aynı şekilde tahvil piyasalarının yüksek olması Amerikan ekonomisinin güvenli olmasına bağlayarak bir açıklama yaptı. Ve tabi bu noktada dolar endeksi dün itibariyle bu savaşın haricinde bir darbe yedi. O da Japonya darbesiydi. Gibi makro gelişmelere karşılık bir de savaş durumu bütün piyasaları derinden etkiliyor diye kısa bir özet geçmiş olay.
1: Peki Asya ile devam edelim. Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı yaklaşık bir saat önce ve %1 de sabit tuttu ki bu %1'lik seviye 31 yılın en yüksek seviyesi. Japonya'da yen dolar paritesine baktığımızda da 40 yılın en düşük seviyelerinde, buna rağmen faiz konusuna bir adım atılmadığını görüyoruz Japonya'da. Bu durumda döviz müdahalesi görebilir miyiz ki bu tek başına yeterli olur mu?
0: Zaten halihazırda Japonya esasında dün itibariyle piyasaya bir yön verdi. Bu yönlerden bir tanesi de yine bir müdahaleydi Merkez Bankası tarafından. Yine yapılan müdahale esasında dolar Japonya paritesini 163.80'lerden yaklaşık olarak 157.75'lere kadar geri çekti. Ve tabi bu müdahaleyle birlikte dolar endeksinde de bir geri çekilme oldu. Yani yen değer kazanırken dolar değer kaybetti. Dolar değer kaybederken bu noktada esasında Japon müdahalesiyle birlikte Euro esasında dolara göre güçlü kaldı dün itibariyle veya altın dolara göre güçlü kaldı diye biliriz. Ve tabi bu noktada Japonya tarafında müdahalelerin devamını bekleyebilir miyiz? Kesinlikle bekleyebiliriz. Çünkü enerji açığı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve tabi bu noktada petrol talebi olan en yüksek ülkelerden bir tanesi de şu an itibariyle Japonya. Japonya'nın da enerji açığı olduğu için özellikle petrol fiyatlarının her yükselişi Japon ekonomisine enflasyon olarak geri dönecektir diye düşünüyoruz. Bu noktada şu an itibariyle 1.7'lerde gezen enflasyonla birlikte %1'lerde gezen de bir faiz oranı var. Enflasyon arttığı sürece yeni müdahalenin devamını bekleyebiliriz. Enflasyon arttığı takdirde, yani savaş devam ettiği takdirde yeni müdahalelerin devamını beklerken yeni yapılan müdahaleler doların güçlü kalmasını da sınırlayabilir gibi Kore'de bir hikaye var. O sebeple Japonya'dan gelecek enflasyon rakamları bütün piyasaları da değiştirebilir diye özetleyebilirim.
1: Peki devam edelim Asya ile yine. Çin ekonomisinde tabii zayıf bir büyüme söz konusu, devam ediyor. Bir taraftan ABD'nin tarifeleri de söz konusu. Güney Kore'ye baktığımızda KOSPI endeksin %15'in üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde %10'un üzerinde bir düşüşü takip etmiştik KOSPI endeksinde ve bugün de %15'in üzerinde bir yükseliş var. Genel tablo nasıl şu anda Asya piyasalarında?
0: Yani esasında Asya ekonomisinde çok ciddi bir kayıp var diyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Çünkü bu sabah da PMI rakamları da açıklandı. PMI rakamları evet 50'nin altında bir miktar tehlikelidir ama 49.2 açıklandı. Çin tarafında, imalat sanayi satın alma tarafında 50'nin altında bir veri gördük sabah itibariyle. Fakat yine geliyoruz, dönüyoruz. İran'dan geçen petrolün büyük çoğunluğunu Çin ekonomisinin aldığını biliyoruz. Ve tabii Çin ekonomisi de eğer petrolü yüksek seviyelerde alacaksa veya Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol Çin tarafına gitmeyecekse veya Hürmüz Boğazı kapanacaksa veya Süveyş kanalı kapanacaksa hikayesinde petrol fiyatları yükselirse Çin ekonomisine de negatif olarak yansıyacaktır bu. Tabii negatif olarak yansıması duruma özellikle maliyetleri yukarı yönünü çekerek enflasyonu tekrar tetikleyebilir. Bu da tekrar sıkılaşma ekonomisine tekrar dönebilir diyebiliriz. O sebeple piyasaların gözü bence dönüyoruz dolaşıyoruz yine petrol fiyatlarına geçiyoruz. Çünkü önümüzdeki süreç biraz daha enerji maliyetlerinin belirleyeceği olacak bir süreç olacaktır. Hatırlarsınız pandemi döneminde petrol fiyatları -$5'lara kadar geri çekilmişti. Bu aynı dönem olabilir. Yani bir pik hareketi tekrar görme ihtimalimiz olabilir. Özellikle İran-Amerika savaşı ile alakalı. Evet, kısa vadeli olarak anlaşmalar görebiliriz ama Bu konu kısa vadede

0: hızlıca çözülecek bir konu olarak ben bakmıyorum. Belki de bu yıl bir anlaşma görebiliriz. Gelecek yıl tekrardan tetiklenebilir bu konu. Çünkü önümüzdeki süreçte daha çok petrol piyasalarını belirleyen İran bölgesi olabilir. Ve tabii İran Amerika'nın istediğini vermeyene kadar bu savaş devam edebilir. Ara ara ateşkesler görme ihtimalimiz olabilir. O sebeple enerji maliyetleri dünyayı nereye sürükleyeceğin sorusuyla birlikte Çin ekonomisini, Japonya ekonomisini, Avrupa'yı, Amerika'yı, Orta Doğu'yu belirleyecektir diye düşünüyoruz. O sebeple bence piyasaların gözü, kulağı tamamen Brent petrol fiyatlarında olacaktır diye özetleyebilirim abi.
1: Peki FED'le devam edelim. FED faiz kararını açıkladı bu hafta. %3,5, %3,75 aralığında sabit tuttu ve 3 üye karara karşı çıktı. Hem kurul içindeki bu ayrışmayı düşünecek olursak hem de Trump'ın baskısını düşünecek olursak FED Eylül ayında nasıl bir karar verecektir? Tabii bunların da ötesinde aslında faiz konusundaki en önemli kriter enflasyon ve Amerika'da enflasyon hedefin neredeyse iki katına yakın. FED enflasyon ve Trump'ın baskısı arasında nasıl bir yol izleyebilir sizce?
0: Geçtiğimiz ya yani bu hafta içerisinde geçtiğimiz günlerde Trump'ın yine bir tweet'i vardı. Burada yaklaşık olarak FED'in faizleri indirmesi gerektiğini söyledi. Tabii artan enerji maliyetlerine karşılık olarak FED tarafından da açıklanan enflasyon rakamları aslında beklentilerin oldukça altında. Yani 3,5 bir enflasyon geldi. 3,5 enflasyon geldi. FED'in isteği de hedefe %2 enflasyon. %2 enflasyona kadar FED enflasyon düzelmiş değil diyeceğini söyledi Kim Wars. Tabi beklentiler de özellikle 4,2 idi. Beklentilerin 4,2 olduğu ortamda, bir önceki rakamın 4,2 olduğu ortamda 3,5 civarında bir verinin gelmesi. Tabii önümüzdeki süreçte enflasyondan kaynaklı FED faiz arttırmayacak sorusunu tekrar gündeme getirmişti. Yani enflasyondan kaynaklı bir faiz artırıp süreci FED tarafından görmeme ihtimalimiz yüksek. Dönelim tekrardan FED'in politikasını belirlemek için istihdam piyasalarına. Tabii hatırlarsınız işsizlik tarafı 4,2 civarında geçerken tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin oldukça altında gelmişti bu ayın başında. İstihdam tarafında bir daralmanın olmadığını Kevin Walsh politikasında yayın metninde konuştu. Enflasyonda bir problem yoksa eğer, istihdam tarafında da bir problem yoksa dönüyoruz büyüme tarafına. Büyüme tarafına dönecek olursak dün gelen veriler esasında oldukça kritikti. Dün gelen verilerde büyümede çeyreklik bazda 2,1 civarında bir beklenti vardı. Fakat beklentilerin oldukça altında gelen bir gayri safi yurt içi ikinci çeyrek rakamları gördük. Amerika'da büyüme rakamları %1,5'a kadar geri çekilmiş durumda. Büyüme rakamlarının %1,5'a kadar geri çekilme ihtimalini ne konuşacak olursak bu noktada FED'in politikası esasında büyümede bir problem varsa FED faiz arttırmaz, FED'in faiz indirmesi gerekir. O sebeple ekonomi büyümek istiyorsa, büyüme rakamları da beklentilerin altındaysa FED'in faiz arttırmaması ve FED'in faiz indirmesi gerekir. Ama sadece bunu büyümeyle daraltıp da konuşamayız bence. Bunun içerisine enflasyon ve istihdamı da katarak konuşmamız gerekiyor. Tabii enflasyon tarafında enflasyon tarafında 3,5'lara kadar inen Amerikan enflasyonuna karşılık bir de PCE rakamları var. Yani PCE rakamları FED'in ana göstergesi. PCE rakamları da dün açıklandı. Orada da yaklaşık olarak 3,4'tü bir önceki rakamlar. 3,3'e kadar geri çekilen bir Amerika'nın kişisel tüketim giderleri fiyatındaki rakamları var. Ve tabii bu noktada PCE rakamlarında da çok ciddi bir yükseliş olmaması piyasalarda bence FED'in şu an itibariyle faiz artırım gündemini bir miktar azaltabilir. Yani şu an itibariyle savaşı bir noktada tutalım. Sadece makro gelişmelere devam ettirelim. Yani savaş tarafında çok ciddi bir gelişme olmadığı takdirde, çok bölgesele sıçramama ihtimali olduğu takdirde makro gelişmelere baktığımız zaman makro gelişmeler şunu söylüyor. Enerji maliyetlerinin yükselişinden kaynaklı enflasyon artmadı diyor. Veya istihdam tarafında bir problem şu an itibariyle Amerika tarafında yok diyor. ve tabii büyüme tarafında bir miktar daralma var. Fakat hizmet ekonomisi olan Amerika'da hizmet PMI rakamlarında bir bozulma yokken gayri safi yurt içi hasıla rakamlarının bu şekilde düşüklenmesinde önümüzdeki süreçte tekrar teyit ederek tekrardan kontrol edeceğiz diye bir mesaj var. Bu noktada da tabii Fed'in faiz arttırı yerine yani Fed'in faiz arttırı ihtimallerinin değer kaybedeceği bir döneme geçebilir yılın ikinci yarısında piyasalar diye düşünmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla Fed tarafı hem Trump'ın baskısından kaynaklı bir faiz indirimi burası tamamen kanıtlanabilir bir alan değil bence. Trump baskı yaptıkça dolar değer kaybeder. Evet, bunu biliyoruz. Trump bunu her söyleminde dile getirdikçe doların değeri azalır bütün piyasalarda. Amerika tarafında tekrar kıymetli madenlere bir dönüş hareketi olabilir veya Amerikan borsalarında bir para giriş hareketi olabilir. Fakat piyasaların ve Fed'in baktığı makro hikaye petrol nereye gidecek? Yani petrol nereye gideceğin alt metninde de tabii savaş nereye gidecek? Savaş bölgesini sıçrayacak mı? Sıçramadan yatay bir şekilde sönümlenecek mi? Bu sorunun cevabıyla birlikte bütün piyasalar esasında bir yön arayacaktır. Savaş tarafında tabii özellikle bu savaşın artan maliyetlerinden kaynaklı bir tarafın artık vazgeçme ihtimali artacaktır diye bir deklarasyon var. Önümüzdeki süreçte bakalım bu ateşkes kısa vadeli olarak gelecek mi diye özetleyelim.
1: Peki altınla devam edelim son 1,5 dakika. Şimdi Temmuz ayını %2'nin üzerinde kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın 4100 dolara yakın. Nasıl bir seyir olacaktır önümüzdeki dönemlerde altında? Buyurun.
0: Tabii 4075 dolarlarda şu an itibariyle ons altın tarafında. Özellikle ons altında 4120 bölgesi yukarı yönlü kırılmadığı takdirde ben yükselişin kalıcı olacağını düşünmem. Fakat 4120'nin üzerinde bir fiyatlama hareketi görürsek ons altın tarafında özellikle 4340'lara kadar bir yükseliş hareketi bekleyebilirim. 4340'ların da yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte yani kırılmasını gördüğümüz takdirde 4550'ler 4500 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi ons altın tarafında görebilirim. Fakat bu noktada tekrar savaşın anlık bir büyüme ihtimali artarsa ons altın tekrardan 3800'lere kadar geri çekilebilir. O sebeple piyasalar tarafı savaşın gidişatına göre şekillenecek. Tabii makro politikalar şu an itibariyle altını destekliyor. Fakat savaşın bitmeme ihtimali desteklemiyor. O sebeple savaşın bitme ihtimalinde hızlı bir yukarı yönlü atak görebilir. Veya evet. 4120 doların üzerinde bir fiyatlama gördüğümüz takdirde hızlı bir yukarı yönlü hareket görebiliriz diye kısa vadeli olarak özetleyebilirim Ahmet Bey.
1: Evet. Gürkan Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Akfo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 12 derece. Konya ve Sivas 27, Kayseri 30, Nevşehir 26 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük 21 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük 28 derece. Mersin ve Hatay 34, Adana 38, Kahramanmaraş 41 derece. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26 derece. Malatya 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43, Siirt 41 derece.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın ekmeği.

0: tarihi. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08 seans öncesi devam ediyor. Ben Sema Ertekin ve bu sabah da bu yayında ekranınızda sadece rakamları, verileri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi izleyeceksiniz. Fed kararından sonra Amerika'da büyüme verisi de beklentinin altında geldi. Fiyatlamaları nasıl etkileyecek? Merkez Bankası'nı, Fed'i, faiz patikasını nasıl etkileyecek? Birazdan hepsini konuşacağız. Çünkü güçlü bir canlı yayın konuk kadrosu olacak seans öncesinde. Önce gündem başlıklarına bakalım, fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalar bugün bize ne söylüyor? Trump'tan kritik minerallerin ihracatına kısıtlama kararı var. Amerikan Başkanı Donald Trump, ulusal savunma açısından önemli geri kazanılabilir kritik mineral ve malzemelerin ihracatına kısıtlama getirilmesine yönelik savunma üretim yasası kapsamındaki yetkiyi Ticaret Bakanlığı'na devreden kararı imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın imzaladığı kararla geri kazanılabilir kritik mineraller ve malzemelerin askeri üretim, endüstriyel uygulamalar ve ulusal güvenlik başta olmak üzere ülke savunmasını desteklemek için hayati sanayi kaynakları olduğunun tespit edildiği bildirildi. Geçelim bir başka önemli gündem maddesine. Petrol arz akışının artmasıyla geriledi. Amerika ile İran arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanamamasına rağmen kritik deniz geçiş noktalarından petrol akışının artmasıyla cuma günü geriledi. Ancak fiyatlar aylık bazda yaklaşık %20 yükselişe de hazırlanıyor ve Brent petrol vadeli işlemleri %1,2 düşüşle varil başına 88 dolara kadar geriledi. Devam edelim. Altın son 5 ayın ilk aylık kazancına hazırlanıyor. Altın kar satışları ve doların güçlenmesinin etkisiyle bugün gerilerken güçlü alımların desteğiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişine kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altın %0,6'lık düşüşle ons başına 4076 dolara geriledi. Buna karşın fiyatlar haftalık bazda %0,6, aylık bazda yaklaşık %1,7 yükselişe hazırlanıyor. Ve yeni müdahale iddialarıyla dolar karşısında yükselen bir yen var. Japon yetkililerin döviz piyasasına yeniden müdahale ettiği yönündeki haberlerin ardından dün New York işlemlerinde dolar karşısında %3,3'e varan bir değer kazandı. Hepsini konuşacağız. Bu arada Japonya'dan da faiz kararı geldi. Sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası faizi. Küresel piyasalara etkisini birazdan canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Şimdi küreye gidelim, bakalım son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Asya ile başlayacağız tabii ki. Asya

tarafında Çin %1'e yakın yükseliş kaydediyor. Güney Kore'de %16'nın üzerinde yukarı yönlü hareket var. Hindistan'da da kazanım görüyoruz. 77.941 puandan geçiyor. Hong Kong'da da yukarı yönlü hareket var. Avrupa tarafında dün nasıl bir tablo vardı? Veriler ne söylüyor? Para Avrupa'da nereye akıyor? Hemen fiyatlamalara bakarsak yeşil bir tablo vardı Avrupa tarafında. Ancak tabii Amerika'dan gelen beklentinin altında kalan büyüme verisi Avrupa'da piyasaları nasıl etkileyecek onu da birazdan konuşacağız. Bakalım Madrid %2'ye yakın yükseldi. 19.757 puandan geçti. Tablonun içinde geri çekilen bir Londra var. 0.10'luk kaybı var Londra'nın. Frankfurt yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket etti. %1'e yakında yükselen bir Paris takip ettik. Amerikan borsaları diyelim. Bakalım S&P 500'de son durum ne? Yeşil bir tablo var Amerika tarafında. Yarım puanın üzerinde yükselen bir S&P 500 izliyoruz. 7.478 puandan geçiyor. Devam edelim Nasdaq'la. %1'in üzerinde yükseldi. Nasdaq 28.428 puandan geçti. Ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones da yarım puanın üzerinde yükseliş kaydetti ve 52.484 puandan geçti. Borsa İstanbul eksi taraftaydı. %1.5'un üstünde düştü. 13.292 puandan geçti. Şimdi kıymetli metaller tablosuna bakalım. Son fiyatlamalar nasıl? Yarım puanın üzerinde düşen bir ons altın takip ediyoruz. 4.081 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında yarım puana yakın geri çekilme var. Orada da fiyatlama 58.7 doları gösteriyor. Platin tarafında %1.2'lik kayıp var. 1.642 dolardan fiyatlanıyor platin ve paladyumda da %1'lik geri çekilme takip ediyoruz. 1.305 puandan geçiyor paladyum. Enerji emtia tablosu geldi ekrana. Petrol %1.9'luk geri çekilmeyle 82 dolardan fiyatlanıyor ve Brent petrol %2'lik geri çekilmeyle 85.1 dolardan geçiyor. Doğalgazda 2.7 dolardan fiyatlanıyor ve yönü yukarı doğru. Fiyatlamalar böyle. Peki şirket haberlerine bakalım. Bugün hangi haberler öne çıkıyor? Türk Altın İşletmeleri 6 Ekim'de yatırımcılara temettü vereceğini açıkladı. Otokar sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak payların tamamının Koç Holding'e satılmasına karar verdi. Şimdi de gazetelere bakacağız, ekonomi sayfalarına bakacağız, haber başlıklarına, detaylarına bakacağız. Bugün gazetelerde neler var? Sabah gazetesiyle başlarsak. 21. yüzyılın en düşük 21 yılın en düşük işsizliği başlığını taşıyor Sabah gazetesindeki haber. Küresel ekonomideki durum sebebiyle de detaylandırmış. Tek hane serisi 38 aya ulaştı diyor. Aynı zamanda işsizlikte tek hane serisi 38 aya ulaştı. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalarak 2 milyon 689 binle 2014 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi diyor haber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da işletmelerimiz üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iş gücü piyasasının etkinliğini artıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da politikalarımıza, yatırımlarımız ve istihdamda nitelikli iş gücünü artıracak uygulamalarımızın emeği ve insanı merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz diye konuştu. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesindeki haber başlığı hazineye 1,7 milyar dolarlık kaynak başlığını taşıyor. Araç muayenesinde yeni bir dönemi başlatan dev özelleştirmeyle hazinenin kasasına tek seferde 1,7 milyar dolar girdi. 20 yıllık işletme hakkı bedelini peşin ödediklerini söyleyen Turka Başkanı Ezer bu sürede 3 milyar dolarlık yatırım yapacağız ifadesini kullandı. Soru cevap şeklinde bir haber hazırlanmış. Komisyonsuz muayene şartı getirildi başlığı da var haberde. Devam edelim Takvim gazetesiyle. Takvim gazetesindeki haber başlığına bakalım. Yasa dışı reklam yapan yandı. Fenomenlerde sorumlu
tutulacak. Astrolog ve medyum benzeri hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve şans oyunu reklamlarının yasak kapsamı genişletildi. Artık reklamı veren site kadar reklamı yayınlayan platform, sosyal medya hesabı ve fenomenlerde suç ortaklığı.

sayılacak. Reklamlardaki yasak kapsamı değişiyor. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle astrolog, medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamını genişletti. Ve geriye dönük de tarama yapılacak. Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformları ve web siteleri geriye dönük ve anlık olarak taranacak. Yasağa uymayan mecralara reklam durdurma ve erişim engeli cezaları da uygulanabilecek. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'ndeki haber başlığı: İklime rağmen rekolte iyi olacak diyor. Fındık bahçelerinde son birkaç yıldır yaşanan zararlı etkisi, kuraklık, don gibi afetler ardından bu yıl rekoltenin iyileşmesi bekleniyor. Türkiye genelinde beklenen 704 bin ton rekoltenin en önemli belirleyicisi ise iklim oldu. Kasım-Aralık dönemi sıcaklığı döllenmeyi etkiledi diyor haber.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum piyasaları, tabloları, verileri değerlendirmek üzere Özgür Çandır stratejist bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. FED kararı sonrası Amerika tarafında gelen bir büyüme verisi var. Beklentinin altında gelen bir büyüme verisi. Tabii merkez bankalarının işini değiştirecek mi? FED'in rotasını değiştirecek mi? Bu durumda şahin duruş sergileyen FED Başkanı Kevin Warsh ne yapacak? Öncelikle büyüme verisinden başlayarak piyasaları analiz etmenizi isteyeceğim.
1: Beklentinin altında gelen bir veri. Kevin Warsh'un da duruşuyla da ilişkili tabii baktığımız zaman. Kevin Warsh sonraki toplantıda genel anlamda şahin bir duruş sergiledi ama faiz arttırmaya da çok yanaşmadı. Muhtemel petrol fiyatlarındaki etkinin sınırlı olacağını düşünüyor. Yani önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler devam ettiği ölçüde petrol fiyatları yukarıda kalırsa tabii faiz artırmak zorunda da kalabilir ama en azından seçime kadar ki olan, yıl sonuna kadar ki olan dönemde biraz da tabiri caizse maçı idare etmeye çalışıyor görüntüsü de söz konusu. Söylemleri her ne kadar şahin olsa da bu süreçte tabii faiz artırmadan pas geçerek süreci yönetmeye çalışması da biraz daha öncesinde Trump etkisinin olduğunu da bize söylüyor. O açıdan da burada aslında verilere de baktığımız zaman ve önümüzdeki dönemki verileri de göz önünde bulundurduğumuz zaman faiz arttırmaması, pas geçmiş olması bu anlamda aslında her ne kadar görünmüş şahin olsa bile biraz daha ılımlı yapıda olduğunu bize söylüyor şeklinde değerlendirebilirim.
0: Tabii bir tarafta da PCE verisi var, öyle değil mi? Yani önemli göstergelerden bir tanesi FED için. Bütün verileri göz önüne aldığınızda FED'in faiz patikası ile ilgili nasıl bir öngörünüz var? Eylül ayında FED nasıl bir karar verir?
1: Burada tabii en önemli verilerden bir tanesi de petrol fiyatlarındaki seyir de olacak. Gelen veriler sonuçta baktığımız zaman faiz arttırımına yönelik ya da işte faiz indirimine yönelik veriler olduğu söylenemez. Yani nötr, piyasa tarafından nötr karşılanan veriler şeklinde ifade edilebilir. Ama burada özellikle petrol fiyatlarının seyri, jeopolitik risklerin azalması ya da işte tekrar artması bu anlamda FED için bence en önemli verilerden biri olacak. Petrol fiyatlarının seyri enflasyon üzerinde çünkü ciddi bir etki yaratıyor. Bu etki de sonrasında tabii FED'in eğer petrol fiyatları geçtiğimiz aylardaki gibi yukarıda giderse faiz arttırımına kadar giden bir sürece bile yol açabilir. Ama işte az önce de belirttim özellikle seçim marifesinde bir sonraki toplantıda FED bu anlamda faizleri işte arttırmaya yönelik bir adım atar mı? Bu şimdilik çok mümkün görünmüyor. Özellikle yine tabii ki verilere bakacak ama pas geçme ihtimali bir sonraki toplantıda da yüksek görünüyor. Ama işte buradaki jeopolitik riskler tekrardan artar ve biz petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket görürsek o zaman tabii 2027'de de faiz arttırımları olabilir mi FED tarafında? Bunu konuşmaya devam edebiliriz. Hep şu vurguyu yapmıştık. Yani enflasyonist ortam maalesef hani bir an önce tabii bitsin isteniyor hem dünyadan bizim tarafta ama 2030'a kadar çeşitli nedenlerle devam edebilir demiştik. Maalesef bu öngörünün gün be gün gerçekleşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu etkiler de işte merkez bankaları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yani özellikle faiz indirimleri konusunda gecikmelerine yol açan bir baskı yaratmaya devam ediyor. PCE verisi, işte büyüme verisi ya da tarım dışı istihdam verisi dışında bence buradaki işte jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarının seyri biraz daha önümüzdeki dönem için merkez bankaları tarafında yol haritası çizecek. Burada beklenti Trump'tan da yapılan açıklamalar bu yönde. Jeopolitik risklerin en azından yıl sonuna kadar biraz daha azalmış olması ve hep vurguladığımız petrol fiyatlarındaki işte 73-85 dolar aralığındaki stabilizasyonun oluşma ihtimali. Böyle bir durum oluşursa biraz daha veriler de destekleyici olursa tabii ki faiz arttırmasına gerek kalmadan tekrardan faiz indirimleri konuşulmaya başlanabilir. Ama işte bu hangi durumlarda oluşur? Bunu izleyip göreceğiz. Çünkü tansiyon düştü desek bile zaman zaman hızlı bir şekilde tekrar yukarıya çıkabiliyor. O yüzden de biraz daha piyasaların gözü kulağı enerji fiyatlamasında ilk etapta, yani Amerika'nın da yine aynı şekilde Fed'in de ilk etapta enerji fiyatlamasında olacak düşüncesindeyim.
0: Kuruldaki görünüm, yani 9'a karşı 25 bas puanlık faiz arttırımı isteyen 3 üye var. Çok erken bir dönemde yeni başkanın kurulla bağının bir anlamda kopuk olduğunu da gösteren bir izlenim de veriyor aslında. Bu durumda öngörülemez bir FED ve görüş ayrılıkları açısından baktığınızda piyasadaki risk iştahı nasıl analiz edilir?
1: Baktığımız zaman %75-%25 gibi bir oran. Yani 4'te 3, 4'te 1 gibi. O yüzden hani baskın taraf yine pas geçmesi yönünde. O açıdan da hani böyle çok ciddi bir ayrışma olduğu söylenemez, ama diğer tabii kurulu üyeleri de, yani 25 bas puan düşünen kurulu üyeleri de tabii ki şu anki mevcut verileri ve önümüzdeki dönemki riskleri göz önünde bulundurarak böyle bir etki yaratmış olabilir. Yani az önce de konuştuk, jeopolitik riskler devam ettiği ölçüde ve enerji fiyatlaması yukarıda kaldığı sürece FED 2027'de de faiz arttırma ihtiyacı içerisinde olabilir. Çünkü hep şunu konuşuyorduk, işte enflasyon verileri Amerika'da 2'ye gelirse evet FED faiz indirimlerine devam edebilir ya da 2'ye yaklaşırsa, ama son bir yıllık süreçte yerinde sayan bir enflasyon ortamı oluştuğunu görmekteyiz. Bu açıdan da diğer 3 üyenin de bu yaklaşımı göstermesini rasyonel olarak karşılamak gerekiyor. Ama hani tabii kurul üyeleri arasında ciddi bir ayrışma vardır demek doğru olur mu? Çok birbirine yakın değil sayılar. O yüzden de yine Kevin Warsh tarafında olmaya çalışmış diğer kurul üyeleri de. Buradaki en önemli etkisi, işte az önce de söyledim, biraz Trump etkisi, biraz da muhtemel yıl sonuna kadar olan süreçte jeopolitik risklerin azalma ihtimalini de göz önünde bulundurmuş kurul üyeleri. Yani enerji fiyatlamasının biraz daha belli bir bant aralığında stabilizasyon olma ihtimalini göz önünde bulundurmuş. Ama işte önümüzdeki günlerde bu süreç nasıl ve ne şekilde evrilir, buna özellikle tabii ki bakmak gerekiyor. 2027 bu anlamda farklı etkilerle jeopolitik risklerin devamına yol açırsa, birçok merkez bankaları tarafında tekrar tabii ki faiz artışları bile konuşulmaya başlanabilir. Ama ben bu etkinin açıkçası biraz daha düşük ihtimal olduğunu öngörüyorum önümüzdeki günler için. Yıl sonuna kadar olan süreçte biraz daha ılımlı havanın en azından sonraki süreç adına, merkez bankaları adına destekleyici olabileceği düşüncesindeyim.
0: Kevin Warsh'un piyasaları yönlendirmemeye yönelik stratejisi piyasalarda volatiliteyi kalıcı hale getirir mi? Ne dersiniz?
1: Tabii özellikle 2020'den beri piyasalarda oynaklık

0: çok yüksek. Biraz daha hani şu tabiri kullanıyoruz, paradan para kazanma döneminin olduğu bir sürece girdik, özellikle Covid sonrasında. Sermaye piyasalarında birçok enstrümanda ciddi oynaklıklar, volatilite gördük bu süreçte. Farklı dönemlerde, işte geçtiğimiz yıl yakın zamanda altın, gümüş fiyatlamasında sert yukarı hareketler gördük. Sonra sert geri çekilen bir yapı. İşte bir dönem borsalarda. Buradaki en önemli etki tabii yapay zeka etkisiydi, teknoloji etkisiydi. Burada Kevin Warsh belirsizliğinden ziyade genel anlamda konuyu biraz buraya bağlayacağım. Piyasa buna alıştı. Farklı etkilerle herhangi bir enstrümanda volatilite olmasına alıştı. Ve bu devam edecektir düşüncesindeyim. Burada tabii ki algoritmanın, robotların da devrede olması zaman zaman özellikle talep gören ürünlerde oynaklığın zirve yapmasına sebep oluyor. İşte bunu en yakın yurt dışında aynı zamanda Asya borsalarında görüyoruz. İşte Güney Kore borsası bugün yine %16'lık bir yükseliş kat etti. İşte geçen hafta atıyorum -8'de -5 olduğu günler vardı gibi. O açıdan da bu oynaklık süreç içerisinde farklı enstrümanlarda devam edecektir. Burada hani Kevin Warsh'un belirsizlik etkisinin, piyasalara verdiği o belirsizliğin etkisinin dışında genel anlamda süreç 2020'den sonra biraz daha bunalabilmiş görünüyor. Yatırımcı sayısı çok daha fazla. İşte bunu tetikleyen teknolojik ürünler daha fazla. İşte algoritmalar, robotlar gibi. O açıdan da piyasadaki oynaklık, belirsizlik olduğu sürece tabii ki devam eder. Ama yine farklı etkilerle, sadece Kevin Warsh etkisi değil, farklı etkilerle biz piyasalarda oynaklık görmeye önümüzdeki dönemde de bence artarak, hatta bu oynaklık devam edeceğiz düşüncesindeyim.
1: Dolar endeksine bakarsanız tabii Kevin Warsh'un enflasyon vurgusuyla Amerikan tahvilleri de yukarı yönlü hareket edince bu biraz doları desteklese de sonrasında gelen büyüme verisi dolar tablosunda 100 seviyesini gösteriyor. 0.35'lik yukarı yönlü de hareketi var şu anda grafikte, ekranda. Nasıl yorumladınız doların seyriyle ilgili tüm veriler ve açıklamalar sonrası?
0: 98-102 seviyeleri aralığında bir dolar endeksi beklediğimizde hep vurguladık. Bu aralıkta devam eden bir yapı görüyoruz. Euro dolar paritesinde de tekrardan 1.16 hareketi söz konusu. Ters korele olan ürünler tabii ki bunlar. Bir tarafta dolar endeksi zayıf olduğunda euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler görüyoruz tabii ki. Burada tabii Amerika özellikle Trump kendi stratejisinde bu seviyelerde tutmak istiyor dolar endeksini. Yukarı yönlü bir dolar endeksi, doların pahalı olması, Amerika'nın da dış borcunu göz önünde bulundurduğumuz zaman onların da çok istemediği bir yapı. O açıdan da ben burada özellikle 98-102 aralığında hareketin bant aralığında devam edeceğini düşünüyorum. Yıl sonuna doğru biraz daha belki ılımlı bir piyasa koşulları görmeye başlarsak daha zayıflayan, hatta bir dolar endeksi de görülebilir. Yani bant aralığının aşağısında yer alan bir dolar endeksi de görebiliriz. O açıdan şimdilik bu veriler dahilinde bu aralıkta, bu bant aralığında dengelenen bir yapı görmeye devam ediyoruz ve bir süre daha, özellikle yıl sonuna kadar bir süreçte bu yapının devam edeceğini söyleyebilirim.
1: Altın ons fiyatlamasıyla devam edelim. Sıkışmış görünen bir altın ons fiyatlaması var. Nasıl yorumladınız? Yön açısından öngörünüz ne altın ons için?
0: Evet, altın onsla ilgili de hep işte uzunca bir süredir yayınlarda konuşuyoruz. 3.900 dolar, 4.400 dolar bandını işaret etmiştim. Bir süre bu band aralığında kalacak demiştim. Şu an ekrana da yansıdı. Bakın 4.081 dolarla tam bizim söylediğimiz aralıkta fiyatlanan bir ons altın dolar yapısı görüyoruz. 3.900 dolarlara gevşediğinde tepki gören ve hemen kendini tekrardan 4.000 doların üzerine atan bir yapı. Ama şu vurguyu da yapmıştık. Yani bir süre buralarda dengelenir ons altın fiyatlaması. Yani yatırımcılar kısa vadede agresif bir hareket, tekrardan o geçmiş dönemde kısa vadede yaşadığımız o agresif hareketi henüz göremezler. Çünkü Fed faiz indirimlerinden

0: dönemde farklı senaryolarla ons altın fiyatlaması üzerine yukarı yönlü bir etki yaratabilir mi? Yaratabilir. Daha önce de bu altın ons yükselişinde bunu görmüştük. Merkez bankaları altın rezervlerini güçlendirmeye başlamıştı ve biz bir anda işte 2000 dolarlarda özellikle Fed'in o dönem için faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte 5500 dolarlara kadar bir fiyatlama görmüştük. Farklı etkiler altın ons fiyatlaması üzerinde o dönemde artı bir etki yaratmıştı. Ama en önemli etki Fed etkisiydi. Şu anda da bu ihtimalin biraz masadan kalkmış olması, faiz indirim süreci ihtimalinin, hatta faiz artışını konuşuyor olmamız ons altındaki baskının devamına sebep oluyor. Bu açıdan ne zaman piyasalar biraz daha rahatlar, işte jeopolitik riskler kısmi de olsa ortadan kalkar, daha suların durulduğu bir dönem görülmeye başlarız. O zaman tekrardan tabii ons altında yukarı yönlü özellikle 4400 dolar seviyesi üzerinde ataklar oluşabilir. Şimdilik dengelenen bir yapı görüyoruz. Biraz daha bu söylediğim bant aralığında trade edilebilen, yani işte 3900 dolarlarda al, 4300-4400 dolarlarda sat tarzında bir yapı oluştuğunu görüyoruz. Bu bir süre daha bence devam edebilir. Bir süredir konuşuyoruz bu bant aralığını, hep bu vurguyu yapıyoruz ama bir süre daha devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Ama sonrasında biraz piyasalar rahatladığında biz tekrardan altın ons fiyatlamasını yukarılarda görebiliriz. Ama kısa vadede bu oluşur mu? Bu biraz şu an için açıkçası konjonktüre de baktığımız zaman düşük ihtimal olarak göze çarpıyor.
1: Altın yatırımcısı için bu fiyatlama ne anlam ifade ediyor Özgür Bey?
0: Altın yatırımcısı tabii yerli yatırımcı adına şu vurguyla yaptık. 6000 TL gibi gram altın için söylüyorum. Fiyatlamalar makul fiyatlamalar, rasyonel fiyatlamalar. Yani buralardan altın pozisyonlamak isteyen yerli yatırımcı açısından 6000 TL uygun. Yine bu vurguyu yapmıştık. Altın fiyatlaması yukarıya gittiğinde 5500 dolar işte gram altında 8200-8300 dolarlara kadar, 8200-8300 TL'lere kadar gitmişti. O zaman da demiştik yani bu fiyatlama aşırı başta, o yüzden buralarda altın almak yerine geriye çekilmesini beklemek daha makul olur demiştik. İşte o geriye çekilmesini beklemek dediğimiz seviye bu seviye diye düşünüyorum. 6000 TL'ler gram altın yatırımcısı adına uygun maliyetlenilebilecek seviyeler olarak göze çarpıyor. Ama tekrar söylüyorum, önümüzdeki dönemlerde hani daha önceki o altındaki gördüğümüz volatilite gibi kısa vadede böyle bir volatilite görmemiz çok mümkün değil. İşte burada da 6000 TL alış, 6400-6500 TL'ye kadar yukarıya doğru tırmanan kısa vadeli yapılar görülebilir. Ama buralardan altın maliyetlenmek orta uzun vade için mantıklı olur mu? Tabii ki yani 8000 TL'de nasıl hani geriye çekilmek, çekilmesini beklemek daha mantıklı. Buralarda realizasyon daha ölçülü olur demişsek, şimdi de tabii ki tam tersi, buralarda maliyetlenmeye çalışmak daha mantıklı olacaktır. Yani yatırımcı açısından aslında baktığımız zaman bu oynaklığı kendi lehine çevirebilirse bu bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. 8000 TL'de sat, işte 6000 TL'de geri al gibi bir döngü. Yatırımcı açısından da avantajlı bir döngü aslında. O yüzden de fiyatlama dengelendiğinde tabii ki belli bir noktada orada alım reaksiyonu göstermek, aşırılaştığında ve hızlı yukarıya gittiğinde de satış eğiliminde olmak sermaye piyasasının, artık sermaye piyasalarının klasik döngüsü. Öncesinde de böyleydi ama şimdi birazcık daha oynaklığın da yüksekliğini varsayarsak klasik bir döngüsü haline gelmeye başlayacak. Bu açıdan da altın yatırımcısı adına bu fiyatlar tekrardan 6000 TL gibi gram altındaki fiyatlamalar tekrardan maliyetlenme fiyatlaması oluşturabilir düşüncesindeyim.
1: Asya piyasalarıyla devam edersek, Japonya'da faizi sabit tuttu ve özellikle de Güney Kore'deki yükseliş bugün çok dikkat çekici. %17,5'luk bir yukarı yönlü hareketi var. Çok sert hareketler de takip ediyoruz aslında bu hafta Güney Kore tarafında. Nasıl yorumlarsınız, ne dersiniz? Küresel piyasalar açısından etkileri ne olur ve tabii Japonya'dan gelecek enflasyon verisi de oldukça önemli olacak.
0: Evet, Asya borsalarında biraz satır arasında bahsettik. Oynaklık ciddi anlamda yüksek. Burada işte algoritma etkileri,

0: Teknoloji etkisi, bugün yine Güney Kore porsuklarında da bunu görüyoruz. Teknoloji etkisi, bu oynaklığın en temel sebeplerinden bir tanesi. Ciddi bir tabii ki yükseliş, ama kayıplarda da burada zaman zaman bu kadar agresif olmasa bile %6, %8'lik hareketleri gördük kısa vadede. O yüzden de biraz daha bu tarafın kendi içinde, özellikle Güney Kore'nin çok daha oynak olduğunu görüyoruz. İşte Şangay ya da Japonya borsasındaki daha bu anlamda stabil ya da daha dar bantta hareket eden bu tarz oynaklığın daha düşük olduğu borsalar, ama Güney Kore son dönemde gerçekten ciddi anlamda dikkat çekici şekilde bu anlamda hareketleriyle, volatilitesiyle ayrışıyor. Burada tabii biraz da yatırımcıların, yani Asya tarafı da aynı şekilde gözü kulağı, hem jeopolitik risklerde Asya ülkeleri biraz daha tabii enerji ithalatçısı ülkeler, bu anlamda jeopolitik riskleri önemsiyorlar. İşte petrol fiyatlarındaki yukarı ya da aşağı yönlü hareketleri kendi adına piyasa yapıcıları kullanıyor. İşte jeopolitik riskler arttığında biz kıpkırmızı Asya piyasaları görüyoruz. Ya da işte Fed'in faiz artışı gündeme gelirse tam yine kırmızı piyasalar görüyoruz, ama tam tersi durumda da iyimser yaklaşan bir yapı görüyoruz. Burada da işte Fed'in pas geçmiş olması, petrol fiyatlarında son dönemde tekrardan 100 dolarlara 80, 100 dolarlardan 80 dolarlara kadar geri çekilmenin olması ya da 85 dolarlara kadar, bunlar ister istemez olumlu etkiler yaratıyor. Ama bugünkü etki özellikle Güney Kore borsasında teknoloji etkisi oldu. Gelen bilançolar etkisi bir anda ciddi bir volatilite yarattı. Ama orada algoritma ve robotlar devrede ve bu da piyasa üzerinde müthiş hareketler yaratıyor. Bir anomali oluşturuyor açıkçası. Ama işte az önce de vurguladık, sermaye piyasalarındaki tüm enstrümanlar için yatırımcıların artık bu sürece alışması gerekiyor. Çünkü biz bunun artarak devam ettiğini ya da yayılarak devam ettiğini göreceğiz. Yani bugün Güney Kore'de gördüğümüz bu hareketin işte diğer borsalara da sirayeti mümkün olacak dönem içerisinde. O açıdan biraz daha sermaye piyasalarında kıvraklığın ve bu anlamda işte piyasa takibinin yoğun şekilde yapıldığı bir süreçteyiz ve bu sürecin artarak devam ettiğini göreceğiz şeklinde değerlendirebilirim.
1: O zaman Amerikan borsalarına geçelim. Bilançolar da gelmeye devam ediyor. Hem gelen bilançoları nasıl değerlendirdiniz? En son Amazon, Apple bilanço geldi. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız görünümü bilançolardan?
0: Bilançolarda genel anlamda stabil, olumlu diyebileceğimiz yapıda, borsalara da zaten fiyatlamaya da bu pozitif şekilde yansıdı. O açıdan da hani burada özellikle S&P'de tabii biz kendi adımıza biraz daha S&P'yi takip ediyoruz. Nasdaq teknoloji tarafı S&P birazcık daha özellikle gelişmekte olan ülkeler adına daha takip edilir kısımlarda. O açıdan da burada özellikle S&P'de 7400 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 7400 kırılmış olsaydı burada hatta 6800'lere kadar sert bir düzeltme gelebilirdi, ama Trump biraz daha sanki bu anlamda özellikle seçim öncesinde böyle bir etkiye çok fazla müsaade etmiyor. Açıklamaları da bu yönde. Agresif olsa bile sonrasında hızlı bir şekilde işte özellikle İran'la olan ilişkilerinde geri vites hareketleri görüyoruz. Bu da borsaların sınırlı yıpranmasına sebep oluyor. Gelen bilançolarda fena değil, destekleyici. O açıdan da 7400 seviyesinde S&P'de çok kırılma eğiliminde olmadığını görüyoruz. Tekrar söylüyorum, kırılırsa 6800'ler bile hızlı bir şekilde potaya girebilir. Biraz tabii baktığımız zaman borsa tarafına, bu tarafta aslında yine belli başlı sektör ya da hisselerle avantaj anlamında yukarıya giden bir yapı. Bunun sürdürülebilirliği ne kadar olur, diğer hisseler çok katılmadığı ölçüde, bunu tabii izleyip göreceğiz. Ama şunu çok net söyleyebiliriz, bu tarafta da o teknoloji rüzgarının bilançolarla da destekli bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu etki de tabii piyasaların ayakta kalmasına çok fazla yıpranmadan yoluna devam etmesine yol açıyor. İşte artık hep yani 10 senedir belki 15 senedir bu vurguyu yapıyoruz. Son dönemlerde belki 2000 yıllarından beri teknoloji artık hani olmazsa olmazlardan hem sermaye piyasaları adına hem de yaşam koşulları adına o açıdan da burada bu etki borsalar üzerinde de borsaların ayakta kalmasına sağlayan en önemli etki. Ama S&P ve özellikle 7400 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak yatırımcılar tarafından takip edilebilir.
1: Peki içeriye dönelim. O zaman Borsa İstanbul'a tabii son gelen bilançolardan biri olan Aksigorta ikinci çeyrek bilançosunda da 833 milyon lira net teknik kar, 750 milyon lira net dönem karı açıklamış. Tabii diğer bilançoları da birazdan bakarız. Genel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz gelen finansalları içeride?
0: Bilançolar fena değil. Yani çok böyle hani piyasayı tatmin edici nitelikte olmasa bile açıkçası beklentinin üstünde gelen bilançolarında olduğunu görüyoruz. Bankacılık tarafında da keza bu şekilde yüksek faiz ortamında komisyon gelirleriyle biraz daha ayakta kalan ama beklenti üstü kar açıklayan bankalar olduğunu görüyoruz. Sigorta sektörü keza bu anlamda son dönemin zaten yıldız sektörlerinden bir tanesi. Genel anlamda son 2 yıllık, son 3 yıllık süreçte bilançolarıyla pozitif şekilde ayrışan bir yapıda. Sektörel etki sonuçta fiyatlamaya da geçmiş dönemde bu anlamda hisse fiyatlamasına da yansımıştı. Önümüzdeki dönemde de yansımaya devam edebilir mi? Olabilir düşüncesindeyim. Sektörel anlamda burada beklenti bitmez, hatta artarak devam eder. O anlamda sigorta sektörü alternatif sektörlerden biri olabilir. Bizim borsa tarafındaki özellikle bu ay yaşadığımız anomalideki en önemli etki problemlerden biri yani borsanın işte aylık bazda kayıpla kapatıyor baktığımız zaman işte ay başındaki açılış seviyesine göre en önemli etki MSCI etkisi oldu. Burada MSCI'den gelen uyarı fiyat düzenlemesini beraberinde getirdi. Özellikle bankalar üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Bu etkide işte 14.000'li seviyelerde açılan ay başlangıcının 13.000'li seviyelere yakın seviyelerde kapanmasına sebep olacak. İşte bugün muhtemel 13.514-13.500 tepkisi gelebilir. Ama daha tabii ki aylık bazda şu an için özellikle fiyatlamada gerideyiz. Buradaki en önemli etkinin dediğim gibi MSCI etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıştık da son dönemde. Yani fiyatlama anlamında yurt dışı biraz daha toparlanma eğiliminde oldu. Biz o tarafa çok eşlik edemedik. Fiyatlar tamam yine hisse bazlı hareketlerle yukarıya giden yapılar gördük. İşte mesela Tüpraş'ın aylık bazlı %50'lik yukarı yönlü hareketini gördük. Ama genele eğilmeyen yapı tabii hisseler üzerinde de ciddi baskı yaratıyor. Burada da bence en önemli etki MSCI etkisi oldu düşüncesindeyim. Bu etkinin birazcık daha azalma ihtimali veya burada işte yeni düzenlemeler ve piyasanın genel anlamda toparlanma eğilimi de olması biraz süreç alabilir. Yani bu da Ağustos'un işte ikinci haftasından sonra yavaş yavaş görünmeye başlayabilir düşüncesindeyim. Özellikle yılın ikinci kısmı adına genele yayılır bir toparlanma oluşacağı düşüncesindeyim ama bu dönemki baskının en temel sebeplerinden bir tanesi MSCI'den gelen bu uyarı olduğunu söyleyebilirim ki o dönemden beri işte özellikle bankacılık endeksi üzerinde baskı oluştuğunu görüyoruz. Umarım burada en kısa sürede düzenlemeler yapılır ve tekrardan en azından böyle bir uyarı almadan çünkü bu tarz bir uyarı ister istemez para çıkışına sebep oluyor. Ve bu da hisselerin maalesef istenilmeyen yerlere gelmesine sebep oluyor. En kısa sürede bu anlamda gereken düzenlemeler yapılır. Tekrardan toparlanma eğilimi görürüz. Fiyatlama baskısına baktığımız zaman sürecin o dönemden bu yana da geldiğini görüyoruz. Az önce belirttiğim gibi hisse bazlı bir şekilde toparlanma ya da hisse bazlı hareketler oluşuyor. İşte savaş etkisi, petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi, özellikle petrol rafineri şirketi özelinde bir aylık hareket görmemize sebep oldu. Fakat yatırımcı bu hareketler hisse bazlı

0: yapınca ve genele yayılmayınca mutlu olmuyor. Şimdi baktığımız zaman buradaki yine başka bir etkide tabii az önce de konuştuk yurt dışı ile ilgili. Fed'in bırakın faiz indirim ihtimalini faiz arttıracak mı diye konuşuyor olmamız. Bu da işte gelişmekte olan ülkeler üzerinde yine baskı yaratıyor. Petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi, evet, enflasyonun devam etmemesi yol açıyor gibi etkiler. Borsada maalesef bu baskının devam etmesi yol açıyor. Ama dediğim gibi özellikle Ağustos'un ikinci haftasından sonra sınırlı toparlanma eğilimi görmeye başlanır düşüncesindeyim.
1: Yayına katkılarınız için teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün ve iyi hafta sonları diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim. Şimdi canlı yayın konuğum stratejist Aydın Eroğlu. Seans öncesinde son fiyatlamalara bakacağız. Para nereye akıyor? Günaydın, yayına hoş geldiniz Aydın Bey.
2: Günaydın Sema Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bir FED kararı. 9'a 3 bölünmüş bir FED. Arkasından gelen, beklentinin altında gelen Amerikan büyüme verisi. Tabloyu nasıl okuyorsunuz? Veriler, gelen veriler FED'in faiz patikası açısından, ki Kevin Warsh enflasyon konusunda son derece kararlı da görünüyor. FED şimdi ne yapacak? Kevin Warsh ne yapacak?
2: Yani önce duracak. Duracak. İran savaşı ve petrolün gelişimine bakacak diye düşünüyorum ben Sema Hanım. Çünkü şimdi normalde bırakılsa Amerika'da işte bir resesyon riski var mı endişesi vardı. Ekonominin canlı olmaya devam ettiğini başkan söyledi, FED başkanı. Bu nedenle resesyonla alakalı bir endişemiz yok diye söyledi. Fakat %2'lik enflasyonun konusunda da başka bir rakamımız yok dedi. Bu %2 ve altını muhakkak sağlayacağız. Gerekli tedbirleri de alacağız dedi. Ancak işte son dönemde Amerika'da Amerika ve İran arasındaki savaşın bir ateşkes esnasında bir anda Brent petrolün 70 dolara kadar indiği görülen bir ortamda, savaş tekrardan başlayıp da 96 dolara kadar çıkan Brent petrol nedeniyle bir faiz arttırımı yapma erken olurdu. Onlar da bu şekilde davrandılar. Bence gidişatı takip edecekler. Eğer yeniden petrol fiyatlarını yukarıya taşıyacak, 100 dolarların üzerine atacak bir gelişme söz konusu olursa, bundan sonraki toplantıda faiz arttırma riski söz konusu olabilir. Ama açıkçası benim beklentim, işte bugün de Trump'tan bir açıklama geldi. Hamas ve İslami Cihat silah bırakacak. Bu konuda anlaştık. Bu konuyu ortamı sağlayan Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür ediyoruz diye. Şimdi bunların hepsi önemli. Hakikaten bu konuda bir gelişme varsa, o zaman yeniden biz müzakere ve barış masasını gündeme getiririz ve Brent petrol düştüğü 70 doların daha da altına inecek tepkiler gösterebilir. Bu da Amerika dahil tüm dünya genelinde dezenflasyonist bir ortamı destekler. Şimdi böyle bir ihtimal varken Fed'in çok net bir şekilde faiz indirimi ya da faiz artışı yönünde bir karar alması zaten beklenmiyordu. Onlar da sabit bıraktılar. Gelişmeye göre bir sonraki toplantıda ben eğer barış masası kurulursa, Brent petrol 70 dolar ve altına doğru inecek olursa, yıl bitmeden Fed'in faiz artışından ziyade bir faiz indirimi yapma ihtimalini daha güçlü buluyorum Sema Hanım.
1: Faiz indirimi ihtimalini güçlendiren veriler neler Aydın Bey?
2: Yani şimdi 2.1 bekliyorlardı mesela büyümeyi. 1.5 geldi. Şimdi bu zaten ellerini güçlendirdi. Bununla birlikte dün Amerika borsalarında kısmi bir yukarıya tepki geldi. Aynı şekilde altında da, değerli madenlerde de kısmi tepkiler geldi. Yani düşünüldüğü gibi tamam ekonomi canlı ama beklentilerin de altında büyümenin gerçekleşiyor olması ekonomiye bir soluk vermenin, destek vermenin gereğini de gösteriyor. Benim için ilk önemli konulardan bir tanesi bu diyorum. Diğeri de asıl az evvel söylediğim konu, savaş eğer sona erecek olursa faizlerin enflasyonla birlikte yukarıya tetiklenmesine neden olan etki petrol fiyatlarıydı. Biliyorsunuz 60 dolarlara kadar inmiş bir Brent varken bir anda 113 dolarları gördük biz. Şimdi aynı petrol ilk barış müzakerelerinde 70 dolara kadar düştü. Şimdi yeniden bir barış müzakeresi sağlanırsa, hele Trump'ın dediği gibi işte İslami Cihat ve Hamas silah bırakacak olursa, bu takdirde ben işte ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağım karşılamak için daha çok petrol satışına yöneleceklerinden dolayı da Brent petrolde 60 dolar 70 ile 60 dolar arasında seviyelerin görülmesini bekliyorum. Bu tablo dezenflasyonist ortamı destekleyecektir. Fed'in faiz indirimini gündeme getirecek konuların başında da enerjinin dezenflasyonist ortamı desteklemesi olur diye düşünüyorum Sema Hanım.
1: Tabii bir tarafta faizlerin düşmesini, doların güçlü olmamasını isteyen bir başkan var. Aynı zamanda seçime gidiyor. Çok da az bir süre var seçim için. Ve kamuoyunda da İran Savaşı ile ilgili desteği de oldukça aşağı seviyelere düşmüş durumda. Desteği de kaybediyor. Bu durumda Trump'ın faiz indirimi konusunda Fed'e tekrar bir baskısını izler miyiz? Ne dersiniz?
2: Tabii zaten söyledi, en son Fed toplantısından evvel Fed faiz kararını açıklamadan Trump faiz indirimi istiyorum diye söyledi zaten. Şimdi Trump seçimlere giderken bu savaşı bitirmekle alakalı ciddi derecede baskıları arttıracaktır. Eğer bunu başaramazsa zaten Kasım'daki seçimlerde topal ördek olma riski çok yüksek Trump'ın. Ama Hamas ve İslami Cihat dahil diğer silahlı örgütlerin silah bırakmasıyla sonuçlanacak bir ateşkes kararı çıkarsa bu Trump'ın elini güçlendirir. O nedenle böyle bir, bu yönde bir kararın çıkması Trump için de çok önemli. Şimdi bakarsanız eğer bu ateşkesi sağlayamadıkları takdirde işte dün İran civar ülkelerdeki Amerikan üslerini üstlerine füze attı. Burada F-35'lerin 3 tanesinin işte ciddi derecede hasar gördüğünü, 3 tanesinin de vurulduğunu duyuyoruz. Yani F-35'lerle ilgili kayıplar yokken İran'ın yeni balistik füzeleri ciddi etkili olmaya başladı. Bunu da düşüneceklerdir diye düşünüyorum. Ben bunların hepsi Trump'ın faiz indirimi istemesiyle birlikte faiz indirimi istemesine neden olacak savaşı bitirmesiyle alakalı kararlılığının sürmesini aslında destekleyebilir. Ben Trump'ın tabii ki faiz indirimi istediğini biliyorum ama bunu sadece istemekle işte yapmayacak bir Kevin Walsh da görüyoruz. Ortamın buna müsait olması ancak faiz indirimlerini gündeme getirir. Faiz indirimleri de Brent petrolün yani önce savaşın durması sonra da Brent petrolün 70-60 dolar arasına inmesiyle söz konusu olur Sema Hanım. Eğer benim beklentim bu yönde ama bu değil de 100 dolar ve üzerine çıkacak bir Brent görürsek o zaman işte ben bir en az bir faiz indirimi yıl bitmeden olur diyorum ama o zaman en az bir faiz artımı da yıl bitmeden bir anda karşımıza gelebilir.
1: Peki paranın nereye aktığını da gösteren önemli göstergelerden Amerikan tahvilleri, dolar endeksi ve altın ons tarafı. Hepsine baktığınızda ne söylüyor size?
2: Yani bugüne kadar biliyorsunuz Amerikan tahvilleri hepsinden canlıydı. Ciddi yüksek seviyeleri de gördük. 10 yıllıklar işte dün 4.71'i tekrar gördüler ki geçen hafta 4.72'si hafta başında 4.72 seviyelerini görmüşlerdi. Şimdi biz bu müzakereler konusunda, savaş konusunda iyimser bir ortam görürsek petrol enerji konusunda buradaki seviye 4.59'dan 10 yıllıklardan bahsediyorum. 4.59'dan aşağıya kırılıp 4.50 ve 4.40'a doğru 45 önce işte 40 yaklaşık 47'ye doğru bir iniş sağladığını görürüz. Ama herhangi bir endişeye sebep olacak bir gerçekleşme söz konusu olursa o zaman hafta başında gördüğümüz 4.72 yukarıya kırılmasıyla birlikte 4.81 4.91 diye yeni yükselişlerin yaşanma riski çok güçlü olur. O nedenle ben hala daha 10 yıllıkları riskli görüyorum ama yani böyle bir tablo tüm dünya ekonomilerini zorlayacak olduğu için bunu herhalde ülkelerin liderleri yapmamak için ellerinden geleni yapacaklardır diye düşünüyorum. O nedenle ben tahvillerde görülen seviyelerin artık yakın vadeler için zirve olacağı görüşündeyim. Bunun 5 yıllığının karşılığı da 4.48'di. Şimdi 5 yıllıkta da biz Amerika tahvillerinde 4.35'in altına kırılması halinde 4.30 ve 4.23'lere doğru bir düşüş göreceğiz diye düşünüyorum. Burada tahvilin dışında değerli madenler deneniyor ara ara Sema Hanım alınmaya. Bana göre 3.900 ons altında 3.900 dolar ve altı petrol gümüşte de 55 dolar ve altı alıma uygun seviyeler ama her bu seviyeye geldiğinde kısmi tepki verse de 4 ons için 4.200 dolar direnç arasında sıkışmış durumda. Yani biz buralarda bakmamız gereken şey ons 3.900 doları mı aşağıya kıracak yoksa 4.200 doları mı yukarıya kıracak, buna bakmamız lazım. Şimdi hangi yöne kırarsa orada bir 250-300 dolarlık bir hareket olacak. Ben 3.900-3.950 dolar seviyelerini ons için alım, 55 dolar civarlarını da 55-56 dolar arasında gümüş için alıma uygun seviyeler olarak görüyorum. Sonrasında bunların dirençlerini yukarıya kırıp hamlelerini yükseliş yönünde yapacakları kanaatindeyim. Ama tabii yılın başında gördüğümüz tarihi zirveleri görüp geçerler mi derseniz, tarihi zirveleri bu sene için bir daha görüp geçmelerini beklemiyorum. İki değerli madenden onsa mı altına mı yatırım yapılsın, daha tercih edilsin derseniz, ben ons değil gümüşün, pardon, onsa mı gümüşe mi yatırım yapılsın denirse, ben gümüşün daha elverişli olduğunu düşünüyorum. Hem arz kısıtlamaları nedeniyle, bir de sanayide talep yaratan bir ürün olması nedeniyle gümüş sonraki dönemde onsa göre daha pozitif avantaj gösterecektir kanaatindeyim. Bununla bağlantılı dolar endeksi olarak 100.35 dolar önemli bir destek seviyesiydi. Yukarıda ise 101.80 direnç seviyesiydi. Biz 100.35'i aşağıya kırdık. Şimdi yeniden 100.35'in üstüne atmazsa eğer dolar endeksi, Amerika'nın başkanının da Fed'in de istediği şeylerden bir tanesi olur, 99.40'a doğru geri çekilme sürer. Bunun devamında 99.40, 99.16 ve 98.75 gibi seviyelere inen bir DXY görebiliriz. DXY için endişe noktamız önce 101.64, sonrasında da 101.80 civarları olmalı Sema Hanım.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli Aydın Bey. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size. İyi hafta sonları.
2: İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Seans öncesini bitirelim. Saat başında paranın rotasında, paranın rotasının izini süreceğiz. Kıymetli konuklarım olacak. Saat başında görüşürüz efendim. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Afera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 12 derece. Konya ve Sivas 27, Kayseri 30, Nevşehir 26 derece. İzmir güneşli.

Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük 21 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük 28 derece. Mersin ve Hatay 34, Adana 38, Kahramanmaraş 41 derece. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26 derece. Malatya 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43, Siirt 41 derece.

0: Unik. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak. Arabanı arabanla takıma. Değerinde
1: cinsat. Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9, ben Sema Ertekin. FED kararı ve Başkan Kevin Warsh'un şahin açıklamalarından sonra Washington'dan gelen Amerikan ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin altında kalarak dünyanın en büyük ekonomisinin aslında bir anlamda alarm verdiğini de teyit etti. Piyasa şu an çok net bir paradoksu fiyatlıyor aslında. Faiz indirmemekte direnen şahin bir FED ve arkadan tekerlekleri bir anlamda kilitleyen bir Amerikan ekonomisi. Bu makroekonomik kördüğüme sabaha karşı Amerikan-İran hattında Hürmüz Boğazı genelinde tırmanan askeri hareketlilik ve sıcak gerilim de eklenince emtia piyasaları adeta volatil olarak görünüyor. Altın ons fiyatlamasına Brent petroldeki son durumu birazdan konuşacağız. Tabii bu arada Japonya'dan da faiz kararı geldi. Para politikasını değiştirmedi Japonya Merkez Bankası. Sabit bıraktı faizleri. Enflasyonla ilgili açıklamaları da var. Oradan gelecek enflasyon verisi küresel açıdan da oldukça önemli olacak. Brent petrolde seviye ne? Borsa İstanbul haftanın ve ayın son işlem gününe nasıl başlayacak? Para nereden çıkıyor? Nereye akıyor? Güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. Bugün de paranın rotasında hepsini konuşacağız. Ondan önce gündem başlıklarını konuşalım. Sonrasında rakamlara ve verilere bakacağız. Gündem başlıkları ekrana geldi. İran'dan Amerikan üssüne yeni saldırılar var. İran ordusu Bahreyn'deki Amerika'ya ait Şeyh İsa hava üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Bir başka önemli gündem maddesine bakalım detayları nasıl. Petrol artan arzın etkisiyle geriledi. Petrol fiyatları Amerika ile İran arasında yürütülen görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamamasına rağmen kritik deniz ticaretinin petrol sevkiyatının artmasıyla bugün geriledi. Piyasalarda arzın güçleneceği beklentisi jeopolitik belirsizliklerin yarattığı endişelerin de önüne geçmiş oldu. Ve devam edelim bakalım bugün Merkez Bankası'nın rezervleri de 162,6 milyar dolara yükseldi. Bugünün önemli gündem başlıklarından biri bu. Merkez Bankası 24 Temmuz haftasında yükseldi. 24 Temmuz haftasında resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre %1,3 artarak 162,6 milyar dolara yükseldi. Ve hariç net rezervler 38,3 milyar dolar oldu. Önceki de 37,7 milyar dolardı. Altın rezervleri de haftalık bazda %5,4 arttı. 100,2 milyar dolara yükseldi ve toplam rezervler içinde de önemli bir paya ulaşmış oldu. Döviz varlıklarında ise düşüş görülüyor. Döviz rezervleri %5,2 azaldı. 54,7 milyar dolara geriledi. Devam edelim gündem başlıklarında. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi sürüyor. Yabancı yatırımcı da geçen hafta 38,9 milyon dolar hisse, 805,5 milyon dolar da tahvil aldı. Böylece yatırımcıların tahvil alımları 7 haftadır devam ederken hisse alımları

0: daha 6 haftaya çıktı. Ve Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Enflasyon tahminini de düşürdü. Para politikasında değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarını sabit tuttu. Banka ekonomik büyüme tahminini de yukarı yönlü revize ederek ekonominin para politikasında kademeli normalleşmeyi destekleyecek patikada ilerlediği mesajını da vermiş oldu. Banka temel enflasyonun orta vadede %2'lik hedefini aşma riskinin de sürdüğünü belirtti. Ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerine bağlı olarak faiz artırımlarına devam edeceği yönlendirmesini de tekrarladı. Devam edelim gündemin bir diğer önemli başlığıyla. Orada da Çin'de imalat PMI 5 ayın en düşük seviyesinde başlığını görüyoruz. Resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 49,2'ye gerileyerek yeniden daralma bölgesine indi ve endeks Haziran'da 50,3 seviyesinde belirlenirken piyasa beklentisi 50,1 düzeyindeydi. Böylece imalat PMI'yi 5 ayın en düşük seviyesine görmüş oldu. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi fiyatlamalara bakalım. Grafikler ekrana gelecek. Tabii ki piyasaların barometresi Brent petrolle başlarsak. %2'ye yakın geri çekildi Brent petrol. 85,1 dolardan fiyatlanıyor. Altın ons tarafına bakalım. Altın ons tarafında da 78 dolar seviyesini takip ediyoruz. Şu anda yarım puanın üzerinde yükseliş var altın onsta. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de 100 seviyesini izliyoruz. 0.38'lik yukarı yönlü hareket ediyor şu anda dolar endeksi. Devam edelim. Küresel haritayı açalım. Bugün özellikle Asya tarafında Güney Kore'deki yukarı yönlü dikkat çekici bir hareket takip ediyoruz. Güney Kore'de %18,5'luk kazanç var. Oldukça da dikkat çekici bir hareket. Çin Şangay 0.87'lik yükseliş takip ettik Çin Şangay'da. Hindistan'da 0.13'lük bir yukarı yönlü hareket vardı. Hong Kong'sa 0.25 oranında geri çekildi. Amerika'ya bakalım. S&P 500 yarım puanın üzerinde yükseldi. Nasdaq %1'in üzerinde kazanç elde etti ve Dow Jones'ta da yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket takip ettik. Avrupa tarafında Madrid %2'ye yakın yükseldi. Paris tarafında %1'e yakın kazanç izledik. Frankfurt'ta yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket gösterdi. Londra ise 0.10 seviyesinde geri çekildi. Borsa İstanbul'da %1,5'un üzerinde düşüşle kapattı. Eksi taraftaydı dün. Canlı yayın konuklarımla birazdan hem bugün haftanın ve ayın da son işlem günü. Bakalım Borsa İstanbul yeni güne nasıl başlayacak? Canlıda bağlanacağız konuğumla birlikte. Bankaya da bakalım. 14.588 puan seviyesinde kapandı. %2,5'a yakında düştü bankacılık tarafı. Yapı Kredi'nin de finansalları geldi. Birazdan canlı yayın konuğumla konuşacağız. Ve canlı yayın konuğum paranın rotasında Mustafa Aşkın, Delfin Finansal Danışmanlık ortağı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Teşekkür ederim Sema Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Öncelikle Japonya'nın faiz kararını konuşarak başlayalım mı? Ne dersiniz? Sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi ama enflasyonun da yukarı yönlü riskinin devam ettiğini de söyledi. Nasıl değerlendirdiniz? Küresel açıdan özellikle gelecek enflasyon verisi önemli olacak tabii. Tabloyu nasıl görüyorsunuz ve bu kararla birlikte piyasaları nasıl etkiler?
1: Japonya son 1,5 yıldır oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Bir yandan enflasyonist eğilim hafif olsa da artmaya başladı ki daha önceki 30 senede enflasyon yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Diğer taraftan Japon yeninin uluslararası piyasadaki değeriyle ilgili ciddi tartışmalar söz konusu. Bir yandan da iş talebi ve dışarıya satımı dengelemeye çalışan bir Japon yönetimi söz konusu ekonomi anlamında. İşleri çok kolay değil. Dünyadaki kaotik düzen de Japonya'daki bazı kararları etkiliyor gibi görünüyor. Bir ara 163'lerin üstüne çıkmıştı Japon yeni Amerikan doları paritesine baktığınızda tekrar geri geldi. Esasında Japonya'da enflasyonist anlamda bence çok korkulacak bir şey yok ama özellikle yurt yurt dışına satışlar bağlamında Trump'ın maliye politikalarının etkisiyle rekabetin çok artması ve maliyetlerin artmasına bağlı bazı problemler var. İçeride klasik nüfusun talep eksikliği ve buna bağlı olarak

0: tüketimle ilgili bazı problemleri halihazırda devam ediyor. Ancak genel olarak baktığımızda deflasyondan ziyade hafif enflasyonist ortamı sanki Japon hükümetleri son birkaç yıllık periyoda baktığımızda yeğlermiş gibi duruyor. Çünkü bu 30 yıllık periyot içinde pek çok uygulamayı yapmış olmakla birlikte tam anlamıyla deflasyonu yenememişlerdi. En azından bu son zamanlardaki süreçte ekonomideki aktivitenin bir parça daha enflasyonist nedenlerle artıyor gibi görünmesi veya hafif de olsa artıyor olması onlar açısından önemli. Ama finansal piyasalar açısından biliyorsunuz bu az önce ifade ettiğim son 30-35 yıllık carry trade kaynağı olmuştu Japon yeni. Japon yeni cinsinden borçlanıp dünyadaki farklı para birimlerine yatırım yapan bir finansal anlayış hakim olmuştu. Bu hakim olan anlayışın yavaş yavaş kaybolduğunu gördük. 1,5-2 sene kadar önce bir sert dalgalanma yaşadık bununla ilgili dünya piyasalarında. Şimdi biraz daha hafif bir geçişkenlik söz konusu. Japon hükümeti de sanki bunu bilerek bazı önlemleri kademe kademe alıp küresel anlamda dalgalanma boyutunda sanki azaltmak istiyormuş gibi görünüyor. Genel olarak baktığınızda kötü değil ama dünyadaki kırılganlıkla eş anlı olarak Japonya'da da bazı dengesizliklerin olması finansal piyasalar açısından tabii dikkat edilmesi gereken bir nokta.
1: O zaman büyüme verisiyle devam edelim. Beklentinin altında gelen Amerika'da bir büyüme verisi var. Şimdi öbür tarafta da çok da faiz indirmeyecekmiş gibi görünen bir FED var. Ne dersiniz? Stagflasyon riskini getiriyor mu akla son durum?
0: Evet, ilk etapta getiriyor. Ancak şunu ısrarla vurguluyorum. Geçtiğimiz toplantıdan önce de öyleydi. Yani hangi saikle faiz artışını bekliyor insanlar, ona çok dikkat etmek lazım. Tabii dünya konjonktürü, petrol fiyatı, enerji maliyeti falan bunlar enflasyonist bir baskı yaratıyor ama Amerika ekonomisinde geçtiğimiz hafta gelen enflasyon rakamlarına baktığınızda aylık olarak eksiydi. Büyümeye bakıyorsunuz beklentinin biraz altında. İstihdam fena gitmiyor. Warsh'un konuşması tabii oldukça tuhaftı ama şuna vurgu yaptığı gözden kaçmamalı. Hem fiyat istikrarı hem de ekonomik istikrarı önceliklendiren bir anlayışta olduğunu anlatmaya çalıştı. Bu bağlamda baktığınızda büyüme rakamlarının geçici olarak bence düşük gelmiş olmasının yarattığı baskıyla da Fed'in çok hızlı bir faiz artışına gideceği kanaatinde değilim. Hatta yıl sonuna kadar hep iddiam şu benim. Yeter ki şu körfezdeki olay bir durulsun. Eğer böyle bir durum olursa Fed'in düşük de olsa bir faiz indirimi yapma olasılığı bile hala bence masada. Amerika ekonomisi siyasetten de çok çekiyor. Trump'ın dengesizliklerinin yarattığı git gel Amerika ekonomisindeki bu büyüme, talep, siparişler, enflasyonist eğilimi, beklentileri önemli ölçüde etkiliyor. Zaman zaman olumlu olsa da genel olarak baktığımızda daha olumsuz bir eğilim söz konusu. Bu kaotik durumda da Fed kendine yol bulmaya çalışıyor. İşin tuhaf tarafı da en az Trump kadar biraz daha kaos meraklısı tırnak içinde bir yeni Fed başkanı var. Bunun yarattığı dengesizlikte ekonomide kendine yol bulma çabasını biraz daha güçleştiriyormuş gibi geliyor.
1: Aynı zamanda da piyasaları yönlendirmeme kararıyla devam edecek bir FED var karşımızda. Bölünen oy var. 2016'dan beri ilk kez 3 üyenin karşı oy kullandığını takip ettik bu son toplantıda. Yeni bir FED başkanı açısından bu kadar erken bir bölünmüşlük FED'in yol haritası açısından bize bir sinyal veriyor mu? Ne dersiniz?
0: Aksine sinyal vermiyor. Ve az önce kaostan bahsetmiştim. Bunun temel nedeni de alışılagelmiş olan makul düzeydeki yönlendirmenin dahi yapılmamış olması. Dünya ekonomisindeki bu belirsizlik ve risk ortamında bundan bir anda vazgeçiyorum demek bence hiç de doğru bir yaklaşım değil. Her şeyi piyasa yapsın, piyasa fiyatlasın. İşte biz bu piyasanın fiyatlamasına bağlı olarak kendimize yol çizelim. Biz yapalım yapacağımızı anlayışı bu dönem için geçerli olabilecek bir anlayış değil bence. Amerika'da, dünyada bunu yaşayarak görecek, aynı Trump'ta olduğu gibi. Dolayısıyla Fed'in içindeki anlaşmazlıkların ben biraz daha artacağını önümüzdeki dönemde net bir şekilde görebiliyorum.
1: Peki bu

0: Amerikan tahvillerine, dolara ve altın ons üçgenine bakmak isterim. Göstergeler ne söylüyor? Birleştirdiğinizde piyasalara nasıl bir mesaj veriyor fiyatlamalar?
1: Altın endeksi ve dolar endeksinin ve doların uluslararası piyasalarda son 6-7 aylık periyotta görecel olarak yükselmesi söz konusuydu. Nakde dönme ihtiyacı nedeniyle ağırlıklı olarak böyle bir durum gerçekleşiyordu. Bunun biraz törpülendiğini görüyorum ki Amerika'nın da orta vadede çok işine gelecek bir şey değil. Ancak faiz piyasası işte az önce anlattığımız bu kaotik durumu fiyatlamaya çalışıyor. Uzun vadeli taraf hala yükseliyor ve enflasyon konusunda şüpheli var. Para politikası konusunda şüpheleri var. Kısa tarafa bakıyorsunuz faizlerde, 2 yıllıklarda. Orada da dengesizlik söz konusu. İşte dün biraz aşağı gelmişti. Bugün tekrar yukarı gidiyor. Dolayısıyla sahipsiz kalmış bir sürü gibi piyasa Fed'in yönlendirmesine ve onun belirli ifadelerde bulunmasına alışılmış olan bir dönem var. Yaklaşık bir 10-15 yıllık periyot. Bundan ani kalması biraz piyasalardaki dengeyi bozmuş gibi görünüyor. Üstüne üstlük gelen makro verilerde de bu dengesizliği arttırıcı unsurlar söz konusu. Bu nedenle Amerika'nın özellikle uzun vadeli faiz tahvillerine çok dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Altını da sordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Altındaki durum da hakikaten dikkat çekici. Burada 3900-4000 aylardır ifade ettiğim gibi destek noktası olmuş gibi görünüyor şimdilik. Buradan çok zayıf tepkiler geliyor. Amerikan dolarının biraz değer kaybetmesi ve tahvil piyasasının biraz daha normalleşmesi durumunda doların 4200-250 bandına altının bir tepki yapması ons cinsinden oldukça yüksekmiş gibi görünüyor. Son zamanlara baktığımızda daha çok satıcı olan merkez bankalarının yavaş yavaş alıcı olmaya başladığını da gözlemliyoruz. Çin Merkez Bankası, kısmen bizim merkez bankamız, bazı gelişmekte olan merkez bankalarının da tekrar rezerv anlamında altına döndüğü görülmeye başladı. Eğer şartlar özellikle Körfez'de biraz daha yumuşamayı işaret ederse altın 4200-250'ye gelecektir. Ardındaki süreci iyi analiz etmek lazım. Normal şartlarda o ortam yumuşarsa küresel siyaset ve ekonomi anlamında yıl sonuna kadar 4900'ü görme olasılığımız var. Ons fiyat anlamında baktığınızda tersi olursa, savaş büyürse, merkez bankaları faiz arttırmak veya daha sıkı para politikası uygulamak zorundaysa, kalırlarsa daha doğrusu 3700 ve 3400'lü rakamları ons fiyatta konuşabiliriz.
0: Şu andaki fiyatlama altın yatırımcısı için al sinyali mi Mustafa Bey?
1: Tam anlamıyla al değil ama kademeli al noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Yani elinizdeki paranın dörtte biriyle altın alınacak paradan bahsediyorum. Tabii dörtte biriyle alınabilir. Sonrası gözlemlenebilir. Dediğim gibi senaryo iki tarafa da evrilmeye çok müsait. Ama 2024 ve 25'teki gibi böyle altını alamayınca tüh alamadık bir anda 100 dolar çıktı gibi bir durum söz konusu değil. Önemli ölçüde momentumunu kaybetmiş durumda yukarı doğru. Dolayısıyla da alırken çok aceleci olmamakta fayda var.
0: Amerikan borsalarına baktığımızda da yeşil bir tablo var. Yukarı yönlü hareket ediyor. Aynı zamanda finansallar da gelmeye devam ediyor. Amazon'un ve Apple'ın da geldi finansalları. Teknoloji tarafında da kar açıklayan şirketler takip ettik. Siz nasıl değerlendirdiniz hem gelen finansallarla hem de yukarı yönlü hareketiyle?
1: Kötü değil Amerika'daki bilançolara baktığımızda ama genellikle septik ve şüpheci yaklaşan analistler sayesinde zaman zaman bazı hisse senetlerinde satışlar geliyor. İşte yine yapay zeka ile ilgili bir şirketin mesela bilanço karı çok iyi ancak nakit akışı bozuk diye satıyorlar. İşte efendim bir tanesinin sermaye harcamaları fazla oldu diye satıyorlar. Yani bizim gözlemle baktığımızda bunlar kelimenin tam anlamıyla devede kulak şeyler. Bahane ediliyor bazen satış için. Ama genel olarak bilançoları incelediğinizde kötü değil, hatta iyiye yakın. Ancak tabii bu bilançolarla piyasa fiyatı ederi arasında çok bir ilişki var mı? Evet, biraz balonlaşma eğilimi olmuştu 8-9 tane hisse senedinde. Bunların zaman zaman törpülenmesi de normaldir. Ama genel olarak baktığınızda sanayi devriminden sonraki en önemli süreci yaşayan dünya

0: ekonomisindeki bu yapay zeka süreçleri, özellikle sermaye yatırımları ve buna bağlı verimlilik ve karlılıkla ilgili döngüler yine de dikkatli takip edilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza duruyor.
1: Peki Borsa İstanbul'a bakarsanız dün eksi taraftaydı, %1,5'un üzerinde de geri çekildi. Bu kapanış nasıl bir mesaj veriyor Borsa İstanbul'un görünümü açısından?
0: Esasında Borsa İstanbul'la ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki.
1: Buyurun lütfen.
0: Çok da hani karamsarlığa sevk etmek istemiyorum biz izleyenleri. Anlamsız, çok mantıklı olmayan birkaç tane algoritmanın elinde kalmış gibi bir izlenimi var borsanın. Ve bu algoritmalar da devamlı aşağı doğru trade etme hevesi içindeler. Dolayısıyla 14.400'den başlayan, neredeyse 13.200'e gelmiş olan bir borsadan bahsediyoruz. Kimi zaman bilançoyu, kimi zaman MSCI'yi, kimi zaman farklı nedenleri bahane ederek aynı 2025'teki, 24'teki gibi neredeyse işin yerinin üstünden bulut geçiyor diye satış yapmaya hevesli bir yatırımcı grubunun elinde kalmış gibi görünüyor borsa. Bazı fiyatlamalarda kötümser olmakta haklı olmakla beraber bu kadar kötümser olmak için bir neden yok. Dolayısıyla Türkiye'deki varlıkların değerini ve Türkiye'deki şirketlerin kapasitesini de korumak gerekiyor. Fazlasıyla negatif bir fiyatlama söz konusu. Bu tabii daha aşağı gitmeyecek değil. Bu benim kişisel bakış açım. Ancak baktığımızda 13.000-13.200 sanki önemli desteklermiş gibi görünüyor kısa vade için. Bugün muhtemelen bir tepki gelecek. 13.400-13.500'lere kadar dikkat etmek gerekiyor. O noktalara kadar tepki gelmesi muhtemel. Tabii borsanın üstünde Damokles'in kılıcı olarak duran MSCI, Standard & Poor's ve yapısal bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi durumları söz konusu. Sermaye Piyasası Kurumumuz bunlarla ilgili çalışıyor. Mümkün olduğunca dengeli bir yaklaşımla hayata geçirmeye çalıştığını biliyorum. Dün bazı yetkililerle de konuştum Sermaye Piyasası Kurulu'nda. Evet, çok ciddi çaba harcıyorlar ama halının altına süpürülmüş epey bir tuhaflık söz konusu sermaye piyasalarımızda. Bunların düzeltilmesi de biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Diğer taraftan baktığımızda bilançoları bahane ediliyor. Evet, bilançolar yapısı itibariyle biraz beklenenin altında gelmiş gibi görünüyor. Özellikle bankacılık bilançolar, ama netice itibariyle yılın son çeyreğine doğru bu toparlanma eğiliminin bilançolarda daha net görüleceğini rahatlıkla ifade edebilirim. Ama diğer taraftan tabii ekonomi dışında bazı gelişmelerin, jeopolitik risklerin de zaman zaman hareketlendirmeyi sertleştiğini görüyoruz. Ama orta vadede şunu yatırımcılara rahatlıkla söyleyebilirim. Kademeli alım yapabilirsiniz. Ama az önce altında söylediğim gibi hisse de alırken de elinizdeki paranın tümüyle değil, kendi risk ölçütünüzle kademeli olarak bir biriktirme yaparsanız önümüzdeki dönemde getirinin daha yüksek olabileceği kanaatindeyim. Hak etmediği fiyatlara gelmiş olan pek çok hisse senedi var. Endeksin bozukluğu ve çarpıklığını zaten söylemekten yorulduk. Temsil etmediğinden yorulduk pek çok şeyi. Bunlar da düzeltilecek tabii. Hisse bazında ve özellikle güvenilir, İngilizce'de blue chip dedikleri kökeni ve süreci çok belli olan bilindik büyük şirketlere yatırım yapmak bence daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yapı Kredi geldi son gelen finansallar arasında, Aksigorta geldi aynı şekilde. Nasıl değerlendirdiniz? Yapı Kredi'nin bu dönemde net karı 10,7 milyar lira oldu bilgisini de paylaşarak.
0: Mesela biraz önce bunu anlatmaya, bu tip şeyleri anlatmaya çalışıyordum. Yapı Kredi, İş Bankası bilançosu çok kötü gelecek. Felaket, işte satalım bir an önce bu hisse senetlerinden uzaklaşalım algısını oluşturmaya çalışan bir yatırımcı güruhu var. Başka bir terim kullanamıyorum ne yazık ki. Baktığınızda tamam, bilanço eskiye nazaran bazı negatiflikler içeriyor ama bu şirketler, köklü şirketler bir çeyrek dönemi bilançosu kötü oldu diye bu şirketlerden bu kadar sert uzaklaşmanın bir mantığı yok. Sadece piyasa için yapılacak bir trade algısı varmış gibi görünüyor bana. Evet, net faaliyet karları ve komisyonlarla ilgili işte baktığınızda detaylarda bazı ufak tefek düzeltmelerin önümüzdeki dönemde olma ihtimali daha yüksek. Daha iyiye gidebilme ihtimali daha yüksek ama genel konjonktür çerçevesinde bankacılık öz kaynak karlılığı Haziran'a itibariyle %25. Sırf bu rasyoya baktığınızda enflasyonun %30'lar

0: Borsa İstanbul takip ediyoruz ama yeni bir aya gireceğiz. Ağustos ayında Borsa İstanbul performansı açısından beklentiniz ne yönde?
1: Umarım biraz daha canlı olur. Temmuz ayı ve Haziran'ın sonundan itibaren hakikaten yatırımcısını oldukça üzen bir borsa vardı. Dengesizlik anlamında üzen. Çıkış veya iniş anlamından bahsetmiyorum. Borsalar çıkardı, inerdi ama oldukça dengesiz ve moral bozucu bir piyasa vardı. Ağustos ayında ben biraz daha toparlanma bekliyorum. Sonbaharda dış konjonktür biraz daha elverişli olursa sonbaharın sonuna doğru Merkez Bankamızın bir faiz indirimi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bunu da borsada olumlu bir etki yaratabilecek kanaatindeyim. Tabii ülkemizde ekonomi dışındaki gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla orada bir olumsuzluk olmaması durumunda ben son çeyrekte borsanın biraz daha canlı ve yukarı yönlü hareket edeceği düşüncesindeyim.
0: Peki yabancı girişinin güçlenmesi için ne gerekir şu anda Mustafa Bey?
1: Öncelikle yapılması gereken düzenlemelerin hayata geçmesi, şeffaflık ve bu şeffaflığa bağlı olarak da yapısal bazı önlemlerin hem borsa tarafından hem sermaye piyasası tarafından bir an önce hayata geçirilmesi, ama bu bir an önce terimini açmam gerekiyor. Az önce söylediğim gibi bunu yaparken de hani züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi ortalığı çok kırıp dökmeden yapmak gerekiyor. Ben iki kurumumuzun da bu hassasiyeti gösterdiğini biliyorum. Dolayısıyla da eğer biz belirli bir kurumsal yapıyı ve şeffaflığı sağlarsak önümüzdeki dönem daha canlı bir piyasayı görebiliriz. Tabii burada yatırımcı eksikten bahsedebiliriz, faizlerin yüksek olmasından bahsedebiliriz, Türkiye'deki kurumsal yatırımcıların eksikliğinden bahsedebiliriz. Çok şey var esasında konuşulması gereken ama netice itibariyle zaman içinde bunların da ben dengeleneceği kanaatindeyim.
0: Yatırımcıya bu tabloda, bu verilerle, bu ekonomik konjonktürde nasıl bir strateji önerirsiniz varlık dağılımı açısından da portföyde?
1: Evet, zaman zaman bunu farklı medya organlarında da paylaşıyorum. Ben yılbaşında %35 kadar hisse senedi portföyde olması gerektiğini söylemiştim. Bunun bir kısmı o %35'in dışındaki %40 civarı sabit getirili menkul kıymetler. İşte geri kalanı değerli metaller ve Eurobond'larda değerlendirebileceğini ifade etmiştim. Burada biraz revizyona gitmek gerekiyor tabii hisse senedi piyasasındaki dengesizlikler nedeniyle. 100 liranın 25 lirası hisse senedinde oluşturulabilir. Ki bunların çok büyük kısmı dediğim gibi Borsa İstanbul 30 hisse senetleri olmak kaydıyla. Bunun dışında %40 civarı sabit getirili menkul kıymetler içinde tahvil olabilir, likit fonlar olabilir, mevduat olabilir, yatırımcının tercihine göre katılım mevduatları olabilir. Geri kalan işte yaklaşık 35'lik kısmın %15 civarı emtiaya dayalı, özellikle tarım emtialarına dayalı fonların alınması kanaatindeyim. Kalan kısmı ise %15 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam, değerli metallerle ilgili fonlar da değerlendirilebilir. Dolayısıyla eğer bu tip bir fon oluşturulup 6-7 aylık bir vizyonla değerlendirilebilirse getirinin hiç de fena olmayacak bir rakamlar oluşacağı düşüncesindeyim.
0: Hepsini konuştuk ama Avrupa borsalarını konuşmadık aslında. Özellikle Amerika'da büyüme verisinin beklentinin altında düşük gelmesi Avrupa tarafına nasıl yansır Mustafa Bey?
1: Tabii Avrupa-Amerika ilişkileri çok yoğun ama en büyük yarayı Trump'ın maliye politikaları nedeniyle uyguladığı gümrük vergilerinden almıştı. Zaten Avrupa'da bir büyüme sorunu var. İhracat ve üretim sorunu var. Daha doğrusu üretimin dönüştürme çabası var. Evet, bir parça olumsuz etkileyebilir Amerika'daki büyüme hızının kaybedilmesi ama çeyreklik bazda bu. Yıllık bazda ben bu kaybın telafi edileceği düşüncesindeyim Amerika'da. Buna karşılık aynı büyüme temposunun daha da artırılabilmesi gerekiyor Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği'nin büyüme temposunun artırılabilmesi için de özellikle petrol fiyatları ve enerji girdi maliyetlerinin biraz daha düşük olması lazım. Aksi takdirde büyüme ile ilgili sorunları ne yazık ki Avrupa Birliği'nin artarak devam edecekmiş gibi görünüyor.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun ve iyi hafta sonları Mustafa Bey.
1: Teşekkür ederim. İyi hafta sonları olsun.
0: Teşekkürler. Paranın rotası çok kısacık bir aranın ardından devam edecek.

0: Yapılabilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

rüzgarla. Bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak.

0: sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Handi Kredi. Medipol, Medipol. Gelecek, seninle gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
6: Seninle

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda

0: Virgin Opet Ultra Force. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Ortası devam ediyor ve şimdi canlı yayın konuğum Didem Maden, Rota Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yönetimi Direktörü. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Yaşım Hanım, hoş buldum.
0: Öncelikle fiyatlamalara bir bakalım, sonra fon tarafına geçeriz. Son fiyatlamalar yatırımcı için ne söylüyor, nelere dikkat etmek gerekir bu dönemde, özellikle varlık yönetimi konusunda?
1: Şöyle, tabii ki riskli varlıklar ve hani dar risk algısı düşük varlıklar olarak belki ayırmak gerekir. Riskli varlıklar tarafında, hisse senetleri tarafına dikkat edecek olursak, orada fiyatlamalar açısında tabii ki borsada kayıplar yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ve önümüzdeki dönemde de aslında tam net bir hikaye beklentisi de kalmadığı için NATO öncesi NATO ile ilgili durumları fiyatlıyorduk. NATO'dan da güzel sonuçlar aslında aldık. Ancak bunların da piyasa üzerinde çok fazla etkisi olmadığını gördük. Bu anlamda baktığımızda aslında riskli varlıklar tarafında yatay negatif bir dönemde aslında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak daha sabit getirili kıymetler tarafına baktığımızda da buradaki işte TLRF artı faizli ürünler olsun, gerek para piyasası ürünleri olsun, bunlardaki sabit getirilerinde devam ettiğini de görüyoruz.
0: Peki altın ons fiyatlamasından başlarsak eğer, bu fiyatlamada yatırım fonları tarafında kıymetli maden fonlarına girişlerde görünüm nasıl şu anda Didem Hanım?
1: Bir miktar girişler var aslında, halen tam böyle net bir çıkış var diyemem, hani çıkış olduğu dönemler de oldu ama yılbaşından itibaren bakıldığı noktada hani bir miktar girişler devam ediyor. Ancak tabii ki bu noktada yine altın fiyatlarının gidişatını birazcık sorgulamak lazım. Orada da kısa dönem ve orta uzun dönem diye ayırmakta bence bu aşamada fayda var. Çünkü kısa dönem için sorguladığımız zaman altın fiyatlarını, hani likidite ihtiyacının devam ettiğini görüyoruz savaş sebebiyle. Bu da altın üzerinde tabii ki baskı yaratıyor. Tüm kıymetli madenlerde baskı yaratıyor. Özellikle de altın ve gümüş tarafında zaten yaratıyor. Bununla birlikte merkez bankalarının alımlarının devam ediyor olması piyasayı tabii ki pozitif etkiliyor. Ancak gerek işte riskten kaçış, gerekirse işte likidite ihtiyacı ile ilgili şeylerinde altın üzerinde baskı yaratmayı kısa dönemde devam ettiğini düşünüyoruz. Bu anlamda orta ve uzun vadede altın için olumlu beklentilerimiz devam ediyor. Ancak kısa dönem olarak baktığımız zaman yükselişlerin de piyasada satışla karşılandığını da görüyoruz. Bu anlamda hani altın yatırımları kapsamında da hani tutar olarak tabii ki portföylerde bulundurmaya devam ediyoruz.
0: Ne oranda?
1: Ancak oransal olarak %10 civarında portföylerimizde altın bulundurmaya devam ediyoruz bu aşamada.
0: Peki tabii sizin fon yöneticisi gözüyle bugün varlık sınıfında en öne çıkarttığınız varlık hangisi?
1: Piyasası fonları. Çünkü sabit getirili bir yatırım sunuyor ve getirisi de şu anda baktığımızda mesela yılbaşından itibaren baktığımızda %20'nin üzerinde, 20 neti olarak baktığımızda %24'lere gelen bir yılbaşından itibaren bir getirisi olduğunu görüyoruz. Burada enflasyonla karşılaştıracak olursak Haziran ayı itibariyle enflasyon 17.75'ti. Bu ayda %2 civarında bir enflasyon bekleniyor. 1.9 diyelim ki 19.75 oldu. Burada nette hala %4-5 enflasyonun üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz. Yıllık bazda baktığımızda da getiri yine 49'larda brüt getiri. Neti stopajı düştüğümüzde 40'lara gelir. Bu enflasyonun da yıllık bazda 31-32 seviyelerinde olduğunu düşünürsek de burada da yaklaşık %8-9'luk bir artı hala getiri sunabiliyor para piyasası fonları ve riskleri de çok düşük, risksiz diyebileceğimiz yatırım araçları olduğu için portföylerin çoğunluğunu bir süredir biz para piyasası fonlarını tutmaya devam ediyoruz. Hani şu anki önerimiz de halen bu yönde. Bunun yanında ne olabilir? Yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar olabilir. Tematik fonlar olabilir ki biz yatırımcılarımıza rota portföy olarak da kendi fonlarımızdan bu tip fonlarda sunum sağlayabiliyoruz yatırımcılarımıza. bankalara. Bunun haricinde de yine müşterinin risk algısına bağlı olarak bir miktar hissesini, değerli hissesini bir miktar da altında bulunduruyoruz. Ancak hisse senediyle ilgili beklentiler çerçevesinde ve altın kapsamında da bunlarda da değişiklik yapma ihtimalimiz var tabii ki düzenli olarak.
0: Peki yabancı yatırımcı açısından da baktığınızda onun Türkiye'ye gelirken ilk uğradığı kapı olan o hisse senede yoğun fonlara ilgi Temmuz ayının sonunda görünüm ne söylüyor?
1: Aslında şöyle direkt fon olarak değil ama hisse senedi açısından bakacak olursak hani açıklanan istatistiklerde küçük miktarlar işte 30-40 milyon dolar arası hisse tarafında yabancı yatırımcıları halen görüyoruz. Ancak net olarak baktığımız zaman özellikle bankacılık endeksinde ve blue chip dediğimiz hisse senetlerinde Türkiye'de yabancıların ciddi olarak satışta olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle Haziran ayında başladı. 22 Haziran gibiydi galiba. Başladı. Bu MSCI tarafında açıklanan uyarılar, sonrasında S&P'den gelen, Dow Jones endeksi açısından gelen uyarılar Türkiye'de yabancı yatırımcıların bizce çıkışıyla birazcık sonuçlandı.
0: Kasım bir virgül koyabilir miyiz? Ilgili... Çünkü Borsa İstanbul'da yeni bir heyecan var. Kardemir Çelik Sanayi hisseleri gong çalacak. Canlı olarak oraya gidiyoruz.
2: Önce başlıyoruz. Ondan geriye sayıyoruz. Hep birlikte eşlik ederek. Evet. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ve gong.

0: Kardemir Çelik Sanayi hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. 128 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda pay başına satış fiyatı da 35 lira olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü de 4 milyar 480 milyon lira olan Kardemir Çelik'te satışa sunulan payların tamamı da yatırımcılara dağıtıldı. Yeni bir heyecan merhaba dedi Kardemir Çelik Sanayi hisseleri bugün Borsa İstanbul'da. Şimdi devam edelim canlı yayın konuğumla Didem Maden'le. Buyurun lütfen, virgül koymuştuk, kaldığımız yerden devam edelim şimdi.
1: Bahsediyorduk, yabancılardan da bahsettik. Dediğim gibi MSCI endeksinden, hani gelişmekte olan ülke endeksinden çıkarılma ihtimali var. Hani endeksin, Türkiye'nin. Aynı zamanda S&P Dow Jones endeksi için de böyle bir uyarı geldi. Burada tabii ki kamu tarafından bazı açıklamalar yapılması ve tedbirler alınması bekleniyor. Ufak ufak bazı değişiklikler gelmeye başladı. Hani bunun da devamının gelmesi halinde. Tabii ki olumlu sonuçlanabilecek bir durum bu. Ancak endeksler için verilen tarih Kasım ayı olduğu için tabii ki yabancı yatırımcıların da Kasım ayına kadar hani pozisyonu tutup da Kasım ayındaki duruma göre hani giriş ya da çıkış yapmasını beklemek de çok doğru olmaz. Zaten yabancıların da bu anlamda hisse tarafındaki çıkışlarını da gözlemliyoruz. Dediğim gibi özellikle de bankacılık endeksindeki düşüşün genel olarak buna bağlı olduğunu görüyoruz. Bazı blue chip hisselerde de bunun devam ettiğini görüyoruz. Fonlar tarafına bakacak olursak da böyle belirgin bir çıkış ya da çok büyük bir giriş yok. Hani genel anlamda orta kararlı bir giriş olarak fon tarafında da devam ediyor. Getirilere de bakacak olursak hisse senedi fonları tarafında. Hani son dönemde, 1-2 aylık dönemde düşüşler var. Evet, ancak hani yılbaşından itibaren ya da yıllık dönemde baktığımızda da eğer hani getirileri net getiri olarak kabul edersek, hani buradaki stopaj da çünkü vergi istisnaları var yatırım hisse fonlarında. Onu net olarak da dikkate alırsak da enflasyonla birebir başa baş getiri getirdiğini görüyoruz. Bu anlamda da büyük de bir çıkış yaşamıyoruz bu aralar.
0: Önümüzdeki döneme bakarsanız, fırsat ve risk haritasını da önünüze koyarsanız yatırımcının hangi başlıklara özellikle dikkat etmesi gerekir ve stratejisi ne olmalı?
1: Dediğim gibi hani şu anda hisse senedi tarafında, yerli hisse senedi tarafında zaten yurt dışından da negatif ayrıştığımız dönemde yaşıyoruz. Yani bir şekilde hikayenin olmaması sebebiyle bu tarafta hisse senetlerinde riskli varlık anlamında pozisyonlarda bence bir miktar hani küçük mü yapılabilir zaten. Hani o şekilde de devam ediyoruz bir süredir. Yurt dışında AI teması ile ilgili çeşitli endişeler devam ediyor. Hani acaba bir balon mu var diye. Ancak geldiğimiz aşamada hani balon değil de fiyatların biraz fazla yükselmesi, capex'lerin yüksek olması ile ilgili endişeler artıyor. Ancak geldiğimiz noktada fiyatlar çok düştü. Dipten tekrar alımların da geldiğini görüyoruz. Bilançolar güzel açıklanıyor. Microsoft'un açıklanan bilançosu çok iyi geldi. Bununla birlikte Oracle'ın Google Gemini ile birlikte ortaklığının da yarattığı bir güç oldu piyasalarda. Diğer gelen bilançolarda da hani çok böyle kötü bir bilanço zaten beklenmiyor. Sadece dediğim gibi sermaye harcamalarının yapılan yatırımlar sebebiyle yüksek gelmesi var. Ancak gördüğümüz kadarıyla AI tarafındaki şirketlerden nakit akışlarının da devam edebileceği beklentisi de tamamen ölmüş değil. Dipten dönen bir yer olduğunu düşünebiliriz. Bu anlamda da tabii ki yatırımlarda tematik yatırımlar, yurt dışı hisseleri ya da borsa yatırım fonlarına yatırım yapılan fonların tercih edilebileceğini düşünüyoruz portföylerde belirli olanlarda. Ama ağırlığı hani biraz önce de yine söylediğim gibi para piyasası fonlarda, işte TLRF'in üzerinde standart bir getiri getiren ve risksiz varlıklarda olmasını bu aşamada tavsiye edebiliriz.
0: Yayına katkılar için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun ve iyi hafta sonları Didem Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Sema Hanım, sizlere de hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Devam edelim. Şimdi Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle olacak. Borsa İstanbul'un açılışına dakikalar kala son duruma bakacağız birlikte ve dünü değerlendirmesini isteyeceğim. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın Sema Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Borsa İstanbul'a geçmeden önce bugün Asya tarafındaki Güney Kore'deki o sert yükselişi sormak istiyorum aslında. Nasıl bir mesaj veriyor bize bugün Asya tarafı?
2: Aslında baktığımızda tabii Güney Kore'de iki tane hisse burada belirleyici. Bu hisselere gelen çok sert bir satış baskısı vardı ve şu anda onun tepkisi, yani yukarı yönlü bir düzeltmesini yaşıyor diyebiliriz aslında. Çok hızlı fiyatlanmalar oluyor, sadece bu Güney Kore tarafında değil, global anlamda her emtiada çok sert fiyatlanmalar oluyor. Hisse tarafında da Güney Kore oldukça momentumu yüksek hareket etti bir süredir. Onun şu anda bir düzeltmesi diyebiliriz, yukarı yönlü hareket, ama genel anlamda baktığımızda şu anda global anlamda da risk iştahı bugün bir miktar açık gibi görünüyor. Aslında açık değil, piyasalar bir miktar yukarı yönlü tepki vermeye çalışıyor.
0: O zaman Borsa İstanbul'a bugün yansıması nasıl olur o taraftan gelen rüzgarın? Çünkü %1,5'un üzerinde geri çekilen bir borsa takip ettik dün. Bugün beklentiniz ne açılış için?
2: Şimdi her şeyden önce şöyle bakmak lazım. Cuma günleri genelde risk iştahı bir miktar düşük kalıyor. Hele Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıcak gelişme acaba başka yerlere de sıçrayacak mı? Boyutu değişecek mi beklentisi? Piyasamızda şu anda ciddi anlamda rahatsızlık verici. Sadece bizim değil, tüm dünyada. Cuma günleri o nedenle risk iştahı hafta sonu belirsizliği nedeniyle bir miktar düşük kalabiliyor. Ama baktığımızda şu anda bizde de 15.459 vadelinin açılış rakamı 0.42'lik bir artı var. Yani dünkü o sert satışın yine bizde de sınırlı da olsa yukarı yönlü bir tepkisini görmeyi bekliyorum ben. Şimdi endekse baktığımızda endekse 13.900 kırıldıktan sonra orası 100 günlük ağırlıklı ortalamaydı. Piyasa çok hızlı bir şekilde desteğini kaybedince aşağı doğru yıkıldı diyebiliriz. Dün bankaların tarafında da oldukça ciddi bir satış baskısı vardı. Şimdi 13.200 ve daha sonra da 13.000 destek seviyelerini takip edeceğiz ki 13.000 seviyesi 200 günlük ağırlıklı ortalama. Önemli bir ortalama burası. Ben bu seviyelerde artık piyasanın yavaş yavaş dengelenebileceğini düşünüyorum. Yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Ben bugün 13.500'e doğru bir atak görebileceğimizi düşünüyorum. 13.500, daha sonra da 13.750, ama 13.750 geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki olarak değerlendirilecek. Bunun altını çizmek istiyorum. Bankacılık endeksi de çok hızlı fiyatlandı. Artık ortalamalarından da çok

uzaklaştı. Banka bilançoları beklendiği gibi geliyor. Herhangi bir sürpriz yok orada ama zaten beklenti çok parlak olmadığı için beklenti dahilinde bile gelmesi bankalarda herhangi bir şekilde heyecan yaratmıyor ikinci çeyrek bilançolarda. Ve şu anda baktığımızda orada da 14.500 seviyesinin destek olarak çalışmasını bekliyorum ben. 14.500 seviyesinden yukarı yönlü 15.100 seviyesine kadar ataklar görebiliriz. Dalga boyu çok yüksek bankalarda. Düşüşlerde olduğu gibi tepkiler de dalga boyu yüksek olabilir. 15.100 seviyesine kadar da mevcut hareketi takip edebiliriz tepki olarak. Tabii sanayi endeksi bir süredir bizi hep ayakta tutuyordu. O da bu 18.900 seviyesinin altına gelince orada da satış baskısı devam etti ve bu da tabii piyasadaki volatiliteyi arttırdı aslında. Çünkü bankalar zaten bir süredir oldukça zayıftı ama sanayi tarafından bir destek alıyorduk. Şu anda sanayide de bir düzeltme başlayınca kar realizasyonu endeksteki satış baskısı da göreceli olarak artmış oldu. Burada da 18.600'ü destek olarak takip edeceğiz sanayi tarafında. 18.800'e kadar olan hareketler yine tepki olacak. Aslında baktığımızda haftanın son işlem günü yurt dışında olduğu gibi yine tepki günü olabilir. Yukarı yönlü bir dalga yaşayabiliriz. Ancak altını çizmek istiyorum. Şu anda mevcut gelişmelere baktığımızda faizlerin hala yüksek kalacağı beklentisi ve önümüzdeki hafta Temmuz enflasyon datası oldukça stresi arttırıyor. Bilhassa Merkez Bankamızın Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamada Temmuz enflasyonu yüksek gelebilir açıklamasıyla Temmuz ayına oldukça anlam yükledi piyasa şu anda. Temmuz ayında 1.87'nin üzerinde gelebilecek olan bir data piyasayı rahatsız edebilir ama 1.87'nin altında gelebilecek olan bir data da başta bankalar olduğu üzere piyasada pozitif algılanabilir. O yüzden 3 Ağustos'taki data oldukça önemli olacak. Temmuz enflasyon rakamı. Burayı çok yakından takip ediyoruz. Ancak şu çok net, merkez bankaları kararları bitti. En son İngiltere ve Japonya'dan da pas kararları geldi. Ama baktığımızda şu anda ABD tarafından gelen pas kararından sonra tahvil faizlerinin yukarı yönlü çok sert hareket ettiğini bilhassa uzun vadede gördük. Bunlar da tabii risk iştahını hep azaltan gelişmeler ve tabii ki Hürmüz Boğazı ile ilgili herhangi bir olumlu adımın gelmemesi piyasadaki risk iştahını şu anda törpülemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarına baktığımızda petrol fiyatları aslında tekrar çatışma başladıktan sonra yukarı yönlü çok sert bir hareket yapmıştı. Şu anda 87.5 destek seviyesinin altına gelmeye çalışıyor. Bu seviyenin altına gelirse 84 ve 80 seviyelerine doğru geri çekilebilir. Bu da piyasadaki petrol fiyatlarının etkisini, olumsuz etkisini bir miktar azaltabilir. Ancak şunun altını çizmek lazım. Burada dolar endeksi oldukça önemli. Aslında Fed'in faiz kararından önce Fed faiz arttırabilir beklentisiyle piyasada çok ciddi bir enerji birikmişti. Negatif enerji. Fed'in pas geçmesiyle bu negatif enerji dağıldı ve ilk etapta dolar endeksini aşağı doğru itti. 101'in altına gelen dolar endeksi de şu anda 100 seviyelerinde. Burada da 100.5'un altında kaldığımız sürece dolar endeksi zayıf seyriyle piyasada biraz daha moral etkisi yaratabilir. Bu da euro dolar paritesini 1.16'lara doğru itebilir yukarı yönlü. Benim beklentim o şekilde. Buna bağlı olarak da eğer dolar endeksinin bir miktar gevşemesi tabii ki altın fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü harekete sebep olabilir. Burada da altında 4.100 doların üzerine çıkması halinde ons altında yine ufak ufak yukarı yönlü hareketler dalga boyu sınırlı kalmak üzere devam edebilir. Gram altında da bu seviye 6.100 TL. Şu anda baktığımızda gram altında 6.231 TL'den işlem geçtiğini görüyoruz. 6.100 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece portföyleri yumuşatmak adına gram altında da pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Gümüşte bu seviye 57.5 dolar seviyesi ve bakır da yakından takip ediyoruz. 6.30 dolar seviyesinin üzerinde bakır da gündemde kalmaya devam edecek. Tabii şimdi aslında baktığımızda petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi ve buna bağlı olarak da Trump'ın tekrar gümrük tarifelerini masaya koyması oldukça piyasalarda enflasyonist baskının devam etmesi yönünde bir beklenti yarattı. Bundan dolayı da şu anda tabii ki bu gümrük tarifeleri bize de artı %12'lik bir

0: tarife geldi. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda enflasyonist baskının mevcut ortamda devam edeceği, buna bağlı olarak da faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle piyasalarda şu anda baktığımızda risk iştahının hala törpülenmeye devam ettiğini görüyoruz. Ancak dediğim gibi yurt dışında şu anda pozitif bir seyir var. Biz de 0.47 artıyız vadeli de, açılışımız yukarı yönlü olacaktır. Ama sınırlı şekilde tepki olarak değerlendireceğiz bu yukarı yönlü hareketi.
1: Bilançolar da gelmeye devam ediyor bu arada. En son Yapı Kredi ve Aksigorta geldi. Hem onu değerlendirmenizi kısaca, çünkü birazdan borsa açılacak, oraya da gideceğiz ilk fiyatlamalar için. Nasıl değerlendirdiniz? Beklentinizin üzerinde gelmesini düşündüğünüz bir sektör var mı? Hisse var mı?
0: Şimdi şöyle, bilançolar gelmeye devam ediyor ama dediğim gibi beklenti dahilinde geliyor şu anda. Beklentiler de çok iyi olmadığı için beklenti dahilinde bile gelmesi piyasada herhangi bir heyecan yaratmıyor. Benim evet iyi beklediğim bilançolar işte başta TÜPRAŞ olmak üzere petrol, petrokimya ürünleri, yine savunma sanayi, enerji altyapıları, bu bilançoları iyi bekliyorum ben.
1: Peki bugün açılışta yatırımcı hangi göstergelere özellikle odaklansın? Yani izleme listesine nereye alsın?
0: Evet, ben izleme listesine tabii ilk sırada her zaman petrol fiyatları var. Eğer 87,5 doların altına gelirse bir miktar piyasaları rahatlatabilir ekstra. Aynı zamanda da dolar endeksi.
1: Bir virgül koyalım mı Cem Bey? İlk fiyatlamalar için Borsa İstanbul'a gidelim.
0: Tamam.
2: İki, bir ve gong.
1: Evet, güne yatay başladı. 13.310 seviyesinden açıldı Borsa İstanbul. 0.13'lükte yukarı yönlü hareketi var. Beklentinize paralel geldi açılış. Nasıl yorumladınız? Günün devamına ilişkin nasıl bir mesaj alırız bu açılıştan?
0: Şimdi bugünkü tabii tepki hareketinde bankalar biraz daha ön plana çıkabilir. Çünkü dün çok sert satış baskısı altında kaldıkları için yukarıya yönlü biraz daha belirgin hareket edebilirler. Ama endeksin baktığımda yine dünkü o sert satışa rağmen tepkisinin çok sınırlı kaldığını görüyorum. Ben daha iyi bir tepkiyle açılmasını, yani 13.500'e doğru bir açılış beklerdim işin açıkçası. Şu anda 13.310, sizin de söylediğiniz gibi. 13.500 seviyesine doğru hareketin devam edebileceğini dalgalı olarak, ama hacmin düşük kalacağını düşünüyorum. Tabii burada dediğim gibi petrol fiyatları, dolar endeksi ilk etapta takip edeceğimiz göstergeler. Burası bizim için oldukça önemli. Çünkü dolar endeksi geri geldikçe euro dolar paritesi de 1.16'ya doğru hamle yapmak isteyecek. O da bizi pozitif etkileyebilir. Ancak şu anda baktığımızda düşüş trendinin devam ettiğini ve mevcut hareketin tepki olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki ilk dakikalarda en güçlü hareket hangi tarafta görünüyor Cem Bey?
0: Ben şöyle baktığımızda tabii çok büyük bir coşku yok aslında. Dünkü sert satıştan sonra ben bankalardaki volatilitenin yüksek olmasını ve açılış itibariyle de şu anda bankaların 0.43 artı başladığını görüyoruz zaten bankacılık endeksinin. Ben bankalar tarafında 14.500 destek seviyesinin çalışıp yukarı yönlü ataklar görebileceğimizi, hatta bu hareketin 15.000-15.100 seviyesine kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa. Ama şunun altını çizmek istiyorum tekrar. Unutmayalım, bugün cuma ve hafta sonu belirsizliğini almak istemeyecektir yatırımcılar. Buna bağlı olarak da hacim düşük kalacaktır.
1: Hangi seviyenin kırılması satışı derinleştirir veya alımı tetikler?
0: Aslında baktığımızda aşağıda 13.200 ve 13.000 destek seviyelerimiz var. Şimdi 13.000 çok güçlü. Burası 200 günlük ağırlıklı ortalama. Nasıl biz 13.900'e 100 günlük ağırlıklı ortalamada uzun süre tutunduysak ve orası kırıldıktan sonra piyasadaki satış baskısı ciddi anlamda arttıysa, 13.000 seviyesi de 200 günlük ağırlıklı ortalamalar yakından takip edilecek. Bu seviyenin altına gelinmesi halinde o zaman ekstra olumsuzluklar var demektir. Ancak ben hep şunu çok net söylüyorum. Şu anda fiyatlara baktığımızda işte dezenflasyon sürecinin ötelenmesi, faiz indirim beklentisinin henüz olmaması, bunun yanında petrol fiyatları, diğer taraftan baktığımızda işte dolar endeksinin yukarı

0: kalması, dolara olan talep, buna bağlı olarak euro dolar paritesinin aşağı gitmesi bir süredir. Bunlar oldukça önemliydi. Şu anda bir miktar dolar endeksi biraz bize nefes aldırsa da çok fazla şeyin fiyatlandığını, bilhassa bankalar tarafında fiyatlandığını düşünüyorum ben. O yüzden de bankaların 14.500 seviyesini dip yapmasını bekliyorum.
1: Peki altın fiyatlaması, özellikle madencilik ve altın şirketlerini bu dönemde bu fiyatlamayla nasıl etkiliyor borsadaki görünümünü?
0: Şimdi aslında altın savaşla birlikte çok ciddi bir volatilite içindeydi. Çok sert hareketler oldu. Biraz da merkez bankaları bu dolardan altın biriktirme tarafına geçti. Ve altın çok ciddi bir şekilde yukarı yönde gitmişti. Şimdi baktığımızda altın yavaş yavaş normalleşti. Ben artık 3.900-4.000 dolar arasının dip olduğunu düşünüyorum altın onsta. Ve şu anda portföylerde altını para kazanmak amacıyla değil, kesinlikle portföyü yumuşatmak amacıyla kullanmak gerekiyor. Çünkü ben altında artık eskisi gibi o şekilde sert volatil dalgalar yukarı yönlü beklemiyorum. Dediğim gibi 4.100 doların üzerine çıkarsa altın, burada bir miktar ons altında pozisyon açılabilir, ama gram altın biraz daha farklı. Bilhassa dolar TL'ye karşı olan duyarlılığı olanlar eskiden dolar alıp ceplerine koyuyorlardı. Şimdi artık altın gram alıyorlar. Böylece kendilerini dolar TL'ye karşı da korumuş oluyorlar. Şu anda baktığımızda da gram altının şöyle bakıyorum hemen 6.229 TL olduğunu görüyorum. Burada da 6.100 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece portföylerde likit, yani çoğunluk şu anda TL'de olması gerekiyor, ama bir miktarda gram altın bulundurmak riski dağıtmak açısından önemli.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli Cem Bey, çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız, analizleriniz için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun. İyi hafta sonları size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Şimdi veriler de gelmeye devam ediyor. Turizm gelir de geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 oranında azaldı. İkinci çeyrek verileri, turizm istatistikleri geldi. Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 oranında azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar olduğu, ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %15,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçiler seyahatlerini kişisel veya paket turla organize ediyor ve bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamalarında 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 422 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu ve ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,1 oranında azaldı. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,1 azaldı. 15 milyon 581 bin 14 kişi oldu. Ziyaretçilerin %16,2'sini 2 milyon 527 bin 687 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Ve bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması da 113 dolar olarak belirlendi. Yurt dışında ikamet edenlerin durumu da, harcaması da, ortalama harcaması da 79 dolar olarak belirlendi. Şimdi dış ticaret istatistikleri Haziran 2026 da ekranda. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %21,7, ithalat %23 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri göre ihracat 2026 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat %23 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ihracat %3,5, ithalat %4,5.

6 oranında arttı. Paranın rotasını noktalayalım. Ekonomi notlarıyla devam edecek A Para yayını. İyi hafta sonları efendim.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
2: Festiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
2: Bravo, bravo.
4: Italiano.
3: Festi.
2: Festi.
5: Opet'te lezzetlerin en festi, festi.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası

alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Mobilyer Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Quick Sigorta Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Fatma Yıldırım 10 bülteninde değerli bir konuğumuz var stüdyoda. Mahara Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar bizlerle birlikte olacak. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Şimdi sigorta grubunda tabii ki Mahara Holding'den zaten devam edeceğiz ama Quick Sigorta halka arzı açılıyor.
1: Evet.
0: İlk olarak halka arz bilgilerini sizden bir dinlemek isteriz tabii
1: evet.
0: ki.
1: Bugün son günü talep toplamanın. Üçüncü gün bugün. 29-30-31 tarihlerinde talep topluyoruz. 3.7 milyar liralık bir halka arz gerçekleşecek ve Quick Sigorta'nın %10.03'ünü halka açmış olacağız. Bu halka açılmanın en önemli özelliği ortak satışın olmaması ve bir mottomuz var. Kaynak şirkete, değer geleceğe diye. Biz tamamen aslında Quick Sigorta'nın sürdürülebilir, hesap verebilir, şeffaflığı güçlendirilmiş ve kurumsal yönetişim ilkeleri artmış bir şirket olması için aslında bu halka arza geçiyoruz. Ve Türk sigorta sektöründe hayat dışı branşlarda 19 yıl sonra hayat emekliliği dahil ettiğimiz zaman 11 sonra gerçekleşmiş bir ilk halka arz oluyor bu. Tabii bunun sebepleri arasında hem sektörün finansal disiplinin, mali disiplinin artması ve değerlemelerin doğru noktaya gelmiş olması, hem de tabii ki sermaye piyasalarındaki kurumsallaşmanın artması, tabanın yayılması, yatırımcı tabanın genişlemesi bu halka arzın 19 sene sonra gerçekleşmesindeki en büyük etkilerden bir tanesi. 76.60 fiyatla Quick Sigorta ve sabit fiyatla halka arz ediliyor. %60'ı bireysel yatırımcıya eşit dağıtım şeklinde ve %40'ı da yerli kurumsal yatırımcıya arz edilmek üzere gerçekleşiyor bu halka arzda.
0: Evet, zaten tahsilatlardan bahsettiniz evet. Ama yabancıya pay oranınız peki nedir? Oraya bir pay ayırdınız mı?
1: Kurumsal yerli yatırımcı için biz %40 düşündük. Hı hı. Geri kalan %60'ı da bireysele eşit dağıtım şeklinde düşündük.
0: Evet, peki iskonto var mı? Yani varsa oranınız
1: evet,
0: nedir?
1: Bu çok önemli, bu söylediğiniz. %25.03'lük bir iskontoyla halka arz ediliyor Quick Sigorta. Ve üstüne üstlük şu rakamı vermem çok faydalı olacak. 2025 yılı kar rakamı 10 milyarın üzerinde Quick Sigorta'nın. Ve bugün halka arz değerine baktığımız zaman aslında şirket 3-3,5 yıllık bir karla halka arz edilmiş oluyor ki şirketin son 2 yıldır öz kaynaklarının %5'i kadar bir temettü dağıttığını dikkate alırsak aslında şirkete giriş için çok iyi bir fiyatlama ve çok iyi bir süreç içerisinde olduğumuzu gösteriyoruz. Aslında şirket 2017 Mayıs ayından itibaren ilk poliçesini düzenliyor. Quick Sigorta kurulduğu ilk o yarı dönemin dışında kar etmediği herhangi bir dönem olmadı. Niye peki son 2 yıldır sadece temettü dağıttı diye soracak olursanız, çünkü biliyorsunuz sigorta şirketleri sermaye şirketleridir ve sermayelerinin kuvvetli olması gerekir. Bu noktada şirket önce öz kaynaklarını kuvvetlendirdi ve kuvvetlenen öz kaynağıyla birlikte 2023 yılından bu yana Türk sigorta sektöründe özellikle hayat dışı branşlarda öz kaynak büyüklüğü sıralamasında 5. sırada. Yine aktif büyüklük sıralamasında 5. sırada. İşte 25.1 milyarlık bir öz kaynağı 101,5 milyar liralık da bir aktif büyüklüğe sahip. Şimdi böyle baktığınız zaman zaten güçlenmiş bir öz sermaye vardı ve artık 2 yıldır da temettü ödemenin bu büyüklükte, bu öz kaynak büyüklüğünde belli seviyeye gelinmesi sebebiyle temettü ödemeye başladı. 2024 yılında 650 milyon liralık, 2025
0: evet.
1: yılında da 1,1 milyar liralık
0: çok kısa bir virgül koyalım. Bir son dakikamız var. Tamam. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2006 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıklıyor. Kameralarımızı çeviriyoruz.
2: İkinci çeyrekte daha da arttırarak kesintisiz şekilde sürdürdük. Ana pazarlarımızdaki gelişmeleri yakından takip ederken alternatif pazarlardaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. Türkiye'nin güvenli, erişilebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olduğu mesajını dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir alanda uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya devam ettik. Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla ülkemizin tüm bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan dünyaca ünlü oyuncularımızın yer aldığı mini dizileri uluslararası izleyicilerle buluşturduk. Bugüne kadar yayınlanan mini dizilerimiz 5 milyardan fazla izlenmeye ulaşarak ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı. Yılın ilk yarısında ülkemizden sahne alan Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West, Ricky Martin gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin etkinliklerine yoğun yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağladık. UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul'da düzenlenmesi, Formula 1'in 2027 itibariyle İstanbul'a dönecek olması, bu ve benzer organizasyonlarla Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk. Bu süreçte öncelik verdiğimiz adımlardan ikincisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz turizm destek paketi ile sektörümüze güçlü bir finansman zemini oluşturmak oldu. Toplam 60 milyar liralık kredi imkanı sunan bu paket KGF, İGE ve KFK aracılığıyla işletmelerimize hızlı, erişilebilir ve etkin bir şekilde işletme kredisine olanak sağlamaktadır. Üçüncü adım olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni bir destek modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda sigortalı başına aylık 3500 lira prim desteği sağlanması amacıyla turizm sektörüne toplam 6 milyarlık kaynak aktardık. Böylece işletmelerimizin üzerindeki istihdam yükünü hafifletirken sektörümüzün nitelikli insan kaynağını korumasına da katkı sunduk. Dördüncü adım olarak konaklama vergisi oranını yıl sonuna kadar %1'e çektik. Bir diğer önemli çalışmamız başta Türk Hava Yolları olmak üzere sektörümüzle yakın işbirliğimizi sürdürmek oldu. Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazardaki yön değişimlerini doğrudan sağdan takip ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarımızı güncelledik. Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi müsaadenizle 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi savaşın olumsuz etkilerini yoğun hissettiğimiz bir dönem olacak demiştik. Öyle de oldu. Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 10.96'dan 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda 9.96, geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10.01, yani binde 5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren biliyorsunuz politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçi de geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli vatandaşlar da 70 dolar olan

0: gecelik gelirin 75 dolara. Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Kıymetli konuklar, turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz. Tanıtımdan ulaşım kapasitesine, pazar çeşitliliğinden sektör desteklerine kadar sahip olduğumuz bütün imkanları etkin şekilde kullanıyoruz. Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atacak ve sektörümüzle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sunumumuz bugün burada son buluyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Efendim bizler de Sayın Bakanımıza değerli konuşma.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını açıkladı. Tekrar konuğumuza dönelim Ahmet Bey ile Quick Sigort'un halka arzını konuşuyorduk. En son temettü politikası demiştiniz. Quick Sigort'un temettü politikası nasıl şekillenecek?
3: Quick Sigorta öz sermayelerini belli bir güce ulaştırdıktan sonra işte 25.1 milyar olduğunu söylemiştim. TSB verilerine göre sektörün 5. büyük şirketi konumunda ve dolayısıyla son 2 yıldır da temettü dağıtmaya başladı. Öz sermayesi belli bir olgunluğa geldikten sonra ve öz sermayesinin %5'i kadar 2024 yılında 650 milyon, 2025 yılında da 1.1 milyar civarında bir temettü dağıtımını gerçekleştirdi. Bu şirketin temettü politikası bu şekilde devam edecek. Bu konuda kararlı. Dolayısıyla şunu da belirtmiştik yayına başladığımızda. Biliyorsunuz 2025 yılının sonunda 10.2 milyar liralık bir kar rakamı tam yıl faaliyetinin sonunda elde etmişti Quick Sigorta. Bugün halka arz değeriyle karşılaştırdığımızda bunu 3-3,5 yıllık bir karla aslında şirkete giriş yapma fırsatı sunmuş oluyoruz yatırımcılarımıza. Ve dolayısıyla hem temettü politikası olan hem giriş oranları iyi seviyelerde bir değerlemeye sahip olan bir halka arzdan bahsetmiş oluyoruz.
2: Evet, peki ne kadarlık bir talep gelmesini bekliyorsunuz? Oraya dair bir beklentiniz var mıdır?
3: Tabii ki bu talep konusu bu akşamın sonunda herhalde göreceğimiz bir konu olacak diye düşünüyorum. Ben şirketi inceleyen, bilançosuna bakan ve sigorta sektörünü bilen, tanıyan yatırımcılarımızın bu fırsatı olumlu değerlendirecekleri kanaatindeyim. Ama sonuçta tabii ki takdir yatırımcılarımızın. Bizim esas amacımız buradan bir kaynak temini elde etmek değil. Bizim amacımız sürdürülebilir bir şirketimizi sağlamak, kurumsallaşmayı daha ileriye taşımak, işte şeffaflığımızı güçlendirmek, hesap verilebilirliğimizi artırmak ve gerçekten finansal derinliği olan bir şirketin sahibi olmak. Çünkü sigorta şirketleri tüm dünyada böyledir. Aslında en güçlü olduğu zamanlarda halka açılırlar ve birçok uluslararası sigorta ve reasürans şirketine baktığımızda bunların neredeyse %100 halka açıklık oranlarına sahip olduklarını da görürüz. Dolayısıyla bu vizyon

0: baktığınız zaman da nakit hareketinin yoğun olduğu bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu yüzden de aslında borçluluğu olmadığı gibi alacakları da yok diye denecek kadar az. Ve bu tabii yatırım gelirlerine de sirayet ediyor. Size hemen 2026 Mart sonu rakamlarıyla yatırım geliri oranı Quick Sigorta'nın %94, sektör ortalaması %36. 2025 yılında bu rakamlara baktığımızda Quick Sigorta'nın 59, sektör ortalamasının 38 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla nakit akışı yüksek, nakit fonları yüksek. Varlıklarından bahsedeyim. 86 milyar civarında da yatırım fonu var Quick Sigorta'nın. Dolayısıyla nakit kapasitesi yüksek. İşte demin de söyledim. Peki borcunuz yok, alacağınız yok, sermayeniz güçlü, nakit hareketiniz kuvvetli. Niye alkarz oluyorsunuz? İşte stratejimiz, vizyonumuz şu. Demin saydığım kurumsal yönetişim kapasitemizi artırmak ve şeffaflığımızı artırmak bizim en önemli hedefimiz.
1: Evet, peki sigortacılık sektörünü bir de soracağım size.
0: Evet, evet.
1: İlk 6 ay performansını nasıl yorumlarsınız? Tabii rakamları verdiniz hem Quick Sigorta ve sektör ortalamasına dair ama sektörün görünümü nasıl ilk 6 ayda?
0: Çok iyi bir soru Fatma Hanım. Oradan da hem sektörün hedeflerine hem de Quick Sigorta'nın bu halka sonucu hedeflerine ulaşmış oluruz. 744 milyar liralık bir üretim gerçekleştirdi Türk sigorta sektörü 6. ay sonu itibariyle. Bunun %85'ine denk gelen 629 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda gerçekleşti. %15'lik kısmına gelen 115 milyarlık kısmı da hayat sigortalarında gerçekleşmiş bir üretim. Toplamda %29'luk bir büyümesi var Türk sigorta sektörünün. Bu enflasyonun 3 puan gerisinde. Yani baktığınız zaman reel bir büyümeden bahsetmiyoruz. Hayat sigortalarında durum biraz farklı. Orada %46'lık bir büyüme var. Dolayısıyla da hayat dışı %26'ya düşüyor büyüme oranında. En büyük branşı kara araçları, bizim de liderlik ettiğimiz kara araçları sorumluluk sigortası %26 payla sektörde karşılık buluyor. Şimdi aslında poliçe adetlerine baktığımızda Haziran sonu rakamları değerlendirdik arkadaşlarımızla. Poliçe adetlerinde biz artış görüyoruz. Yani sigortalı sayısında artış var. Buna rağmen enflasyonun gerisinde bir büyümeden bahsettiğimizde aslında bizim sigorta sektörümüzde bir rekabetle karşı karşıya olduğumuzu da tespit etmiş oluyoruz. Bu sigortalarımız için şöyle bir anlam ifade ediyor. Özellikle sigortalı adaylarımız için. Aslında risklerin bu kadar arttığı bir dönemde ki sizler de yayınlarınızda yer veriyorsunuz. Biliyorsunuz riskler arttı. Orman yangınları, seller, yer kaymaları, artık depremin bile önüne geçen risklerimiz var bizim. Dolayısıyla riskler bu kadar artarken sigortada bu kadar uygun koşulların oluşması sigortalı olmak için iyi bir fırsata işaret ediyor. Ben buradan bizi seyreden bütün vatandaşlarımıza ve sigortalı adaylarımıza aslında sigortalı olmak için çok uygun bir dönemde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hem primler uygun seviyelerde hem de riskler gerçekten çok artmış durumda. Dolayısıyla bu fırsatı da değerlendirsinler. Türk sigorta sektörünün 2030 yılı hedefi 50 milyar dolar prim üretimine ulaşmak. 2025 yılını 31 milyar dolarlık bir prim üretimiyle 1.2 trilyon lirayla kapattık. Dolayısıyla bu 50 milyar dolara giderken 31 milyar dolardan bir sıçramaya ihtiyaç var. Nedir bu sıçrama? Çünkü işte enflasyonun gerisinde bir büyüme oranımız varken 50 milyar dolara nasıl ulaşacağız? Bir sıçrama lazım. İşte bu sıçrama Sigortacılık Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumuz ve Türkiye Sigorta Birliğimizin önderliğinde yürütülen bir takım yeni düzenlemeler, yeni bir takım sigorta modelleri, sigortalama faaliyetleri ve dağıtım kanalları çeşitliliğiyle olacak durumda. İşte gömülü sigortacılık diye bildiğimiz ama bundan sonra bütünleşik sigortacılık diye adlandıracağımız, mikro sigortalar dediğimiz, parametrik sigortalar dediğimiz dünyada uygulanan çok yeni ve teknolojiyle entegre sigorta modellerini sektörümüz uygulamaya başlayacak. Ve bu bizi 50 milyar dolara götürecek. İşte Quick Sigorta'da bu teknolojik altyapısını tamamlamış, gerçekleştirmiş. Türkiye'nin 81 il 972 ilçesine yayılmış 9000'den yaklaşan acente sayısıyla, dağıtım kanallarıyla aslında tüm bu hazırlıklarını yapmış ve güçlü olan sermayesini daha da güçlendirerek bu sürece hazırlığını tamamlamak üzere halka arz olan bir sigorta şirketi diye ben genel bir değerlendirme yapayım.
1: Evet, piyasa koşullarından da tabii bahsettiniz ama bir de zamanlama açısından soracağım size. Yayının en başına zaten girişte bahsettiniz. Hayat dışı tarafa baktığımızda 19 yıl sonra, sigortacılık sektöründe de 12 yıl sonra açılan ilk
0: halka arz.
1: İlk halka arz. Zamanlama olarak nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi tabii biz biliyorsunuz 2024 yılının Eylül ayında SPK başvurumuzu gerçekleştirdik. İşte ülkemizdeki süreçler ve sonuçta bu hafta

0: bizim talep toplama dönemine gelmemizi gerçekleştirdi. Tabii zamanlamayı biz doğru olarak seçmiyoruz. Koşullar her gün değişebiliyor. Fakat biz hem sektörde bu alana 19 yıl sonra önderlik ediyoruz ki nitekim bizim arkamızdan iki tane daha sigorta şirketimizin SPK'ya başvuru yaptığını görüyoruz. Tabii sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da sigorta çok önemli. Yani sigorta sadece riskleri bertaraf eden, hasarları tazmin eden bir sektör değil artık. Sigorta riskleri öngören, öngördüğü riskleri önleyen, önleyemediklerinin kötü sonuçlarını önleyen bir sektör. Bunu yaparken de topladığı primlerle de oluşturduğu fonlar aynı zamanda finansal piyasalarda derinlik yaratıyor. İşte ülkenin bir yandan risk kapasitelerini engellerken, bir yandan ekonomik dayanıklılığını artırırken, bir yandan da bu fonlarıyla piyasalarda, finansal piyasalarda derinlik yaratıyor. İşte manipülasyonların engellenmesini. Şimdi bugün küçük yatırımcıların en çok şikayet ettiği şey borsadaki derinlik eksikliği. Aslında sigorta fonları bu derinliğin artmasına ve dolayısıyla manipülasyonların engellenmesine sağlıyor, derinleştiriyor. Bugün BES fonlarımızda 2,5 trilyon lira ve toplam sigortayla birlikte 3,5 trilyon liralık bir sigorta sektörü kurumsal fon yönetiyor ki Türk sigorta sektörü Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı durumunda. İşte biz sigortayı büyüttüğümüzde aslında bu fonları da büyütmüş oluyoruz. Quick sigorta özeline geldiğimiz zaman tabii Quick sigorta bir sigorta şirketi olarak aslında demin de söyledim bir kaynak ihtiyacı olan bir sigorta şirketi değil. Sermaye yeterlik rasyosunda sektörün önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki esas amaç bizim bu kurumsal yönetişim kapasitemizi artırmak ve borsada sigorta şirketlerinin artıyor olması lazım. Tüm dünyada sigorta şirketleri bir yandan ülkelerin ekonomik dayanıklılığını artırırken bir yanda finansal piyasaların derinleşmesine çok büyük katkı sağlıyorlar. Dünyanın en büyük fonları da biliyorsunuz sigorta fonlarıdır, sigorta şirketleridir, restoran şirketleridir.
1: Evet Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar bizlerle birlikteydik. Quick Sigorta'nın halka arz detaylarını değerlendirdik. Daha sonra tabii ki halka arzlar furyası devam ediyor Borsa İstanbul'da. Son dönemde bir hızlanma gördük. Kardemir Çelik halka arza açıldı. Bugün işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da gong töreninin ardından işlem görmeye başladı diyelim.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada gong Kardemir Çelik Sanayi için çaldı. 128 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda pay başına satış fiyatı 35 lira olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon lira olan Kardemir Çelik'te satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Bireysel yatırımcılara yaklaşık kişi başına 63 lot dağıtımı gerçekleştirildi. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 2205 lira oldu. Şirket bayları bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
1: Evet, Borsa İstanbul'da halka arz furyası devam ederken Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları da konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizlerle birlikte. Dinçer Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Fatma Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul'da aslında genel hatlarıyla zayıf bir seyri takip ediyoruz. Haftayı hatta ay kapanışı bugün geride bırakıyoruz. Bugün eks tarafta bir fiyatlama vardı. Genel hatlarıyla yine baktığımızda 14 bin puan altı rakamları takip ettik. Pazartesi günü bir denemesi oldu ama sonra rakama da bir tekrar bakmış olalım. 0,30'luk bir yüzdesel yükseliş var. Borsa İstanbul'da aslında bir alıcılı seyre geçmiş. Açılış ardından 13.333 puanı görüyoruz. Sektör endekslere baktığımızda da bankacılıkta %1 artışta Borsa İstanbul'a destek verirken yine teknoloji tarafında da spor tarafında da yarım puanlık yükselişlerle Borsa İstanbul sektör tarafından takip ediyoruz diyelim. Önce bir açılışı değerlendirelim isterseniz daha sonra detaylarına bakalım.
3: Evet, aslında yurt dışındaki pozitifliğin de buraya sirayet ettiğini görüyoruz ki özellikle Güney Kore endeksinde çok büyük sıçramalar vardı. %20'ye yaklaşık bir yükseliş görmüştük orada. Yine Nasdaq tarafında, S&P tarafında da yükselişler izlemiştik ve Borsa İstanbul'da da pozitif bir açılış görüyoruz. Günlerdir aslında negatif olan bankacılık endeksinin burada artık baskıyı biraz dağıttığını ve tepki alımları geldiğini de görüyoruz. Bankacılık endeksinin öncülüğünde bir yükselişler var. Tabii ki buna etken bilançolar da oluyor. Bankacılık bilançolarını alıyoruz. Yine en son Garanti ve Yapı Kredi

0: Bankası'ndan da bilançoları aldık. Akbank daha önce açıklamıştı. İlk bilançosunu açıklayan şirketti. Farklarına baktığımız zaman aslında içerisinde biz nasıl sektör ayrışması yapıyorsak sektörün içerisinde de hisse ayrışmaları oluyor ki bunda da bankacılıkta net bir şekilde de bunu görebiliyoruz. Tabii pair trade fırsatı da sunuyor. Ama yani en net ayrım olarak şunu söyleyebilirim. İleriye yönelik beklentiler olarak, guidance olarak bankalarda örnek veriyorum Akbank geleceğe yönelik beklentilerinde biraz daralmaya giderken Garanti ve Yapı Kredi'nin bu guidance'larını koruduklarını görmüştük. Tabii net faiz marjları ABD, İran, İsrail gerilimine göre oluşan durumlardan dolayı geri gelmesi oldukça normal. Uzun süre sonra öz sermaye karlığına reel pozitif olarak geçmesini bekliyorduk bankaların. Bu biraz daha erteleniyor gibi görünüyor ve hala efektif faizin biraz daha politika faizinden yüksek kalmasından ötürü belki 3. çeyreğe de bu sıçramaların yaşanabileceğinden ötürü bankacılık fiyatlamalarında da aslında baskıyı da görmemiz oldukça normal. Bununla da birlikte BIST 100'de tabii ki baskılanıyordu. Bugün ise yurt dışındaki havayla da birlikte bu gelen bilançoların biraz daha toparlanmasıyla birlikte bir tepki alışları görüyoruz.
1: Evet, şimdi geçelim isterseniz biraz daha stratejik bir bölüme. Borsa İstanbul'un ilk 11'i diyelim. Hemen başlayacağım. Tabii takımın kalbi diyebileceğimiz Kale'den başlayalım. İlk sırada kimi seçtiniz? Kale'ye kimi koydunuz?
0: Türkiye Sigorta'yı Kale'ye koydum. Çünkü yani kaleci biraz daha hani savunmadan daha savunmacı gibi görüyorum. Burada Türkiye Sigorta'yı Kale'ye yerleştirmemin sebebi de bugün de artıda olduğunu görüyorum ama genel olarak aslında sadece günün de değil, hani son zamanların diye de düşünebiliriz, haftanın diye düşünebiliriz. Pozitif olmasının sebebi, buraya yerleştirmemizin sebebi hem güçlü gelen bilançosu hem de işte bahsettiğimiz mesela bankaları sıkıntıya iten durumun Türkiye Sigorta'ya pozitif yansıyacak olması da biraz. Nedir bunlar? Evet, faizlerin belki efektif faizlerin yüksek kalıyor oluşu, buradaki portföy karlarına sigortaların yansıması ayrı bir avantaj. Fakat Türkiye Sigorta'nın özeline baktığımızda diğer şirketlerden ayıran Türkiye Sigorta'yı bileşik rasyosunun %100'ün altında olması ve tarihin en iyi seviyesinde olması. %88'lik bir bileşik rasyo açıklandı. Yani bu da aslında teknik net gelirlerin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. Tarih seviyelerde yani operasyonel kazançları da portföy kazançları gibi Türkiye Sigorta'nın iyi gittiğinden bahsedebiliriz. O yüzden ben önümüzdeki dönemde gerçekten hani savunmadan da öte bir kaleci koyacak olursam burada Türkiye Sigorta'yı öne çıkarırım. Teknik seviyelerden ötürü de hani bugün pozitif yansımaların olacağını düşündüğümden dolayı Kale'ye yerleştirdik diyelim.
1: Evet, zaten bilanço sezonu çok güçlü bir giriş yaptı Türkiye Sigorta diyelim. Son bir yıllık tarafta da %30'luk bir getirisi de varmış diye ekleyelim ve hemen geçelim defansa. İkinci sıraya kimi seçtiniz?
0: Evet, Enerjisa. Burada Enerjisa'nın gerçekten varlık tabanının büyüyor olması bu en net hikaye diyebilirim ki işte enerji dağıtım tarafına baktığımız zaman yine biraz daha enflasyon aslında yüksek enflasyondan ve bu faiz ortamından kendini biraz daha dışlayacak ve kendi operasyonel faaliyetlerinin biraz daha iyi olduğu sektörlere de yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Hem bulunduğu fiyat konumu açısından hem de bilanço beklentilerimiz açısından ki işte 11 Ağustos gibi beklendiğinde not almışım burada. 11 Ağustos gibi bekleniyor. Yani elektrik dağıtım şirketlerinde de Enerjisa'nın ben ön plana çıktığını düşünüyorum. Burada defans için uygun bir aday olduğunu düşündüm ve Enerjisa'ya da yer vermek istedim.
1: Evet, zaten elektrik dağıtım tarafında düzenli nakit akışı sağlayan da bir şirket kesinlikle diyebiliriz burası için. Hemen savunma hattından devam edelim. 3 numaraya kimi eklediniz?
0: Turkcell dedim. Evet, son dönemlerde burada Turkcell'de gerçekten bir geri çekilme oluyordu. Telekom şirketlerinde bunu net bir şekilde görmüştük. Bugün teknik olarak bir aslında tepki beklediğimden ötürü hem defansif yazdım yani çok fazla baskı yemesinden ötürü hem de baktığımız zaman yine bir bilanço bekleniyor. Ben belki zayıf gelecek enflasyon muhasebesinden de ötürü zayıf gelecek bilançonun fiyatlandığını ve bilanço geldikten sonra da bir tepki yükselişi vereceği de kanaatindeyim. Orta ve uzun vadede hem Telekom tarafı olsun, Türk Telekom tarafı hem Turkcell tarafının baskı görebileceği ihtimalini dışlamıyorum ama gün içerisinde yine defansif kalacağını ve örnek veriyorum borsada derin bir geri çekilme olursa Turkcell'in, Türk Telekom'un buna çok fazla eşlik etmeyeceğini gün içi için üzerinde söyleyebilirim.
1: Evet, yine sektörde zaten 5G yatırımları da önemli bir başlık diye de ekleyelim. Buradan geçelim. 4 numara yine savunma hattından.
0: Evet, buraya da Medical Park. M-Park'ı düşündük. Bir üst yönetim değişikliği oluyor M-Park'ta. Gerçekten hani belki ciro anlamında, pavyok anlamında çok iyileşmeler göremeyebiliriz. Fakat marjlar anlamında

0: Ben Medikal Park'ta iyileşmeleri göreceğimizi düşünüyorum. Buradaki işte yönetimin stratejisi olarak biraz burada strateji aslında değişime gitmesi ve bazı regülasyonların da yine hastane gelirlerine destek verecek olması Medikal Park'ı bir adım daha öne çıkarıyor. Ve de bizim araştırma kapsamımıza değil fakat çok fazla aracı kurumun araştırma kapsamını hatta model portföyüne dahil ettiğini de görüyoruz Medikal Park'ı. O yüzden hani önümüzdeki döneme dair de bir pozitiflik sunabileceğini düşünmekle birlikte yine gün özelinde bulunduğu fiyat konumlarından tepki alabileceğini düşünmüştüm ki bugün de pozitif fiyatlandığını görüyoruz.
1: Evet, o zaman 5 numarayla savunma hattını tamamlayalım isterseniz.
0: Evet, Doğan Holding diyelim, Dohol. Yani baktığımız zaman yine buradaki savunmaya yerleştirmesi sebebi yine bir bilanço gelecek. Yani bilanço tarafında da zarardan bir kâra dönüş vardı. Yine yıldan yıla baktığımızda net kârda ciddi bir sıçrama bekleniyor. Tabii ki net kârların tüm bilançolar özelinde kalitesi tartışılır burada ve Doğan Holding tarafında da hani hem Fabök'te hem net kârda ciddi bir sıçrama bekliyorum. Yine gün özelinde hem bugün biraz geri çekilme var evet ama hem gün özelinde hem de önümüzdeki günlerde bilançoya doğru da bu beklediğimiz net kârdaki sıçramanın fiyatlamasının da yapılabileceği ihtimalini yine dışlamıyorum. O yüzden yine defansif olarak yer vermek istedim Doğan Holding'e.
1: Evet, o zaman geçelim orta saha diyelim. Orta sahadaki 6 numaraya kimi seçtiniz?
0: Tofaş. Gerçekten o da tam tüm aslında BIST 100 hisseleri gibi çok fazla baskı gördü. Bunu söyleyebiliriz. Buralardan hem fiyat olarak yine tepki alabilir hem de Tofaş'ın yani bilançosuna baktığımız zaman 29 Temmuz'da açıklandığını not almışım yine. Hani baktık hacim evet Stellantis etkisiyle rakamlarda ciddi artışlar var. Fakat marjlar olarak bir geri çekilme yaşandı. Bunun da satışını zaten piyasa hatta bilançodan önce de gerçekleştirdi diyebiliriz. Sanırım 15 Ağustos'a kadar bir üretim durdurması var yine fabrikalarda. Bunun etkisini belki 3. çeyrekte görebiliriz. Fakat hem K0 hem K9 modellerinin EYA'dan vesaire sonra hem ihracat aslında yapılan ihracattaki sıçramayı da görmüştük. Bu modellerin hani K0'ın hafif ticari pazarda dahil edilmesiyle ki iç tarafta da yine K9'la birlikte bunları görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Tofaş'ın bulunduğu yine seviyelerin bize fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Tabii parantez içinde otomotiv sektörünü ele alacak olursak işlerin otomotiv sektöründe diğer yerlere göre biraz daha zayıf gittiğini de söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi o Stellantis birleşmesiyle birlikte yakalayacağı bir ivme diğer firmalardan Tofaş'ı belki ayırabilir diye düşünüyorum. Bugün de zaten pozitif bir tepki vermiş. Teknik olarak da yine tepki verebilecek bölgelerdeydi diyelim.
1: Peki sektörde rekabet son dönemde bir artış gösterdi mi bu ortamda?
0: Rekabet artış gösteriyor. Mesela Ford Otomotiv tarafında da aslında en çok ön plana çıkan hafif ticari pazardır. Ve Stellantis birleşmesiyle birlikte Tofaş'ın da burada hafif ticari pazara etki ediyor olması ihracatta vesaire o rekabeti biraz daha kızıştırdığını söyleyebilirim. Bu olumlu bir durum olarak okuyorum. Sadece iç talebe ihtiyaç var. O iç talepte tabii ki makroekonomik koşullarımızla birlikte dengelendiği zaman daha net ortaya çıkacaktır diyorum. İkisi de aslında yani otomotiv firmalarına baktığımız zaman gerçekten ihracat potansiyeli olan ve Avrupa'nın ekonomik durumunun da ön plana çıktığı aslında Avrupa'nın o ekonomik ortamının bizi etkilediği sektörlerden birisi çokça otomotiv sektörü.
1: Evet. O zaman orta sahadan devam edelim. 7 numara diyelim. 7 numaralı formayı kim giyiyor?
0: Mega Metal diyelim. Belki sıkça konuştuğunuz hisselerden biri olmaya da bilir. Fakat baktığımız zaman Mega Metal tarafında hani fiyatlama son dönemlerde hızlı bir yükseliş sergilediğini de tabii bu arada o son dönemlerdeki hızlı yükselişler tartışılır. Absürt demeyin. Çünkü çok fazla absürt yükselişler oldu borsada. Biraz absürdün altında hızlı bir yükselişi Mega Metal'in oldu. Burada Mega Metal tarafında da Ağustos ayında bir bilanço alacağız. Mega Metal'in kapasiteleri artıyor ve aslında stoklarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında satışlarının çok hızlı olduğunu yani tam kapasite çalışan bir Mega Metal olduğunu da söyleyebiliriz. Burada Mega Metal'in kapasite artışı sonrası gelen hala taleplerin de hani o full kapasite çalıştıracak olması aslında bize bir Mega Metal daha doğduğunu da gösterebilir. Onun için şirketin alt taraftaki temel dinamikleri ileriye yönelik fırsatlar sunuyor. Tabii ki biraz daha yatırımcının burada dikkat etmesi gereken, bazı hisselerde derinliği az olduğunu görüyoruz. Tabii ki piyasa değerleriyle alakalı bir işte Türkiye Sigorta'yla belki Turkcell'le vesaire

0: karşılaştıramayabiliriz. Ama bu tarz küçük hisselerde riskler barındırdığı gibi fırsatlar da barındırıyor. Onun için benim için bir büyüme hissesi. Bugün Mega Metal tarafında bir eksi görüyoruz ama yine orta ve uzun vade bence fırsatlar sunuyor.
1: Evet, 6 aylık ve 1 yıllık rakamlara da bakıyorum bu ara. 6 aylık tarafta %8, 1 yıllık tarafta da yaklaşık %40'lık da bir getiri sunmuş aslında Mega Metal payları, evet, demiş olalım. Evet. Buradan geçelim 8 numara diyelim. 8 numaraya kimi seçtiniz?
0: Top Gıda. Top Gıda tarafı biraz daha iç tüketimle aslında alakalı. Fakat iç tüketimin zayıfladığı, o fiş sayılarının zayıfladığı dönemlerde burada benim ilgimi yurt dışı yatırımları çekiyor. Aslında hani Çin tarafında imzalanan franchise sözleşmeler var. Usta Dönerci ile vesaire alakalı. Onun için Top Gıda tarafında ben yine bulunduğumuz duruma bakarsak, bu petrol fiyatlarındaki değişim, işte makro ortamımızdan çok fazla Top Gıda tarafının etkilenmeyeceğini düşünmekle birlikte, yine şirketin yeni imzaladığı iş sözleşmeleri, aldığı işler, işte altında yatan temel dinamiklere baktığımda bana biraz daha güvenli geliyor burada. Onun için Top Gıda'yı orta sahanın merkezine yerleştirdik diyelim Mega Metal'le birlikte. İlginç bir 2-8 numara olmuş ama orta sahada belki kanatlara koysaydık bu ikisini daha da iyi olabilirdi belki de.
1: Evet, aslında yani yüksek faiz ortamında bu tarz hızlı servis restoranları güçlük almasından dolayı zaten olabilir diyelim. O zaman geçelim sağ Ebebek diyelim. 9 numaraya kimi aldınız?
0: Ebebek. Ebebek tarafında biraz daha diğer hisselere baktığımız zaman bilanço tahmininin bir tık daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü verileri alıyoruz burada. Ebebek sağ olsun paylaşımlar yapıyor faaliyetlerine yönelik. Ve baktığımız zaman Ebebek tarafında yine zarardan kâra geçişleri görmüştük. Beklentilerde hasılat tarafında, fabrik tarafında yine büyümeler devam ediyor. Aslında Top Gıda'yla yakın bir şirket olarak da düşünebiliriz. Tabii ki operasyonel olarak birbirine konular aynı olmasa da burada yine diğer etkenlerden çok fazla etkilenmeyecek. Biraz daha hani almak zorunda olduğumuz eşyalardan oluşan diyelim, kendimizi kısmadığımız eşyalardan oluşan şirketlerden birisi. Yine yurt dışı yatırımları, EBB'in hem e-ticaret tarafında büyüme isteği hem mağaza sayısı olarak büyüme isteğine baktığımız zaman yine biraz daha güvenli ve geleceğe yönelik fırsatlar sunan tarafta olduğunu düşünüyorum. Son günlük hareketlerine baktığımız zaman bugün yine yükseliş tepkisini verebileceğini düşündüğüm hisselerden birisiydi diyelim EBB için.
1: Evet, oradan geçelim o zaman orta sahadan. Forvet diyelim ve 10 numaraya kimi aldınız?
0: TAV Havalimanları. Yani burada eğer bir hücumcu olacaksa ve gerçekten getiri bekliyorsak TAV Havalimanlarını buraya ekledim. Birinci sebep, yani bazı ihtimaller senaryoları da konuşmak lazım. Tabii ki petrol fiyatları. Uçan bir firma değil, yer hizmetleri, ama uçan firmalardan kazançlar sağladığı için petrol fiyatlarının TAV Havalimanlarında dolaylı olarak etkilediğini biliyoruz. Şimdi son bilançoya bakacak olursak gerçekten özellikle net kar tarafında ciddi bir beklenti üstü rakam aldık. Ama o net karın kalitesini tartışabiliriz. Ve mesela bugün de yükselişte olduğunu görüyoruz. Daha önce de bilanço sonrası yükseldi ama net karın kalitesi yüzünden o yükselişin sınırlandığını düşünüyorum. Daha yüksek tepkiler de verebilirdi. Sebebi hem Antalya tarafında işte öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların verdiği zararlar vardı bir önceki çeyrek. O zararların oluşmuyor olması ve ertelenmiş vergi geliri tarafı net karı biraz daha destekledi TAV Havalimanı'nda. Tabii ki Almaty operasyonları çok önemli burada ve Almaty'deki aslında oranını %100'e çıkarak satın almayla birlikte orada da işlerin biraz daha terminal tarafında vesaire Almaty'de iyi gitmesiyle geleceğe yönelik beğendiğim şirketlerin arasında yer aldığını söyleyebilirim TAV Havalimanlarının da.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi zaten petrol fiyatlarından etkilenen bir sektör. Son dönemde bu kadar petrol fiyatları dalgalıyken zaten sektörün en büyük maliyet kalemi jet yakıt fiyatları, yani maliyet kalemi petrol, evet, enerji fiyatları. Dolayısıyla yakından takip edilen bir başlık. Aynı zamanda yaz sezonu da zaten güçleniyor. Burada da bir yolcu trafiğinde bir artış var. Diyelim TAV Havalimanları için ve günün 11. numarasıyla tamamlayalım.
0: Evet, buraya da Big Chef diyelim. Yani Big Chef tarafında bilanço açıklandı. Baktığımız zaman ciroda vesaire bir daralma gördük ama hani marjlarında da bir yükseliş var. Yine zarardan kâra bir dönüş görüyoruz. Top Gıda'yla, Ebebek tarafıyla belki buradaki makro konularla Big Chef'i biraz daha eşleştirebiliriz. Benim için Big Chef'te daha çok Big Chef'e güvenmemi sağlayan aslında orada da marj iyileşmesi demek, aslında yönetimin stratejisinin değişmesi de demek biraz. Yine Medical Park tarafıyla da benzeştirebiliriz bunu. Onun için ciro daralsa bile, belki işte fiyatlama gücünüz daralsa

0: Olsa bile burada marjları yukarı itiyorsanız şirketi daha iyi yönetiyorsunuz demek anlamına da gelebiliyor. Onun için ben Big Chef'in bu son stratejilerini ve makro ortamdaki o iç talebinde hızlanmasıyla birlikte yaratabileceği bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yine bu programlarda borsada günün 11 olduğu için en önemli buraya yazmamdaki, forvete yazmamdaki sebep tabii ki son günlerdeki fiyat hareketleriydi ve bulunduğu fiyat konumuydu aslında. Bugün de pozitif olduğunu görüyoruz. Eğer Borsa İstanbul'da tekrardan hani açılıştan sonra biraz satışların geldiğini görmüştük ama tekrardan bir pozitiflik olursa bu hisselerin de daha yüksek katkılar sağlayacağını da düşünüyorum. Yani buradaki şirketler temel tarafta beğendiğim fakat gün içerisinde de sıçrama potansiyeli olan hisseler olduğunu söyleyeyim. Özet olarak en çok ağırlık verilmesi gereken taraf günlük olduğu bu hisselerin.
1: Evet. Şöyle bir kadroya genel hatlarıyla bakıyorum. Defansif ve iç tüketime odaklı olmuş aslında. Yine savunma tarafına bakıyorum. Defansif hisseler ön planda. Aynı şekilde hücum hattında da daha fazla büyüme hikayesi olan hisseler diyebiliriz, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Savunma tarafı dediğiniz gibi biraz daha piyasa değerleri yüksek olan, zor koşullardan çok da kötü artık bulunduğu fiyat konumu neticesiyle de etkilenmeyecek. Kale tarafında daha aslında güven duyduğumuz, bilançoları iyi giden, faaliyetleri iyi giden ve makro ekonomik koşullardan daha pozitif etkilenen bir şirketle birlikte ileriye doğru gelirken burada Mega Metal belki orta sahada hani orta sahayla forvet arasında bir değişiklik olabilecek bir hisse, büyüme hikayesi olduğundan dolayı. Ama diğer şirketlere baktığımız zaman temel tarafı bahsettiğim gibi biraz daha dayanıklı. O petrol fiyatlarındaki oynaklığa çok fazla duyarlı olmayan, enflasyondaki oynaklığa da çok fazla duyarlı olmayan şirketlerden birisi. Çünkü mesela biz enflasyonun yıllık tarafta devam edeceğini, dezenflasyonun devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat bunun hızı da çok önemli ve enflasyon gerilese de buradaki şirketlerin eğer ters bir durum olmasına karşı negatif etkilenecekse ya günün 11'inde evet. de taşımamıza gerek olmuyor. Uzun vadede aslında farklı alternatifler olabiliyor. Onun evet. için biraz daha hem makroekonomik koşullara göre hem de teknik seviyelere göre böyle bir 11'in uygun olduğunu düşündük.
1: Evet, Dinçer Bey çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'u değerlendirdik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz ama birazdan piyasa saatiyle yeniden karşınızdayız.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 12 derece. Konya ve Sivas 27, Kayseri 30, Nevşehir 26 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük 21 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük 28 derece. Mersin ve Hatay 34, Adana 38, Kahramanmaraş 41 derece. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26 derece. Malatya 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43, Siirt 41 derece.

0: yok. Hemen İNEGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
5: Opet Ultra Force motorun silindir.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.

0: Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Küresel piyasalar ve yurt içi piyasalar ilişkin rakamlara bakacağız, değerlendireceğiz. Fiyatlamalar ne anlatıyor, detaylarına inceleyeceğiz diyelim. Ama önce bir bakalım küresel hisse senedi endekslerinde nasıl bir tablo var. Hem haftanın son işlem günündeyiz hem de ayın son işlem günündeyiz. Dolayısıyla hemen bakıyoruz genel hatlarıyla. Yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Küresel piyasalarda FED kararı bu hafta önemliydi. Değişen beklentilerin fiyatlamalara yansıdığını görmüştük. ABD borsaları sert bir satış baskısı yemişti ama gün özeline baktığımızda vadeli endeks kontratlarında yükselişler görünüyor. Nasdaq %1,5'luk artışa işaret ederken dün zaten spot tarafta %3'e yakın bir artışla da günü tamamlamıştı. Tabii teknoloji hisselerinin bu kadar baskı altında kaldığı bir dönemde önemli bir ayrışma yaşadı. Çünkü zirvesinden %10'luk gerilemeyle Nasdaq düzeltme bölgesine girmişti. Bunu da eklemiş olalım. Avrupa tarafına baktığımızda yine yeşiller hakim, yükselişler var. Alıcı bir tablo görüyoruz. Frankfurt'ta %1'in üzerinde yükseliş varken yine Avrupa tarafında da bilanço sezonunun iyimserliğiyle bir fiyatlama görüyoruz. Yani bir de bakalım Asya tarafında nasıl bir tablo bizi karşılıyor. Güney Kore endeksi %18'lik artışla gecelik seansını tamamladı. Bu hafta çok fazla satış dalgası vardı o noktada. %10'luk geri çekilmeler, teknik düzeltmeler, birçok başlık gördük Güney Kore endeksinde, KOSPI endeksinde. Bugün de çok sert bir yükselişiyle de aslında güzel bir de başlangıç yaptı. Gün aslında haftayı kapattı. Zaten ay geneline baktığımızda fakat bu tablo artı olsa da %17'lik bir aşağı fiyatlaması da var. Bunu da eklemiş olalım. Japonya'da yarım puanlık yükselişte görüyoruz diyelim. Buradan bakalım ABD tahvillerine. Fed'in faiz kararlarından hemen gözleri çevirmiştik. Piyasa nasıl bir fiyatlama gösteriyor diye. 30 yıllıklarda bir yükseliş eğilimi vardı. 5.20 rakamlarını görmüştük tahviller cephesinde. Hemen bir fiyatlamalara da bakalım. ABD tahvilleri kısa vadeli tarafta nasıl yorumlanıyor? Tabii Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları belirsizlik yaratmıştı. Dolayısıyla tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar oldukça önemliydi. 2 yıllıklarda 4.25 görüyoruz. Neredeyse yarım puanlık bir artış var. Gösterge tahvilinde de bir geri çekilme var faizlerde. 4.65 rakamıyla haftanın 5. işlem gününe takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım altın tarafına. Ons altındaki fiyatlamaya haftalık tarafta eksi de olsa da aylık tarafı artıda kapatma yolunda ilerliyor. %2'lik bir artış görüyoruz. Gün özelinde düşüş var. %1'e yakın eksi fiyatlaması $4,066 altın ons fiyatı. Gümüşe baktığımızda da $58 görüyoruz. Yine benzer zaten bir aydır aynı rakamlarda kalmaya dar bant arasında fiyatlamaya devam ediyor. 1,5 ay yakında bir geri çekilme var gümüşün ons fiyatında diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'da içeride nasıl bir tablo var diyelim. Enerji emtiyada bir aktarmış olalım öncelikle. Petrol tarafında $82 ham petrol. Brent petrolü $85 görüyoruz. Bir üzeri yüzdesel bazda geri çekilmeler var diyelim ve bakalım küresel tarafta tablo böyleyken içeri tarafta nasıl bir tablo bizleri karşılıyor. Borsa İstanbul'da 13.323 puanı görüyoruz. 0,23'lük bir yükseliş var. Euro dolar paritesi 1.15 seviyesi olurken dolar endeksi de faiz kararı sonrasında bir geri çekilmesi vardı. 100 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'da sektör endekslerine nasıl bir görünüm hakim. Bankacılık %1'e yakın bir artış var. Gün içi zaten primlerini aşmıştı. %0,80 artışla devam ediyor işlemlere. Yine gayrimenkul biz spora bakıyoruz. Teknoloji tarafında da artışlar aslında genel hatlarıyla yine bu tabloda da yükselişlerin alıcılı bir eğiliminde takip ediyoruz diyelim. Buradan gidelim yorumları alalım. Borsa İstanbul'da ve küresel tarafta fiyatlamaları aktardık. Peki bunlar bize ne ifade ediyor? Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte olacak. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Fatma Hanım, iyi yayınlar.
0: Günaydınlar, teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz haftanın en önemli gündem maddesi Fed'le başlayalım. Hafta ortasında karar aldık. Bir sürpriz görmedik. Beklentiye paralelde %30'luk bir artış ihtimali masadaydı ama herhangi bir oradan karar çıkmadı. Peki bu kararı nasıl yorumlarsınız? Bir de Warsh'un mesajları sizce piyasalar nasıl algıladı?
1: Şimdi yani zaten o üyeler arasındaki farklılaşma o %30'luk beklentiyi de gösteriyor. Yani 3 üye faiz artışı yönünde karar verdi. Tam bir uyumla karar alınmamış oldu. Herhalde Fed'in içinde de kafalar bir miktar karışık. Enflasyon sürecine ve bunun getireceği risklere karşı. Global tarafta da yani Fed'in kararı bekleniyordu ama Kevin Warsh'un söylemlerinden net bir ifade çıkmadığı için bir kafa karışıklığı var. Hatta yani şahin tonda ifadeler olsa da Eylül ve sonrasında potansiyel bir faiz artışı içinde net bir sinyal verilmemiş oldu. Tamam, sözlü yönlendirme yapmayacağını zaten belirtmişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Ama daha girişte daha yani şahin, daha rasyonel, proaktif bir başkan ifadesinden bu sefer biraz daha yani Trump'ın acaba etkisine de girebilir mi endişeleri piyasalarda bir miktar okumalarda gördüğüm kadarıyla etkin oldu. Bu tabii kafa karışıklığı getiriyor. Her ne kadar borsa tarafı şu an pozitif bir yola girse de özellikle ABD borsalarındaki geri dönüş önemli. Birazdan daha, daha net konuşacağız ama an itibariyle özellikle tahvil tarafındaki görünüm kafalarının ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Yani 2 yıllık, siz de şu an ekranda verdiğiniz gibi 5 yıllık, 10 yıllık tahvil faizlerinde aynı yönde bir uyum söz konusu değil. 30 yıllıklar 5'in üzerinde kalırken 10 yıllıklar 4.65'te, 2 yıllıklar 4.24'te. Bu ne demek? Yani aslında tüm vadelerde, yani etkin vadelerde tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor demek. Yani kafa karışıklığı her ne kadar tahvil getirileri arasında fark olsa da o kafa karışıklığı bir noktadan sonra fiyatların içine girmeye başlar. Tam yönü netleştiremedikçe. Dolar endeksinde geri çekilme gördük. Buna bağlı olarak parite tarafında hem euro hem yenin, hele yeninki çok uzun bir süreden sonra bir değer kazanımı olarak kayda geçti. Değer kazançları gördük. Yuan ise ciddi bir değer kazanımı içinde. Son 10 yıllık perspektifte bir kez daha önemli seviyelere geldi dolar karşısında. Dolar yuan paritesinde. Bunlar hepsi önemli. Bir yandan tabii piyasalar petrole de bakıyor. Çünkü petrol bundan sonraki Fed'in aksiyonları içinde, diğer majör merkez bankaların aksiyonları içinde önemli olmaya devam edecek önümüzdeki dönem. Çok kritik bir sürece girdik aslında. Yani Ağustos ayı global piyasalar için bir özet geçmek gerekirse bir geçiş ayı olacak, bir pivot ayı olacak. Çünkü Eylül ve sonrası bizi neler bekliyor ya anlamak adına piyasaların göstereceği refleks oldukça önemli. Tabii jeopolitikler tamamıyla bitecek, petrol fiyatları normale gelecek mi? O denklemin bir parçası. Fed enflasyona bağlı olarak bir kez daha faiz arttırmak zorunda kalacak mı? Zaten an itibariyle merkez bankalarının en yüksek, yani majör merkez bankalarının en yüksek faiz vereni ECB, BOJ ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına baktığımızda açık ara faizi yukarıda. Ama bunu koruması zaten bir problem. Bunu daha da arttırır mı? Ona da piyasalar bakıyor olacak ama özetle şu an en azından piyasalar olumlu tarafa döndü. FED'den sonra olumlu tarafa dönmesi önemli ama Ağustos ayı dediğim gibi, hani Temmuz bitiyor artık. Ağustos ayındaki tüm işlemler Eylül ve sonrası içinde referans olacak. Fatma.
0: Evet Cüneyt Bey, kısa vadeli tahvillere baktık. Tabii 30 yıllıklara baktığımızda karar sonrası bir yükseliş vardı. 5.20'leri gördü. 19 yılın zirvesi olarak tabii inceledik ama peki 10 yıllıklara tekrar döndüğümüzde böyle bir ortamda kritik bir bölgede izleyebilir miyiz teknik açıdan?
1: Kesinlikle, yani teknik açıdan da temel açıdan da, yani 2008 krizi öncesi faiz sürecinde kalmaya devam ediyor. Bu da önemli. Yani önümüzdeki dönemde bir normalleşme olmazsa, normalleşme gecikirse 2008 öncesi, krizi öncesi bu seviyelerin ekonomide oluşturduğu negatif gelişmeler ortada. Yani yüksek faiz süreci bütün finansalları etkilediği gibi reel sektörün maliyetlerini arttırıyor. Kamu borçlarının, kamu borçlanmasının maliyetlerini arttırıyor. Böyle bir süreç çok sürdürülebilir bir süreç değil. O yüzden takipte kalacağız. 4.5-4 bandına en azından gelip orada bir miktar kalıcı olmadıkça, 4.5 üzerinde de kaldıkça 5 ve üzerine çıkma potansiyelini yakından takip edeceğiz.

0: Artık bir noktadan sonra bant önemli artık. Yani nokta şeklinde bakmak yerine bir bant şeklinde baktığımızda zaten 4'ün üzerinde kalmak artık potansiyel risk. 4,5'un üzerinde kalmak daha da potansiyel risk anlamına geliyor. Bu bakımdan hani FED sonrası görüntüde değişiklik yok. Eylül'e doğru giderken Eylül toplantısına kadar FED'in takviye faizlerini de yakından takip edeceğiz.
1: Evet, isterseniz bir de bakalım dolar tarafına. Yine FED sonrası takip ettik. Hala bir aydır hatta 100 seviye üzerinde takip ediyoruz dolar endeksini. Dolayısıyla sizce dolar endekse kritik noktalar neresi teknik açıdan veya o seviye üzerinde veya altında hangi senaryoları konuşmaya başlarız?
0: Valla PES sonrası piyasa kafa karışıklığının en net fiyatlandığı yer dolar endeksi. Tabii orada yene yapılan müdahalenin dolar yen paritesine yen lehine getirdiği süreç de var. Ama o kafa karışıklığını net olarak okuduk. Yani 102 çok kritik eşik. 102'ye yakındı toplantıdan önce. Ama 102 geçilmedi ve 100'ün altına da bir miktar sarktı hatta işlemler. Bu da net olarak gösteriyor piyasanın sürece bakışını. Yani şahin bir pet varsa, şahin bir pet devamı varsa veya Eylül'de bir faiz artışı bekleniyorsa normal şartlarda dolar endeksinden böyle bir tepki beklemeyiz aşağı yönlü. Yukarı yönlü seyrini korumasını bekleriz. Bu işin temel tarafı. Takipte olacağız. Diğer kalitelerin de yani diğer para birimlerinin de majör para birimlerinin de değerlenme veya değersizleşme süreçleri dolar endeksi üzerinde etkin oluyor. Sadece ABD'nin dinamikleri üzerinden bakmamak lazım ama 102 geçilirse açıkçası riskler artacak ve risk iştahını azaltacak bir gelişen piyasalara kadar uzanan perspektifte ciddi bir risk iştahının kaybı anlamına gelebilecek. Onun için 102 üzerinde 105-110'a gitme potansiyelini opsiyon olarak takipte kalacağız ama 100-102 içinde kalması zaten bir denge arayışı. 100'ün altına potansiyel geçişlerde de niye geçtiğini iyi anlamak gerekiyor. Olumlu sayılır normal şartlarda dolarizasyon baskısının azalması anlamına da ama bu hisse senetleri için de olumludur, altın için de olumludur vesaire ama niye geldiğini de o zaman okumak ve analiz etmek zorunda da kalabiliriz. O yüzden takipte kalacağız. Önemli bir eşikte kalmaya devam ediyor Batman.
1: Peki Brent petrol tarafına baktığımızda son dönemde tabii haber akışı çok fazla dalgalı bir seyri var. Geçtiğimiz hafta 100 doları gördük Brent'te. Bu hafta yeniden bir geri çekildi 80'ler derken tekrar 90'lara yaklaştı. Aslında çok dalgalı bir görünüm var. Dolayısıyla teknik açıdan grafiğe baktığınızda hala bir yükseliş trendi görüyor musunuz? Yoksa yine jeopolitik risk primi kaynaklı devam mı ediyor seyrine?
0: Trend yok ama yön arayışı var. Yani trend olsa her geri çekilme alım yönünde kullanılır ve grafik yeni tepelerle yükselen dipler, yükselen tepelerle bir formasyon gösterir. Böyle bir formasyon yok. Ani sıçramalar var haber akışına bağlı olarak yukarı yönlü. Yani 70 dolarlara gelmişken bir kez daha 100 dolarları test ettik. Tekrar savaşa dönülmesiyle. Ama an itibariyle bir denge. Haftalık yalnız şu var. Haftalık grafiklerde önemli ortalamalar. Kısa orta vade hatta uzun vade ortalamalar yavaş yavaş 80 dolara doğru kümelenmeye başladı. Yani 80-85 dolar bandına doğru kümelenmeye başladı. Bu şu demek. Burası artık bir bariyer. Buranın altına geçişler kalıcılığı sorgulanır. Buranın üzerinde kaldıkça da yukarı yönlü 90 ve üzerine tekrar 100 dolarlara da gitme potansiyeli konuşulur. Tabii petrol fiyatlarının en önemli etkisi enflasyon üzerinde oluşuyor, maliyetler arttığı için. Ve buna bağlı olarak büyüme üzerinde baskı oluşuyor. Yükselen enflasyon, düşük büyüme bizi resesyonun da ötesinde stagflasyona yaklaştırıyor. O yüzden petrol yakından izlenmeye devam edilecek. Bizim için de önemli neticede. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısını zaten biliyoruz. Birçok noktada geçişkenliği var petrolün enflasyona. O yüzden hani en azından şu seviyelerde kalması bile dediğim ortalamaların kümelendiği bölgede kalması bile önemli ama yukarı yönlü ihtimaller oluşuyor mu? Onu takip edeceğiz. Tabii en iyi senaryo petrol için 80 doların altında 70-80 dolar bandına kalıcı bir şekilde geri dönmek.
1: Evet, Brent'te kritik seviyeleri konuştuk. Bir de bakalım emtia demişken altın tarafına ne var diyelim. Altın fiyatları hala 4000 dolar üzerinde bir tutunma çabası aslında görüyoruz. Peki kar satışları mı deriz buna, yoksa yine jeopolitik fiyatlaması mı, dolar endeksinin güçlü olmasını, oradaki kritik seviyeler nasıl ve hangi fiyatlamalar daha ağır basıyor ons altın fiyatında?
0: Orada analizi yaparken tutunma mı yoksa güç kazanma mı, onu zaman gösterecek. Yani tutunma demek buralar destek olamıyorsa aşağı yönlü hareketin devamı anlamına gelir demek. Güç kazanması ise buraların destek olup buralar kırılmayıp tekrar yukarı dönmek. Hikayede bir değişiklik yok. Jeopolitik ister altını güvenli olarak yükseltecek pozisyonda değil. Zaten önemli bir şekilde fiyatlandı mevcut gelişmeler. Ekstra tabii Allah korusun olumsuz gelişmeler olursa onu altın tarafı bu sefer yukarı yönlü fiyatlar. Trend devam ediyor orta ve uzun vadede. Bu bir düzeltme kalıbı. Aşağı yönlü nasıl gelir? Yani ya ABD tahvil faizleri özellikle 10 yıllık benchmark 5'in üzerine ve dolar endeksi 102 üzerine eş zamanlı geçer. O zaman bir dönem bu iki grafiğin etkisinde kalan altının 4000'lerin altına gelmesi ihtimal dahilinde olur. Orada da 3850 çok önemli bir destek. Yani an itibariyle şimdilik orayı test etmedik. 3850 4200-4250 bandı içinde 4000 üzerinde de ağırlıklı kalan bir ons altın grafiği. Yukarı yönlü hareketin teyidi için önce 4150-4200'ler, devamında da 4300'ler kalıcı geçirirse Batman yukarı yönlü hareketin tekrar momentum kazanması ihtimali var. Ama bu olmadıkça arada sıkışma devam eder. Sıkışmanın aşağı yönlü kırılacağı yerde 4000 altında 3850'nin kırılmasıyla oluşur. Yine o uzun vadeli trend bitmez ama kısa orta vadede biraz daha aşağı doğru görüp oralardan destek yapma çabasını bu sefer gözlemleriz. Özetle altında şimdilik yeni bir şey yok. Teknik ve temel olarak ama bir tarafa doğru bir kırılım eninde sonunda olacak. O kırılımın da kırılım yönünde sert hareketler getirme ihtimalini de unutmamak gerekiyor.
1: Evet, risk iştahının en önemli göstergelerinden biri olan o zaman S&P 500'e de bakalım. Borsalar tarafında nasıl bir tablo var diyelim. Son dönemde teknoloji hisselerinde sert satış dalgası aslında takip ettik. Yine bu hafta da aynı şekilde bilanço sezonu başladı ama yine bilançolara karşılık beklenen tepkileri görmüyoruz. İşte Meta güçlü kar açıkladı ama bakıyoruz hemen hissesi bir sert bir satış baskısı yedi. Dolayısıyla sizce bu ortamda S&P 500 endeksi güçlü kalmayı başarıyor mu? Başarıyorsa da buradaki ayrımı nasıl yorumlarsınız teknik açıdan?
0: Şimdilik başarıyor. Evet, yani bunun da önemli sebebi çip hisseleri, özellikle çip sektörünün getirdiği gücün Nasdaq etkisini, yani S&P'ye yaraması. Nasdaq bir satış baskısı içindeydi. Önemli seviyelerden bir geri dönüş yaptı. Bu da S&P 500 endeksini tekrar kritik seviyelerden yukarı taşıdı. Çünkü 50 günlük ortalama 55 günlük ortalama kırılmıştı S&P'de. Aşağıda yavaş yavaş artık 100 günlüğü de geçerek 200 günlük ortalamalara doğru bir hareket ihtimali belirmişti. Şimdilik onu bertaraf ettik. Yani çünkü 7000'lere doğru hareketin oluşması durumunda bu süreçten bütün borsalar etkilenecekti. Sadece S&P 500 içindeki hisseler değil. Şimdilik onu bertaraf etmiş gözüküyor ama yukarı yönlü kalıcı geçebilmek için de tabii 7500 üzerinde kalıcılık bekler piyasa. Burada tabii KOSPI endeks, yani az önce sen de yayının başına söylediğin gibi, yani o kadar sert ve yani bir normal spot piyasanın, bir endeksin göstermeyeceği hareketler gösteriyor. Bu konuda da yani net açıklamalar da geldi. Özürler geldi Güney Kore'de. Yani iki tane hisseyi piyasaya bağlamak, iki tane hissenin ETF'leri üzerinden piyasayı kurgulamak maalesef koca bir endeksin sıkıntısı anlamına geliyor. Niye önemli? Çünkü oradaki süreç teknoloji sürecinin ya da yarı iletken çip sektörünün hemen etkileşimi anlamına geliyor. O Nasdaq'a doğru da yansıyor doğal olarak. Şu çok net, karlılığı getiriyor teknoloji yapay zekayı kullanarak ama çok ciddi yatırım maliyetleriyle bunu yapabiliyor artık. İşte bu konuda kafalar karışık biraz Fatma. O yüzden teknoloji hisselerindeki süreci bir tepki mi, kalıcı bir güçlenme süreci mi, yoksa o tepkinin bir noktadan sonra sona erip tekrar aşağı yönelik

0: Çünkü çok ciddi karlar getirdi son 2 senede. Bir düzeltme sürecine gelir mi? İşte S&P 500 endeksi bu soruların cevabını ararken 7200 ile 7500 arasında bir bölgede seçim yapacak. 7500-7600 geçiliyorsa biraz daha iyi bir endeks, 8000'lere doğru bir endeks ihtimali. Ama bu olmuyor, aşağı yönlü geliyorsa da S&P'deki düzeltme bütün borsalar için de düzeltmenin biraz daha kuvvetlenmesi anlamına gelebilir. Takipte kalacağız.
1: Evet, şimdi bakalım biraz da içerideki görünüm diyelim. Borsa İstanbul zayıf bir seyri takip ediyoruz. 14.000 puanın altında aslında kapanışları görüyoruz. Bir yandan bilanço sezonu başladı. Bir yandan halka arz furyası hala son hızla devam ediyor. Dolayısıyla böyle ortamda Borsa İstanbul'u nasıl değerlendirirsiniz diye bir önce soracağım. Çünkü küresel tarafa paralel mi bir gidişat var yoksa daha fazla iç dinamiklere mi odaklandı borsa?
0: Yani biraz daha iç dinamikler etkin. Belli. Çünkü yani global şu an pozitifken biz pozitif bir tepki vermişken en azından bizim şu an hala aşağı yönlü bir satış baskısı içinde kalmamız biraz iç dinamiklerden etkilendiğimiz anlamına geliyor doğal olarak. Burada tabii vade sonu o da önemli bir kriter. Çok da konuşuluyor. Yani vade sonu bitimiyle beraber vadeli taraftaki pozisyonların hangi bölgede yoğunlaşacağı, yani yukarı long yönünde mi yoksa aşağı yönlü short yönünde mi oluşacağı da önemli olacak doğal olarak önümüzdeki günler için. Bir yandan da tabii Merkez Bankası sonrası Merkez Bankası'ndan tam bir beklenti oluşturamayan piyasa kendi yeni hikaye arıyor. Çok net. Yani bu hikaye nereden gelir olumlu yönde? İşte şimdilik kasa veya F-35 beklemede oradan bir olumlu haber gelmedi. Global iyi onu kullanamıyor kendi dinamiklerine döngüsü sebebiyle. Likit gerekiyor, yeni bir taze para gerekiyor ki Borsa İstanbul yukarı yönlü harekete tekrar dönebilsin. Onun için gerekli hikaye nereden gelir ona da bakıyor olacağız ama önümüzdeki günlerde tabii bu endeks hesaplamaları vesaire az önce işte çok birebir örnek değil ama Güney Kore'nin KOSPI endeksinin yaşadıkları yani orada atacağımız adımlar hem MSCI endeksteki süreci normalleştirecek o bir konuda çalışmalar yapılıyor, adımlar da atılıyor. Bunları biraz daha altı çizili kalın hale getirdiğimiz andan itibaren oradaki listelerin bitmesi bizim için de önemli olacak. Yabancı yatırımcının biraz da anlamlı gelmesi adına. Tabii hep analiz ettiğimiz gösterge tahvil bu hafta konuşmuyoruz ama oradaki 40'ların altına doğru geri çekilme ihtimali yabancı alımlarıyla, güçler alımlarıyla onun özellikle bankacı ve mali sektörü etkilemesi olumlu yönde önemli olacak. Yani defansif hisseler şu an Borsa İstanbul'u bu noktalarda tutuyor. Onu da söyleyeyim. Yani yukarı yönlü gidemiyor belki aşağı yönlü düzeltme içinde ama daha sert düzeltmeleri engelleyen bazı sektör destekleri de var. O yüzden hani önümüzdeki günlerde çok haber akışı, taze para dediğim vade sonu sonrası önümüzdeki hafta başlayacak işlemlerin ne yönde olacağı hepsi kıymetli olacak ama tekniğe döndüğümüzde atma bütün bunların ışığında yukarıda artık daha önce destek olan 89 günlük üstel ortalama ve 21, 34, 55 günlük ortalamaların kesiştiği bölge artık direnç oldu. Yani 13.800, 14.100 buraya kadar oluşabilecek her yukarı yönlü hareket burayı geçemedikçe tepki olarak kalacak ve 13.500 altında kaldıkça da piyasanın 13.000'leri hatta biraz daha altını 12.500'leri test etme ihtimali oluşacak teknik olarak. Daha önceki kalıplara baktığımızda genelde düzeltme süreçleri 200 günlük ve 377 günlük ortalama bölgesinde karşılanmış ve tekrar yükselişe dönmüş. Bu uzun bir süredir böyle. O bölgenin karşılığı şu an 12.000-13.000 bölgesi dip olmak durumunda. Şimdilik orayı test etmedik. Eğer orayı test etmeden yukarı yönlü dönmek istiyorsak dediğim gibi 13.800-14.100'ü geçebilen bir borsa gerekiyor. Onu başardığı an o taze alımla hele geliyorsa önemli hisselerle BIST 30 BIST 50 içindeki hisselerle oluşuyorsa bu çok da anlamlı olacak ve biz tekrar olumlu tarafa geçeceğiz. Tabii burada globalinde bozulmaması gerekiyor şerh olarak.

0: üzerinde bir performansla kendini koruyabildi şu ana kadar, ama bankacılık endeksinin geldiği seviyeler artık, yani daha önceki hareketlerin kalıplarına baktığımızda, ortalama olarak baktığımızda, çünkü ortalama çok net olarak hem algıyı hem maliyeti hem son dönem yönü bize gösterir. Yani artık çok önemli ortalamalara geri çekildi endeks. 200 günün altına geçtiği gibi 377'de 610 günlük, yani en uçtaki desteğe kadar geri çekildi bankacılık endeksi. 20 binleri gördükten sonra bu ciddi bir geri çekilme. Son dönem özellikle belli kurumların bankacılık sektörü içindeki satışları, gelen raporlamalar, güncellemeler bankacılık sektörüne dair pek olumlu bir süreci işaret etmedi. Karlılık olumlu gelse de önümüzdeki dönem karlılığın düşmesi ihtimalleri ve gösterge tahvilde 42 civarında olmamız bankacılık sektörünü baskılıyor. Burada alımlar gelecek mi yeni vadede? Yani önümüzdeki haftadan itibaren artık buralar dip olacak mı, çok önemli. Çünkü hep bu bölgelerden dip olup, dibi bulup, konsolide olup yukarı yönlü bir bankacılık endeksi gördük. Ve bankacılık endeksinin lokomotif seyri ana endeksi de destekledi. Ve biz yeni rekorlar görme ihtimallerini bankacılık endeksinin desteğiyle gösterdik. O yüzden çok kritik buradaki hareketler. En azından bir 15.000-15.500'lere gidebilmek önümüzdeki hafta. Orayı destek yapacak alımlarla momentum kazanıp tekrar 16.500-17.000'lere gidebilmek bizi bankacılık sektörü üzerinde rahatlattığı gibi endeks adına da daha olumlu konuşmamızı sağlayacak. Bu olmadıkça buralardaki dip çalışmasını desteklerin korunmasını takip ederek izleyeceğiz. O da 14.200'lerin de kırılmaması gerektiğini, an itibariyle harekete baktığımda 14.653'lerde o bölge kırılırsa, çünkü düzeltme biraz daha derinleşme ihtimali var. Özetle artık taze para gerekiyor. O taze paranın getireceği momentum bekleniyor. Ama tabii bu kadar halka arzının olduğu bir ortamda konjonktür olarak biraz bizi zorladı halka arzlar. Tabii ki önemli. Halka arzlar çok kıymetli. Ama dediğim gibi o halka arzların ardışık olarak gelmesi, zaten taze paranın çok fazla oluşmadığı bir piyasada aynı havuzdan birçok hissenin faydalanması anlamına geldi. Bu da endeksi baskılayan ikinci bir faktör oldu. Onu da takipte olacağız.
1: Evet, dediğiniz gibi zaten vade sonu yaklaşıyor demiştik. Bugün hem haftanın son işlem günü hem de ayın son işlem günü. Dolayısıyla bankacılık dışında diğer sektörlere baktığımızda bilanço sezonundan beklentilerinizi soracağım. İlk 6 ayı nasıl geçirdi ve yılın geri kalanında hangi sektörler sizce daha pozitif ayrılır? Yani bankacılıktan zaten zayıf bir beklenti var bilançodan. Yani sanayi mi daha çok konuşuruz, havacılık mı, enerji mi? Hangi sektör sizce kritik olarak, yani kritik teknik olarak hangisi öne çıkar?
0: Tabii burada petrol fiyatları, savaşın seyri, yani jeopolitikler de önemli. Çünkü o da sektörleri etkiliyor. Yani savunma sanayinin defansif olarak endeksi koruduğunu gördük. Petrokimyanın petrol fiyatları sebebiyle endeksi desteklediğini gördük belli hisseler üzerinde. Sanayi endeksi ilgilendi bu süreçte belli hisselerle tabii. Metal ana endeks ciddi bir performans gösterdi olumlu yönde. Holdingler direndi en azından belli seviyelerde. Yani sektörel ayrışma olduğu gibi bazı sektörlerin de desteğiyle endeks yukarı gidebilir. Tabii bilanço dönemi önemli olacak. Mevcut bilançoların seyri dışında gelecek bilançolara dair projeksiyonlar benim için oldukça önemli. Yani rasyolar bugünü gösteriyor ama geleceğe dair beklentilerin oluştuğu bilanço analizleri çok daha önemli olacak. Buna bağlı sektörlerin etkileşimi. Yani çok iyi temel analiz yapma zamanı artık Batma. Çünkü reel sektörün de mevcut koşullarda zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bilançolarda bunu zaten net olarak görüyoruz. Ama hikayesi olan, vizyonu olan, yatırımlarını devam ettirme kapasitesi ve kabiliyeti olan, bunu doğru yönde kullanan şirketlerin pozitif ayrıştığını da gördük. Bu sebeple bir yandan da, ama bu dönemden oldukça zorlanan borçluluk yapısı sebebiyle nakit akışında problemler yaşayan süreçler de izledik. O yüzden net bir temel analiz, yani teknik analiz önemlidir her daim.

0: Ama teknik bir değeri alıp satmaksa, tekniği kullanmak, o değeri belirlemek çok kıymetli. Yani değer analizi, yani temel analiz, bir hissenin defter değerini rasyonel bir şekilde, öz sermaye gücünü, kalitesini net bir şekilde görmek çok önemli olacak. Ben bu konuda uyarıcı olmak isterim. Özellikle kalan dönemde 2026'nın sonuna kadar, hatta 2027'nin tamamında teknik haber akışı, ama önce temel analiz, yani değeri belirlemek diyelim. Sevgili Kral.
1: Evet Cüneyt Bey, teşekkür ediyoruz analizleriniz ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikteydi. Borsaları, küresel tarafı konuşmaya devam edeceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Emma Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Selin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Fatma Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi FED'den başlayacağım. Haftanın en önemli gündem maddesiydi. Hem haftanı da zaten kapatırken, aynı şekilde ayı da zaten bugün itibariyle kapatıyoruz. Dolayısıyla FED evet faizi sabit bıraktı. Borsun yönlendirmesini bekledik ama kesin bir yönlendirme sözlü de olsa yapmadı. Dolayısıyla toplantıdan çıkan en kritik başlık 3 üyenin ayrışmasıydı. O yüzden genel hatlarıyla bu kararı nasıl değerlendirirsiniz ve komite içindeki bu görüş ayrılıkları bize ne anlatıyor?
2: Evet, aslında FED toplantısı öncesinde bir ihtimal de olsa faiz artışı beklentileri vardı. Ancak genel beklenti de faizin sabit tutulması yönündeydi. Ve bu şekilde de gerçekleşti. Ancak buna rağmen işte gerek tahvil faizlere gerek de mortgage faizlerine baktığımızda hala yüksek seyrini koruyor ki mortgage tarafına baktığımızda %6,5'un üzerinde ve yılın aslında en yüksek seviyelerinde de diyebiliriz. FED tarafına baktığımızda 5 toplantıdır aslında faiz sabit tutuyor ve bu haftada söylediğiniz gibi bir toplantıda şer koyan üye sayısı da 2 beklenirken 3 oldu aslında. Bunların 3'ü de FED başkanları, yani yönetim kurulu üyesi de değiller. Ancak FED içerisinde tabii görüş ayrılıklarının daha keskinleştiği bir toplantı diyebiliriz bu anlamda. Warsh'un bir önceki toplantı daha çok gördüğümüz yapısal değişikliğe gitme isteği zaten var. Yine Warsh hani, toplantı sonrasında da burada sorulara hani cevap veriyor. Ancak daha net olarak bir çıkarım yapılmayacak, yapılamıyor daha doğrusu. Yine baktığımızda hani Bernanke'yle aslında başlayan bu daha çok netlik olan bir dönemden de artık yavaş yavaş çıkıyoruz gibi görünüyor bu anlamda. Ki Warsh aslında toplantı sonrasındaki konuşmasında da yine sözlü yönlendirme ortadan kalkarsa daha iyi kararlar verilebileceği ifadesine de açıkça yer vermiş oldu. Zaten nokta grafik anlamına da baktığımızda yine açıklaması konusunda biraz daha soğuk baktığını biliyoruz. Şu anda FED'in Eylül ayına dair ilişkin baktığımızda da faiz artış ihtimali %60'ın üzerinde fiyatlanıyor. Önceki toplantının tutanaklarında yine işte petrolün şu anki seviyesinin genel fiyat seviyelerini yukarı götürmediği, ancak bir trendin başladığına dair de yine harekete geçirmesi gerektiğini savunan üyeler de vardı. Hatta yine ECB tarafında da bu ikinci etkilerin görülmediği gibi bildirimler de almıştı. Çünkü bir yandan da harcamaları da azaltan etkisi var. Ama genel anlamda baktığımızda son iki toplantıda FED'in gördüğü aslında enflasyonist kalemler daha çok yine gümrük vergileri tarafı, yapay zeka yatırımları ve petrol tarafı olmaya devam ediyor ki petrol tarafı önceki toplantıda daha yoğun, daha belirgin hissedilmişti bu anlamda. Burada tabii yapay zeka tarafından da bir miktar toplantı yine değerlendirmek gerekir ki son önceki toplantıda da yine Warsh'un aslında kendi bir kişisel görüşünde de yapay zekanın verimlilik artışına sebep olacağını da savunuyor. Bu da hani enflasyon baskı yaratmayacak nitelikte olduğunu düşündüğünü de biliyoruz. Ama baktığımız zaman aslında hala tahvil faizleri yüksek seyrini koruyor. Özellikle 30 yıllıklar tarafında yine baktığımızda 5.20'lerin üzerine geldik. Özellikle 10-30 yıllıklar tarafında biraz daha hani vade prim etkisi de var ki burada vade uzadıkça çünkü belirsizlik artıyor ve dolayısıyla yatırımcılar uzun vadede daha fazla getiriye razı olmak istiyor anlamında da yine yorumlayabiliriz bunu. Dolayısıyla hani FED yine veri odaklı olmaya devam edecektir. Dün de aldığımız çekirdek yine çekirdek PC rakamına göre de önemli bir değişim olmadı. Dolayısıyla yine de sene sonuna kadar 2 faiz artışı da masada ama açıkçası ben yıl sonuna kadar yine bir faiz artışı beklemiyorum diyebilirim FED'den.
1: Evet, tabii Fed'i konuşuyoruz ama bir o kadar da petrol tarafı da önemli. Siz de değindiniz zaten. İşte Brent petrol 100 doları test etti geçen hafta. Bu hafta 90 dolar derken yeniden altına bir sarkma söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'daki riskler zaten devam ediyor. Petrolün yönü belirsiz. Tabii ayı da kapatırken petrol piyasası için ne dersiniz?
2: Evet, aslında yani aslında Hürmüz tarafından da yani artık Kızıldeniz tarafına da taşınan bir jeopolitik silsileler şeklinde devam ediyor takip ettiğimiz olaylar ve söylediğiniz gibi 100 dolar üzerine görmüştük geçen hafta ama yeni haftaya saldırılara işte ara verildi haberiyle tekrardan başladık. Dolayısıyla hani hafta içerisinde de birçok gelişmeyi takip ettik ancak yeni hafta 86,5'lardan başlamıştık. Bu dolar 86,5 dolarlardan başlamıştık. Şu an bu seviye altında seyrediyoruz. Yine Amerika'da baktığımızda petrol stokları azalmaya devam ediyor. Yine son açıklanan veriye göre de geçen haftada yine 7 milyon varillik bir azalma söz konusu ki aslında 700 bin varil artacağı yönünde bir beklenti vardı. Stratejik rezervlere baktığımızda yine son 40 yılın en düşük seviyelerinde olduğu da raporlanıyor. Yani aslında savaşın birinci ve ikinci bölümü olarak da bunu adlandırmak istersek ikinci bölüm önceki döneme göre biraz daha zorlu geçecek diye düşünüyorum bu anlamda. Ama piyasa tepkilerine de baktığımızda piyasanın ilk bölümde olduğu kadar tepkili olmadığını da gözlemliyoruz açıkçası. Yani petrol fiyatları sert bir şekilde yükseliş kaydetse de sonrasında bir açıklamayla da hızlı bir şekilde geri gelebiliyor. Keza hani altın fiyatlarına da baktığımızda yine orada da ikinci etkiyi nitelendirdiğimiz dönemde biraz daha yukarı yönlü tepki verme çabasında diyebiliriz.
1: Evet, emtia demişken bir de bakalım altın tarafına. Tabii FED sonrası ilginç bir tablo gördük. Çünkü kararda bir yükseliş gördük ama varş konuşmaya başladı. Yeniden aşağı yönlü bir eğilim var. Bu ayıda altın her ne kadar düşse de artıda kapatma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla altın için ne dersiniz? Ons fiyatında nasıl bir beklentiniz var? Nasıl fiyatlanıyor bu küresel risklerin olduğu ortamda?
2: Aslında hani savaşın bitti senaryoda tabii ilk tepki olarak yukarı yönlü sert yükselişlerde görebiliriz. Ama ben savaş öncesi seviyelerde hızlı bir şekilde dönmeyi beklemiyorum açıkçası. Ancak bu ikinci dönem savaş döneminde hani ilk döneme göre biraz daha yukarı yönlü iştah. Biraz önce söylediğim gibi daha fazla eğilim içerisinde diyebilirim. Çünkü hani küresel anlamda risklere karşı da baktığımızda dolar likiditesinin açısından da yine ülkeler hani korunmak istiyor. Yine dolar endeksini de bu güçlü tutuyor. Diğer yandan yapay zeka gibi alternatif temaları konuşuyoruz ve buradaki temalara doğru, işte buradaki ETF'lere doğru da bir akış var altın ETF'lerinden de dolayı. Dolayısıyla hani konjonktür bir miktar daha böyle eski yatırım anlayışının bozulduğu noktada aslında. Dolayısıyla hani bir senaryolar konuşması gerekirse de burada hem savaşın bittiği senaryoda ya da şu anda kısmen tarifeler uzun süredir konuşmuyorduk ama hani bir miktar orada da haber akışları var. Hem savaşın bittiği senaryosuyla hem de bu tarifelerin etkisiyle beraber yine enflasyon riskleri altın fiyatları nispeten biraz daha bu ikili senaryo yukarı çekebilir diye düşünüyorum. Yine diğer yandan hani FED'in sene sonuna kadar yine artış FED faiz artış ihtimalinde masada olması tabii hani faiz getirisi olmayan altında daha çok baskılar nitelikte diyebiliriz. Ama hani savaşta anlaşmaya varıldı ve endüstrinin canlanma hikayesi de gümüş fiyatları da bir miktar daha yukarı çekebilir diye düşünüyorum. Hani altına göre kıymetli madenler tarafından baktığımızda ki günlük hareketlerde de gümüşün biraz daha pozitif ayrıştığını takip ediyoruz. Ancak tabii burada hani bir hikaye anlamında değil de daha çok spekülatif iştahtan dolayı da bu işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz ki altın tarafında bir de biz aslında son 3-4 senedir yukarı taşıyan etkenlerin en başında merkez bankalarının altın alımları geliyordu. Ama buradan Dünya Altın Konseyi verilerine de baktığımızda beklentilerinde altında alım gerçekleştiğini gözlemliyoruz. İlk çeyrekte burada tahminler 180 ton üzerindeyken yaklaşık 60 ton olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla hani Türkiye'ye baktığımızda, Rusya'ya baktığımızda zaten net satıcı konumda. Dolayısıyla bu tarafında çok desteklemediği bu konjektür diyebiliriz bu anlamda.
1: Evet, biraz da iç piyasaya geçelim. Çünkü geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın toplantısını takip ettik. Dün PPK metni yayınlandı. Temmuz'a bir artış görebiliriz ama kalıcı olduğunu düşünmüyoruz dedi. Geçici bir artıştan söz edildi. Yine öne çıkan maddelerden biri buydu. Aynı şekilde zaten haftaya Temmuz

0: Enflasyonu pazartesi günü alacağız. Tarihleri de hatırlatmış olalım. Dolayısıyla sizce metinde öne çıkan başlıklar neydi ve enflasyon görünümüne ilişkin ne dersiniz?
1: Evet, aslında PPK metnine baktığımızda daha çok güvercin kısmı oluşturan taraf hani iç talepteki zayıflamaya bir vurgu yapılmasıydı ki bu zaten istenen bir durum ki bizlerde verilerde işte beyaz eşya tarafında, konut tarafında, yine otomotiv tarafında, özellikle hani krediye duyarlı sektörlerde bu daralmayı da yine görüyoruz. Ancak yine hizmet sektöründe bu katılık devam ediyor. Yine gıda tarafında da nispeten bu katılığın sebze fiyatları hariç yine devam ettiğini gözlemliyoruz. Haziranda manşet enflasyon %0.99 gelmişti, %1'in hafif altında. Ama çekirdek veriye baktığımızda da manşetin üzerinde bir rakam takip etmiştik. Dolayısıyla bunun dışında hani aylık enflasyona dair Haziran metninde yine iyileşme vurgusu yapılmıştı ama Temmuz'a geldiğimizde söylediğiniz gibi ana eğilimde daha çok geçici yükseliş ifadesine yer verilmiş oldu. Tabii bu beklenti yönetimi açısından da önemli ama savaşın devam ettiği ve petrol fiyatlarında yukarıya gitmiş olduğu senaryoda bu geçiş çok da yani geçici olmayabilir. Ve her ne kadar aslında haftaya barış umutlarıyla başladık ama hani hafta sonu riskleri vesaire derken piyasa hep bir tetik altında petrol fiyatları da anlamında. Yine hep petrol konuşuyoruz ama buğday fiyatlarına baktığımızda orası da son 2 yılın zirvesinde. Bu da gıda enflasyonu açısından önemli bizler için de. Hani burada tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı da ekstra olarak devreye giriyor. Hani Avrupa tarafına baktığımızda yine uzun yıllardır 2018 yıllarından bu yana yanlış hatırlamıyorsam en düşük hani tahıl hasadına hazırlanıyor gibi de bir geçenlerde bu şekilde de bir haber vardı. Dolayısıyla tüm bunların hepsi de bizi içeride etkiliyor ve Temmuz enflasyonunda özellikle yine yönetilen, yönlendirilen kalemlerde de işte köprü tarafında, otoyol tarafında zamları görüyor olacağız. Yine sağlık zamlarını görüyor olacağız ki dünkü aslında PPK özetinde de buna da değinmişti Merkez Bankası. Temmuz ayında 0.22 baz puanlık bir artış etkisi olacak sağlık katılım paylarındaki artıştan dolayı. Dolayısıyla şu an baktığımızda tüm bunları değerlendirdiğimizde Temmuz ayı enflasyonu yaklaşık %2'ler civarında şekillenmiş durumda. Dolayısıyla Haziran'ın da yaklaşık 2 katı kadar bir artış demek. Aslında yine PPK özetinden iş gücü tarafına da bir vurgu yapılmıştı. İş gücüne işte katılım oranındaki düşüş ile buradaki istihdamdaki gerilemeyi de büyük ölçüde dengelenme sonucunda işsizlik oranında yatay seyrettiğine dair. Ama buradaki tabii ki en önemli vurgu yine Temmuz ayı enflasyonundaydı diyebiliriz. Bunun dışında da tabii yıl sonuna kadar hani 3 toplantı olacak ve petrol fiyatlarının tamamen seyrine göre Merkez Bankası'nda karar alacağı şeklinde değerlendirebiliriz. Bir de 13 Ağustos tarihinde Ağustos'ta her ne kadar evet, toplantı olmasa da 13 Ağustos'ta da enflasyon görünüm raporunu takip ediyor olacağız.
0: Evet Selin Hanım, çok teşekkürler yayına katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Emma Blue Portföy kıdemli portföy yöneticisi Selin Yıldırım bizlerle birlikteydi. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: Kerem, ah Kerem. Bu. Bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kerem, düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
0: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
0: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
11: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
12: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine ve ise performanslarına bakacağız diyelim ve öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Otokar bugün biraz farklı bir başlıkla gündemde. %4 oranında tahsisli sermaye artırım kararı aldığını açıkladı. Tabii bu tarz artırımlarda genelde piyasa daha fazla detaylara bakıyor. Çünkü önemli olan nokta sermaye artırımından ziyade kimin aldığı ve bu kaynağın nerede kullanılacağı oluyor. Dolayısıyla da Otokar'ın son dönemdeki faaliyet alanlarına baktığımızda daha çok ihracat, Romanya projelerini zaten konuşuyorduk. Savunma sanayi tarafındaki gelişmeler de şirket için zaten önemli bir konuydu. Dolayısıyla da bu hamle şirketin hem finansal yapısını hem de büyüme planlarını destekleyen bir adım olarak da değerlendirilebilir diyelim. Hisse performansına bakalım. Yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz Otokar hisselerinde. 305 lira seviyesinden işlemlerden geçerken yine 3 aylık tabloya baktığımızda neredeyse 400 liraları kadar görmüş. Dip seviye olarak da 302 lirayı kadar test etmiş. Hatta 2 gün önce test etmiş bu rakamları diyelim. Yani bugün bu haberden detaylarına baktığımızda üretimden ziyade şirketin gelecek planlarına ve projelerine daha da fazla bir odaklanma görebiliriz diyelim. Bir sonraki şirket başlığına bakalım. Girişim Elektrik'ten aslında yine bildiğimiz bir yerden geliyor. İhale kazanmaya devam ediyor. 294,4 milyon lira tutarında TİAŞ ihalesinin kazanıldığını açıkladı. Zaten son dönemde GESAN'a baktığımızda neredeyse her hafta yeni bir ihale görüyoruz ya da bir sözleşme haberi görüyoruz. Dolayısıyla da bu durumda şirketin iş hacmini canlı tutmaya da devam ediyor diyelim. Piyasa zaten tek bir ihale değil. Bu ihalelerin sürdürülebilirliği, aslında haberlerin sürdürülebilirliğine daha fazla odaklanıyor. Dolayısıyla da bu noktada öne çıkan da bir şirket Girişim Elektrik diyelim ve ise performansına bakalım. Özellikle düzenli iş akışı olması şirketin önümüzdeki dönemde de gelirlerini de zaten destekleyen de bir unsur diye de ekleyelim. Performansında da yarım puanlık bir geri çekilme var. Haftanın son işlem gününde izledik. Yine şöyle bir 3 aylık tabloya bakıyoruz. 89 lirayı görmüş. 49 lira dip seviyelerine kadar test etmiş. Şu an içinde 75 lira seviyesinden işlem alıyor diyelim Girişim Elektrik hisseleri. Ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Bir geri alım programının sonlandırma haberi BİM'den geldi. Zaten çok yakın bir dönemde başlatmıştı. Kap haberlerine baktığımızda her gün bu alım programına devam etmişti ve artık azami pay adedine ulaşıldığı için de bu sürecin tamamlandığı açıklandı. Zaten yönetim program adına baktığımızda adım adım uygulamalar gördük ve bugün itibariyle de bu hedefin ulaşıldığı bilgisi geldi ve hisse performansına bakalım bu noktada. Çünkü yatırımcılardan gelen en önemli sorulardan bir tanesi, evet bu program tamamlandı ama

İlerleyen dönemde yeni bir geri alım programı gelir mi? Zaten bu tarz hamlelerde yatırımcı güveni destekleyen bir mesaj veriyor. Borsalara diyelim ise performansında 0,63 yüzdesel bazda bir geri çekilmesi var. 380 lirayı görüyoruz. Yine bir 3 aylık tabloya, hatta 1 aylık tabloya bakalım. Çünkü 400 liraya kadar test etmişti. 357'de dip seviye olarak da görülmüştü. BİM mağazacılık hisselerinde diyelim ve son şirket haberine geçelim. Reysaç Lojistik diyeceğiz. Orada bir yatırım iştahının devam ettiğini görüyoruz çünkü 10,3 milyon euroluk çekici ve Dorsa yatırımı gerçekleştirildi, açıklandı. Tabii bu sektörde zaten son dönemde en önemli konu başlıklarından bir tanesi kapasite. Dolayısıyla da taşımacılıkta eğer büyümek isteniyorsa filonun da büyütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yatırım haberi de aslında Reysaç için önemli bir başlık diyelim ve hisse performansına bakalım. Bu noktada özellikle yatırım iştahı zaten devam etmesiyle beraber bu hamlelerde olumlu tarafta bir etkide yaratabiliyor. Gün özelinde %0,30'luk bir geri çekilmesi var. Son bir aylık tablosuna bakıyoruz trend olarak. 29 liraya kadar geri çekilirken en yüksek seviyede 38 lirayı dün görmüş Reysaç hisseleri diyelim bu noktada. Tabii dolayısıyla bu yatırımlar özellikle bugünden çok önümüzdeki dönemde taşıma kapasitesini artırabiliyor. Dolayısıyla da operasyonel tarafta büyüme tarafına yönelik de bir hamle, yani bir artırım haberi olarak da okunabiliyor. Dolayısıyla zaten sektörde bahsettiğimiz gibi bir büyüme isteniyorsa filonun genişletilmesi ve kapasitenin arttırılması da çok önemli bir konu bu sektör özelinde demiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki Borsa İstanbul'da öne çıkan şirketler bu şekilde. Yurt dışı piyasalarda hangi şirketler öne çıkıyor? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.
10: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
11: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Melisa Hanım.
0: Şimdi isterseniz bir genel bir çerçeveyi çizerek başlayalım. Konuları detaylandırmadan. Bu Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün Haziran sonu itibariyle 126.113 megawata ulaşması tabii önemli.
1: Evet.
0: Bayraktar diyor ki, Bakan Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizi emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz ve biz işte bu eşikle birlikte önemli bir kritik bir tarafı geride bırakmış olduk. Tabii burada özellikle yenilenebilir payı önemli.
1: Evet.
0: Çünkü orada toplam elektrik gücünün %62.7'sine denk gelen 79.062 megawattlık kısım yenilenebilir enerjiden geliyor.
1: Evet.
0: Bu da tabii Türkiye'nin son dönemdeki yatırımları arttırmasının da bir sonucu aslında. Ve güneş ve rüzgarın payı da %33.7 olmuş.
1: Evet.
0: Siz nasıl değerlendirdiniz bu? Aslında bu kompozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğalgazda bu arada 19.9 ve yerli kömürde de 9.2'lik bir pay var.
1: Şimdi şöyle, Türkiye'nin kurulu gücüne baktığımızda Türkiye 100 binler kulübünün 11. üyesi oldu. Yani 100 bin megawatt aşan 11. ülke. Bu çok önemli bir bence rakam. Dediğiniz gibi yenilenebilir enerjiye baktığım zaman, yerli ve yenilenebilir enerjiye, yaklaşık 80 bin megawattı buradan geliyor. Bu ciddi bir rakam. Türkiye'nin Melisa Hanım 2002 yılındaki kurulu gücüne baktığımızda ne kadardı biliyor musunuz? 32 bin megawatt. Türkiye şu anda onun yaklaşık 5 katını geçti. Çünkü niye? Enerji talebi, yayın önce seninle de konuştuk. Özellikle elektrik talebi hızla artıyor. Dünyada da artıyor, Türkiye'de artıyor. Güneş ve rüzgarın girmesi, benim şunu söylüyorum. Yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar bizim cari açığımızı pozitif manada etkileyen bir kaynak. Doğru mu? Her bir megawatt güneş veya rüzgar bizim yıllık cari açığımızı, her bir megawatt için söylüyorum, yaklaşık 100 bin dolar pozitif etkisi var. Ya biz ne kadar güneş ve rüzgar ön plana çıkartabilirsek o kadar cari açımız azalacak. Türkiye'nin baktığımızda yıllık petrol ve doğalgaz ödediğimiz rakamlar 50 milyar dolar civarı. Yani bizim güneş ve rüzgar ve diğer biyokütle tesisleri ve hidroelektrik santralleri ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda enerjisini ne yaptı? Kesinlikle çeşitlendirdi. Yani ben 36 yıldır enerji sektörüyle uğraşıyorum. Elektrik mühendisiyim. Baktığımızda doğalgazın payı %60'lardan şu anda 40'ların da altına indi. Bu daha da inecek. Özellikle güneş ve rüzgara baktığınızda biliyorsunuz bakanlığımızın 2035 hedeflerinde rüzgar ve güneş için söylüyorum 120 gigawattlık bir hedef var. Şu andaki ikisinin toplamı ne kadar? 45 ise bu 3 kat daha artacak. Yani Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var mı? Var. Dünyanın enerjiye ihtiyacı var mı? Var. Birazdan konuşacağız muhtemelen diğer konularla beraber. Türkiye bu güneş ve rüzgarda özellikle YEKA projeleriyle beraber inanılmaz bir bana göre level atladı. Baktığımızda zaten güneş ve rüzgarda Avrupa'nın 5. büyük ülkesiyiz. Yıllık bazda da 1. ülkesiyiz özellikle rüzgarda.
0: Evet. Peki şimdi tabii yine bu hafta malum konuştuğumuz kritik konular Türkiye ile Irak'ın enerji işbirliği,
1: evet,
0: ve bu petrol üretiminin arttırma ve arz çeşitliliği için,
1: evet,
0: atılan adımlar. Şimdi bu noktada biz ne bekleyeceğiz, ne göreceğiz sizce önümüzdeki dönemde ve neden kritik Türkiye için?
1: Şimdi şöyle, ben yayına gelmeden önce biraz da dersime çalıştım. Şimdi enerji jeopolitiğine baktığınızda artık Melisa Hanım üretici ülke olmak, rezerv ülke olmak yetmiyor. Yani bizim sino kaynaklara erişiminiz, teknolojiye hakimiyetiniz bunlar o kadar önemli hale geldi ki. Şimdi Irak'ın en büyük problemi ne? Irak devletine baktığımızda yaklaşık yılda 4,5 milyon metreküplük bir şey, günde özür dilerim, 4,5 milyon varilik petrol üretim var. Ama baktığınızda özellikle bunun Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber bence en çok etkilenen ülkelerin başına Irak geliyor Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla. Çünkü tek boru hattı Türkiye üzerinden, Ceyhan üzerinden geçen bir hattı biliyorsunuz. O hattan sadece petrol ihraç edebildi. Bu da çok kısıtlı rakamlara düştü. Hürmüz kapatılınca Irak şunu gördü. Ya eğer Hürmüz'den ben sevkiyat, sadece Irak değil aslında. Burada Katar, Kuveyt, diğer ülkeler de bunu gördü. Eğer Hürmüz Boğazı'nı kullanamıyorsam ben petrol ihraç edemiyorum ve Irak bütçesine baktığınızda tamamen petrole bağlı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ben Irak'ın nüfus şeyine de baktım. Irak nüfusu şu anda 2000'li yılların başında Melisa Hanım 27 milyonken şu anda 40 milyonu geçmiş. Yani nüfusun ekonomiye de ihtiyacı var. Ticarete ihtiyacı var. Doğru mu? Yani siz ürettiğiniz petrolü ve bütçenizin büyük kısmı petrolden gelip bunu eğer satamazsanız ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Aslında baktığımızda bizim Basra Körfezi üzerinden Ceyhan üzerinden geçecek hattın çalışmaları çok önceden yapıldı aslında. Ama bir türlü bu başarıya ulaşamadı. Özellikle Irak'tan kaynaklanan veya diğer ülkelerden kaynaklanan problemler de vardı. Ama şimdi Irak biraz bence gerçeği gördü. Ve şunu gördük, Hürmüz Boğazı'ndan ben bu petrolümü satamazsam benim için güvenilir kaynak, doğru ülke Türkiye. Eğer Türkiye üzerinden ben, o biliyorsunuz ticaret koridoru diye geçiyor, ben ona enerji koridoru da diyorum. Çünkü oradan ciddi bir enerji altyapısı, petrol, gaz, veri hatları hepsi beraber ciddi bir transfer olacak bana göre. Türkiye bu noktada tüm ülkelerin baktığınızda güvenilir ülke değil mi şu anda? Kaynak

0: noktasından, kuzeyden, batıdan, güneyden tüm yollar Türkiye'ye çıkıyor bana göre. Ve Irak'ta bunu gördüm. Bu ticari koridoruna ben baktığımda şöyle biraz, burada biliyorsunuz önemli şeylerden biri de Tevpan'ın o petrol hattına ortak olması %15. Bu çok çok önemli bence. Türkiye'nin de artık özellikle milli enerji aramada, üretimde ve ticarette milli bir oyuncu çıkartıyor. TEPOA zaten bunları yapıyor muydu? Yapıyordu biliyorsunuz. Irak'ta yapıyordu, Azerbaycan'da yapıyordu, Pakistan'da yapıyordu, Somali'de yapıyordu. Karadeniz'de biliyorsunuz yerli bir milli doğalgaz çıkartmasında TEPOA önemli roller oynadı. Gabart Petrolü'nde önemli roller oynadı. Aslında biraz artık milli şirketimizin uluslararası bir şirket boyutuna gelmesi Irak'la beraber.
1: Evet. Peki şimdi tabii yine Irak demişken bu kalkınma yolu projesi.
0: Tamam.
1: Dün orada da imzalar atıldı. Teknik bir sorun vardı. Onu da hallettik açıklaması evet. Var Ulaştırma Bakanı'nın. Ve proje aslında şu kısım tabii bizim biraz için kritik. Proje hayata geçince Hürmüz'ün etkisi azalacak. Bunun nasıl olacak? Bunu detaylandıralım.
0: Şöyle demin de bahsettiğim ya. Irak aslında baktığınızda ben Irak rezervlerini size şöyle söyleyeyim. Bakın Irak şu anda demin de söyledim günlük 4,5 milyon varilik bir rezerv var. İnanılmaz bir rezerv. Petrol rezervi dünyada 5. sırada 145 milyar varillik petrol üretebilme kapasitesi var. Ama Irak şu anda bunları piyasaya yönlendiremiyor. Hürmüz kapatılınca ne oluyor? Kapatıldı gördük. Irak buradan sevkiyatını yapamadı. Diğer ülkeler de etkilendi. Irak da ciddi etkilendi. Eğer Hürmüz'ü kullanamazsam şu anda biliyorsunuz açıklamalar her gün değişiyor. Petrol fiyatları ateşkesle beraber biraz düşmüştü ama Trump'ın açıklamalarıyla beraber tekrar bir 100 dolara geçen hafta yaklaştı. Şimdi 80 dolar 85 dolar civarında. Ama oradan gemi geçişlerine baktım. Çok çok sınırlı. Ortalama 300 gemi geçerken 10 gemiye falan düşmüş. Yani siz bu gemilerde kocaman her biri 1 milyon varil petrol taşıyan gemiler. Oradan sevkiyatı yapamazsınız. Piyasa malınızı buluşturamazsınız. Şimdi ben şeyde baktım. Aslında Irak ve Türkiye Melis Hanım. Ham petrol anlaşmasını biz 1973'te yapmışız. İlk anlaşmayı. Sonrasını 75'te revize etmişiz. Kerkük, Ceyhan, Borat'tır. Bu şekilde planlamışız. Bu anlaşmalar 20 Temmuz 2026'da sona ermiş. Ve Türkiye diyor ki ben de eski anlaşmaları devam ettirmek istemiyorum. Yenileyeceğim. Farklı şeyler düşünüyorum. İlk başta Irak bana çok şey bakmadı ama şimdi pozitif baktı. Ve Türkiye'nin oradaki şartlarından biri de TEPOA'nın o bölgedeki 3 milyar varillik yaklaşık rezerv alanında 115'lik bir paya sahip olması biliyorsunuz. Ben bunu çok çok önemsiyorum. Çünkü TEPOA'da işte bir Suudi Arabistan'ın Aramco şirketi, bir Norveç'in Enerco şirketi gibi uluslararası boyuta da geçebilir aslında. Çünkü siz orada eğer bir oyuncu olursanız bilgi ve teknolojiye de sahip olacaksınız. Oradaki rezervlere baktığınızda günlük şu anda 300 bin varil ama bu 400-450 bin varillere çıkacak. Eğer biz o petrolü o bölgeden alıp Basra üzerinden, Basra'daki petrolü alıp hepsini Ceyhan üzerinden uluslararası piyasaya sunarsak ne olacak? İran eli rahatlayacak. Çünkü Hürmüz bugün açıldı, yarın kapanacak değil mi? Şeyler var mı? Ne olacağını kestirebiliyor musunuz? İran burası Pers Körfezi diyor, buradan geçemezsin diyor. Umman başka bir şey söylüyor. Amerika başka bir şey söylüyor. İran benden geçeceksin diyor, Amerika benden de geçeceksiniz diyor. Şu anda ben baktım 14'e yakın bir gemi geçiyor. İnanılmaz düşük bir rakam bu. Yani bu özellikle Irak petrolünün uluslararası piyasaya, ticaret noktalarına taşınması, bu ticari koridor, ben buna enerji koridoru diyorum, çok çok önemsiyorum. Sadece oradan petrol, aslında yollar geçiyor ama sadece bakın yollar geçmeyecek. Doğalgaz hatları, petrol hatları da geçecek. Veri hatları da geçecek. Yani aslında Türkiye etrafındaki ülkeler noktasında bir, ben şey gözüyle bakıyorum, Şampiyonlar Ligi olur ya böyle. Hakikaten öyle bakıyorum. Yani Türkiye'nin özellikle güvenilir ülke olması, tüm dünya tarafından bunun kabul edilmesi, Türkiye'nin gelecekte bana göre ticaret noktası, hap noktası orada gitmesinin yolunu da açıyor.
1: Evet. Peki. Şimdi süremize bakıyorum. Daha evet biraz daha var. O yüzden şunu merak ediyorum ben. Şimdi 2017'de hani Türkiye'nin bu enerji arz güvenliği sağlamasının en kritik başlıkları neler olacak? 2017.
0: Tamam.
1: Nedense ben, geçmişe gittik.
0: Şöyle bakın yayından önce sizlerle konuştuk ya Türkiye dünyanın ve Türkiye'nin ciddi bir elektrik enerjisine ihtiyacı var. Türkiye'nin 2025 yılında Melis Hanım enerji tüketimine baktım 360 terawatt saat dünyanın 30 bin terawatt saat %1'iz yaklaşık. Dünyada da 2060'a kadar bu rakamlar Melis Hanım yaklaşık 3 kat artıyor. Türkiye'de de 3 kat artıyor. Ne ihtiyacı var? Enerjiyi çeşitlendirmek zorundasınız. Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'nin günlük ihtiyacı Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi hatırlar mısınız? Irak'la anlaşma yapıldığı gün. Türkiye'nin günlük 1 milyon varil petrol 1 milyon varil doğalgaza ihtiyacı var. Bunun yaklaşık %15'i içeride üretiliyor. Gaz ve petrol sahalarıyla. Diğerleri bir şekilde ithal. Zaten BP'nin Türkiye'nin, TEPOA'nın, BP ile ortaklığının asıl amacı da bu. Bilgi ve teknolojiye ulaşmak.

0: Eğer Türkiye ne yapıyor şu anda? Irak'ta, Azerbaycan'da, Pakistan'da, Libya'da gaz ve petrol arıyor. Doğru mu? Muhtemelen Türkiye'nin interlantına baktığınızda Türkiye bu noktalara çok yakın. Türk Cumhuriyetler, Azerbaycan, Türkmenistan. Yani tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de enerjiye ihtiyacı var. Türkiye enerjisini çeşitlendirmek zorunda. Şimdi programın başında söyledik ya, yerli ve yenilenebilir enerji. Muhtemelen bu rakamlar daha yukarı çıkacak. Bunlar ne kadar yukarı çıkarsa bizim cari açımız o kadar negatiften pozitife dönecek. Güneş ve rüzgar sistemi görüyor. Bakın 2002'de sıfır olan güneş ve rüzgar şu anda siz de demin söylediniz. Suyu da katarsak %60'ın üzerine geçti. Biz bunu ne kadar yukarı doğru çıkartırsak o kadar cari açımız azalacak. Türkiye bu noktada transit geçiş yolundan ziyade ticaret hattı olmak üzere yönüne doğru gidiyor. Irak'la yapılan anlaşmanın arkasında bu var. Yani Irak diyor ki sen kendi ülkende, bakın demin söylediğim rakamları, 145 milyar varilik bir rezervi var. Günlük 4 milyon varilin üzerinde petrol çıkartıyorsun ama piyasaya ne kadar satıyorsunuz biliyor musunuz? Irak 700 bin varil satabiliyor günde. 4 milyon nerede? 700 bin nerede? 250'sini Türkiye alıyordu. Irak diyoruz ki sadece Irak değil aslında. Diğer ülkeler, İran için de bu söylendik zamanda ama her ülkenin kendi içinde bir şeyi var. Ne diyeyim? Stratejik bakışı var. Hani Türkiye'nin çok güçlenmesini isteyen ülkeler mi? Soru işareti. Bazıları için söylüyorum. Yani tamam hepsini Türkiye üzerinden yapalım demiyor. Bir kısmı Hürm üzerinden çıkıyor. Bir kısmı Suudi Arabistan ne yapıyor? Yan battı üzerinden işte kendi ülkesinden doğudan batıya boru hattıyla götürmeye çalışıyor. Ne yaptı? Husiler vurunca petrol fiyatı fırladı. Yani hiçbir ülke aslında baktığınızda stratejik noktada özellikle bu savaş noktasının devam etmesiyle beraber çok güvende değil aslında şu anda. Türkiye bu noktada güvenilir bir ülke ve Türkiye şunu söylüyor. Siz de kazanın ben de kazanayım. Ve TEPA'nın buralarda ortak olması, sadece ben Irak olarak bakmıyorum olaya. Demin de söyledim, Türk Cumhuriyetler, işte özellikle Afrika'nın bize göre kuzeyi, buralar çok ciddi petrol ve gaz rezervleri var. Irak'ta da ciddi petrol ve gaz rezervleri ama siz bunu piyasaya ulaştıramazsanız ticari bir manası kalıyor mu? Kalmıyor. Türkiye bu noktada bunların hepsine öncülük ediyor. Azerbaycan da öncülük ediyor baktığınızda. Hürmüz Boğazı bu saatten sonra eskiye döner mi dönmez mi bilemiyorum. Çünkü ben hep bütün konuşmalarımda şunu söylüyordum. 28 Şubat'ta başlamıştı hatırlıyorum. Bu yasa kadar sürerse dünya ciddi bir sıkıntıyla karşılaşacak. Şu anda günlük olarak da görüyoruz. Yani Sayın Bakanımız da bunu söyledi. Petrolün, Brent petrolün varilin 1 dolar artması Türkiye'ye 400 milyon dolar yıllık eksi yazıyor.
1: Evet.
0: Yani bunlar özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülke için, enerji ihtiyacı olan ülke için. Demin de söyledim, enerji talebi, elektrik talebi Melis Hanım neden artıyor? Çok basit. Yayından önce konuştuk.
1: Yapay zeka,
0: veri merkezleri, elektrifikasyon, elektrikli araçlar, şarj istasyonu. Bakın hayatımızın her tarafında enerji yok mu şu anda? Enerji olmadan şu yine yapma şansımız var mı?
1: Süremiz dolmuş Bülent Bey.
0: Öyle
1: son
0: mi?
1: Cümleyi almam gerekiyor. Evet, son evet. Cümleyle kapatalım.
0: Bakın ben bütün cümlemde şunu söylüyorum Melis Hanım. Enerji hayattır diyorum. Enerjinin baktığınızda Japonca lügat anlamı hayat, Arapça lügat anlamı güç, kudret, İngilizce anlamı ise güç aynı zamanda. Ama şu anda bana göre enerji her şey. Enerji olmadan hiçbir şey olmuyor. Enerjimizi verimli kullanalım diyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Müsiat Enerji ve Çevre Sektör Kurul Başkanı Bülent Şen. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere diyerek enerji hattını kapatalım efendim. 13'lü yatırım gününde buluşacağız.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Malumunuz tercih sürecindeyiz ve biz de bu süreci konuşacağız. Değerli konuğumla birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. Bana ve üniversiteme bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii Tekirdağ önemli bir şehir. Hem sanayi şehri, hem turizm şehri, hem de tabii lojistik şehri. 4 tane liman bulunuyor. Biraz Tekirdağ konuşalım ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin öne çıkan fakülte ve bölümleri hangileri? Öğrenciler niçin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih etmeli?
1: Teşekkür ediyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ bildiğiniz üzere sahil kenarında, İstanbul'un hemen bir saatlik mesafede, yanı başında. Türkiye'nin ihracat yapan, en fazla ihracat yapan 5. şehri. Dolayısıyla hem sanayi, hem turizm, hem lojistik, hem de turizm şehri. Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport, Tekirdağ Barbaros'ta yer alıyor. Dolayısıyla da yine evet. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de bizim Değirmenaltı yerleşkemizde, merkez Değirmenaltı yerleşkemizde bulunuyor. Biz Tekirdağ'ı Trakya'nın mavi gözlü kenti olarak tanımlıyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de 2006 yılında kurulmuş. 12 fakültesi, 12 meslek yüksekokulu, bir konservatuar, klasik müzik konservatuarı, bir yabancı diller yüksekokulu, 3 enstitüsü, rektörler bağlı 5 bölümü, evet, onlarca araştırma merkezi ve 100'ü aşkın öğrenci topluluğuyla yüksek öğrenim faaliyetinde sürdürüyor. İstanbul'un bir an önce bahsettiğim gibi bir saatlik mesafesinde, İstanbul'un o trafiğinden uzak, Trakya'nın huzuruyla, ancak İstanbul'un da iş imkanlarını bir saat mesafede olduğu için ve sanayinin ve turizmin merkezi, tarımın da merkezi olduğu için bu şekilde hayatımızı sürdürdüğümüz, evet, ve iş potansiyeli yüksek, iş fırsatları yüksek, nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği bir üniversitedir. Dolayısıyla aranan elemanların yetiştirildiği bir üniversitedir. O nedenle biz üniversiteli öğrenci kardeşlerimizi Tekirdağ'a bekliyoruz.
0: Peki, yani sektörel çeşitliliğin olduğu bir şehir aslında Tekirdağ, ki Tekirdağ'da 14 tane de organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliğine baktığımızda, üniversite reel sektör işbirliğine baktığımızda neler yapıyorsunuz? Öğrencilere hangi imkanları sağlıyorsunuz? Bu işbirliğinde üniversitenizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
1: Biraz önce bahsettiğiniz gibi 13 aktif OSB'miz mevcut. Bunun dışında bir de planlanmış plastik OSB'miz var. Evet. Bir de ayrıca Avrupa Serbest Bölgemiz var. Yine çok faal bir teknoparkımız mevcut. Hem Tekirdağ merkezdeki inşaatını yeni bitirdik. Yaklaşık 60-70 civarında bir ofis açılışı olacak. TGB1 inşaatımız, bir de Çorlu'da ikinci TGB2 inşaatımız var. Dolayısıyla Ticaret Sanayi Odası'nın, borsanın, OSB'lerin dahil olduğu bir teknoparkımız var. Bu şekilde sanayi ve iç içe, üniversite işbirliğinin iç içe olduğu bir üniversiteyiz. Bunun dışında biraz önce söyledik, 4 tane de limanımız var. Lojistik olarak da önemli. Bunlardan Avrupa'nın en büyük 3. konteyner limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport Barbaros'ta yer alıyor. Biz de hemen o limanın yanında, şu anda Aralık ayı itibariyle inşallah inşaatı bitmiş olacak, Denizcilik Meslek Yüksekokulu lojistik hizmetimize uygun, gemilerde çalışabilecek, yabancı dil bilen, donanımlı, nitelikli elemanların yetiştireceği Denizcilik Meslek Yüksekokulumuzu da inşaatını bitiriyoruz ve o şekilde öğrencilerimizi de mezun edeceğiz. Dolayısıyla ürettiğiniz bilgi eğer topluma fayda sağlamıyorsa, eğer nitelikli, istenen, aranan elemanlar siz yetiştiremiyorsanız bunun çok fazla katma değeri olmuyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz nitelik. Bu niteliklere uygun piyasanın isteyeceği, iş gücünün isteyeceği öğrencileri yetiştirmeye önem veriyoruz ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Evet, meslek yüksekokulları önemli. Tabii ara eleman diyoruz eskiden, şimdi aranan eleman oldu ki bu alana da önemli yatırımlar yapılıyor son

0: yıllarda özellikle mesleki eğitime. Hocam, Türkiye bir deprem ülkesi, deprem bölgesinde yer alıyor ki deprem vazgeçilmez bir gerçeğimiz aslında, ne yazık ki. Bu anlamda siz Türkiye'nin en gelişmiş deprem laboratuvarlarından biri olan TS'i kurdunuz. Biraz bunu konuşalım isterseniz.
1: Biraz önce mesleki yüksekokul demişken izninizle 3 artı 1 modelinden bahsedebilir miyim?
0: 3 artı 1, 7 artı 1.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Özellikle Yüksek Öğretim Kurumu'nun Sayın Gökbaşkanlığı'nın üniversitelere bu konuda teşvikleri ve talimatları söz konusu. Dünyanın şu anda aranan elemana çok büyük ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bağlamda üniversiteler müfredatlarını, ön lisans programları 4 yarı yıldır 3 yarı yıla sığdırmak, son 1 yarı yılını sanayide, evet, iş yerlerinde görmek, lisans programları da 8 yarı yıldır 7 yarı yıla bu lisans programlarını, ders müfredatlarını sığdırmak, son yarı yıl sanayide iş eğitimlerini görmek şeklinde bütün donanımlarını, müfredatlarını, planlarını ona göre yapıyorlar. Bizler de bu şekilde Türkiye'nin bu şekilde ders müfredatlarını düzenleyen ilk üniversitelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla öğrencimiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden mezun olduğunda elinde sadece diploması değil, elinde bir diploması, bir iş yeri tecrübesi, bir de belki de hazır mesleği, bir sahip olduğu meslek, pazara kazandığı bir meslek oluyor. Kazan kazan oluyor. Hem mezunlarımız daha mezun olmadan işe sahip olmuş oluyorlar. İşverenlerimiz de çoğu zaman çalıştıracakları iş gücüne sahip oluyorlar ve o şekilde bir win-win prensibi söz konusu.
2: Deprem, mezun olmadan iş tecrübesi kazanmış
1: oluyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Deprem laboratuvarına gelirsek 4000 metrekare Türkiye'de ilk defa çift reaksiyon duvarının bulunduğu, bir ay önce de Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamızı davet ettik. Laboratuvarımıza da onun ismini verdik. 4000 metre kapalı alana sahip bir deprem laboratuvarı, deprem mühendisliği ve yapı teknoloji laboratuvarını kurduk. Bu bağlamda burada çift reaksiyon duvarımız mevcut. Yine Tekirdağ'da Çorumlu Çerkezköy bölgesinde yaklaşık olarak 2500, Trakya'yı düşünecek olursak da ileri ufaklı yaklaşık 5000 işletmenin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Hem şu anda Sayın Valimizin de önderliğinde protokollerimizi gerçekleştirdik. Evet. Hem yapı analizlerini binaların, hem de sanayideki iş yerlerimizin analizlerini bu deprem laboratuvarında sağlamış olacağız. Hı hı. Yine şu anda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde iki tane önemli inşaatımız mevcut. Bir tanesi onkoloji hastanesi ve palyatif bakım hastanesi, 100 yataklı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ediyorum. İkincisi de 5 bloklu sağlık bilimleri derslik bloğumuz inşaat halinde. Şunların önemi şu, biliyorsunuz özellikle yatay zeminli izolatörler şu anda çok gündemde. Biz onkoloji hastanesinde efendim BRB kirişler, çapraz bulunmayı önleyici çapraz kiriş sistemi, BRB kirişler kullandık burada. Yatay izolatörler kullanırsanız arasındaki fark, bu BRB kirişler yaklaşık olarak yarı yarıya maliyeti düşürüyor. Evet. Dolayısıyla da Japon hocalarla ortak bu projeyi gerçekleştiriyoruz.
0: Bu onkoloji hastanesini diyorsunuz.
1: Evet, onkoloji hastanesi. Evet. İkincisi de şu anda inşaatı devam eden 5 bloklu sağlık bilimi dersliğimiz mevcut. Onun da önemi şu efendim, orada da yerli bir milli üretimle yapıyoruz. Çelik panel sistemi kullanıyoruz. Yine deprem önleyici çelik panel sistemiyle hem yapı mukavemetini arttırıyorsunuz. Hı. Ancak ağırlığı da düşürüyorsunuz. Dolayısıyla hem depreme dayanıklı hem de ağırlıktan da kazancınız oluyor. Bu şekilde yerli ve milli üretimle ürettiğimiz bunlar da bizim binalardır. O nedenle de çok önem olarak arz ediyorum. Dolayısıyla hem bilgiyi üretiyoruz burada üniversitemizde, hem efendim bilimin gerçeğiyle binalarımızı üretiyoruz, uyguluyoruz ve orada aynı zamanda yaşıyoruz. Eğitimimize öğrencilerimiz deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde, Tekirdağ'da bu şekilde de hem hastalarımız hem de öğrencilerimiz emniyetli bir şekilde hem muayeneleri gerçekleştirecekler, hem tedavi olabilecekler, hem de eğitim öğretim hayatlarına devam edecekler.
0: Peki hocam, diş hekimliği fakülteniz DUS kapsamına alındı. Tabii bununla birlikte Trakya'nın tek veteriner fakültesi de sizde. Bu bölümleri seçecek olan adaylara neler söylersiniz? Bu adaylar nasıl bir hem klinik hem de teknolojik bir altyapıyla karşılaşacaklar?
1: Efendim şöyle, tıp fakültesi hastanemizle birlikte şu anda

0: Seneye açacağız. Öğretim elemanlarımızı tamamladık. Şu anda hastanemizde 31 ünite çıkmış durumdayız. Fantom cihazlarıyla, simülasyon cihazlarıyla diş hekimliği hastanemizi revize etmiş durumdayız. Oradaki cihazlarımızı tam donanımlı hale getirmiş durumdayız. Derslik binalarıyla birlikte. Dolayısıyla araştırma görevlilerimiz de şu anda DUS'tan gelmeye başladı. Onların eğitimlerini aynı zamanda veriyoruz. Hastalarımızın tedavisini de ettirmeye çalışıyoruz. Yine Trakya'nın tek veteriner hastanesi bizde. 5 yıldızlı otel konforunda veteriner hastanemiz var. Burada da hem hayvan hastanemizin özellikle de at besiciliğinin ve merkezi olmaya efendim hayvanlarımızın da hijyen ve efendim sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesine özen gösteriyoruz. Bu bağlamda da hocalarımız, hekimlerimiz gayet başarılı bir şekilde çalışıyorlar.
1: Peki hocam, şimdi Ziraat Fakültesi'nin geliştirdiği tescilli tohumlar da tabii dikkat çekiyor. Bunu biraz konuşalım. Yani sizin üniversitenizin geliştirdiği tohum örnekleri var mı?
0: Efendim biraz önce söze girdiğimizde Tekirdağ'ın bir turizm, bir lojistik, bir sanayi ve tarım şehri olduğundan bahsettik. Tekirdağ'da bildiğimiz üzere buğday ve ayçiçeği bakımından Trakya'da efendim çok Tekirdağ yukarılarda bir yerde. Ayçiçeğin de birinci sıradayız. Dolayısıyla Tekirdağ Ziraat Fakültesi akredite olmuş ve başarılı tescilli, sertifikalı tohumların üretildiği, yerli ve milli tohumların üretildiği bir yer durumunda. Şu anda NQ Paşaeli, NQ Ziraat, NQ Efsane isimli tohumlarımız piyasada kullanılıyor. Bu bağlamda verimi yüksek tohumlardır bunlar. Şu anda 14 tane tescilli tohumumuz mevcut. Royalty karşılığı piyasada verilmiş olan tohumlarımız var. Yine Türkiye Sertifikasyon Merkezi'nde sertifika almayı bekleyen tohumlar mevcut. Dolayısıyla bir tohumun da tescil edilmesi, laboratuvar çalışmaları ve bunun sonucunda ortaya çıkması yaklaşık olarak kısa süreler değil bunlar. Yaklaşık 3 ila 5 sene arasında değişiyor. Dolayısıyla 14 tohum, tescilli tohumu düşünecek olursak gayet iyi bir sayı. Türkiye'deki ziraat fakülteleri açısından çok önemli ve özellikle de şu anda arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın, hocalarımızın çalıştığı tohumlarda kuraklığa dayanıklı tohumlar üzerine iklim değişikliğiyle birlikte bunun üzerinde de son derece yeni çalışmalar, başarılı çalışmalar yapıyorlar. Yakında bunlarla ilgili tohumlar da çıkaracaklar, üretecekler.
1: Peki.
0: Ve piyasayı sürecekler.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bana ve üniversiteme bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, başarının anahtarını noktalandırıyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: size Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına meydan okuyan dev bir tesisteyiz. Efendim bu mega tesiste sadece Türkiye'nin değil dünyanın 80'den fazla ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo üretimi yapılıyor. Peki bu trafolar nasıl üretiliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Adana'da dönüyor.
1: Elektriğe ihtiyacı duyulan her noktaya hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor DERT. Kentlerin aydınlatılmasında, üretimin devamlılığında ve hayatımızın konforunda büyük bir rol oynuyor DERT. Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı Adana'da bulunan dev fabrikada üretilen dağıtım ve güç transformatörleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
2: Çarkların döndüğü, üretimin kesintisiz devam ettiği tesisimize hoş geldiniz. Bizler Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir elektrifikasyon şirketiyiz. Biz tesislerimizde transformatör üretiyoruz. Yaklaşık 1997 yılından bu yana kendi tesislerimizde üretimler yapıyoruz. Bir aile şirketiyiz biz, normal bir aile şirketiyiz. Fakat şu anda 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapan enerji kampüsü haline gelen bir şirket durumundayız. Baba mesleği aslında. Biz bu tesislerimizi büyütürken devamlı babamızın nasihatleri doğrultusunda kaliteyle üretimlerimizi hız kesmeden arttırarak devam ettiriyoruz. Mevcut tesislerimizde bizim şu anda organize sanayide 3 tane tesisimiz var. 2 tane tesisimiz şu anda 64 bin metrekarede tam faaliyet, tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor. Fakat sektörün getirmişliği ihtiyaç hasıl olması sebebiyle dünyadaki yaşanan yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle birlikte enerjiye ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nispetle de biz şu anki bulunduğumuz bu kampüste, yaklaşık burası 120 bin metrekarelik tesiste teknoloji üretmeye başlamış durumdayız. 120 bin metrekarelik bir tesisteyiz şu anda. Bu tesisin 80 bin metrekaresi kapalı, 40 bin metrekaresi açık, 40 bin içerisinde de 20 bin metrekarelik bir sosyal tesisimiz var. Bizim şu anda bulunduğumuz hol, toplam 26 holden oluşuyor bu tesis. Bulunduğumuz holde güç transformatörleri üretiyoruz. Şu anda bu tesis 2 ay öncesinde üretime başladı. Şu anda kapasite olarak %50 kapasiteyle devam ediyoruz. Gelecek makinelerimiz var, yatırımlarımız bölgede devam ediyor. Biz burada 1000 envi 800 kilovolta kadar transformatör üretimine yapma kabiliyetine sahibiz. Şu anda çatı yüksekliğimiz bizim burası 30 metre. Şu anda Avrupa'nın en büyük kampüsü içerisindesiniz ve neden Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz? Bizim test laboratuvarımız Avrupa'daki bulunan tüm test laboratuvarlarından metrekare olarak daha büyük bir metrekarede ve aynı anda iki tane 500 envi, yani 500 envanın karşılığı yaklaşık bir 600 tonlu trafoyu test etme kabiliyetine sahip bir laboratuvar. O yüzden biz buraya Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz. Bununla birlikte bizim diğer iki tesisimizde biz dağıtım trafosu üreten bir firmaydı zaten. Hala da üretiyoruz. Aylık kapasitemiz orada 700 adet transformatör, dağıtım trafosu. Fakat bu tesiste biz bu kapasiteyi 3 katına çıkarıyoruz. Yaklaşık 2400 adet transformatör üretimi yapacağız dağıtım trafosu olarak. Kuru tip trafo tesisimiz var. Yine eski tesisimizde orada yaklaşık biz 50-60 adet transformatör üretiyorduk. Burada 3 katına çıkaracağız. Yaklaşık 150 adet transformatör, kuru tip transformatör üreteceğiz. Güç tarafında, evet şu anda bu holdeyiz. Bizim eski tesisimizde fiziki koşullar yetersiz olduğu için, alanımız da yetersiz olduğu için o tesiste en fazla biz 2 veya 3 adet trafo üretebiliyorduk ve maksimum seviyesi 100 envaydı. 100 bin kahva trafo üretiyorduk. Ama dediğim gibi burada biz aylık 35-40 tane güç transformatörü ve seviye olarak 1000 envaya kadar transformatör üretim kabiliyetine sahip olacağız. Bunların hepsiyle birlikte bir de bizim anahtarlama ekipmanları üretimimiz yeni başladı. Yani diğer tesislerimizde bizim anahtarlama ekipmanları ürünlerimiz yoktu. Yani anahtarlama ekipmanları nedir? İşte beton köşkümüz, hücremiz, kesicimiz, ayırıcımız. Bunların üretimi yoktu ama şu anda bu tesisimizde yine üretime başladık. 2 ay öncesinde %60 kapasiteyle şu anda beton köşk anahtarlama tesis ürünlerimizin de imalatına başlamış olduk.
0: İçerisinde bulmuş olduğumuz bu dev tesiste üretilen trafolar 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar Made in Türkiye damgalı trafolar boy gösteriyor.
2: Çinliler, Hintliler ve Türkler olarak aslında dünyayı domine ediyoruz. Bizim şu anki yapmış olduğumuz üretimlerin satışlarımızın, genel satışlarımızın %55'i bizim ihracat, %45'i yurt içi. Bu %55 ihracatın içerisindeki %75'lik bölüm ise Avrupa'ya ihracat. Bu ihracata nasıl başladığımızdan bahsedeceğim. Bunun hikayesi var bizde. 2009 yılında ben ilk defa yurt dışına gittim ve 2009 yılında biz ilk ihracatımızı yaptık. Afrika'nın Benin ülkesine yaptık. Fakat oraya gittiğim zaman aslında Afrika ülkesinin, Afrika kıtasının ne kadar bakir olduğunu gördüm. 2009 yılından bahsediyorum. Oraya gittiğim zaman hani pazar araştırması yapacaksınız ya. Orada bir ürün satan bir iş yerine gittik. Fransızca konuşuyorlardı. Yanımdaki takım arkadaşım iyi Fransızcası vardı. Hemen sor bakalım dedim işte yani bu ürünü ne kadara satıyorlar. Ve farklı bir marka vardı. Yani benim bildiğim bir kablo fabrikasının ürünü trafo olarak orada satılıyordu o ülkede. Ben o gün bizim mevcut fiyatlarımızı bildiğim için, yani ürünün satış fiyatlarımızı bildiğim için, o gün o fiyata baktığım zaman adamların sattığı fiyat yaklaşık bizim Türkiye'deki satış fiyatımızın 7 katıydı, 8 katıydı. O kadar fark vardı. Hatta ben takım arkadaşıma dedim ya herhalde yanlış tercüme ettin ya, burada bir problem var bence dedim. Sorduk tekrar, yok dedi. Bir de dedi 3-4 ay beklemeniz lazım. Onu görünce biz ilk ihracatımızı dediğim gibi Afrika kıtasına başladık ve Afrika ile büyüyen bir firmayız biz. Ön satışlarımızı Afrika ile geliştirdik. Hatta 2015 yılında Etiyopya'da bir işletme kurduk. Hala o işletmemiz devam ediyor. Baktık ki buradaki işletme iyi gidiyor. Bir de Uganda'ya bir işletme kuralım dedik. Oraya da bir test laboratuvarı kurduk. O işletmelerimiz devam ediyor. Bu şirket Beta Enerji Afrika ile büyüyen firma. Aynı zamanda da pandemi sonrası, işte Covid sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte rotasını Avrupa'ya çeviren bir firma. İhracatlarımızın bizim dediğim gibi 175'in şu anda Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa ile birlikte 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Afrika kıtasına ihracatlarımız hala devam ediyor. Hedef pazarlarımız var. Girmiş olduğumuz pazarlar var. Mesela bizim bir Amerika pazarı bu konuda hep şöyle diyorum zaten. Amerika bir tarafa, dünya pazarı bir tarafa. Amerika'nın talepleri şu anda sınırsız bir talep. Amerika için organize altyapımızı ona da göre ayarlamış oluyoruz.

0: kadar 120 bin metrekare alan üzerine kurulu bu mega tesis şimdilik %50 kapasiteyle çalışıyor. Devam eden yatırımlar tamamlandığında ise 600 olan toplam istihdam sayısının 1200'e çıkartılması hedefleniyor.
1: Kampüsün devreye alınması 2026'nın sonunu alacak. Çünkü bir işletmemizi çalışan bir işletmeyle iki tane işletmemizi de buraya taşıyacağız. Kapasite arttırımını meydana getireceğiz ve gelecek makinelerimiz var. Onları da bekliyoruz. 2026'nın sonunda sosyal tesis dahil tüm üretimimizi burada faaliyete geçirmiş olacağız. Burası faaliyete geçtikten sonra bizim istihdamımız 1200 kişi olacak burada. Normal şartlarda biz şu anda 620 kişi takım arkadaşıyla ilerliyoruz. 1200 takım arkadaşımız burada olacak. İstihdamımız 1200'e çıkmış olacak. Yıllardır bu sektördeyiz ve bu sektörün aslında nereye gidebileceğini öngörebiliyoruz. Nereye varabileceğini öngörebiliyoruz. Ve daha önceden yaşanmış tecrübelerimiz var. Bu tecrübeleri binaen bir şirketin eğer belli bir noktaya gelebilmesi için sadece sistemler yetmiyor. Orada çalıştırdığınız kişilerin verim almak istiyorsanız o kişilerin çalışma atmosferi ve mutluluğu çok önemli. O yüzden biz de bu tesis kurarken en başta o 20 bin metrekarelik sosyal tesisle ilgili çalışmalarımıza başladık. Çünkü yapmış olduğumuz iş bizim normal standart bir iş değil. Niş bir iş yapıyoruz. Çalıştırdığımız iş ortaklarımız, takım arkadaşlarımız da bu nispetle kalifiye olması gerekiyor. Adana'da olduğumuz için de dışarıdan yani Ankara'dan, İstanbul'dan okuyan arkadaşlarımızı, gençlerimizi bu tarafa çekmemiz gerektiğinden dolayı biz buraya 20 bin metrekare içerisindeki sosyal tesisimizde kafeteryasından oyun salonlarına, sinema salonundan toplantı odalarına, kreşinden havuzuna, havuzundan futbol sahasına kadar tüm tesisi organize ettik. Bunu da niye yani dediğim gibi ihtiyaçtan yapmamız gerekti böyle bir organizasyonu. Çünkü burada 1200 kişi çalışacak. Yani burası bir sabah geldiği zaman bir arkadaşımız işe bütün gününü burada geçirecek ve burada mutlu olması gerekiyor. Bu nispetle o ihtiyacı da görünce biz ilk dizaynımızı o sosyal tesis için yaptık. Ve orası bizim tesisimizin kendisi LEED sertifikalı bir tesis. Yani enerji verimliliği, işte çatısında kendi elektriğimizi kendimiz üreten, normal yağmur suyunu kendi sistemlerimizle bertaraf edip sulama sistemlerine yansıtan, sürdürülebilir bir sistem haline getirmek için bu yola başladık.
2: Transformatör üretiminde önemli bir aktör olan Türkiye, dünya devleriyle yarışıyor.
1: Dünyada Türkiye çok söz sahibi bir ülke bizim sektörde. Devamlı raporlar yayınlanıyor ve bu raporları biz takip ediyoruz. En son EY'in bir raporu vardı. Bu raporda zaten her şey açıkça gösteriliyor. Orada 2050'ye kadar yıllık 67 milyar euroluk bir Avrupa'nın yatırımından bahsediyorlar. Bu yatırımın içerisinde elektrifikasyon, bizim ürünlerimiz bu işin kalbi. Yani transformatör olmadığı sürece o yatırımların hiçbirini hayata geçiremezsiniz. O yüzden bu yatırımlar dünya genelinde ihtiyaca binaen her geçen gün artıyor. Biz de bu artan talebe yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Pazarı'da Türkiye'nin önde gelen transformatör üreticileri için büyük fırsatlar sunuyor.
1: Biz yaklaşık 1,5 yıl önce Amerika'da faaliyetlere başladık. Oralar zor pazarlar, bizleri tanımıyorlar. Ürettiğimiz ürünlerinin farkında değiller ama bizleri Türkleri keşfettikten sonra ciddi anlamda talebi arttıran bir ülke Amerika. Türkiye'den birkaç tane firma yaklaşık 1,5-2 yıl önce güç trafoları konusunda sevkiyatları başladığını biliyorduk. Yaptığımız çalışmalarda da onu görüyorduk. Ama bizim bu tesisimiz Amerika'nın istediği tüm standartlara uygun. UL sertifikamızı, Amerika için özel bir sertifika var. UL sertifikasımızın başvurusunu yaklaşık 8-9 ay önce yaptık. Bu yılın sonunda çıkmasını bekliyoruz. Bunun çıkacağını öngörerek de zaten yaklaşık 2 hafta önce Amerika pazarına bir giriş yaptık. Bir deneme siparişlerimizi aldık. Bu tesisimizle birlikte burada güç trafosunu Amerika'ya yollayacağız. Bizim diğer iki işletmemizin birinde de sadece pet mounted dediğimiz transformatörü üretip sadece Amerika'ya özgü bir üretim tesisini kurup oradan da Amerika'ya ihracatımız devam ettirecek. Amerika'dan bahsettik ama ben Afrika'ya tekrar dönmek istiyorum. Şöyle, Afrika'da şu anda Afrika'nın genelinin %20'sinde maksimum elektrik var Afrika kıtasında. Yani evet, biz Avrupa'dan bahsediyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz ama Afrika kıtasının talebi uçsuz bucaksız bir talep. Zaten bu talepleri öngörerek bu dev organizasyonu, bu yatırımı şu anda Adana Organize Sanayi'de yapmış bulunuyor.
2: Tesis, 60 kişiden oluşan Ayge ordusu sayesinde yenilikçi ürünlerden geri kalmıyor.
1: Ayge konusunda şöyle, bizim mevcutta bir test laboratuvarımız var. Biz 2013 yılında TÜRKAK'tan akredite test laboratuvarımızı yarattık. TÜRKAK 6 ayda bir hala denetimlerimize gelir. Test laboratuvarımızın olurunu verir. O sistemimiz çalışıyor bir taraftan. Öbür taraftan biz 2017 yılında Adana'nın 4. Arge merkezini açtık kendi bünyemizde. Mevcutta Arge merkezimizde yaklaşık 60 tane mühendisimiz var. 60 tane genç beynimiz var. Onlar her gün geldiklerinde bir proje üretiyorlar. Niye proje üretiyorlar? Çünkü bizim ürettiğimiz ürün standart bir ürün değil. Bu ürün Türkiye'deki standartları farklı, Avrupa'daki standartı farklı, Balkanlardaki standartı farklı, Afrika'daki farklı, Amerika'daki farklı. Biz az önceki dediğim gibi 6 kıtada 80'den fazla ülkeye mal sattığımız için her gün yeni talepler geliyor ve her gün yeni proje oluşturuyoruz. Bu projeleri oluştururken bu genç beyinler her gün kendilerinin öğrendiklerini projeleri geliştirmek için bir üstüne daha koyuyorlar ve Arge'yi üretmiş oluyoruz orada. Bu bizim için çok değerli. Arge harcamalarımız gün geçtikçe artıyor. Bu seneki harcamamız bir önceki yıla göre yaklaşık 3 katı. Biz buna çok önem gösteriyoruz. O oranımızı mümkün olunca yüksek tutmaya çalışıyoruz Arge harcamalarımızı. Bir şirketin ayakta durabilmesi için Arge tarafı o işin lokomotif olacağından dolayı Arge konusunda hiç taviz vermiyor.
2: Dev tesis, temiz ve yeşil enerji hedefiyle de yeni yatırımlar yapıyor.
1: Sürdürülebilirlikle ilgili, karbon ayak iziyle ilgili çalışmalarımız 2022 yılından bu yana başladı. 2022 yılında biz ilk karbon ayak izi raporumuzu çıkardık. Uluslararası akredite ettirdik. Daha sonra 2023'te bu raporu devam ettirdik. 2024'te de rapor şu anda hazırlanıyor. 2024 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Bunu da sistemimize yükledik. Bizim burada sürdürülebilirlik mantığında tabii ki bir taraftan 8 megawatt dediğimiz gibi çatımızda bir elektriğimiz var. Onu üretip kendi işletmemize kullanacağız. Diğer taraftan sürdürülebilirlik sadece enerjiyle ilgili veya orada bir verimlilikle ilgili değil. Aslında sürdürülebilir bir ekosistem. Biz burada bu tesisi organize ederken kendi ekosistemimizi kendimiz burada yaratıyoruz. Kendi ham maddecilerimizi, kendi üretim yapan, bizim ham maddemizi üreten, Adana dışında üreten tedarikçilerimizi biz burada kendimiz yaratıyoruz. Kendi bölgemizde yaratmamız gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirliğin ana konularından da biri bu. O yüzden biz sürdürülebilirliği tam kapsamlı olarak 2024 yılından bu yana raporlarımızda gösteriyor zaten. Yayınlamaya başladık. Bunu gelecekte bu işi sürdürerek devam ettireceğiz.

Beyler, Çarklar Dönüyor'da bu hafta Adana'daydık ve 80'den fazla ülkenin enerji ihtiyacını karşılayan bu mega tesiste trafo üretiminin nasıl yapıldığına şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
0: Nesildi festi?
2: Enfesti. Sonra çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
3: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Tatil başlıyor mu?

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş
3: bankası. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: fırsatını kaçırma.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon. Ajan Stratton, yarın 20'de APRT'de.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
5: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gönüllüler herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. A Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Haber başlıklarına bir göz atalım öncelikle.
1: Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2.6 azalarak 15 milyar 565 milyon 339 bin dolara geriledi. Ziyaretçilerden elde edilen gelir 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar olurken turizmde kişi başı gecelik harcama 113 dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak amacıyla turizm sektörünü desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine

0: göre Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21.7 artışla 24.9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat %23 artışla 35.3 milyar dolar olurken dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Binek araçlarda ÖTV hesaplama sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeye göre vergi oranına göre hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari makdu verginin altında kalırsa sadece asgari makdu vergi tahsil edilecek. Hesaplanan tutarın asgari verginin üzerinde olması halinde ise mevcut uygulama devam edecek. Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak %1 seviyesinde sabit bıraktı. Japonya Merkez Bankası Başkanı temel enflasyonun %2 hedefine yaklaştığını ve enflasyonun hedefi aşma riskinin göz ardı edilmeyecek kadar yüksek olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma açısından kritik önem taşıyan geri kazanılabilir mineraller ve malzemelerin ihracatına kısıtlama getirilmesine ilişkin yetkiyi ABD Ticaret Bakanlığı'na devreden kararı imzaladı.
1: Ve dönüyoruz küresel piyasalarda fiyatlamalara, hızlıca haritamıza bir göz atıyoruz. İçeride BIST 100 endeksinde 0.36 oldu an itibariyle geri çekilme. 13.244'deyiz. Dün de ekside kapatmıştık ve de dünkü kapanışla birlikte ekside olan, negatif olan serisini 6. güne taşımıştı BIST 100 endeksi. Bakalım bugün nasıl bir kapanış görecek dünkü düşüş serisinin 6. güne taşınmasının ardından ve son 9 haftanın da en düşüğüydü dünkü kapanış, onu da ifade etmiş olalım. Dün özellikle bankacılık hisselerinde 2.4'lük bir düşüş vardı. Birazdan zaten göreceğiz endekslerdeki son durumu da. Bu diğer taraftan Avrupa'da şu an hava pozitif. Londra 0.54, Frankfurt 0.89, Madrid 0.81, Paris 0.87 yukarıda. Asya'da pozitif bir seyir vardı. Özellikle Güney Kore'nin kapanışı 17.91'lik bugün dikkat çekiciydi. Orada malum çok ciddi dalgalanmalar gördük. Hafta boyunca ciddi de düşüşler gördük. Fakat bugün görüyoruz ki 17.91'lik bir kapanış var. Orada Japonya'da da biraz önce özetlerde de izledik. Merkez Bankası'nın kararını gördük. Sabit tuttu faizleri. %1 seviyesinde sabit tutuldu. Bu arada son 40 yılın en zayıf seviyelerinden yenin toparlandığını takip ettik. Orada da Japonya'nın döviz piyasasına müdahale ettiği şeklinde haberler vardı. Onu da aktarmış olalım. Diğer taraftan S&P'de 0.54, Nasdaq'ta 1.17, Dow Jones'ta 0.54. Yukarıdayız. Vadeli tarafta. Malum tabii haftanın gündemi petrol fiyatları. Şu an 0.79'luk yukarı yönlü hareket var orada da. 87.57'yi görüyoruz Brent petrol tarafında. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gaz tankerine düzenlenen İHA saldırısı işte savaşın Süveyş bölgesine yayılabileceği endişesini arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Kaşm Adası'na da hedef alan yeni operasyonu yine jeopolitik riskleri yüksek tutuyor. Diğer taraftan İran devrim muhafızlarının da Hürmüz Boğazı'nda gemi vurduğuna dair haberler var. Ve de şu an ham petrolde de 83.66'dayız. Doğalgaz 2.78, 0.76'lık yukarı yönlü hareketli. Ons altın geri çekiliyor 4056'da. Gümüş de 1.71'lik geri çekilme 57.99. Platin 2.06 geri çekilirken paladyum 2.41 düşüyor. Amerikan tahvillerine bakacak olursak eğer FED kararının ardından 4.77'lere kadar gelen Amerikan 10 yıllıkları şu anda 4.66'da, 2 yıllık 4.26, 5 yıllık da 4.39'da. Ve BIST 100 0.32 geride şu an. Dolar TL 47.52, Euro TL 54.72, Euro Dolar 1.15.06, Dolar Endeksi 100.02'de, Sepet Kur 51.13'de. BIST 100'de şu anda gün içinde de en yüksek seviye olarak 13.380'i gördük. En düşük 13.234, 12.251 anlık seviye. En çok artanlarda Aksa 3.73 ile ilk sırada, Ral Yatırım Holding 2.69, Yapı Kredi Bankası 2.52, Işıklar Enerji 2.31, Gen İlaç 2.21. Ve azalanlar Şekerbank taban olmuş durumda. Odyne Solutions 7.47, Türk Altın İşletmeleri 5.46, Aksa Enerji 4.69 ve Odaş Elektrik'te 4.60 geride. Ve dönüyoruz şimdi. Cenk Bilgin bizimle birlikte olacak. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.

0: Merhaba Melisa, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Tabii bu hafta yine gündem maddelerinin bir hayli yoğun olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Bir taraftan tabii gözler Kevin Walsh'taydı ve açıklamalarında. Diğer taraftan yapay zeka tarafındaki hisseler ve muhteşem yedirinin 4 tane büyük şirketinin hisselerini bu hafta almış olduk. İşte Japon Merkez Bankası'nın kararı, Güney Kore'de ciddi bir dalgalanma diyelim. İçeride de hava bozuk ve WIST 100 endeksinde kan kaybının devam ettiğini takip ediyoruz. Şimdi öncelikle şu FED konusuyla başlayalım. Siz nasıl buldunuz mesajlarını? Çünkü başkanın mesajlarının ardından Amerikan uzun vadeli tahvillerde özellikle yukarı yönlü hareket olduğunu gördük. 2007'den beri en yüksek seviyelerin görüldüğü 30 yıllık tahviller, 4.77'ye gelen 10 yıllık tahvil ama diğer taraftan da 2 yıllıkta ve 5 yıllıkta tepkide alıcılı bir seyir olduğunu da takip ettik. Şimdi tabii ki bu uzun vadeli faizleri aşağı çekmekten uzak kalan bir duruş piyasalarda biraz hayal kırıklığı yaratmış gibi gösteriyor sanki Walsh'u. Siz ne dersiniz?
0: Çünkü Kevin Walsh ilk geldiği günden beri zaten enflasyonla mücadelenin geçmiş dönemde yeteri kadar yapılamadığı, işte uzun süredir enflasyonun yüksek seyrettiği ile ilgili vurgularla zaten söylemlerine başlamıştı. Pek bu söylemlerden ayrıldığını söyleyemeyiz. Yine kararlılık vurgusu yaptı. Enflasyonun yüksek seyrettiğini, bunun mutlaka düşürüleceğini, Fed'in zaten varoluş amacının fiyat istikrarı olduğunun vurgusunu yaptı. Bunlar da tabii ki zamanla geri çekilse de Amerikan 10 yıllıkları ilk vadede bayağı bir sert tepkilere yol açtı. Borsa tarafında da geri çekilmeler gördük. Orada da şimdi geri toparlanmalar izliyoruz dışarıda. Bunların etkileri bence gelecek datalarla, haftalık gelecek işsizlik verileriyle, işte enflasyon verileriyle biraz kafamızdaki resim netleşince, çünkü Kevin Walsh bize kopya vermeyeceğini defaten söyledi. Bizler artık bu verilerle Fed'in alacağı yol hakkında bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız.
1: Evet, işte bu durum piyasalar açısından zorlayıcı mı olacak sizce önümüzdeki dönemde? Çünkü Powell döneminin ardından böyle hani sözlü yönlendirme yok diyen bir tavır, hele ki böyle jeopolitik risklerin bu denli yüksek olduğu bir dönemde ne gibi riskler yaratıyor sizce?
0: Ya tabii piyasa daha gevşek alıyordu bazı şeyleri. Şimdi daha sıkı sıkıya veri odaklı, biraz daha veriler çerçevesinde ilerlemek isteyecek. Belki de daha da doğru olabilir bu, bilmiyorum, yaşayarak göreceğiz. Hani bizim alışkanlığımız tabii ki Powell tarafında veya diğer merkez bankalarının daha önceki sözlü yönlendirmeleri tarafında biraz daha önden bir şeyleri fiyatlamak üzerineydi. Şu anda datalara bağlı daha sert fiyatlamalar görebiliriz. Ama buna da alışacak piyasa, bence böyle okumak lazım.
1: Evet. Peki bu arada tabii dün de bakıyoruz bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle büyük çip üreticilerindeki toparlanmanın öncülüğünde hisse senetlerinin yine yükseldiğini takip ettik. S&P 1.7 artıda tamamladı Perşembe gününü. Nasdaq 3.7 şeklinde bir toparlanmayla. Çünkü malum 2025'ten beri en yüksek yükselişini kaydettiğini de ifade edelim o tarafta Nasdaq'ın. Ve şöyle bir tabii konu da söz konusu oluyor yatırımcılar tarafında. Bu bir kalıcı toparlanmanın başlangıcı mı yoksa geçici bir süreç mi bizim için? Siz ne dersiniz?
0: Şimdi onun kalıcı bir toparlanma veya tekrar zirvelere ulaşma hareketi olması için bizim biraz daha Eylül'deki FED toplantısını öngörebiliyor olmamız lazım. Ağustos da boş çünkü tüm merkez bankalarında. Biraz daha dataları takip ederek işte bunu öngörmeye çalışacağız. Eylül'de merkez bankaları nasıl hareket edecek, bunu öngörmeye çalışacağız. Orada biraz daha bilançolar sonrası realizasyon gelmişti. Tekrar şimdi toparlanma ve yükselme eğilimine girmesi bekleniyor. Eylül'e kadar zamanı var diyelim. Eylül'e kadar bu zirveleri yapabilirse, daha doğrusu aralıklarla gelen datalar bizi desteklerse daha yukarı seviyeleri görebiliriz orada. Ama Fed'in şahinleşeceği veya işte Eylül ayında faiz arttırım olasılığının işte %60'lara %65'lere çıktığı bir resimde bence hisse senet piyasasının da baskılandığını izleyebiliriz orada.
1: Evet, peki bundan sonrası için siz tabii Eylül kritik olacak dediniz ama ne beklersiniz? En azından bir

0: Biz artık sizin beklentiniz var mı Fed'den? Orada görüyoruz ki 3 üye aralarından artış yönünde oy kullanmış ki aralarındaki isimlerden biri olan Christopher Waller ki artış yönünde açıklamaları geçmişte vardı. O sabit kalması yönünde oy kullanmış. Yani aslında potansiyel artış isteyenlerden biri sabitte bırakmış oyunu. Ne dersiniz bundan sonraki dönem için?
1: İşte orada da kafalar karışık biraz. İşte faiz indirim dönemindeydik. Ona bir ara verdik. Bu sefer faiz arttırım döngüsüne başlayacaksak eğer fiyatlamalar çok sert değişebilir. Yani hala piyasa aslında onu kabul etmiyor. Biraz oraya baksa da onu o riskleri göze alıyor gibi gözükse de bence tamamen o riskleri görmüyor şimdilik. Ama toplantı yaklaştıkça oranlar daha bize yol gösterir oldukça veya işte piyasa oyuncularının beklentileri bize yol gösterir oldukça resim netleşecek diye düşünüyorum. Yani temkinli duruş devam edecek. Zaten para da garanti olan yere yani tahvillere gitmeye devam ediyor baktığımız zaman. Hani kısa süreli inişler çıkışlar olsa da Amerikan yıllıklarının veya daha kısa vadelerin yukarıda kaldığını izliyoruz.
0: Evet, bu arada tahvil demişken bir de Borç şunu diyor. Tahvil piyasaları Amerikan ekonomisinin güçlü ve istikrarlı olduğuna işaret ediyor diyor. Siz buna katılır mısınız?
1: Ya Amerika'nın ekonomisinin güçlü olduğuna istihdam verilerine bakarak karar vermemiz lazım. İstihdam verileri hani çok güçlü geliyor muydu? Bence son birkaç veri biraz Fed'in faiz artışını törpüleyecek şekilde geldi. Hani bunu biraz buradan okumak lazım. Büyüme verisi beklenenin altında geldi. Hani ben büyüme ve istihdam tarafına bakarım hani güçlü demem için. Ama belki Walsh'un kafasındaki resimden daha güçlü performa etmiş olabilir. Belki bunu söylüyor olabilir. Hani faiz artışını geciktirebilecek bir unsur olabilir bu ileride.
0: Evet. Peki bu arada tabii Trump malum Powell'a yükleniyordu gitmeden önce ve hani bu gelen yeni başkan noktasında da faiz indirimleri beklentisi var malum. Şimdi siz Trump'a karşı Walsh'un duruşunu nasıl buluyorsunuz bu arada açıklamalarından?
1: Ya şimdilik bence hiç politik davranmadı. Hani yüz göz olmadı diyelim. Ya da işte Trump da belki oraya çok eğilemiyor veya biraz eğilmek istemiyor. Kendisi ilerlemesini istiyor Borç'un. Çünkü çok güvenerek ve çok överek getirdi onu da buraya. Ben Powell'la arasındaki ilişki gibi bir ilişkiye dönüşeceğini çok düşünmüyorum. Biraz daha Trump'ın odağı da yurt dışında henüz. İran konusu netleşmedi. İşte biraz tarifeleri gündeme getirmek istiyor. Biraz oradan ekonomiyi toparlamak istiyor diyelim. Ya da daha güçlendirmek istiyor diyelim durumunu. Yani çok Powell'la arasındaki ilişki gibi bir yere evrileceğimizi düşünmüyorum. Şimdilik öyle bir sinyal de almadım açıkçası.
0: Evet. Peki bu arada tabii malum kendisinin yeni bir metodolojisi olacak bu görev gücü. Onu da ben diyor Jackson Hole'da diyor detaylarını açıklayacağım. O da tabii Ağustos sonuna denk gelen bir tarih oluyor. Hani sanki biraz hani böyle bu bekle gör noktasında piyasayı da oyalıyor gibi bir durumu olabilir mi sizce? Ne dersiniz?
1: Yani Ağustos sonuna doğru bu detayları açıklayacaksa ve işte Eylül'deki toplantıya çok kısa mesafe kalmış olacağını düşünürsek, evet piyasa birazcık hazırlıksız yakalanma riski var. Bence zaten oraya doğru, o tarihe doğru biraz daha fiyatlar işte dalga boyları düşecektir. Belki daha yatay seyredecektir piyasa veya baskılı olacaktır. Bunu böyle izleyeceğiz. Yani ne kadar önden açıklama yapsa aslında, ne kadar bize önden bilgi verse veya düşüncelerini aktarsa daha rahat ederiz. Ama yeni dönem buysa buna göre piyasalar trade edecek, buna göre pozisyon alacak. Bunu yaşayarak öğreneceğiz birebir aslında.
0: Evet. Peki Türkiye tarafına da geçelim. Şimdi malum özellikle Borsa İstanbul'daki düşüş dikkat çekici. Bugün de global tarafta gerek Asya gerek Avrupa gerek Amerika Birleşik Devletleri vadelerde pozitif bir görünüm. Fakat biz içeride negatifteyiz. Şimdi siz neye bağlıyorsunuz bu üst üste gelen düşüşleri?
1: Bir kere bu MSCI'nin uyarıları sonrası yapılacak fonlarla ilgili düzenlemeler halen gündemde ve somut bir adım atılmış değil. Bence burada somut adımlar atılması bizim önümüzü açacak. Biraz daha hani önümüze ışık tutacak diyelim. Teknik olarak da 13.500 seviyesi çok çok önemliydi. Uzun süre onun uzağında 14.000'in yakınlarında dolaşmıştı BIST 100 endekse. 13.500'e yaklaşıldığı an kırmamız çok hoş oldu.

0: olmadı açıkçası. Bunun ne kadar kırılgan, zayıf olduğumuzu gösteriyor aslında bu durum. Biraz bankacılık endeksinin bence aşırı satılması de etkili oldu bunda. Yani ben X-Bank'ın biraz daha görece sağlam durmasını beklerdim. Orada da üst üste gelen raporlar, söylemler işte bilançolarında beklenen gibi dar gelmesi, daha doğrusu daralmanın arttığını göstermesi bunda etkili oldu. Ama ben Ağustos ayının Temmuz'a göre daha iyi geçebileceğini, en azından işte Ağustos sonundaki bu merkez bankaları düğümüne yaklaşmadan önce daha nefes alacağımız seviyelerde karşılayacağımızı buraları düşünüyorum.
1: Evet. Peki Cenk Bilgin, çok teşekkür ediyoruz size. İyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Ben de iyi yayınlar. Teşekkür ederim Neysan.
1: Efendim, yatırım günlüğünde kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan buradayız. Devam edeceğiz konuşmaya piyasaları.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Allah'ım yağmur ver Allah.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebin nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Betül Gedik bizimle birlikte, İnveya Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi içeriğiyle başlayalım sizinle de. BIST yüz endeksinin performansına ilişkin olarak siz ne düşünüyorsunuz? Neden üst üste 7. güne girdik şu anda? 6 gündür kapanış vardı. 7. gündeyiz. Neden böyle bir performans oluştu BIST yüz endeksinde? Sizin fikriniz nedir? Özellikle tabii bankacılık endeksindeki düşüşler de dikkat çekici.
1: Özellikle aslında son dönemde gelen raporlar ve bu tarafta aslında şeffaflığa ilişkin buradaki beklentiler ve buradan gelen raporlar sonrasında aslında risk iştahının içeride biraz daha düşüş kaydettiği bir atmosferle karşı karşıyayız. Küresel tarafta her ne kadar haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir söz konusu olsa da baktığımız zaman içeride biraz daha zayıf bir işlem günündeyiz ve haftayı bu şekilde kapatıyoruz diyebiliriz. Aslında ay içerisindeki performansa baktığımız zaman bankacılık endeksinin 30 gün içerisinde %20'ye yakın bir geri çekilme kaydettiğini, borsa tarafında %7'nin üzerinde bir kayıp söz konusu olduğunu takip ettik. Ulaştırma sektöründe de %2'ye yakın bir geri çekilme vardı. Özellikle burada tabii ki yüksek enerji maliyetleri, yani bu tarafta jeopolitik riskler ön plana çıkmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki bu yüksek volatilite genel itibariyle değişen beklentileri beraberinde getirdi ve değişen beklentilerle biz her zaman için özellikle zirve seviyelerin borsada test edildiği zamanlarda bankacılık sektörünün oldukça önemli ve kritik olduğundan bahsediyorduk. Burada yükselişlerde kalıcılık sağlanması adına aslında oldukça kritikti. Şimdi bankacılık sektörüne dair bilançoları karşılıyoruz. Burada ikinci çeyreğin oldukça savaş ortamında yüksek fonlama tarafındaki bu yüksek seyir diyelim, yüksek faiz oranları, otomatikman kar marjlarındaki daralmayı bahsedeceğimiz zaman buradaki daralma bilançolara negatif yansımış durumda. İşin kötü tarafı aslında burada bankacılık sektöründe artık en kötü geride mi kaldı sorusunun cevabını vermekte zorlanıldığı bir atmosfer var. Çünkü Brent petrol fiyatlarında yeniden $80 söz konusu, $80 üzerinde bir performans görüyoruz. Şimdi bu taraftaki risk bulunduğu sürece merkez bankalarının yüksek enerji maliyetleriyle birlikte burada faiz indirimi beklenirken toplantılarda pas geçirmenin söz konusu olduğunu ve faiz arttırımlarının gündeme gelebildiği durumları aslında yaşıyoruz. Bu da otomatikman enflasyon baskısı merkez bankalarının kararları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bunu da bankacılık sektörünün aslında negatif bir yansımasını takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da yükselişin kalıcılık sağlayamamasındaki ana sebeplerden bir tanesi aslında bankacılık sektörünün desteği bu dönemde yoktu. Dediğimiz gibi 30 işlem günü olduğu dönemde, özellikle bir aylık dönemde %20'lik bir geri çekilme var ve bu tarafın desteği olmadığı sürece de yükselişlerde kalıcılık sağlanmasının oldukça zorlanıldığı bir atmosferle karşı karşıyayız. Baktığımız zaman 13.296 seviyesinden yatay seyirin ön plana çıktığını takip ediyoruz. Bugün tam tersine bankacılık tarafında her ne kadar bilançoların ardından tepki alımlarının geldiğini görsek de tabii ki burada kalıcılık sağlanamamasıyla beraber dünkü zayıf seyirin ardından yatay pozitif bir seyir var. Ancak dediğim gibi burada 13.200-13.500, yani bu bölgelerdeki seyir genel itibariyle yatay zayıf seyirin devamı anlamında okuyabileceğimiz bir durum. Ancak önümüzdeki hafta biraz daha enflasyon beklentisi söz konusu. Enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Buradaki beklentilerin şekillenmesini görüyor olacağız. Burada alım iştahının güç kazanabilmesi için artık buradaki jeopolitik Orta Doğu'daki krizin diplomasiyle aslında sonun ne olması ve bununla birlikte de oluşan beklentilerde genel itibariyle artık buradaki savaş durumu elimine edilip yüksek enerji maliyetlerinin artık geri planda kalıp bundan sonra kontrol edilebilir bir enflasyon ve merkez bankalarının bundan sonra gevşeyici para politikasına devam ediyor oluşuna ihtiyacımız var diyebilirim.
0: Evet, peki şimdi hep diyoruz ya, biraz aslında konuya girdiniz açalım diye, hani bir hikaye gerekiyor BIST yüz endeksinde diye. Şimdi işte o yeni hikaye tam olarak neler üzerinde şekillenebilir sizce?
1: O hikaye nasıl oluşuyor?
0: Çünkü hani bir taraftan NATO zirvesinde gelen açıklamalar arka arkaya olumluydu. İşte F-35'ler, katsa yaptırımları derken, fakat şu anda bir baskı var endeksin üzerinde.
1: Şöyle aslında, evet, NATO tarafını geride bıraktıktan sonra burada alım iştahının güç kazanmasını beklediğimiz bir performans söz konusuydu. Ancak burada dediğimiz gibi kredi derecelendirme kuruluşları ve bazı raporlara baktığımız zaman şeffaflık konusundaki durumlar ve bu şeffaflığa ilişkin yapılacak atılımlar ve fon tarafında aslında biraz daha buradaki bazı hisselerin bu tarafta BIST 50'den BIST 30'dan çıkartılacağına ilişkin açıklamalar burada tabii ki baskının yaşanmasının etkisini gösterdi. Buradaki şeffaflık ilkesi oldukça önemli ve kritik. Burada önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ve bu anlamdaki güncellemeler oldukça kritik olmaya devam edecek aslında. Buradaki belirsizlik son bulmadığı sürece burada da yeni bir hikaye yaratmak oldukça zor olacaktır. Ama aslında yani genel itibariyle şundan bahsedecek olursak, şimdi bizim burada aradığımız hikaye ve beklediğimiz hikaye aslında jeopolitik risklerin geri planda kaldığı, enerji maliyetlerinin artık 70-75-80 dolar, 70-75 dolar seviyesinde artık stabilleşti atmosferin. Enflasyonun zaten burada kontrol edilebilir bir durumda kalması ve bununla birlikte Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirim sürecine giriyor olması. Zaten aslında Haziran ayında ve bu tarafta Mayıs ayındaki genel beklentileri savaş tarafındaki gelişmeler baskılamıştı. Bunun baskısıyla aslında buradaki risk iştahının düşüş kaydettiğini takip ettik içeride. Buradaki zayıf seyir oldukça uzun bir dönemden bahsediyoruz aslında. İlk yarı tarafı, yani yılın yarısını bitirdik. İkinci yarı tarafa başlarken de buradaki baskının artık geri planda kalması için burada jeopolitik risklerin artık geri planda kalıyor olması ve açıklanacak buradaki yeni düzenlemelerle birlikte şeffaflık ilkesinin aslında herkesi tatmin etmesi ve buradaki genel beklentileri karşılamasına ihtiyaç var diyebilirim.
0: Evet, peki nasıl bir kapanış bekliyorsunuz bugün için?
1: Şöyle, aslında bugün biraz daha yatay bir kapanış söz konusu olabilir. Çünkü şu an için aktif durumda fiyatlamaya baktığım zaman dün baskı altında kalan Aselsan ve Tüpraş tarafının bugün pozitif anlamda destek sağladığını, Aselsan, Tüpraş, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları'nın ilk dörtte yer aldığını takip ediyoruz. Ki aslında orada 105'lik tarafta aslında devam ediyor buradaki desteklemeye, ancak Odin, Destek, Türkiye Altın ve Garanti, Türksel tarafının ise baskılamaya devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar bankacı sektöründe bir toparlanma söz konusu olsa da buradaki alımların genele yayılamadığı bir durum söz konusu dediğimiz gibi. Bu sebeple burada aslında her ne kadar 13.200-13.300 bölgesinde bir kapanış söz konusu olsa da önümüzdeki sürece ilişkin dediğimiz gibi önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarını karşılıyor olacağız. Oldukça kritik olacak ki bizim beklentimiz 1.85 civarında. Konsensüste 1.90 bölgesinde oluşmuş durumda. Bu rakamların üzerinde bir enflasyon açıklanacak olursa yeniden baskının artış kaydettiği bir dönem söz konusu olabilir. Ama genel beklentimiz dediğim gibi 1.85-1.90 bandında açıklanmasını beklediğimiz bir enflasyon rakamı var.

0: birkaç kırılgan kalmaya devam ediyoruz. Ancak iş tarafta da şeffaflık ilkesiyle aslında belirsizliğin ön planda olduğu bir gölgesinde olan bir fiyatlama var diyebilirim.
1: Evet. Peki o zaman şimdi sizin beklentilerinizi de ben yine alayım böyle bir ortamda diyelim. Gerek enflasyon gerek faiz tarafında nasıl yılı kapatmayı beklersiniz? Tabii haftaya da malum Temmuz enflasyonunu alıyor olacağız. Önce oradaki beklentiyle başlayalım.
0: Tabii önümüzdeki hafta Temmuz ayı enflasyonunu alıyor olacağız. Dediğim gibi aslında konsensüs 1.90 bölgesinde oluşmuş durumda. Bizim 1.85 seviyesinde bir aylık enflasyon beklentimiz var. Yıllık tarafta da aslında bu tarafta %31.84'lük bir beklentimiz var diyebilirim. Yılın geri kalanında %29,5 %30'luk bir genel itibariyle enflasyon tarafında bir beklentiniz var. Faiz tarafına gelecek olursak, şimdi burada özellikle bu tarafta enerji fiyatlarındaki bu sert fiyat hareketliliği bu anlamda baskı oluşturacak olursa, yılın geri kalanında bizim her ne kadar %35-36 seviyesinde bir politika faiz beklentimiz var, ancak burada enerji fiyatlarına tabii ki bağlı buradaki senaryolar. Çünkü burada birçok kurumun ve birçok stratejistin aslında birçok tarafta petrol fiyatlarına bağlı olarak beklentilerini yayınladığını takip ediyoruz. Son dönemden aslında farklı olarak da. Burada Brent petrol fiyatlarının $75-80 seviyesinde stabilleştiği bir atmosferde, yani savaşın geri planda kaldığı dönemde, dediğimiz gibi %35-36 beklentimiz söz konusu. Yılın geri kalanında 29-30 bölgesinde kapatmayı bekliyoruz, özellikle TÜFE tarafında.
1: Evet, şimdi peki global tarafa dönecek olursak eğer, malum haftanın gündemi olan Fed başkanından gelen açıklamalar. Öncelikle ben sizin yorumunuzu alayım. Siz nasıl buldunuz başkanı? İkinci kez karşısına çıktı basın mensuplarının bir Fed toplantısından sonra.
0: Şöyle aslında biz eskiden çok fazla konuşurduk ve şey söylerdik. Fed cephesinde iletişim oldukça başarılı ve buradaki iletişim oldukça iyi götürüyor. Söylem tarafını. Ancak burada Fed'in iletişim tarafını oldukça zayıfladığı atmosferle karşı karşıyayız son dönemde yeni başkanla birlikte. Çünkü Trump tarafının bu taraftaki Powell tarafına kurduğu baskı hatırlayacak olursak, bu tarafta böyle bir baskı var. Diğer taraftan özgür olduğunu ve enflasyon tarafındaki fiyat hareketliliğine bağlı olarak karar alma konusunda oldukça kararlı olduğunu gösteren bir Fed var. Bu sebeple şahin olarak yorumlamak mümkün. Ancak buradaki ana metinde de sadeleştirmenin ön plana çıktığını görüyoruz. Biz burada her ne kadar Fed'in dediğim gibi iyi iletişim kurduğunu, iletişim tarafını oldukça başarılı götürdüğünü söylüyor olsak da geçmiş dönemde, burada biraz daha Jackson Hole toplantısındaki sunum oldukça kritik olacak. Bakalım orada da yön vermekten kaçınan bir politika yapıcısı mı olacak, yoksa bu tarafta aslında biraz daha gerçeklerin konuşulduğu ve bu anlamda daha objektif davranıldığı bir metin mi olacak? Bunu da merak ediyoruz, ama genel itibariyle açıklanan veriler ve enflasyon tarafı, enerji tarafındaki kriz devam ettiği sürece aslında Fed tarafında Eylül ayında bir faiz arttırımı söz konusu olabilir, ki zaten yılın sonu eğer Eylül ayında bir faiz arttırımı söz konusu olmayacak olursa ve enerji fiyatları da yükselmeye devam edecek olursa, yılın son çeyreğinde faiz arttırımı kararı almak zorunda kalacak bir Fed var diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi bugün de Japonya Merkez Bankası'nın kararını gördük. Orada faizler sabit tutuldu Japonya tarafında. Fakat enflasyon risklerine karşı gerektiğinde faiz artırımlarına devam edebileceği mesajı yinelendi ve 9 üyeden sadece bir kişi faizin yükseltilmesini talep etmiş. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımız oransal olarak daha fazlaydı. 3 kişi artış yönünde bir talepte bulundu 9'a karşı. Dün İngiltere'de de 3 kişi yine artış istedi 6'ya karşı. Şimdi Japonya biraz daha sabit tarafta kalmış baktığımız zaman terazide. Şimdi burada da tabii yenin geldiği seviye kritik. Son 40 yılın en zayıf seviyelerinden toparlandı ama, çünkü bugün bir müdahale yönünde yorumlar gördük. Japonya'nın müdahalesi döviz piyasasına müdahalesi yönünde. Bir de Güney Kore, malum haftanın en büyük gündem maddelerinden biriydi. Bugün %17'nin üzerinde bir değer kazancı, ama çok dalgalı geçen bir hafta. Özellikle bu çip hisselerindeki, teknoloji hisselerindeki dalgalanma ciddi dikkat çekiciydi ve tabii bu yapay zeka coşkusunun yine sorgulandığı bir haftayı geride bırakıyor gibiyiz. Ne dersiniz Asya cephesi için? Tabii çünkü bir petrole bağımlılıkları fazla, ham petrol tarafına Hürmüz'den geçen. İki, bir de bu yapay zeka konusundaki sıkıntılar hemen tabii oraya yansıyor.
0: Tabii aslında

0: Bu tarafta dediğiniz gibi hem yapay zeka tarafı hem petrol tarafı oldukça parite üzerinde, yani dolar yen paritesi üzerinde 40 yılın zirvelerin test edilmesinin etkisini gösterdi. Ancak burada şimdi burada doların küresel ölçekte zayıflıyor oluşu, Amerika'da teknoloji hisselerine ek bir destek sağlamış olsa da özellikle bugün itibariyle dediğiniz gibi Merkez Bankası, özellikle Japonya Merkez Bankası'nın politika faizinin %1 de sabit tutuyor olmasına rağmen enflasyon risklerine yönelik daha şahin mesajlar veriyor olması biraz daha kritikti. Yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı olasılığını yine gündemde tutan bir Japonya Merkez Bankası vardı. Ancak karar sonrası yani müdahale ettiği tarafta kazançların bir kısmını geri verildiğini takip ettik. Yani burada aslında neden bahsediyorum? Yenin kontrollü şekilde güçlenmesi dolar ve Amerika tarafındaki faizler üzerinde risk iştahına katkı sağlarken burada çok hızlı yükseliyor olması yenle finanse edilen carry trade pozisyonlarında özellikle bu tarafta bir çözülmeye sebep oluyor. Yani burada otomatikman volatilitenin artışı kaydetmesinin etkisini gösteriyor diyebiliriz. Biraz önce aslında üyeler tarafındaki farklılıklardan bahsettiniz. 2 hafta içerisinde hatırlayacak olursak 2016'dan bu yana ilk defa 3 FED üyesinin artış yönünde bir yani görüş ayrılığı kısmında aslında 3 tane FED üyesinin artış yönünde bir oy kullandığını ve bu tarafta aslında bir görüş ayrılığının da tabii ki söz konusu olduğunu takip ettik. Yani biz her ne kadar başkan tarafında bir sadeleşme olsa iletişimi biraz daha sadeleştirmeye yönelik hamleler yapılıyor desek de aslında içerideki üyelerden de artışın ne kadar rasyonel olabileceğine ilişkin söylemlerin ön plana çıktığını ve kararlılığın aslında ön plana çıktığını takip ediyoruz. Yani hem Japonya Merkez Bankası hem Amerikan Merkez Bankası ki Avrupa Merkez Bankası'nın da bugün açıklanan enflasyonla birlikte Eylül ayında faiz arttırımı endişe yani Eylül ayında yeniden bir faiz arttırımı gelebilir mi sorusunu soruyorduk ve enflasyon rakamlarını aldığımız zaman bu tarafta enerji tarafındaki yükselişle birlikte enflasyon tarafındaki baskı Avrupa Merkez Bankası'nın da Eylül ayında bir hamle yapabileceği beklentisini aslında yeniden gündeme getirdi. Bu tarafta dediğimiz gibi hem Avrupa cephesinden hem Asya cephesinden ki Amerika tarafında da benzer bir görünüm var. Bu tarafta yüksek enerji maliyetleri sürdürülebilir değil küresel tarafta. İçerisi içinde zaten bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bu sebeple jeopolitik riskler geri planda kalmadığı sürece merkez bankaların işi oldukça zor kalmaya devam edecek.
1: Evet. Peki tabii değerli metal tarafı, kıymetli metal tarafını da atlamayalım. Altının yine 4000'in üzerinde seyrettiğini görüyoruz ama orada nedir sizin beklentiler? Çünkü malum orası da artık tam bir güvenli liman algısından bir hayli çıkmış durumda. Risk iştahına bağlı kesinlikle olarak ilerliyor işler.
0: Kesinlikle burada 5 ayın ardından ilk aylık kazancı aslında yönelmişti. Ancak burada Fed'in faizleri sabit tutuyor olması, Orta Doğu'daki çatışmaların güvenli liman talebini her ne kadar destekliyor olsa da biraz önce dediğiniz gibi aslında burada artık güvenli liman olarak kıymetli metaller tarafı değil ancak dolar tarafı, özellikle dolar endeksindeki seyir etkili olmaya devam ediyor. Yani Eylül ayında faiz artışı olasılığının %63'e çıkıyor olması yine itibariyle bu tarafta altın cephesindeki yükselişleri otomatikman sınırladı. Çünkü dolar endeksinde de yeniden sınırlı, geri çekilmeler oldukça sınırlı kalıyor. Bunun dolar ons tarafına, özellikle altın tarafına baskısını takip ediyoruz. Ki dediğiniz gibi aslında altını çizdiğiniz gibi güvenli liman algısıyla birlikte özellikle jeopolitik risklerin ardından yükselişlerin kaydedildiği altın tarafında da dahil olmak üzere dolar endeksinin fiyatlamalar için daha belirleyici olduğunu görüyoruz diyebilirim.
1: Evet, dolar endeksine ilişkin de ben yorumunuzu alayım son bir dakika. Çünkü malum hep tabii şimdi ki konuşuyoruz yine çok uzun süredir doların geldiği yer.
0: Burada aslında yükselişlerde evet 101 baremini alıyorduk ancak daha sonrasında bu taraf, bu bölgenin artık ana tarafta takip edildiğini, geri çekilmelerin oldukça sınırlı olduğunu takip ettik. FED'e ilişkin beklentilerde burada aslında baktığımız zaman her ne kadar 101 seviyesinin üzerine çıkılmıyor olsa da 100 seviyesinin altına da gerilemekte oldukça temkinli davrandığını görüyoruz endeksin. Bu sebeple biz burada dolar endeksinde 100 seviyesinin üzerindeki genel itibariyle bu taraftaki yatay pozitif ivme ile beraber güvenli liman algısının biraz daha dolar endeksine kaydığını ve buradaki aslında tahvil tarafındaki hareketliliği desteklediğini söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik, Inveo Portföy Portföy Yöneticisi. Size de kolaylıklar. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Efendim burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. 15'te yine birlikteyiz. Paranın yönünde buluşmak üzere.

kokusu, yoğun aroması ve doyumsuz lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olan kimyon, gıdanın yanında ilaç sanayinde de kullanılıyor. Ülkemizde yapılan kimyon üretimi dünyanın birçok ülkesine ihracata dönüşüyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Özellikle Amerika, Avrupa, Arap ve Körfez ülkeleri Türkiye'den kimyon alımı gerçekleştiriyor. Kullanıldığı her yemeğe lezzet katan kimyon, mutfaklarda en sık kullanılan baharatlardan biridir. Maydanozgiller ailesinden olan kimyon, aslında bu bitkinin baharat olarak kullanılan tohumlarıdır. Akdeniz ve Asya mutfaklarında en çok kullanılan baharatların başında gelmektedir. Pembe ve beyaz renkli çiçekler açan bu bitki, Mayıs ve Haziran ayları arasında yetişmektedir. Bitkinin ana vatanı ise Doğu Akdeniz olarak bilinmektedir. Baharatının elde edilmesi için öncelikle kimyon bitkisinin olgunlaşması beklenir. Daha sonra bitkinin tohumları toplanır ve kurutulur. Bu tohumların öğütülmesi sonucunda da kimyon baharatı elde edilmiş olur. Dünyada en çok kimyon yetiştiren ülkeler arasında İran, Mısır, Fas, Özbekistan ve Hindistan yer alır. Türkiye'de ise Ege ve Karadeniz bölgelerinde kimyon bitkisi yetişmektedir. Kimyon baharatının keskin, acı ve biraz sert bir tadı vardır. Kalori ve besin değeri açısından çok zengin olan kimyon, aynı zamanda 100'den fazla kimyasal bileşen içerir. Kimyon bitkisi yazların sıcak, kışlarınsa soğuk geçtiği yerleri seviyor. Özellikle karasal iklime uygun olması, kimyonu İç Anadolu bölgesinde yetişen tarım ürünleri arasına ekliyor. Kimyon yetiştirmek için en uygun topraklarsa kumlu, tınlı, tınlı kumlu veya kumlu killi topraklar olarak sıralanıyor. Bunun yanında kimyon için topraktaki organik madde miktarının yoğun olması gerekmiyor. Ancak pH derecesinin 5 ile 8 civarında olması yeterli oluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sonbaharda, İç Anadolu'da ise Mart-Nisan aylarında kimyon tohumu ekilebilir. Kimyonun hasat edileceği zaman yetiştirildiği bölgenin iklimine göre değişiyor. Sıcak yerlerde daha erken, serin alanlarda ise daha geç hasat yapılıyor. Eğer hasat olması gerekenden erken yapılırsa kimyon tohumları kalite kaybediyor. Geç hasatsa tohum kaybına neden oluyor. Gelelim kimyonun sağlığımıza faydalarına. Yağda hafifçe kavrulduğunda yağ aromatik tadını veren ve yemeklerin çok daha lezzetli olmasını sağlayan kimyon, aynı zamanda sindirime de yardımcı olur. Bir baharat olarak vitamin ve demir deposu olan kimyon, uyku problemlerine karşı da çok etkilidir.

şeker, suda çözünen tatlı kristaller, dikkat edilmesi gereken 3 beyazdan bir tanesi. Neden canımız tatlı gıdalar tüketmek ister? İşte bu sorunun cevabı küçük kristal tanelerinde gizli. Şeker, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetikliyor. Ona düşkünlüğümüz de bu nedenle aslında. Genelinde senede 173 milyon ton şeker tüketiliyor. Türkiye hem pancar hem de şeker üretimiyle dünyada 5. sırada yer alıyor. Şekerin ortaya çıkması için iki koşul gerekiyor: ham madde ve tesis. 1 kilogram şekerin üretilmesi için yaklaşık 8 kilogram şeker pancarı

gerekmektedir. Şeker üretimi baharda pancar ekimiyle başlar ve sonbaharda ekinin toplanmasıyla şeker üretme safhasına geçilir. Sonbaharda henüz toplanma evresinde mekanik biçerlerin yardımıyla mahsulün taç ve yaprakları kesilir. Pancar soğanları kamyonlara yüklenir ve silolara aktarılır. Bundan sonraki aşamada şeker pancarı taşıma kayışı yardımıyla silolardan temizleme istasyonlarına aktarılır. Pancarlar kayışlarla taşınırken ilk olarak dönen bir silindirin içine geçerler. Burada basınçlı suyun etkisiyle mahsul, toprak, taş ve kumdan temizlenir, pancarlar işlenmek üzere fabrikaya taşınır. Bundan sonraki ilk aşamada pancarlar makine yardımıyla 4 ila 8 mm kalınlığında ve 10 cm uzunluğunda küçük dilimlere bölünür. Kıyım işleminden sonra difüzyon tanklarına sevk edilir. Burada pancar kıyımları sıcak suya maruz bırakılır. Bu işlem hücrelerin açılması ve pancarda bulunan şekerin suya geçirilmesi içindir. İçinde bol miktarda şeker barındıran kıyımlar ham şerbet olarak işleme alınırken, şekerce fakirleşmiş olan bölümlerse pancar posası olarak çıkartılır. Bu yan madde küspe içine preslenerek hayvan yemi olarak satılır. Bu işlemlerin sonucunda %12 ila 15 şeker ihtiva eden ince su ya da diğer bir ifadeyle sarı şeker solüsyonu elde edilir. İnce suyun kıvamını artırmak için 6 aşamalık bir buharlaşma işleminden geçirilir ve böylelikle içerisinde %60 şeker bulunduran koyu kıvamlı bir şerbet elde edilmiş olur. Bundan sonra kristalizasyon evresine geçilir. Bu evrede koyu kıvamlı şerbet çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleşmiş şeker ve içerisinde şeker dışı maddeler ihtiva eden lapa adının verildiği bir ara ürün elde edilir. Lapa santrifüjleme işleminden geçirilerek kristalleşmiş şeker, şeker şurubundan ayrılır. Bu işlemle hafif nemli şeker kristalleri elde edilir. Ürün kurutulduktan sonra temizlenmek üzere eleklerden geçirilir ve ambalajlanır. Şeker üretiminde elde edilen atıklar aynı zamanda birçok ürünün ham maddesi olarak değerlendiriliyor. Şekerden ayrıştırılan posa, petrol, sirke ve kozmetik sanayine gönderiliyor. Ayrıca şeker üretiminde kullanılan sıcak enerji suyu da tesislerin etrafındaki seralara ulaştırılıyor ve soğutularak balık havuzlarındaki balıklara hayat veriyor.

Biz Atlas'ıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda teknoloji sektöründe yeniden güçlendiğini takip ediyoruz. Güçlü alımlar gelmeye devam ediyor. ABD borsalarından başladı. Daha sonra Asya piyasalarına bir sıçrama gösterdi ki özellikle çip tarafındaki alımlar oldukça dikkat çekiyor şirketler özelinde. 3 tane şirket üzerinden bu tabloyu aktarmaya çalışacağız. Önce bir bakalım. Güney Kore endeksi en önemli yükselişlerin kaydeden günlerden bir tanesi yaşadı. %18'lik bir sert yükseliş gördük. Öncülük etti Asya borsalarına. Yine yapay zeka iyimserliği teknoloji hisselerine alım getirmesiyle aslında Asya borsalarının genelinin desteklendiğini haftanın son işlem gününde takip ettik. KOSPI endeksi %18 yükseldi dedik. Bir de rakamına bakalım. Endeksin hangi seviyelerde kapanış gösterdi? Gecelik seansında diyelim 6595 puanı görüyoruz. Endeks zaten bu hafta çok fazla satış baskısı altında kalmış. Hatta %10'luk sert düşüşler dahi görmüştük. Devre kesici bile devreye girmişti ama bu son gün itibariyle yeniden bir toparlanma emareleri de gösterse de aylık tarafa baktığımızda hala %10, %17'likte bir değer kaybı aslında Güney Kore endeksinde aylık

tarafta negatif kalmaya devam ediyor diyelim ve endeksin bu kadar yükselmişken şirketleri sıraladığımızda en çok yükselen hissesine bakalım ve Kumho Elektrik diyelim. Çünkü en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Çip üreten şirketlerde genel hatlarıyla %30'luk yükselişler görürken Kumho Elektrik bu ortamdan destek alarak %360'lık tek bir günde yükseliş kaydetti. Şirketin detaylarını görüyoruz. Bir hatırlamış olalım hangi alanda faaliyet gösteriyor. LED aydınlatma, elektronik bileşenler ve enerji verimliliği çözümleri üzerine odaklanan bir şirket. Konut, ticari ve endüstriyel kullanım için de aydınlatma ürünleri geliştiriyor diyelim. Dolayısıyla aslında detaylarına baktığımızda en çok bu alım dalgasından etkilendi dedik. Çünkü detaylarında da piyasa değerinin çok düşük olduğunu biliyor. Dolayısıyla bu alımların desteklenmesi en çok bu hisseye yaradı diyebiliriz bu noktada. Hisse performansına baktığımızda da aslında çok yatay bir seyri vardı. Dün özelinden sonra 5260 Güney Kore Wonu seviyelerine kadar geldi. Ama yıllık tarafa baktığımızda eksi bir fiyatlaması var. Hatta son bir ayda 130'luk bir geri çekilmesi var. Dolayısıyla büyük resim itibariyle değerlendirdiğimizde aşağıda kalmaya devam ediyor. Bu günlük sıçramasına rağmen diyelim. Dolayısıyla da bu yükselişin arkasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi şirketin görece diğer şirketlere göre piyasa değerinin düşük olması ve sınırlı işlem hacmi bu hareketi daha da fazla büyüttü demiş olalım. Bir de bakalım ABD'den Nasdaq endeksine. Çünkü teknoloji deyince ilk gelen endeks aklımıza Nasdaq oluyor. Buraya alımların gelmesi spot piyasada dün %3'e yakın artışa kapatmasına sebebiyet vermişti. Vadeli endekslerde de %150 artışa da işaret ediyor. Dolayısıyla hala güçlü seyrine devam ediyor ki Nasdaq zirvesinden de %10'luk bir geri çekilmesi de var. Dolayısıyla düzeltme bölgesine girmişti. Bu son toparlanmasıyla beraber de aslında yeniden dikkatleri çekti diyelim ve hemen bu hafta bilanço açıklayan bir şirkete bakalım. Amazon diyelim. Çünkü Nasdaq'ın yükselmesine oldukça bir etkisi vardı Amazon'un bu noktada. Çünkü ABD yansımalarının bilanço sezonu başlamasıyla şirketler üzerinde görmeye devam ediyoruz. Tabii Amazon özeline baktığımızda sadece ticaret değil, bulut tarafında da büyümesi oldukça önemli. Zaten bilanço detaylarına baktık. Gelir ve karı beklenti üzerinde açıklandı. Özellikle de bu bulut büyümesinin son 18 çeyreğin en yüksek hızına ulaşması oldukça önemliydi Amazon tarafında. Dolayısıyla da aslında piyasanın asıl beğendiği bilançodan gelen rakamlar değildi. Daha çok bu büyümenin, yani bulut büyümesinin daha fazla hızlanması diyelim. Ve hisse performansına hemen hızlıca bakalım. Bu yıl %15'lik bir yükselişi var Amazon'un. Bilanço sonrasında bir aşağı yönlü tepki gösterse de genel hatlarıyla olumlu bir tabloda çizmeye devam ediyor da demiş olalım. Dolayısıyla Güney Kore'de çip üreticileri yükselirken ABD tarafında da bu çipleri kullanan dev teknoloji şirketlerinde de yükseliş eğilimleri takip ediyor diyelim. Bir de S&P 500 endeksine bakalım hızlıca. Orada bir nasıl tablo var. Yarım puanlık yükseliş endeks kontratlarında görüyoruz diyelim ve bir diğer bilanço açıklayan Apple'a bakalım. Burada biraz daha farklı bir cephe var. Yine beklentileri paralel, beklentinin üzerinde bir bilanço aldık gelir ve kar tarafında. Özellikle iPhone ve Mac satışları Haziran ayının en iyi çeyreklerinden bir tanesini gerçekleştirdi ama bilançosu çok da fazla iyi okumadı piyasalarda. Çünkü işlemlerde bir düşüş gördük özellikle seans sonrasında. Yine şirketin detayları ekranda olurken yapay zeka tarafında bu güçlü büyüme hikayesini daha fazla görmek istiyor yatırımcılar. Bunu anladık aslında. Bilançoya gelmesine rağmen hissenin düşmesini bu fazla asla fark edildi. Hemen bakıyoruz performansa. Bu yıl %14'lük bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz Apple'ın. Tabii en önemli sınavlarından bir tanesi yapay zekayı bu kadar milyarlarca dolarlık yatırım yaparken ne zaman kâra dönüştürecek ve beklentileri ne kadar daha yükseltecek, yatırımcının takip ettiği başlıklardan bir tanesi de bu olacak diyelim. Dolayısıyla da özetlemek gerekirse bugünün teması aslında bu temayı farklı yansımalarını izledik. Bir yandan beklentileri kârlar açıklansa da sektör içerisinde hala ayrışmalar da devam ediyor. Zaten Microsoft ve Meta'da da benzer bir tabloda görmüştük. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte yapay zeka yatırımları ne kadar şirkete yansıyacak önemli bir nokta soru işareti ve bu sorunun cevabı olumlu gelirse de çip üreticileri ve teknoloji devleri de destek bulmaya devam edecek diyelim ve burada hisse haftasını noktalayalım. Haftaya yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika. İş
3: Bankası. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler.

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
1: Gelecek seninle gelecek.
0: İstanbul Medipol Üniversitesi.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton, yarın 20'de up.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık yavaş yavaş haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde gelinen noktayı konuşacağız. Nasıl bir hafta sona eriyor? Aynı zamanda Temmuz ayının da son işlem günü olarak kayıtlara geçiyor. Temmuz çok hummalı piyasalar adına geçti. Bu görüntüyü konuşacağız. Olası senaryoları Ağustos ayına ilişkinde masaya yatıracağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Özellikle Temmuz'da yatırımcı dayak yedi dersek Borsa İstanbul adına herhalde yanılmış olmayız. Hemen Borsa İstanbul demişken ekrana getirelim. %0.17'lik bir düşüş var bugün an itibarıyla. BIST yüzde işlem gören şirketlerin 64 tanesi geri çekiliyor. Fiyatı en fazla artan şirket AXA. Onun da yükselişi %4.46. RAL Yatırım Holding, Yapı Kredi, Balsu fiyatı en fazla yükselenler noktasında ilk sıralarda. Şekerbank bugün de taban oldu. Odin %8'e doğru düşüş gösteriyor. Odaş, Aksen, Kiler Holding fiyatı en fazla geri çekilen şirketler. Ne oldu da Temmuz'da bu denli baskı gördük? Bu baskı devam edecek mi? Endekste fiyatlanan gelişmeler noktasında hangi hususları ön plana çıkartırsınız?
1: Yani aslında asıl ana temel sebep biliyorsunuz enerji maliyetleri. Burada petrol fiyatlarının ciddi anlamda yükseliyor olması ve jeopolitik risklerin halen devam ediyor olması aslında bütün dünyayı aynı şekilde negatif etkilemiş durumda. Tabi burada her ülkenin kendine göre bir takım sorunları oluyor ama Türkiye tarafına baktığımızda açıkçası daha çok biz iş tarafta aslında çok böyle beklenmedik bir senaryoyla karşılaşmış değiliz. Tek bizim için soru işareti enerji ama onun haricinde enflasyon ya da cari açık, rezervler aslında gayet makul ve sürdürülebilir. Yani beklentiler dahiline geliyor olması aslında olumlu ama küresel taraftaki baskı ve oynaklık o kadar fazla ki ciddi anlamda bir tedirginlik var. Özellikle de enflasyon tarafında yükselme eğilimi bizde de aynı şekilde piyasaları tedirgin ediyor. Bunların yansımalarını da aslında bütün borsalar yaşıyor şu anda. Özellikle de faizler konusunda yüksek seyretmesi maalesef borsalar üzerinde genel olarak bir baskı yaratıyor. Türkiye'de bizde de aynı şekilde faiz baskısı piyasaları negatif yönünü etkiliyor diyebiliriz. Ama son günlere baktığımızda 6 gündür üst üste hiç kesintisiz bir düşüş yaşıyoruz biz. Bu da maalesef biraz moralleri bozuyor. Bu 6 günlük düşüşün açıkçası arkasındaki sebeplere de baktığımızda şu an için birçok hissenin trendinin bozulduğunu görüyoruz. Çok önceden beri. Onun haricinde para girişinin yeterli olmaması, halka arzlar ve burada bozulan trendlerle birlikte VIOP tarafındaki teminat tamamlama ihtiyacı burada piyasada satış getiriyor ve hisse vadelilerde de vade sonunu olması sebebiyle şu an ekstra 6 gündür burada bir baskı yiyor piyasa. Ama dediğim gibi böyle çok özel bir sebep yok. Türkiye ile ilgili makro ya da enerji ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili direkt özel Türkiye özelinde bir haber akışı ya da bir sorun olmadığını görüyoruz. Yani sadece belki biraz daha burada evet, bozulan trendlerin etkisiyle baskı biraz daha tetiklenmiş gibi görünüyor Borsa İstanbul tarafında.
0: Öyle diyorsunuz ama şimdi küresel kanadın da endişeleri aynı değil mi? Bazı hususlar yıllarda dünya aynı segment üzerinde ilerlemiyor mu? Endişe petrolün yüksek olması, dünyada küresel ekonomide daha yüksek bir enflasyon olasılıklarının tekrar gündeme gelmesi.
1: Devamında faiz arttırmaları.
0: İlintili olarak merkez bankalarının kararları ve faiz politikası. Ama borsalara baktığımızda pozitif bir fiyatlama gösterdiğinde dahi Borsa İstanbul bundan nemalanamıyor. Asya borsaları bugün KOSPI %18 yaklaşık yükseliş kaydetti. %360 yükselen bir şirket var KOSPI'de. Dün Nasdaq %2.78 yükseldi. S&P artıda tamamladı. Bize bakıyoruz hala sınırlı geri çekilme. 60 şirket düşüyor BIST 100'de. Biz neden bu pozitif fiyatlamalardan nemalanamıyoruz?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, bu soru direkt bizimle bu sebeplerden dolayı, yani yurt dışındaki sebeplerden kaynaklı bir durum değil. Açıkçası önümüzdeki haftaya ben biraz daha pozitif başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de burada çok fazla kısa sürede aşırı düştük. Bu aşırı düşmemizde biraz pozisyon ayarlamalar olabilir. Çünkü aşağı yönlü birçok hissedeki sert satışlar açıkçası VIOP tarafında da piyasa üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz. 1 milyarın üzerinde bir teminat tamamlama çağrısı bugün 1.1 hatta küsuratı var. Muhtemelen daha da bu yükselmiş de olabilir. Şu an için dediğim gibi önümüzdeki yani
0: bakalım bu ay teminat tamamlama çağrısına ki. Hazır bu konuya temas etmişken bununla alakalı grafiğimiz de var. Hemen ekrana gelsin. Nedir bu teminat tamamlama çağrısı? Yatırımcılar long'da mı kaldı? Long'da kaldıysa peki tablo ne olacak? İşte ekrana evet. Grafiğimiz de geliyor. VIOP teminat tamamlama çağrısı.
1: Aslında burada dikkat ederseniz ayın 21'ine kadar aslında piyasalar gayet makul seviyelerde hareket ediyormuş teminat tamamlama teminat açığı açısından 100 milyon 300 milyon 500 milyon yani bu yani çok rahat piyasada kabul edilebilir seviyeler. Fakat ayın 24'ünden sonra görüyoruz ki burada hızlı bir artış var. Yani özellikle de ayın 27'sinde 750 milyona ve en son dün itibariyle 1.1 milyarın hemen üstüne çıktık. Bugün zaten ayın Temmuz ayının son günü olması sebebiyle de artık hem bu teminatlar kapanacak ve vade değişimlerinin olduğunu görüyoruz hisse paya dayalı VIOP kontratlarında hisse kontratlarında pazartesi günü yeni kontratla başlanacak. Bu da aslında şimdilik bu açıklanamayan sis perdesini belki bir miktar açıklayabilecek bir argüman olabilir elimizde. Bu bakımdan çünkü düşünün dün siz de söylediniz. Akşam Amerikan borsaları gayet güçlü bir şekilde tepki verdi. KOSPI %18 Nikkei yanılmıyorsam en son sabah hatırladığım kadarıyla
0: %3.8.
1: Evet ben %4'leri görmüştüm.
0: 5'lerin de üzerini gördü bu arada.
1: Evet. Yani ben bu farkın pazartesi günden itibaren bir miktar
0: yani biz de mi oyuna dahil olacağız pazartesi
1: evet,
0: günden
1: evet.
0: itibaren?
1: Yani çünkü bizim özelimizde açıklanamayan bir durum yok aslında. Yani bu olumsuz koşu. Tam tersine daha da olumlu gelişmeler var. En son biliyorsunuz bu hafta Irak'la ilgili
0: İnanılmaz
1: yapılan anlaşma çok tarihi bir anlaşma aslında.
0: Doğru.
1: Burada Hürmüz Boğazı'nı bir alternatif diyelim.
0: Kalkınma yolu projesi.
1: Kalkınma yolu projesi.
0: Hürmüz'ü bypass edecek deyim yerindeyse.
1: Süper.
0: Çünkü Bakan evet. Uraloğlu'nun ifadesi Hürmüz'ün etkisini epey bir azaltacak.
1: Kesinlikle. O yüzden çok yani bu belki piyasalarda şu an en azından bizim borsa tarafında çok böyle görmezden gelinmiş gibi görünüyor. Ama bu çok da uzun bir süreli bir çalışma değil. Yani 3-4 yılda hayata geçirilecek bir proje. Bu bakımdan ben şu anki yaşanan gelişmeleri biraz pozisyon ayarlamalar ve trendlerdeki bu hızlı bozulmalardan dolayı açıkçası yeni vadelere geçiş amaçlı biraz pozisyon ayarlaması gibi görüyorum. Ve hisseler gerçekten aşırı düşmüş durumda. Yani biz de birçok hisseye baktığımızda şöyle söyleyeyim, 200 günlük ortalamanın altında ve oradan aşağı doğru uzaklaşan çok fazla hisse senedi var. Bu da piyasa üzerinde zaman zaman baskının artmasına sebep oluyor. Belki biz bunu son günlerde böyle sanayi ve BIST 30 özellikle hisselerindeki güçlü endeksin üzerindeki bir performanstan kaynaklı olarak çok hissedemedik. Doğal olarak yatay olmamızı belki biz olumlu bir ayrışma gibi gördük ama piyasanın genelindeki o satış baskısı son bir haftadır çok daha belirgin bir hale gelmiş durumda. 6 gündür çok kritik destek seviyeleri kırılarak yine kritik yeni destek seviyelerine, orta ve uzun vadeli destek seviyelerine çok yaklaştık. Bu da

0: ben bu aşırı satım sürecinin bugün belki öğleden sonra saat 4'ten sonra dahi sınırlı da olsa bir
1: görelim biz süzeceksin
0: toparlamayla kendini gösterebilir diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki hafta burada
1: şu an yatay, sınırlı geri çekiliyor.
0: Petrol fiyatlarıyla ilgili şu an geriliyor zaten. Birkaç dolar gerilemiş durumda, evet. Brent petrol. Buna rağmen hiç tepki vermiyoruz şu an. Bu da ben açıkçası önümüzdeki haftaya yönelik biraz daha pozitif yönlü bir tepki. En azından bir tepki yükselişini beraberinde getirebilir diye tahmin ediyorum.
1: O noktada hemen teknik grafiği görelim o zaman. TL bazlı BIST endeksinin geldiği nokta ne anlatıyor? Buraya da gelmez dediğimiz noktaları çok hızlı bir şekilde gördük. 13.500'ün altına inmesi tercihimiz değildi. 13.200 bandındayız. Hemen grafiğin değiştiğini de görüyorum. 13.050 puan seviyesi oraya eklenmiş ve birazcık sanki grafikte can çekişiyor gibi. Mavinin altına sarkarsa tehlike çanları çalar anlamı çıkar mı?
0: Evet. Şimdi aslında her hafta biliyorsunuz düzenli olarak bu grafiği referans alıyoruz yorumlarımızda. O yüzden geçmişe de baktığımızda aslında bize önemli bu çizdiğimiz trend çizgileri ciddi anlamda kılavuzluk yapıyor.
1: Geçen hafta dediniz ki iki kırmızı çizginin ortasında olmamız trendin devam ettiği anlamına gelir. Mavi grafiğin altına inmememiz tercihimiz. İnmezsek harika olur dediniz.
0: Evet.
1: İniyor gibiyiz.
0: Şu an dokunduk.
1: Evet.
0: Yani daha önce de test edildi. Bu yıl içerisinde yaklaşık yani şu an haricinde 3 kere daha. Yani bugünle birlikte 4. defa bu mavi trend destek çizgisi şu an test ediliyor. Ve dikkat ederseniz burada önemli bir görüntü daha var. Kırmızı. Yani 200 günlük hareketli ortalama 13.050. Biz yaklaşık olarak bir yıldır ya da şöyle söyleyelim Borsa İstanbul tarafında 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne biz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çıkmıştık. O zamandan beri Temmuz'dan Temmuz'a kadar 200 günlük ortalama BIST 100 endeksini hep taşıdı. Yani en kötü zamanlarda biz 200 günlük hareketli ortalamayı test etmiştik. Şu anda da açıkçası son 6 gündür aslında o kadar da kötü bir olumsuz bir tablo oluşmamasına rağmen burayı test ediyor olmamız buradan dönüşün de aslında hızlı olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Burada bizim için böyle durumlarda en kritik seviye sizin de bahsettiğiniz gibi 13.300, yani bu trendin, mavi trendin geçtiği yer ve biraz altında 200 günlük o hareketli ortalamanın geçtiği 13.050 seviyesi var. Bu 13.050 seviyesi gerçekten uzun vadede çok çok güçlü bir destek seviyesi. Çünkü buranın altında Borsa İstanbul'da bir ayı piyasasına geçiş başlıyor mu sorularının aslında sorulmaya başlayacağı seviye burası. Bu bakımdan şu an için buranın aşağı doğru kırılmasını ben çok böyle somut bir sebep şu an bulamıyorum. Yurt dışında da borsalar gayet kuvvetli. Düşüyorlar ama hızlı tepki verebiliyorlar. Bizde de aynı şekilde şu an bir tepki yükselişi belki önümüzdeki hafta görmemiz mümkün olabilir. Fakat burada şu an için bizim yukarı yönlü bir trend oluşması için, konuşabilmemiz için de 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 14.000 seviyesinin, yani yeşille gördüğümüz hareketli ortalama, üstsel hareketli ortalamanın yukarı doğru kırıldığını görmemiz gerekiyor. Şimdi buradan
1: 14.400, 14.000, tam 14.000.
0: Evet, tam 14.000. 13.300'den bir anda 14.000'ler kırılır mı? Bu biraz çok açıklanabilir değil. Yani kırılmasını beklemeyiz hemen. Ama 13.300'ler civarında biz endekste taban oluşumu görebilir isek, işte o zaman bir tepki yükselişinin zemini hazırlanabilir. Ama kısa vadede mutlaka 13.400 ya da 13.500'lere doğru şu anki piyasa koşullarında bir tepki hareketi bekleyebiliriz açıkçası. O yüzden 14.000 kırıldığı zaman bizim için burada trend artık kırılıyor ya da kırmaya yönelik piyasa zorluyor. İşte bunun sebeplerini o zaman bizim incelememiz gerekiyor. Makro ya da küresel piyasalardaki yeni gelişmeler. Şöyle söyleyeyim, petrol ya da Hürmüz Boğazı ile ilgili kesin bir anlaşma olur ise zaten 14.000'i çok rahatlıkla kırabilecek bir momentuma ulaşabiliriz. Ama şu an böyle bir ihtimal şu an yok maalesef. Ama tek bildiğimiz taraflar görüşüyor. Bu böyle bir bilgi piyasalarda dolaşıyor. Özellikle de Pakistan Başbakanı'nın açıklamalarından bunu biliyoruz. Yoğun bir şekilde diplomasi devam ediyor. Bu bakımdan her olumlu haber tepki için bir sebep oluşturacaktır. Ama haberin olmaması, herhangi bir şu anda yeni bir pozitif seyrin olmaması ve biraz da pozisyon, yani Ağustos ayına doğru girerken pozisyon ayarlamaları, çünkü öyle bir ana denk geldi ki hisseler düşüş trendinde, bir sonraki pozisyona geçmeniz lazım ve birçok hisse buradan dönebilir umuduyla yatırımcı long pozisyonlar açmış ve bunun karşılığında da teminat tamamlama ile ilgili miktar büyümeye başladı. Şimdi kritik, bugün de son gün. O yüzden pazartesiye bu işler biraz daha düzelmiş olur, normale gelmiş olur ve piyasa biraz daha sakin bir şekilde yurt dışına ayak uydurabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama şu an maalesef dediğim gibi bugün bu şekilde, belki saat 4'ten sonraki işlemleri biraz daha yakından takip etmemizde fayda görüyorum.
1: O zaman hemen dolar bazlı grafiği de ekrana getirelim. Dolar bazlı grafiği görelim. 280 dolara kadar gelindiğini görüyoruz. Dolar bazlı grafiklerde 200 günlük hareketli ortalamanın da altına serttik. Dolar bazlı grafiklerde de 6 gündür düşüyor endeks. Siz 6 gündür geri çekildiğini ifade etmiştiniz. 50 günlük hareketli ortalama 300 dolar seviyesinin üzeri. 200 günlük hareketli ortalama 294 dolar seviyesi. 21 günlük hareketli ortalamada 296 dolara tekabül ediyor. Epey uzaklaştık. Ne dersiniz?
0: Evet. Şu an için dolar bazında 200 günlük ortalamadan da uzaklaşmış olmamız, o da yaklaşık olarak
1: 200, sarı grafik
0: 295 dolar seviyesinde. Oradan uzaklaşmış olmamız aslında bir tepki yükselişinin de gelebileceğinin bir sinyali olarak algılanabilir. Ve sizin bu çizdiğiniz grafikte de indikatörlerde dikkat ederseniz aşırı satım bölgesine doğru indikatörlerin gelmeye başladığı dikkat çekiyor. Bu da olumlu bir haberde açıkçası bir anda hızlı bir tepki yükselişinin oluşabileceği sinyali anlamına gelir.
1: Evet. Dolar bazlı grafiklerde 280 dolar seviyesini görüyoruz. Bakalım önümüzdeki süreçte tablo neye işaret edecek? Bir de sektörlere bakalım. Hazır Temmuz ayını tamamlıyoruz demişken biraz sektörel yaklaşalım. Ulaştırma sektörü Temmuz ayını nasıl tamamlıyor? Ulaştırma hisselerini derledik bu periyotta. Ulaştırma kanadı ciddi ciddi değer kayıpları yatırımcısına gösterdiği, öyle ki Türk Hava Yolları'nda sadece bir miktar yukarı yönlü

0: bir hareket gördü ama yatırımcı, ama netice itibariyle ayın tamamına baktığımızda burada Türk Hava Yolları'nda da bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. %5.44'lük düşüş var 30 Haziran 30 Temmuz arasında. Pegasus düştü, boyutu %15 civarında. TAV düştü, boyutu %4.5 civarında. Gürsel'de ise tam aksi bir görüntü. 306 liradan 360 liraya gitmiş. 30 Temmuz kapanışına göre aldık. Onu da söyleyelim. Ne dersiniz?
1: Evet, burada ulaştırma tarafında gerçekten özellikle de nasıl diyelim, jet yakıtındaki yükselişler ciddi anlamda bu havacılık sektörü üzerinde bir baskı yaratıyor. Ve bilançolar tarafında da aynı şekilde şu an için çok böyle çarpıcı karlar beklenmiyor. Onu söyleyeyim. Hı hı. Türk Hava Yolları tarafında nispeten pozitif bir görünüm beklenirken, mesela Pegasus tarafında zarar açıklaması bekleniyor. Dikkat ederseniz trendine de baktığımızda orta ve uzun vadede düşüş trendinin orta vadede giderek hızlandığını görüyoruz. Burada TAV'ın bilançosu geldi. Beklentilerden bir miktar daha pozitif geldi diyebiliriz. Bu da açıkçası sınırlı da olsa en azından diğer havacılık hisselerine göre düşüşünün daha az olmasına sebep gösterilebilir. Ama burada tek fark Gürsel Turizm. Burada da şu anda ilk çeyrek bilançosu piyasalarda beklentilerin üzerinde gelmişti. Burada ikinci çeyrek aslında yine zayıf beklenmesine rağmen birçok sektörde ve hem ulaştırma, taşımacılık tarafı, burada ikinci çeyrek bilançosunun da açıkçası beklentilerin üzerinde kar açıklama ihtimali yüksek ve sene sonuna kadar da 4 çeyreğin tamamında artarak karlılığın devam etmesini beklediğimiz nadir hisselerden bir tanesi olması, o da hisseyi yaklaşık %17-18 gibi fiyatlamasını pozitif yönlü ayrışmasına sebep oluyor. Özellikle de petrol fiyatları mesela Gürsel tarafında tam tersine pozitif bir etki de yaratabilir. Çünkü kontratlarda benzin fiyatlarındaki yükseliş aynı şekilde müşterilere faturalandırılabiliyor burada. Bu tarz bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. O yüzden burada yakıt fiyatlarının artması hisse bilançosu üzerinde negatif bir baskı yaratmıyor şu an için. Artı yurt dışı faaliyetleri, oradaki anlaşma beklentileri de hisseyi pozitif yönlü ayrıştırmaya devam ediyor hikaye.
0: Devam edelim. Sigortacılık hisselerine bakalım. Özellikle enflasyonun yüksek kaldığı dönemde sigortacılık şirketleri de konuşuldu. Ama Temmuz performansına baktığımızda öyle iç açıcı bir görüntü de yok. Türkiye Sigorta finansallarını duyurmuştu. 30 Haziran 30 Temmuz arasında bu şirket %1.62 değer kazancı yaşarken en fazla değer kaybı yaşayan şirket Ray Sigorta. Orada da %13.34'lük bir aşağı yönlü hareket gördük. Biz sigorta endeksi de son bir ayda yaklaşık 4000 puan geriledi. Şu an son görülen seviye 74.827.
1: Genel olarak sigorta sektörüne baktığımızda aslında mali sektör tarafında pozitif yönlü ayrışan sektörlerin başında, onu söyleyeyim. Özellikle de burada Türkiye Sigorta'nın bilançosu ilk gelen bilançolardan biriydi. Beklentilerin üzerinde bir kar açıklamıştı. Diğer taraftan bu sabah da en son Aksigorta'nın bilançosunun geldiğini görüyoruz. Orada da aynı şekilde beklentilerin çok hafif üstünde, yani beklentiler dahilinde geldi diyebiliriz aslında. İkinci çeyrek yaklaşık olarak 750 milyon bir kar açıklandı. Burada da portföy yatırımlarından kaynaklı olarak karlılığın biraz

0: sektördeki hisseye göre ya da sektöre göre aslında çok daha iyi durumda, onu söyleyeyim. Belki buna AGESA sigortayı da aynı şekilde etkileyebiliriz. Bu bakımdan sigorta sektöründeki şu an kayıplar bu ay içerisinde birçok hisseye göre aslında çok çok daha düşük kalmış gibi görünüyor. Borsa İstanbul tarafındaki bir yükseliş açıkçası bu sektör tarafında biraz daha olumlu yönde fiyatlanabilir. Ama dediğimiz gibi şu an mali sektör nispeten biraz daha zayıf bir görünüm içerisinde, bankacılık sektöründen kaynaklı.
1: Hazır bankacılık demişken bankacılık endeksinin görünümünü verelim. Teknik görünümünü de hazırlamıştık. Bu sefer bankacılık endeksinin teknik görünümünü biz hazırlayalım dedik. Temmuz ayına 15.636 puan seviyesinden başlamış bankacılık endeksi. Şu an 14.649 puan seviyesinde. Temmuz'da yaklaşık %6 değer kaybetti. 22 Mayıs'ta da 14.550 puan seviyesindeydi. Niye bu tarihi veriyorum? Çünkü 14.650'ye geldi. Bu seviyenin 100 puan yukarısındayız. Yani son dönemlerin en düşük seviyesine çok yaklaştı bankacılık endeksi.
0: Evet, bankacılık tarafı maalesef şu an için özellikle de bütün dünyada faizlerin ciddi anlamda yüksek olmasından kaynaklı olarak biraz daha bilançolarının zayıflamasına sebep oluyor diyebiliriz. Asıl böyle kar getiren baktığımız kalemlerde bunun etkilerini görüyoruz. Burada da bilançolar şu an gelmeye devam ediyor. En son bu sabah yine Yapı Kredi Bankası'nın bilançosu gelmişti. Çeyreklik bazda karlılığın yaklaşık olarak ilk çeyreğe göre %47 azaldığını görüyoruz Yapı Kredi Bankası'nda. Yıllık olarak da baktığımızda %36'lık bir artış dikkatimizi çekiyor. Burada da aynı şekilde bilançoların yıllık olarak özellikle de zayıf olması, yani çok güçlü bir karlılık olarak görmüyoruz. Çeyreklikte de baktığımızda neredeyse yarı yarıya karlılığın düşmüş olması dikkat çekiyor. Bu da hisseler üzerinde, bu tarz hisseler üzerinde bir baskı yaratıyor. Ama genel olarak söylediğimiz gibi Temmuz ayı, hatta Haziran ayının son haftasından beri bu tarafta bankacılık sektöründe neredeyse kesintisiz, yani birkaç gün haricinde neredeyse her gün hep geriye çekildiğini görüyoruz. Şu an teorik olarak ucuzlamış durumda hisseler, yani yukarı yönlü şimdilik tepki yükselişleri beklenebilir ama bunun bir yükseliş trendine dönüşmesi için açıkçası yeni bir hikayeye gerek var. Daha düşük bir enflasyon ya da burada faiz indirimleri gibi şirket bankaların biraz daha kar edebileceği bir ortamın oluşması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Bu arada bankacılık endeksi için iki ihtimalli bir ay oldu. İlk 15 gün biraz daha 15 binlerden 16-17 binlerin üzerine çıktı. Oradan salındı. Yani Temmuz'a başladığı seviyenin yaklaşık %6 aşağısında, ama Temmuz ayı içerisinde gördüğü zirveden %20 civarında bir düşüş gösterdi. Yani çok... iki ihtimalli bir ay Temmuz ayı. Yani iki senaryolu.
0: Olumlu haberlere hızlı bir tepki veriliyor. Onu görüyoruz. Ama bu olumlu haberler bittiği andan itibaren hisseler, dikkat ederseniz, tam da başladığı seviyeye geliyor. Yani bu tablo açıkçası çok böyle olumlu bakabileceğimiz bir tablo değil. Yani düşüşler sınırlı değil, tam tersine başladığı yere geliyor olması buradaki bozulmanın, yani şu anki bozulmaya sebep olan ortamın devam etmesi açıkçası bu sektör tarafında yükselişlerin sadece sınırlı, tepkinin ötesine geçemeyeceği anlamına gelebilir. O yüzden merkez bankalarının para politikaları ile ilgili

0: stratejileri, bakış açıları, enflasyon seviyesi, bunların hepsi bu sektörde bizim karar vermemiz evet. açısından önemli veriler olduğunu söyleyebiliriz.
1: İsmail Bey, bir yıllık bir projeksiyon için banka şirketlerinin geldiği nokta ucuz olarak değerlendirilebilir mi? Yani bir yıl sonrası Temmuz ayının 30'u 31'i adına bir portföy bir yıllık yatırımcı gerçekleştirirse bir daha 60 lirayı Akbank'ta görebilir miyiz? Bir daha 120 TL'yi bir sene sonra enflasyon bu dönemde yaklaşık bir 10 puan daha aşağıda olacağına ilişkin öngörüler var. Belki biraz daha fazla olabilir. Yani fırsat mıdır bu fiyatlar? Akbank, yani, Garanti Bankası,
0: aslında şöyle bankaları. Söyleyeyim. Henüz bunun için bir fırsattır demek zor. Biz bunun özellikle de fırsat oluşması için şirket, yani daha doğrusu banka bilançolarında takım karlılıkların artıyor olmasını biz görmek isteriz açıkçası. Bu bakımdan bankacılık sektörü tarafında evet ucuz diyebilirim. Yani şu an halen iskontolu özel sektör bankalarının olduğunu söylemek mümkün. Ama bunun bir al fırsatı olarak yorumlanması çok doğru olmaz. Özellikle de sene sonuna kadar da şu anki mevcut hikayeninden daha olumlu bir hikaye şu an için ortada yok. O yüzden bu hikayede bir değişme ihtimali olur ise burada hızlı bir toparlanma görebiliriz. Yani petrol fiyatlarında artık piyasalar yükselmeyeceğine kanaat getirmesi gerekiyor. Ya da burada artık Amerika Hürmüz'le uğraşmayacağım. Buradaki belirsizliklerin dünyaya mal olmasına sebep olmayacağız şeklinde bir yaklaşımı. Bunlar ancak burada merkez bankalarının yol haritasını değiştirebilir. O yüzden bu yol haritasının değişmesi durumunda ancak bankacılık sektörü hisselerini biz o zaman yakın takibe alabiliriz ve bu ucuzluk durumu da o zaman çok ciddi bir fırsata dönüşür. Ama biz şunu biliyoruz ki her ucuz ise bir alım fırsatı taşımaz. Bunu ancak hikayelerin desteklemesi gerekiyor.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl devam edecek banka şirketlerine yönelik teveccüh. Aslında pay geri alımları yapan şirketler var. Onu da konuşacağız. Petrol dediniz. Petrole teknik açıdan bakmak gerekiyor. Altın yatırımcının en fazla sorduğu enstrüman belki de 5 ay aradan sonra aylık kazancı gerçekleştirecek bugünkü fiyatlamayla birlikte. Birçok konu var, konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: We need to take him down.
2: What's the deal with Stratton? What's he like?
1: Reserved, I suppose.
3: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
1: From Downing Street to Washington.
3: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
4: Someone once asked Napoleon about his battle plans. He said, "Show up."
3: Ajan Stratton, yarın 20'de APRT'de.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail Güner bizlerle olmaya devam ediyor. Pay geri alım yapan şirketleri de konuşalım İsmail Bey. Pay geri alımı yaptığı zaman şirket hisse fiyatlamasında görüntü değişiyor mu? Nasıl oluyor? Logo, BİMAŞ, Ekim, BOR, DAGİ bunlar.

0: pay geri alımı açıklayan şirketlermiş. Böyle bir algı var mı? Yani bir şirket pay geri alımı yaptıktan sonra tekrar şu fiyata gider, bu fiyata gelir gibi bir şey var mı? İfade ettiğimiz gibi bu şirketlerin pay geri alımını görüyoruz. Açıklamalar bu yönde. Ekim Turizm'de açıkladı. Borşeker de yine pay geri alımı yapacağını duyurdu.
1: Aslında bu olayı biraz daha şöyle değerlendirmek gerekiyor. Patronların mutlaka, şirket patronlarının kendi şirketlerini belli dönemlerde, böyle piyasalardaki belirsizliğin olduğu dönemlerde desteklemesi gerçekten çok anlamlı.
0: Ben şirketime güveniyorum. Tabii. Ederi daha yüksek, o yüzden kesinlikle alım yapıyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi burada alım miktarı önemli. Sembolik olmaması gerekiyor. Ve dediğim gibi bu bir psikolojik etkisi oluyor. Patronların tabii hisse fiyatlamasına direkt müdahale etmesi beklenmez. Ama burada açıkçası orada özellikle bir hikaye bekliyorsa patronlar varsa bunu açıklamaları yani pay alımı şeklinde olumlu bir gelişme olarak ben değerlendiririm. Bunun piyasa üzerindeki etkisi psikolojik. Özellikle de BİM mesela çok büyük bir şirket. Piyasa değeri çok büyük bir şirket ve böyle bir perakende sektöründeki bir şirkette pay alımına devam ediyor olması da açıkçası olumlu bir davranış diyebiliriz şirket tarafından. Ama dediğim gibi tek başına sadece hisse bazlıdır bu. Ve genelde böyle hisselerin çok aşırı düşmüş olmasından kaynaklı, yani ederinin çok altına inmiş olduğu durumlarda genelde patronların bu şekilde devreye girmesi beklenebilir. Zaten
0: BİM'de bu arada bu sene %43'lük bir yükseliş var. Enflasyonun çok üzerinde bir yükseliş. Evet. Ona rağmen demek ki kendi şirketinin geldiği nokta bunun aşağısına inmesini istemiyor ve ederi daha yukarı seviyeler diyor patron.
1: Şimdi bakın, burada aslında bu tabloda şöyle bir farklılık da görüyoruz. BİM tarafı çok karlı, çok iyi bilanço açıklayan bir şirket. Şimdi böyle ve yabancı yatırımcının da en çok talep ettiği bir hisse, BİM hissesi, BİMAŞ hissesi. O açıdan siz iyi bir bilanço açıklıyorsanız değerinize uygun bir şekilde bir fiyatlamanın olması gerekir. O açıdan BİM'in aynı şekilde BİMAŞ'ın hisselerini desteklemesi gayet doğru bir davranış. Diğer tarafta da aslında bazı hisselerde de çok fazla aşırı düşüş oluyor. Bu düşüşten kaynaklı da şirketler pay alımı açıklayabiliyor. Çünkü benim şirketimin değeri bu değil şeklinde bir bakış açısıyla, o da ayrı bir değerlendirilmesi gereken bir strateji.
0: Yeniden BIST100'de yer alan 100 şirketi de ekrana taşıyalım. Bakalım bir toparlanma var mı? 100 şirketin oransal dağılımında bir farklılık söz konusu oldu mu? Baskıdan bahsetmiştik. Yaklaşık 66 şirket düşüyor. Fiyatı en fazla geri çekilenler noktasında bir değişiklik olmamış. Şekerbank, Odin Teknoloji, Aksen, Kiler Holding, TR Alt, Türk Altın İşletmeleri hala fiyatı düşenler noktasında ilk sıralarda yer alıyor. Aksa 3.98 artıda, Ral Yatırım Holding yine yükseliş kaydeden şirketlerden. Yapı Kredi bugün %2.5'un üzerinde primli. Obo Makarna, Froto, Tüpraş. Bu şirketler bu saat diliminde yükseliyor. Aselsan'da birkaç gündür satış vardı. Orada da %1.63'lük yükselişten bahsedebiliriz. Şimdi petrol fiyatlarını temas ediyoruz. Havacılığa yansımasın diyoruz. Çok kısa lojistik sektörünü de konuşalım mı? Sizin çok fazla takip etmediğiniz bir sektör biliyorum ama genel hatlarıyla lojistik sektöründe de tablo çok iyi değil. Bunu nasıl açıklamak lazım? Birkaç cümleyle değinelim isterseniz.
1: Yani aslında oradaki temel

0: dayanak ulaştırma maliyetleri, petrol fiyatlarındaki yüksek seyir açıkçası bu sektör üzerinde de bir baskı yaratıyor. Bilançolar üzerinde özellikle de baskı yaratıyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyrediyor olması. O açıdan bu sektör tarafında da biraz daha böyle petrol fiyatlarının böyle düşmeye başladığı dönemlerde hisseler üzerinde çok daha pozitif bir etki yaratması beklenebilir. Ama dediğim gibi bir de çok güçlü olan şirketler var. Bu sektör tarafında özellikle mesela Reysaç burada pozitif yönünü ayrışabileceğini düşündüğümüz lojistik. Bu da mesela belki burada biraz daha pozitif yönlü ayrışabilecek hisselerden bir tanesi. Çünkü orta ve uzun vadeli trendine baktığımızda güçlü görünümünü sürdürdüğünü görüyoruz.
1: Geçelim petrol ve altına. Teknik grafiğini görelim. Petrolde 88-87 dolarlar test edildi. 90 doların üzeri test edildi. 100 dolarlarda artık kalıcılık sağlamıyor petrol. Bugünkü geri çekilmelerle de 85 doları görüyoruz. Nasıl okumak gerekir? Petrolde bu geri çekilmenin devam etmesini bekler misiniz?
0: Petrol tarafı fiyatlar o kadar dinamik ki. Yani her konuşma, her yorumu çok hızlı bir şekilde burada fiyatlayabiliyor. Hemen piyasaya yansıtabiliyor. Örneğin mesela son zamanlarda biliyorsunuz 90 doları hep destek yapmıştı ve 90 dolar seviyesi kırıldıktan sonra spot Brent petrol fiyatı dikkat edin 71 dolara kadar çok hızlı geri gelmiştik. Fakat Amerika ve İran arasındaki anlaşma bozuldu. İki taraf da birbirine saldırmaya başladığı andan itibaren de başladığı seviye 90 dolara kadar çok hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük. Yani tepki çok hızlı oluyor. Yani olumlu haberlere çok hızlı bir tepki veriyor. Olumsuz haberlere de çok hızlı bir tepki verildiğini görüyoruz. Şu an çok hızlı 71 dolarlardan 95 dolarlara yükseldik. Ama bu da aşırı bir tepkiydi açıkçası. Ondan sonra da dikkat ederseniz çok hızlı bir şekilde 82 dolara kadar da geri geldik biz. Bu bakımdan şu an bir o olumsuz savaşın tekrar başlamasının bir fiyatlamasını yaşadık. Şimdi de bu aşırı yükselmenin de bir düzeltmesini biz aslında yaşıyoruz. Yani yukarıda yükselmemiz şu anda sınırlı olacaktır. Aşağıda çünkü somut bir gelişme yok. Burada örnek veriyorum bir anlaşma haberi biz duyar isek tekrar o kırmızıyla gördüğümüz 200 günlük yani 82 dolar seviyesi çok hızlı bir şekilde tekrar 70 dolarlara kadar gerilediğini görebiliriz biz. O yüzden 82 doların altına inmesi spot Brent petrol fiyatının bir olumlu gelişmenin yani biz bunu bilebiliriz ya da bilmeyebiliriz, duyamayabiliriz. Ama bunun öncü bir fiyatlamasının yapılmaya başlandığının bir göstergesi olarak okuyabiliriz. Buraya yakınız ama bir o kadar da uzağız. O yüzden şu an için 87 dolardayız. Örnek veriyorum 90 doların üzerine mesela tekrar çıkılır ise bu iş çok çok daha kötü noktalara doğru gidebileceğinin bir sinyali olarak algılanabilir. Savaşın boyutu büyüyebilir. Yani Amerika, İran arasında şu an konuşuyoruz ama bunun içine Avrupa da girebilir. Her şey olabilir. O yüzden
1: şu 90 an yükselişe geçti bu arada. 89 dolara giden bir Brent petrol
0: evet,
1: var.
0: 90 doların üstü çok daha olumsuz bir senaryoya doğru gittiğimizin bir sinyali olarak okunması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama temennimiz gitmesin oralara kadar.

0: buralarda kalmasımız da yani 90 dolar ile 82 dolar arasında kalmamız bir ışığın, umut ışığının oluşabileceğinin bir beklentisi, bir yansıması olarak bunu okumamız gerekiyor. O yüzden dikkat ederseniz zaten arada kalmışız. 90 yukarıda kırmızı bariyer, aşağıda da hareketli ortalama var. O da 82 dolar bir bariyer konumu görüntüsü. Şu an bu aralıkta 82-90 dolar arasında biz hareket edeceğiz gibi görünüyor.
1: Hemen altına bakalım. Altın 5 ay aradan sonra aylık bir kazanç gerçekleştirebilecek mi? Yatırımcının yüzünü güldürecek mi? Güldürecek mi dediğime bakmayın. Belki de çok sınırlı yükseliş kaydetmiş olacak aylık bazda. Öyle ki bugün bile düşüyor. %1.25 değer kaybı var. 4050 dolar seviyesi. Çok can sıkıcı bir hal aldı altındaki fiyatlama.
0: Şu an altında maalesef o eski ezberlerimizi unutmamız gerekiyor. Yani bir yatırım aracıdır söylemi biraz daha arka planda kalmasında ben fayda görüyorum. Çünkü suların durulması gerekiyor. Altında bir trend oluşabilmesi için buradaki belirsizliklerin ortadan kalktıktan sonra ancak tekrar bir yatırım aracı haline gelmesi beklenebilir. Yatırımcıların sadece şunu takip etmesi gerekiyor. Bakacaklar orta ve uzun vadede özellikle de Amerika'yı takip etsinler. Faizler, daha doğrusu tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor mu? Yükselmeye devam ettiği sürece olası bir altın fiyatındaki yükselişler anlamsız bir yükseliş, tuzak anlamı taşır. Onun haricinde şu an için dikkat ederseniz aşağıda 3950'de çok kuvvetli bir destek oluştu Uğur Bey. Şimdi burayı geçtiğimiz Haziran ayından beri birkaç defa test ettik. Yukarıda da açıkçası 4100 dolar civarında bir direnç oluşmuş durumda. Ve buradaki yataylaşma aslında bir trend değişiminin çok bariz, net bir sinyali. Çünkü çember daralıyor altında. Yani artık bir fiyat değişiminin yakın zamanda olabileceğinin bütün emarelerini biz şu an bu grafikte görebiliyoruz. Özellikle de kırmızıyla alçalan bir trend çizmişiz. Bu trend dikkat ederseniz şu an halen çalışıyor. Ons altın fiyatı buraya dün itibariyle dokunmuş fakat kıramamış. Burada mesela petrol fiyatlarında tekrar şöyle bir parite yapalım. 82 dolara doğru bir geri geliş olursa ons altının 4100-4150 dolara doğru yaklaştığını görebiliriz. Şimdi bunu böyle okuyalım. Diğer taraftan petrol tarafında 90 dolara doğru yaklaşabilecek bir fiyatlamanın ise bu sefer 4000 doları aşağıya doğru kırılmasına sebep olacak. 4000 dolar aşağıya doğru kırılırsa 3950 dolara çok hızlı geliriz.
1: Evet.
0: Orası da açıkçası karar verme yeridir. Stop loss dediğimiz. Burada çünkü kırılırsa ya petrol 90 dolardan çok daha yukarı doğru hızlı yükselecek ya da burada duracak, altında buradan tepki verecek. Ama 3950 çok kritik, sınır, tehlikeli bir bölge olduğunu her fırsatta hatırlamamızda fayda görüyorum.
1: Petroldeki bu görüntüyle ilintili olarak yatırımcılar takip etmeye devam edecektir altında gelinen noktayı. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Efendim, İsmail Güner'le yayın başından itibaren piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
0: Enfesti. Bana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: UX Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. UX Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: etkinliğe davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

Efendim paranın yönünden herkese merhaba. Meriç Kobal ben. Birlikteyiz Apara ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız konuklarımızla. Önce bugün öne çıkan haberlerine bir bakalım. Türkiye'nin turizm geliri yılın 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2.6 azalarak 15 milyar 865 milyon 330 339 bin dolara geriledi. Ziyaretçilerden elde edilen gelir 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar olurken turizmde kişi başı gecelik harcama 113 dolar oldu. Verileri değerlendiren Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 2025 yılı seviyesini koruduğunu ifade etti. TÜİK ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre %21.7 artışla 24.9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat %23 artışla 35.3 milyar dolar olurken dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama var. Günün ilk saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan uyarılara rağmen geçmeye çalışan iki petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu. Euro bölgesinde ise yıllık enflasyon verisini aldık. Temmuz ayında %2.8'den %2.9'a yükseldi veri. Piyasa beklentisine paralel bir veri gerçekleşmiş oldu. Yüksek enerji maliyetlerinin daha geniş fiyat gruplarına yayılma riskine karşı Avrupa Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisi de güçleniyor. Ve Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda temel enflasyonun %2 hedefine yaklaştığını ve enflasyon hedefi aşma riskinin göz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi diyerek verilere göz atalım. İçeride BIST endeksinde 13.274'teyiz. 0

0: 14 gerideyiz. Avrupa pozitif. Londra 0.22, Frankfurt 0.48, Madrid 0.56, Paris 0.76 yukarıda. Asya'da bugün baktığımızda özellikle tabii Güney Kore'deki 17.91'lik yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. Onun altını çizelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri vadelilerde S&P 0.41, Nasdaq 1.10, Dow Jones 0.54 yukarıda. Brent petrolde 88.95'teyiz. 1.92'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Çünkü bölgede tansiyonun hala yüksek olduğunu biliyoruz. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gaz tankerine düzenlenen İHA saldırısı Süveyş bölgesine de yayılabileceği endişesini arttırdı. Konunun ve de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Kaşm Adası'nı da hedef alan yeni operasyonu yine jeopolitik riskleri yüksek tutuyor. Ve de aynı zamanda biraz önce özetlerde aktardığımız İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iki tankeri vurduğu haberi de bugün için yine jeopolitik riski yüksek tutan unsurlardan biri. Petrolde de ham petrolde 84.90'dayız, 1.57 yukarıdayız. Doğalgaz 2.78'de 0.87 yukarıda. Ons altın 4054'te 1.19 geride, gümüş 57.82, %2 geri çekilme var. Platin 1.87, paladyumda da 2.54'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve Hürmüz'de gerilim artıyor dedik. Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı İran Devrim Muhafızları. Ve şimdi biz dönelim Ekber Karabağ'a ve Ekber, nedir son gelişmeler, senden dinleyelim. Yine tansiyon yüksek.
1: Evet Melis, senin de belirttiğin üzere tansiyon yüksek, gerilim devam etmektedir, çatışmalar devam etmektedir, gece de yine çatışmalar sürdü. Ve az önce senin belirttiğin üzere İran Devrim Muhafızlarından gelen açıklamaya göre sabahın erken saatlerinde bölgede Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu tankerlerin hangi ülkeye ait olduğu veya hangi şirkete ait olduğuna ilişkin İran'dan ayrıntılı bilgi açıklanmadı, paylaşılmadı. Ancak Devrim Muhafızlarının açıklamasında bununla beraber bölgeden geçen 4 geminin de bu 2 geminin vurulmasıyla birlikte geri döndüğü ifade edildi. Tabii gerekçe nedir? Gerekçe malumdur. İran Devrim Muhafızları söz konusu bölgenin kendi kontrolünde olduğunu ve herhangi bir geminin bu bölgeden izin almadan kendi belirlediği rota dışında geçiş yapamayacağını belirtiyor. Ve özellikle son günlerde yaşanan gerilimin ardından Devrim Muhafızları bu bölgenin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ifade ediyor. Bu kapsamda yani vurulan gemilerle ilgili Devrim Muhafızları sosyal medya hesabı üzerinden bazı görüntüler de paylaştı. Hatırlatmakta yarar vardır. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları'nın bir eylemde bulunması halinde vurulacak her gemiye karşılık İran'daki altyapıyı vuracaklarını ifade etmişti. Bu yönde tehditler savunmuştu. Hatta bununla da getirmeyip işte İran'ın bloke edilmiş paralarından bunun işte gemilerin hasarının tazmin edileceğini belirtmişti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumun yaşanması halinde herhangi bir şirket İran'ın bloke edilmiş paralarını kabul ederse o şirketin ve o ülkenin gemilerinin bu bölgeden geçmesine izin vermeyeceğini belirtiyor. Tabii Hürmüz'de durum buydu. Fakat dedi, az önce de söylediğim üzere çatışmalar devam etti. İran Kuveyt'i hedef aldığını belirtti. İran'dan gelen açıklamada İran ordusu özellikle söz konusu Kuveyt'teki Ahmet Cabir ismini hedef aldıklarını ifade etti. Yine İran kuzeyinde Erbil bölgesindeki de bazı patlama seslerinin geldiğine ilişkin haberler yayınlanmaktadır. Fakat gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik bir saldırısı olmadı. Acaba bu iki petrol tankerinin vurulmasının ardından bu gece bir operasyon yapar mı yapmaz mı bekleyip göreceğiz. Bir de Melis, kısaca şunu belirteyim, az önce aslında sen altını çizmiş oldun. Yani savaşın çapının ta Akdeniz'e kadar uzandığını ifade edebildi. İlk kez savaşın başlamasından bu tarafa Mısır'a yönelik bir saldırı oldu. İki gazeteleri hedefe alındı. Onlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti. Tabii Mısır'da ilgili herhangi bir ülkeyi ve grubu suçlamadı. Husiler bunu reddetti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanı üstü kapalı bir şekilde bu olayla ilgili İsrail'i suçladı ve son olarak da şunu belirteyim ki Suudi Arabistan'da işte son zamanlarda Husilerle yaşadığı gerilimin ardından bir çok uluslu deniz koalisyonu arayışı içinde ve bu kapsamda da Suudi Arabistan'dan gelen açıklamaya göre 13 ülkenin Suudi Arabistan'la birlikte

0: 14 ülkenin bu koalisyona destek verdiği ifade edildi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Ve buradan Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan'a gidelim. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisiyle piyasalardaki son durumu ve ekonominin gelene dair beklentilerini konuşalım. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bağlantıyla ilgili o zaman Aydın Eroğlu'nun görüşlerini dinleyelim. Hocamızla yeniden bağlantıyı kuracağız. Küresel ekonomilerde enflasyon beklentileri faiz politikalarına nasıl yansıyor? Yüksek petrol yılın geri kalanında Fed'in para politikasını ne yönde etkiler? Dönelim Aydın Eroğlu'nun görüşlerine bir kulak verelim.
2: Şimdi normalde bırakılsa Amerika'da işte bir resesyon riski var mı endişesi vardı. Ekonominin canlı olmaya devam ettiğini başkan söyledi, FED başkanı. Bu nedenle resesyonla alakalı bir endişemiz yok diye söyledi. Fakat %2'lik enflasyonun konusunda da başka bir rakamımız yok dedi. Bu %2 ve altını muhakkak sağlayacağız, gerekli tedbirleri de alacağız dedi. Ancak işte son dönemde Amerika ve İran arasındaki savaşın bir ateşkes esnasında bir anda Brent petrolün $70 kadar indiği görülen bir ortamda, savaş tekrardan başlayıp da $96 kadar çıkan Brent petrol nedeniyle bir faiz arttırımı yapma erken olurdu. Onlar da bu şekilde davrandılar. Bence gidişatı takip edecekler. Eğer yeniden petrol fiyatlarını yukarıya taşıyacak, $100'ların üzerine atacak bir gelişme söz konusu olursa, bundan sonraki toplantıda faiz arttırma riski söz konusu olabilir. Trump'tan bir açıklama geldi. Hamas ve İslami Cihat silah bırakacak. Bu konuda anlaştık. Bu konuyu ortamı sağlayan Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür ediyoruz diye. Şimdi bunların hepsi önemli. Hakikaten bu konuda bir gelişme varsa o zaman yeniden biz müzakere ve barış masasını gündeme getiririz ve Brent petrol düştüğü $70'ların daha da altına inecek tepkiler gösterebilir. Bu da Amerika dahil tüm dünya genelinde dezenflasyonist bir ortamı destekler. Şimdi böyle bir ihtimal varken Fed'in çok net bir şekilde faiz indirimi ya da faiz artışı yönünde bir karar alması zaten beklenmiyordu. Onlar da sabit bıraktılar. Gelişmeye göre bir sonraki toplantıda ben eğer barış masası kurulursa, Brent petrol $70 ve altına doğru inecek olursa, yıl bitmeden Fed'in faiz artışından ziyade bir faiz indirimi yapma ihtimalini daha güçlü buluyorum. En son FED toplantısından evvel FED faiz kararını açıklamadan Trump faiz indirimi istiyorum diye söyledi zaten. Şimdi Trump seçimlere giderken bu savaşı bitirmekle alakalı ciddi derecede baskıları arttıracaktır. Eğer bunu başaramazsa zaten Kasım'daki seçimlerde topal ördek olma riski çok yüksek Trump'ın. Ama Hamas ve İslami Cihat dahil diğer silahlı örgütlerin silah bırakmasıyla sonuçlanacak bir ateşkes kararı çıkarsa bu Trump'ın elini güçlendirir. O nedenle böyle bir bu yönde bir kararın çıkması Trump için de çok önemli. Bunların hepsi Trump'ın faiz indirimi istemesiyle birlikte faiz indirimi istemesine neden olacak savaşı bitirmesiyle alakalı kararlılığının sürmesini aslında destekleyebilir. Ben Trump'ın tabii ki faiz indirimi istediğini biliyorum ama bunu sadece istemekle işte yapmayacak bir Kevin Walsh da görüyoruz. Ortamın buna müsait olması ancak faiz indirimlerini gündeme getirir. Faiz indirimleri de Brent petrolün yani önce savaşın durması sonra da Brent petrolün $70-$60 arasına inmesiyle söz konusu olur. Eğer benim beklentim bu yönde ama bu değil de $100 ve üzerine çıkacak bir Brent görürsek o zaman işte ben en az bir faiz indirimi yıl bitmeden olur diyorum ama o zaman en az bir faiz arttırımı da yıl bitmeden bir anda karşımıza gelebilir.
1: Ve Alper Cengiz karşımızda, GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Hoş geldiniz Alper Bey. Alper Nergis.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi öncelikle bugün ben havayı bir sizin genel değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü oynaklığın yine yüksek olduğu, dalgalanmanın yüksek olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Temmuz ayının da son işlem günü, aynı zamanda haftanın ilk son işlem günü olduğu gibi. Ne dersiniz? Şimdi Asya'da karışık seyir, KOSPİ'nin dalgalanması bugün %17'yi aşan bir kazanç. Ama tabii orada hafta boyunca

0: Çok dalgalı bir seyir gördük. Japonya'dan gelen faiz kararı, aynı zamanda gene müdahale haberleri Japonya'nın. Geliyoruz bizim içeriye. 6. gün üst üste dün kapanışta negatiftik. Bugün yine negatifiz ama Avrupa bakıyoruz pozitif. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında gerek bilançolar gerek Fed'in kararı ve Walsh'un konuşmaları yine piyasalarda etkili oldu. Özellikle uzun vadeli tahvillerdeki yükseliş dikkat çekiciydi. Ne dersiniz? Genel bir değerlendirim alalım. Piyasada sizce şu an fiyatlama ne üzerine?
1: Evet, bugün özellikle Asya borsaları sabah çok önemli yükselişler yaptılar. Ama sizin de belirttiğiniz gibi özellikle KOSPI endeksi aylık bazda %34'e yakın gerilemişti. Bugün sabah %18'e yakın bir çıkış yaptı, önemli bir çıkış oldu. Genel bu teknoloji endekslerine de yansıdı. Hem Japonya'nın da faizde bir değişikliğe gitmemesi piyasaları, başta teknoloji şirketlerini olumlu etkilemiş gözüküyor. Tabii bu Amerika'da da yine bilançolar geliyor. Orada da bugün için daha pozitif bir seyir izliyoruz. Ama genele bakarsak son bir ayda burada ciddi gerilemeler de yaşandığını da dikkate almak lazım. Şirketlerin artık yatırımdan karlılığa ne zaman dönüşecek diye yatırımcılar biraz sabırsızlanmaya başlamıştı. Bir de fiyatlar, fiyat kazanç oranı olsun, piyasa defter değerleri olsun çok ciddi noktalara gelmişti. Biraz bunu düzeltme gibi görmek lazım. Kararizasyonu gibi görmek lazım. Bu hafta sonuna doğru tekrardan bir toparlanma izliyoruz. Bu iyiye işaret. Tabii genel olarak baktığımızda Fed'in biliyorsunuz kararı açıklandı. Şahin yorumlayanlar da oldu. Güvercin yorumlayanlar da oldu. Ama faiz arttırımına gördüğümüz kadarıyla Fed yeni başkanı, Kasım'da da seçimler var Amerika'da. Bir tarafta başkanın bu konudaki daha önce telkinleri var. Aynı zamanda tabii ki küresel enflasyon savaşın devam etmesi nedeniyle devam ediyor. Ve hatta istemiyoruz ama bölgeye yayılma riski bile zaman zaman gündeme geliyor. Bu da hem dünyadaki büyümeleri hem küresel enflasyonu tehdit ediyor. Merkez bankaları da çok temkinli adım atıyorlar. Aslında faiz arttırımı yapmak istemiyorlar. Hani burada görünen o ki sıkılaştırıcı politikalara devam edip hani bıçak kemiğe dayanmadıktan sonra bu işi bu şekilde sürdürmek istiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Fed'den de bu şekilde bir açıklama geldi. Daha şahin bir açıklama olsaydı zaten bunu hem altında hem diğer enstrümanlarda görürdük. Ama baktığımızda genel olarak bakarsak küreselde bir süre daha bekle gör politikası merkez bankalarına devam edecek. Bizde de Merkez Bankası biliyorsunuz herhangi bir faizde değişikliğe gitmedi. İşte pazartesi enflasyon rakamı açıklanacak. Piyasa beklentilerine yayına gelmeden baktım 1.80 ile 1.90 arası bir ortalamalar bekleniyor. Merkez Bankası da bu ay bir miktar enflasyonun geçen aylara göre yüksek çıkabileceğine ilişkin açıklama yapmıştı. Ama umuyoruz ki bu jeopolitik riskler bir şekilde sonuçlanır. Hem küreselde hem Türkiye'deki bu enflasyon baskısı, bu emtialardan oluşan fiyat baskısı, arz baskısı azalır ve daha eski dönemlere dönebiliriz. Ama kişisel görüşüm seçimlerden önce bu işlerin çok fazla durulmayacağı gibi Kasım seçimlerinden önce. Ama yine bizce iyi olan iki tarafın da müzakere masasına dönmesi, müzakereleri sürdürmesi. Türkiye'de denge politikası izliyor. Bu çerçevede Türkiye'nin de gördüğümüz kadarıyla müzakerelere devam edilmesi yönünde ciddi görüşmeler yapıyor, adımlar atıyor. Eğer buraya dönülürse en azından sonuçlanmasa bile hem petrol fiyatlarında 100 dolarları aşan üstünü görmeyiz bu müzakereler olduğu sürece. Petrolde de gördüğünüz gibi 80 ile 100 dolar arasında giden bir bant var. İşte bunun umuyoruz yani 100 dolara açtığı zaman tekrardan masaya oturma gibi bir gündem oluyor. 80 dolarlarda şu anda burayı koruyor. Eğer ki bir anlaşma olursa tekrar 70'li dolarları görebiliriz. O takdirde de hem bizim Merkez Bankası yılın son çeyreğinde belki Amerikan Merkez Bankası da faiz arttırmasa bile en azından faiz arttırım söylemleri bundan sonra ortadan kalkacaktır. Ama görünen o ki bir süre daha bu faizler yüksek seyrini hem küreselde hem ülkemizde bu jeopolitik risk kaynaklı olarak ve arz kaynaklı olarak devam edecek gibi gözüküyor.
0: Alper Bey, şimdi tabii bekle gör dediğiniz gibi tüm merkez bankalarının sanki bir dönem daha politikası olacakmış gibi görünüyor. Çünkü bir sürü jeopolitik risk de masada. Bir de tabii çok kritik bir konu. Bu hep biz Amerika Birleşik Devletleri, İran derken şimdi konunun farklı cephelere de yansımaya başladığını görüyoruz. İşte Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gaz tankerine düzenlenen İHA saldırısı konuyu Süveyş bölgesine yayılabileceği endişesini gündeme getirdi. Diğer taraftan Husilerin Kızıldeniz'de tanker vurması geçtiğimiz hafta yine başka bir cephe. İran, Ukrayna benim dedi ticari gemimi vurdu dedi. Orası da yine işi Karadeniz'e doğru büyütüyor. Şimdi hani biz hep derken aslında en kötü geride kaldı. Şimdi bu cephelerin genişliği olması da pek çok tarafta risk yaratıyor tabii. Çünkü hani geçişlere ilişkin sıkıntılar var. Pek çok kanal kullanılamıyor şu anda. Bu da maliyetleri, işte navlun fiyatlarını, nakliye maliyetlerini arttıran bir unsur. Bunun da gıda, enerji tarafına tabii yansımalar olacak gibi duruyor. Bir de buğday fiyatlarında da iki yılın zirvelerini görmemizde tabii bir gıda krizi, tahıl krizi, bu da bir gündem maddesi olarak yer alıyor. Ne dersiniz? Yani bu konunun böyle bu kadar cepheye yayılıyor olması nasıl riskler doğuruyor?
1: Evet, hem ülkemiz için hem küresel için açıkçası çok iyi şeyler olmaz. Yani biz baştan beri bunun bölgeye yayılmaması için Türkiye elinden gelen politikayı yapmaya çalışıyor. Ama ben şuna inanıyorum, yani Sayın Trump'ı da daha önceki politikalardan geldiği şekilde, hani verdiği demeçlerden gördüğümüz kadarıyla işte Rusya Ukrayna'yı da bir anlamda barıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bir şekilde bir dengeye kavuşacak ama bu biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Hemen bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Amerika'da seçimlerin olması İran'ın da bu konuda biraz Amerika'yı müzakerelerde zorladığını, bu seçimler öncesi hani şeyin tabiri yerindeyse ne alabilirsek, ne nasıl ülkesinin kendi menfaatleri için nasıl bir şeyler elde edebilirsek bu, ama arka planda devam ediyor gibi. Tabii Amerika da bunun bölgeye yayılmasını istemez. Zaten petrol fiyatlarının yüksekliğinden rahatsız olduklarını zaman zaman dile getiriyorlar. Bu müzakereler arka planda devam edecek ki ben düşüncem bunun Eylül-Ekim gibi bir şekilde sonlanacağı, hatta Ekim'e kadar bile devam edebilir. Ama umuyoruz sürpriz bir anda tekrardan bu konularda bir uzlaşmaya gidilir ve bu iş sonlanır. Biz de petrol ihraç ediyoruz, her ne kadar ithal ediyoruz. Dolayısıyla biz de bu işten olumsuz etkileniyoruz. Ama tabii farklı, işte dün yine Irak'la yapılan bir anlaşma vardı. Türkiye enerji geçiş üssü olma yolunda da eğer bu jeopolitik risk biterse burada da pozitif taraftan bir etkilenmesi, işte Türkiye'nin hem Avrupa'ya hem diğer ülkelere buradan bir doğal petrol ve doğalgaz akışı sağlanması konusunda da artık bunlar masalarda ve anlaşmalar imzalanıyor. Belki bu boyutuyla orta ve uzun vadede bir pozitif etkisini de görebiliriz. Ama kısa vadede ne yazık ki bu yıl başında hedeflediğimiz 20 civarındaki enflasyon rakamlarının raporlara baktığımız zaman en iyi ihtimalle 29,5'la 31-32 bandında gidip geldiğini gözlemliyoruz. O çerçevede umuyoruz ki bir an önce iki tarafta müzakereye dönsün ve bir şekilde bu iş sonlansın diye değerlendirmek lazım. Yani hem küresel enflasyon hem küresel büyüme, hepsini ne yazık ki etkiliyor. Amerika'da da en son büyüme rakamları geldi. Sizler de görmüşsünüzdür. Bir miktar beklentilerden daha düşük büyüme rakamları gördük. Dolayısıyla enflasyonda da önümüzdeki dönem

0: dönemde buradaki etkiler çok yakından takip edecek, ama başta da söyledim, merkez bankaları biraz daha bekle gör politikasına devam edecek. Eylül ayında da bizim Merkez Bankası Ağustos enflasyonunu da görmüş olacak. 10 Eylül'de toplantı var. Muhtemelen ona göre tekrardan değerlendirmelerini yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi içeriye geçmeden önce ben bu Fed'e dair biraz daha sizden yorum alayım Warsh'un açıklamaları üzerinden. Orada 3 üyenin baktığımız zaman artış yanlısı olduğunu gördük. Şimdi tabii bu da 2016 yılından beri yaşanan en büyük ayrışma olmuş. Zaten kendisi diyor ki gerçek bir aile kavgası yaşadık diyor. Bu ifadeyi kullandığı yorumunda ki bu da benim istediğim bir şeydi diyor. Şimdi bu ayrışma önümüzdeki dönemde sizce artar mı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ne dersiniz? Çünkü dünyada da aslında baktığımızda işte dün de mesela aldığımız yine bir karar İngiltere Merkez Bankası orada da 6'ya 3 alındık sabit kalma. Orada da 3 kişinin faiz artışından yana olduğunu takip ettik.
0: Tabii ki devam edecektir, ama burada jeopolitik risk sonlanırsa buradaki bu sayılar en azından yükselmeyecektir. Ama jeopolitik riskler devam ettiği sürece sayıların artma ihtimali devam edecektir. Çünkü burada tahvillere baktığınız zaman işte 2 yıllık tahviller hepsi neredeyse, yani hemen hemen birçok ülkede buradaki faiz oranları, enflasyon oranlarının üstünde. Dolayısıyla buradaki bu baskı zaten Amerikan 2 yıllıklarına baktığınızda 4,2 civarında faiz var. Ama enflasyon ve faiz politika faizlerine baktığınızda 3,75 civarında. Dolayısıyla piyasa bunu daha yüksekten zaten o piyasa faizini vermiş oluyor. O çerçevede de değerlendirdiğimiz zaman bu da ister istemez üyelerin faiz arttırımı yapılması şeklinde bazı üyelerin baskı oluşturmasına neden oluyor. Tabi bu 2 yıllıklarda, 5 yıllık ve 10 yıllıklarda politik gelişmelere, son açıklanan verilere göre bunlarda da düşüş ve yükselişler izleyebiliyoruz. Eğer ki hem jeopolitik risklerde bir azalma olursa, Amerika'nın işte tarım dışı istihdam verisi haftaya şey olacak, açıklanacak. Yine bunlarda bir iyi veriler gelirse bu 2 yıllıklar, 5 yıllık ve 10 yıllıklarda da bir geri çekilmeler olabilir. Bu çerçevede bizde de biliyorsunuz politika faizi 37 ama 40'larla fonlanıyor. Dolayısıyla hemen hemen her ülke de biraz bu faiz oranlarının ister istemez tahvillerde yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu da faiz beklentilerini sizin anlattığınız arttırıyor. Ama ben merkez bankalarının, çünkü bu küresel büyüme açısından, küresel durgunluk açısından da sıkıntılar, sanayi açısından da, üretim açısından da çok iyi bir şey değil bu yüksek faiz ortamı ve gelişmekte olan ülkelerin de borç alma oranları yükseliyor. Ülkelerin risk birimleri de artıyor. Bir de bunlara bunu ilave ediyoruz. Dolayısıyla bunun düşmesi bütün ülkeler için olumlu, ama ne yazık ki şu aşamada bu pazarlıklar sürüyor. Bir anda bitti denen olaylar bir bakıyorsunuz farklı boyutlarda çıkıyor. Ben bunun da açıkçası bir pazarlık unsuru olarak ülkelerin kullanmak istediğini, kullandığını düşünüyorum. Ama bence doğru olan, eğer hem İran bu bombalarını, Amerika'nın bu bombalamalarını veya işte Amerika bu İran'ın yaptığı, üstlerine yaptığı bombalamaları durdurmak istiyorsa, iki tarafta masaya oturup sıkı bir müzakere yapması en azından bu olayları bir miktar durduracaktır. Ve piyasaları da sınırlı da olsa düzelecektir. İşte petrol
1: Evet,
0: fiyatının
1: Alper Bey bir virgül
0: tekrardan
1: koyalım.
0: 80 dolara
1: Bir virgül koyalım
0: 80
1: çünkü.
0: dolarlara çekildiğini gördük. Bu iyi bir şey.
1: Tamam, peki devam edeceğiz. Çünkü muhabirimiz bizi bekliyor İtalya'da. Euro bölgesinde enflasyon hız kazandı ve Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda %2,9 arttığını gördük. Dönelim dündar hesaplıya ve detaylara. detayları alalım.

0: Diğer yandan Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yapılan açıklamada verilen bilgilere göre Euro bölgesindeki tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda %2,9 artı Haziran ayından ayında bu oran %2,8 seviyesindeydi ki artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Ancak açıklanan rakam piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşen özellikle Fransa ve İspanya'daki yüksek artışların da ardından geldiğini söyleyebiliriz. Bir başka nokta ise 21 ülkeden oluşan Euro bölgesinde enerji fiyatları yıllık bazı %10 yükseldi. Enerji ve gıda gibi dalgalı kalemler hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonda da artış eğilimi devam ediyor ki hemen burada bir not vereyim. İtalya'da ise biliyorsunuz enerji konusunda genel olarak bununla bağlı olarak şunu söyleyebiliriz. Ağustos ayı içinde sadece İtalyanlar ülke genelinde 1 milyar euro daha fazla harcama yapacak. Yani toplam rakamı dile getiriyorum ki gördüğünüz gibi enerji artan fiyatlar, zamlar ülke ekonomisinde etkilemeye devam ediyor. Yani kısaca toparlamak gerekirse Orta Doğu'daki gelişmeler piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor ki öyle görünüyor. Bu daha da devam edecek ancak tabii bu artan enflasyon, gelen zamlar doğal olarak Avrupa Birliği içerisindeki vatandaşları da özellikle orta ve küçük iş yerleri sahibi aileleri ciddi şekilde etkilemeye devam edecek. Bakalım bu savaş her şeyden önce ne zaman sona erecek? Son ermesiyle birlikte belki biraz olsun normale dönmesi bekleniyor. Evet, kısaca gündemde olan notları sizlere aktarmaya çalıştım. Sorun yoksa söz İstanbul'da sizde.
1: Teşekkür ediyoruz Ünder Kaşaplı. İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek Alper Bey yine size dönelim ve de sizden dinleyelim bu Avrupa'ya ilişkin beklentileri. Ne dersiniz? Avrupa Merkez Bankası tabii faiz artışı noktasında önde giden merkez bankalarından biri. Hatta Eylül'de de bu son enflasyon verisiyle birlikte daha yükselmiş görünüyor. Beklentiler faiz oranlarını yükselteceğine yönelik. Siz ne dersiniz?
2: Evet, Avrupa'da biliyorsunuz enflasyon oranı 2.4 civarındaydı. Şimdi 2.9'a çıktı. Politika faizleri onun da o da 2.4 civarındaydı. Yayından önce tahvil faizleri de 2.7 civarındaydı. Bu demin de konuştuğumuz gibi tüm küresel enflasyonda yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Yani belki Avrupa için bir iyi bir şey geçen hafta açıklanan büyüme rakamları 0.2 beklerken 0.4 geldi. Yani yıllık %1'e geldi. Türkiye'de biliyorsunuz ihracatının çok önemli bir kısmını Avrupa Birliği'ne yapıyor. Dolayısıyla bizim için en azından büyümenin Avrupa'da sınırlı da olsa yükselmiş olması sevindirici. Ama enflasyon rakamları bizde de pazartesi açıklanacak. Muhtemelen Merkez Bankası'nın ve piyasa katılımcılarının da beklentileri çerçevesinde yükselişini sürdürecek gibi gözüküyor ki eğer petrol fiyatları böyle devam ederse Ağustos'un ortasına kadar da biliyorsunuz biraz gecikmeli yansıyor. Muhtemelen Ağustos enflasyonu da Eylül'de açıklanacak. O da yüksek gelme ihtimali olur. Ama eğer enflasyon Euro bölgesinde böyle devam ederse tabii ki faiz arttırım beklentileri de ne yazık ki yine gündemde olacaktır. En azından şunu biliyoruz, artmasa bile bundan sonra faizlerin bir süre daha inmesi zaman alacak gibi gözlemliyor. Merkez bankaları çok zorlanmadıkça bunu arttırmamak çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Ama bu jeopolitik listelerdeki gelişmeler bunu daha belirleyecek diye değerlendiriyorum. Umuyorum hani bizde de beklentilerin en azından üstünde olmaz. Çünkü geçen yıl 2.06 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla onun altında bir rakam en azından Temmuz ayında enflasyonu, genel enflasyonu çok sınırlı olsa aşağı çekmiş olacak yıllık bazda. Ama 2'nin üzerinde bir rakam, eğer piyasa beklentilerinin üstünde bir rakam gelirse, ki 1.9 bekleniyor şu anda en yüksek, ama olursa, gelirse, o zaman enflasyonda bu ay bir miktar tekrardan yükseliyor.

0: iş inmesini görmüş olacağız. Tabii ülkemizde yaşıyoruz. Umuyoruz bunun düşmesi. Bu yıl biraz daha bizim ekonomist arkadaşlarında gördüğüm, raporlarda da gördüğüm biraz bu jeopolitik risk, beklenmedik bir olay. Biraz kayıp yılı oldu. Çünkü hakikaten çok ciddi tedbirler alındı ve bu çerçevede enflasyonun bu yıl düşmesi için bayağı bir beklenti vardı. Yine de tedbirler devam ediyor ama bu jeopolitik risk beklentileri ister istemez 30'lu seviyelere doğru çekmiş gözüküyor. Umuyoruz önümüzdeki yıl bu şeyleri konuşmayız. Çok daha düşük rakamları hem küreselde hem ülkemizde görürüz. Bu da tabii ki hem üreticiler açısından hem de iş insanları açısından daha rahat bir nefes aldırır. Borsalar da daha yüksek seviyeleri görür. Borsanın da biliyorsunuz 13 bin seviyelerine yaklaştı. 14 bin psikolojik seviyesinin altına indi. Gördüğüm kadarıyla orada da 13 bin, 14 bin bandı arasında bir marj var. Ama yeni alımlar için özellikle hacimli hisselerde, bankacılık hisselerinin geri gelmesi bizde de endeksi ister istemez aşağı çekti. Biraz yabancı satışlarını da gördük. Dolayısıyla bu seviyeler, 13 bin seviyeleri aslında orta ve uzun vade için belki yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de bir fırsat sunuyor. Ama tekrardan teknik olarak vesaire yeniden piyasada zirveleri görebilir miyiz dememiz için borsanın 14 binli seviyeleri aşması önümüzdeki dönem için, yıl sonu için 15 binli ve daha üstü seviyeleri görebiliriz. Şu anda 280 dolar bazında seviyede. Biliyorsunuz en yüksek 345 dolar seviyelerini görmüştü. Umuyoruz ki eğer bu Amerikan seçimlerinden önce bu savaş bir şekilde müzakereyle sonlanırsa yılın özellikle son çeyreğinde borsada da yeni zirveleri görebiliriz diye bekliyoruz.
1: Evet, şimdi evet, Borsa İstanbul'a siz girdiniz. Peki şimdi
0: Evet.
1: tabii burada 6 gündür devam eden bir düşüş serisi. Bugün de sanki görünüm o 7. güne taşınacakmış gibi. Bankacılık hisselerinde bahsettiğiniz aslında bu kan kaybının şiddetli bir hal almış olması. Şimdi burada bunun temel sebebi olarak siz ne görüyorsunuz? Yani çünkü bakıyoruz ki şu anda ayrışmış durumdayız diğer borsalardan.
0: Evet, yani aslında birçok tabii sebep var. Yani şimdi bu bizim hani siz yayında da bahsettiniz. Bölgemizde cereyan eden bir jeopolitik risk var ve ne yazık ki bu Amerika ile İran'la başlayan olay bölgenin diğer aktörlerine de ister istemez bulaşmaya başladı. Bugün Mısır'ı konuşuyorsunuz. Dün Suudi Arabistan 50 tane ülkeden Kızıldeniz için nasıl bir şeyler yapabiliriz diye bir takım açıklamalar yaptı. Yani şimdi hem Hürmüz Boğazı hem Kızıldeniz tüm dünyadaki petrolün çok önemli bir kısmının geçtiği yer. Dolayısıyla buralardaki bir tıkanma dünyadaki bütün olayları etkiliyor. Ama bizim bunun yanında komşu olmamız, bir tarafta hala Ukrayna-Rusya'daki savaşın devam ediyor olması, bizim biraz da iç siyaset de biraz hareketli. Bunun da etkisi var. Bilanço dönemi, bilançolar geliyor, banka bilançolarımız geliyor. Biraz gelen bilançolardan sonra buradaki fiyatlamaların da bir miktar eski fiyatlamalara göre daha aşağı doğru güncellendiğini görüyoruz raporlarda. Ama hala ucuz. Yani bugün bankalarımız 4,5-5 VK ile işlem görüyor. Fakat tabii ki gelen değerlendirmeler bu enflasyonun bir süre daha devam edecek olması, faizlerin bir süre daha devam edecek olması, tabii üreticiler açısından finansman giderlerinin bir süre daha devam edecek olması anlamına da geliyor sanayi şirketleri açısından. Bunun da karlılıklara ister istemez beklenen karlılıklara diyelim daha olumsuz etkileri olabiliyor. Biraz daha bu süreç sürecekmiş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu maliyetlerdeki azalış, faizlerdeki gerileme, ticari kredi faizlerindeki gerilemeler başlarsa ki bu belki son çeyreğe yansıyacak gibi olabilir. O takdirde piyasalar daha pozitif tepki verecektir. Aslında tabii ki bankalar endeksin de çok fazla etkileyen hisse senetleri. Bunun yanında da endeksi eskiden taşıyan hacimli Aselsan gibi, Tüpraş gibi hisselerde de gerilemeler gördük. Dolayısıyla endeks hisselerindeki etkileyen endeksteki gerileme borsanın 14.000 seviyesinin altına inmesine neden oldu ki savaş zamanında bile 14.000 altına aslında inmemişti ve bunun biraz da hatırlarsanız hem Merkez Bankamız hem de diğer yetkililer biraz daha geçici olacağını, bu savaşın etkilerinin umuyoruz ki geçici olması gerektiğini diye dillendiriyorduk. Fakat ne yazık ki savaş Şubat ayında başlayan bu risk Ağustos ayında geldiğinde hala evet, devam ediyor. Bu çerçevede biraz bunların etkisiyle piyasamız daha biraz ne diyelim olumsuz etkilendi. Ama bunun başka tabii farklı farklı sebepler de sayabiliriz. Ama genel anlamda en büyük etki jeopolitik riskler diyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Alper Nergis, GCM Yatırım ve Menkul Değerler Genel Müdürü. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, sağ olun. Size de iyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz paranın yönüne.
2: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam edecek.
3: We need to take him down.
4: What's he doing with Stratton? What's he like?
3: Reserved, I suppose.
5: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
3: From Downing Street, Washington.
5: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
6: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
5: Ajan Stratton, yarın 20'de Apare'de.
2: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz piyasa paranın yönüne. Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan bizimle birlikte, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Beyaz Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kusura bakmayın, ekran görüntüsüne bağlanamadım. Telefonla bağlandım.
0: Estağfurullah hocam. Şimdi hareketli dalgalı haftayı geride bırakıyoruz. Ve son işlem günü bugün. Temmuz ayının ve yeni bir aya başlayacağız. Ne dersiniz? Şimdi Ağustos ayında kritik olan ne olacak piyasalar açısından?
1: Allah çok teşekkürler Meysa Hanım. Ağustos ayında yine jeopolitik riskler bence belirleyici olmaya devam edecek. Ana katalizörlerden birisi o. Çünkü şu anda aslında risklerden birisi de bölgeye yayılma riski var. Şimdi ABD, İran, İsrail de burada unutmayalım. Üçü de kazanmak istiyor ya da bu savaştan şey yapmak istiyor. İsrail tabii daha savaşın yayılmasını isteyici bir politika izlediğini görüyoruz. İran'da bir daha Amerika'nın saldırmama yönündeki garantiyi ve diğer konudaki tazminlerle ilgili var ve Amerika'da doğal olarak Kasım'a seçimlere giderken de nükleerle ilgili bir kazanım elde etmek istiyor. Hepsi bir araya geldiğinde savaşın uzaması, 28 Şubat'ta başlayan bu savaşın doğal olarak Ağustos'a giriyoruz. Ağustos'un içinde de kuvvetle muhtemel. Bir de tabii denenmiş maalesef diplomasi başarısızlıkları var açıkçası. Daha önce 2-3 kere diplomasi masasından, barış masasından dönüldü. Tabii burada Trump'ın tutarsızlığı da etkin oluyor. Burada jeopolitik riskler Ağustos ayını belirlemeye devam edecek. Jeopolitik riskler petrol fiyatlarıyla Melisa.

0: tabii etkilemeye devam edecek. Tekrar bugün yanılmıyorsam 88 doların üstünde Brent petrol ve burada işte 60 dolarlardan geldiğini düşündüğünüzde diplomasiyle beraber biraz 75 dolarlara kadar düşünde ve en tepe noktasında 120 doları gördüğünde tabii bu unsur etkilemeye devam edecek. Çünkü ulaşım maliyetleri, transfer maliyetleri, akaryakıt maliyetleri de doğal olarak enflasyonla mücadele eden dünyada, global enflasyonla mücadele eden dünyada maliyetleri etkiliyor. Enflasyonu düşmesinde çok ilerleyemiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, tüm ülkeler neredeyse. Öyle olunca da Ağustos ayında yine ana katalizörü jeopolitik riskler, petrol fiyatları, buna bağlı faiz kararları, enflasyon kararları olacak.
1: Evet hocam. Bir de sizden bir Borsa İstanbul yorumu alayım. Ne dersiniz hocam Ağustos ayındaki seyre ilişkin?
0: Valla ikinci çeyrekler gelmeye başladı açıkçası. Öncü göstergeler. Tabii borsanın katalizörleri ana sektörlerden birisi bankacılık, diğeri savunma, diğeri de kimya sektörü olarak ve ulaştırma sektörü olarak devam ediyor Melisa Hanım. Burada da Ağustos'ta da ben de bir 13 bin ile 14 bin arasında bir endeks arasındaki beklentilerimi koruyorum. Ama ikinci çeyrek bilançolarım, bankaların takipteki kredilerdeki yükselişler dikkat çekiyor. Kar marjları daralıyor. Her ne kadar bilançolar büyüyorsa da özellikle Akbank'la gelmişti biliyorsunuz. Orada toplam varlıklarda büyümeler var. Krediler %42 büyümüştü Akbank'ın yıllıkta ama dönemselikte 9 büyüme var. Fakat aşağıda net karda bir azalış görüyoruz. Doğal olarak marjlarda daralma görüyoruz. Faiz artışı, faiz indirim beklentisinin gecikmesiyle beraber ve tabii kredilerdeki yaşanan özellikle takipteki krediler oranlarını çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde Melisa Hanım büyük bir ihtimalle Borsa İstanbul'umuzda 13 bin 14 bin arasında bir endeks seyrini izleyeceğini düşünüyorum Ağustos'ta. Tabii Temmuz ayı enflasyonu gelecek pazartesi. O hafta onun etkisinin süreceğini düşünüyoruz. Büyük bir ihtimalle beklentiler doğrultusunda 1.9'larda gelecek olursa ya da üstünde bir enflasyonla karşılaşacak olursak, çünkü Temmuz artış yılıydı, zam ayıydı biliyorsunuz. Onunla beraber kuvvetle muhtemel iç talepteki biraz hareketlenme bunu destekleyecektir. O da bir nevi o beklentinin üstünde gelmesi, faiz indiriminin yılın sonuna doğru ertelenmesini de gündeme getirir. Tüm bu katalizörler
1: evet hocam.
0: Yani şeyi etkileyecek, Ağustos ayında etkileyecek gibi görünüyor.
1: Evet hocam, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de iyi hafta sonları, görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi tatiller diliyorum. Bol kazançlı günler diliyorum yatırımcılarımıza da.
1: Ve buradan da dönüyoruz. Philip Capital'den Ali Akova bizimle birlikte olacak. Philip Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ne dersiniz? Nasıl bir haftayı kapatıyoruz ve ayı daha doğrusu ve nasıl bir aya başlayacağız sizce?
2: Herhalde kimsenin tahmin etmediği bir Temmuz ayı geçirdik. Genelde iyi geçen aylardan biri oluyor. Özellikle Amerikan piyasasından ve küresel piyasalardan bahsediyorsak. Bu sene ise oldukça negatif bir fiyatlama oldu. Yani baktığımızda petrol fiyatlarının çok sert bir şekilde yükseldiğini gördük. Ama bunu hani söylüyorduk zaten. 68'de fiyatlar çok iskontoluk aldı. Barış çok fazla fiyatlandı. Ve aslında ciddi manada bir sıkışıklık var. Her ne kadar sürekli bir barış, hızlı bir barış ihtimaliyle tekrardan arz fazla geçilebileceğine dair bir inançla fiyatlar yukarı gitmemeye çalışıyor da olsa ciddi manada bir potansiyel vardı ve geldik yani ilk 90'lara kadar geldi fiyat, şimdi 80 küsürlerde fiyatlanıyor. Hala da aslında kısa vadeli bir çözüm gözükmediği için yukarı yönlü potansiyelini ve hatta 120 zirvesi üzerine çıkma potansiyelini ciddi manada koruyor. Tabii ki bunun küresel piyasalarda ve makro ekonomide ciddi yansımaları var. Hani talep azalışı şu an için geçerli bir argüman değil. Mevcut rakamlar yatırımlarda gördüğümüz ve ham petrol talebindeki azalış aslında Çin'in rafine yakıt ihraç etmeyi bırakıp bunun karşılığında tabii ki ham petrol ithal etmeyi bırakmasıyla oluşan bir yapı. Ama bunun yansımasını biz zaten rafine yakıt tarafında, yani hem benzin fiyatlarında hem dizel fiyatlarında görmüş olduk. Tabii ki enflasyon da bundan elbette etkileniyor. Yani son ay, bu ay aldığımız enflasyon verilerinin tamamı hem ABD'de TÜFE'ye baktığımızda hem UFE'ye baktığımızda hem de aslında PCE enflasyona baktığımızda FED toplantısından sonra gelen

0: Tahminen bu yılın en iyi Aydın Ay'a enflasyon okumaları olacak gibi gözüküyor. Hem yani geri çekilen petrol ve enerji fiyatlarının sunduğu avantaj ortadan kaybolmuş oldu. Hem de aslında Mart-Nisan ayında yaşanan enerji şokunun ikinci etkilerini, yani dolaylı etkilerini de fiyatlar üzerinde önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. Tekrardan gümrük tarifelerinin de etkilerini bunun içine koyarsak ciddi manada enflasyon konuşmaya devam edeceğimiz bir 2026 ve 2027 öngörüyoruz gerçekten. Walsh'un ikinci basın toplantısı oldu. Faizleri sabit bıraktılar. 3 şerh vardı. Aslında baktığımızda Fed üyelerinin biraz daha faiz arttırmaya yakın olduğunu görüyorduk. Hani hem ya oylama sırasında yapılan işte 3 şerhten hem de aslında baktığımızda genel olarak üyelerin verdiği retoriklerden ve söylemlerden yola çıkarak. Şimdi geldiğimizde piyasa fiyat, yani borç, biz işte piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Çok yönlendirme yapmak istemiyoruz. Bakın da ne güzel uzun tarafta curve getiri eğrisi yükseldi ve aslında bizim için sıkılaştırma görevini gerçekleştirdi gibi bir argümanla tamamladı ve faiz arttırmamasının nedenini biz sadece 45 gündür görevdeyiz gibi zayıf bir argümana bağladı. Piyasa bunu çok sevmedi aslında. Birincisi şunu söylemem lazım. Herhalde son 7-8 Fed başkanına baktığımızda Janet Yellen hariç, ki onun dönemi çok daha farklı bir dönemdi. Zaten pandemiden çıkış gibi düşünebiliriz. Bütün Fed başkanlarının aslında ilk iki toplantıda faiz artırımıyla göreve başladığını gördüğümüz için bu 45 gündür görevdeyiz argümanını çok zayıf buldu piyasa. Ve aslında geç kaldığını ve kimi analistlerin de acaba politikaya boyun eğiyor mu şeklinde yorumladığını gördük. İkinci olarak da zaten işte bu faiz arttırmakta geç kaldı algısıyla birlikte piyasa aslında borcu bir miktar cezalandırmış oldu. Ne şekilde? 2 yıllıklar önden satılmıştı bir miktar. Özellikle Citadel'in faiz arttırımı gelebilir diye bir yorum paylaşmasından sonra tabii ki o tarafı almayı tercih etti piyasa, ama uzun tarafta, yani 7, 10, 20 ve 30 yıllık tarafta çok ciddi satışlar oldu. Bunun uzun vadede ekonomi üzerinde ciddi etkisi olacak. Biz burada uzun taraftaki satışların henüz etkisinin bitmediğini, bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yani 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi manada yükseliş potansiyeli hala var. Ve büyük ihtimalle 20 yıllıklarla 10 yıllıklar kesişene kadar da bu yükseliş devam edecek. Dolayısıyla biraz daha dünkü yükselişe kanmadan çekimsel kalmaya devam etmenin fayda sağlayacağını düşünüyoruz küresel piyasalarda.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ali Akova. Size de iyi hafta sonu onları dileyelim. Filip Portföy Araştırma Müdürü, kolaylıklar da dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatalım paranın yönünü. Haftaya Para ekranlarında yine buluşacağız. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Entera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Tera Yatırım sunar.

0: masraf yok. Hemen İnegeli'ye ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın gümüş

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var.

Ton bantlar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Koma girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobitte.
1: Festiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
1: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
2: Festi.
1: Enfesti.
4: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton, yarın 20'de APRT'de.
4: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Bakış başlıyor. Haftanın son işlem günündeyiz. Artık haftayı tamamlıyoruz. Sadece haftayı değil, Temmuz ayının son işlem günündeyiz. Dile kolay. İlk 7 ay sona ermiş olacak. Temmuz hummalı bir şekilde geçti. Piyasalar çok hareketliydi. Hem iç piyasa hem dış piyasa, ama bugün küresel bakışta elbette her zaman olduğu gibi küresel kanadı konuşacağız. Merkez bankaları bu hafta faiz kararlarını açıkladılar. Fed sabit bıraktı. İngiltere Merkez Bankası sabit bıraktı. Keza Japonya Merkez Bankası da faizleri değiştirmeyi tercih etmedi. Merkez bankalarının üzerinde bir yük var mı? Piyasalarda dünden itibaren bir yükseliş görüyoruz. Öyle ki bugün Güney Kore'de %18'leri bulan yükseliş vardı. Bu ABD'ye de sirayet ediyor. Ne anlama geliyor? Birçok konuyu konuşacağız. Stratejist Ahmet Uluhan'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zor bir aydı sanki.
1: Yıl da zor baktığın zaman, ay da öyle. Yani aslına bakarsan biraz piyasalar okumakta zorluk çekiyoruz belli noktalarda. Bir defa bunun altını çizmekte yarar var. Çünkü jeopolitik riskler bir taraftan, veri akışları bir taraftan, ister istemez özellikle de merkez bankaları politikalarını takip etmek ya da tahmin edebilmek zorlaştırıyor. Zaten piyasadaki genel oynaklığa baktığımız zaman da bunu net bir şekilde görüyoruz.
0: Hemen ABD borsalarına bakalım. Vadeli kanatta Dow Jones arttı da, Nasdaq arttı da, S&P'de de yükseliş var. Bir de küresel haritayı rica edelim. Dün ABD borsalarında S&P'de %1,5 aşan yükseliş, Nasdaq'ta %2 aşan yükseliş spotta vardı. Bugün vadeli kanatta da yine artı fiyatlamalar görüyoruz. Bakalım 16.30'da spot piyasası nasıl açılacak? DAX endeksi yükseliyor. Paris arttı da, Madrid'de yukarı yönlü hareketler var. Londra'da da hafif hareketleri görüyoruz. Yukarıda aslına bakarsak Avrupa'da daha doğrusu endeksler hafif yukarı yönlü hareket gösterdi. Güney Kore inanılmaz bir yükseliş gösterdi. %18'e yakın yükselişe günü tamamladı. 6.595. Son haftalarda Güney Kore'de düşüşler de çok sert oldu. Evet. Yükseliş de çok sert oldu. Dün Amazon ve Microsoft'un Amerika'da bilançosu geldi. Herhalde ona da temas etmek gerekiyor ABD'deki tabii yükselişlerde. Şimdi çip şirketleriyle alakalı gelen mesajlar ve haber akışıyla birlikte bir bahar havası ayın son işlem gününde küresel yani, borsalar için
1: çok hızlı bir bakış açısında değişim olabiliyor yani piyasalarda. Tabii bunun burada birkaç noktaya özellikle dikkat çekmekte fayda var Uğur. Yani her şeyden önce bu Güney Kore'deki fiyat

0: patlamalar genel olarak, yani işte düşüşlerde %10'un üzerinde sert düşüşler görürken yükselişlerde de benzer şekilde olması, tabi bunlar düşündürücü. Yani bunlar çok sağlıklı piyasa fiyatlamaları ya da hareketleri olarak bence nitelendirilmemeli zaten. Şimdi biz Mayıs ayından bu yana biraz daha bu Güney Kore'deki özellikle kaldıraçlı AI tarafındaki kaldıraçlı yatırımlara riskli noktalara gelmesiyle beraber orada bir takım tedbirler alındı. Bu tedbirler sonrasında da özellikle tek hisse ETF'lerindeki yoğunlaşmalar, buradaki kaldıraç oranlarının artmış olması ve burada bireysel yatırımcıların dahi çılgınlık boyutuna varan yatırımlarını bu tarafa doğru sürdürmeleri endişeleri de beraberinde getirdi ki oradaki regülasyonla alakalı atılan adımların biz özellikle bu yapay zeka üzerindeki beklentilerle oluşan bu genel fiyatlamalarda, ki biliyorsunuz uzun süredir balon mu değil mi bu tartışmalar da söz konusu. Haliyle buralarda daha sert satışların kaldıraçtan kaynaklı olarak etkisinin yansıdığını görüyoruz. Diğer tarafta da esas hikayeye baktığımız zaman da yani bu genel trend oluşumlarının bir sonucu olacak mı olmayacak mı? Yani bugün için yapay zeka önemli bir trend yakalamış durumda. Teknoloji hisseleri, teknoloji tarafı bunun tabii ki genele yayılmadan ve özellikle jeopolitik risklerin ya da merkez bankaları politikalarına dair bir takım belirsizliklerin olduğu bir ortamda da devam ediyor olması beraberinde bazı soru işaretleri de getiriyor. Şimdi buradaki temel yakalanması gereken noktalardan bir tanesi şu. Uzun vadeli yapılmakta olan bu yapay zeka özelindeki diyebileceğimiz yatırımların dönüşlerinin ne şekilde olacağı. Yani bunun karlılıklarının karşılanıp karşılanmayacağı ya da sürdürülebilip olup olmadığı bir nevi piyasada tartışılmaya başlandı ki bu da bence önemli de bir soru işareti beraberinde açtı. Fakat Amazon ve Microsoft tarafında gelen veri akışlarıyla gelen bilançolarla beraber bir defa daha gördük ki aslında yapay zeka şu anda piyasalara yansıtmış olduğu hikaye temel anlamda devam etmekte. Yani burada elbette ki fiyatlamalarda bir takım aşırılıklar söz konusu olabilir ama halen kendi içerisinde bir büyüme hikayesi olan bir yatırım ekosisteminden bahsediyoruz.
1: Ama geçen ayda acaba ederinden fazla bir anlam mı yüklendi endişesi vardı. Özellikle SpaceX'teki geri çekilmeyle birlikte bazı yapay zeka hisselerinde ciddi geri çekilmeler de gördük. Siz aslında tabii cümleye ki şöyle başladınız. Hava çok hızlı değişiyor. Yani
0: doğru.
1: 2 hafta 3 hafta öncesinde daha risk iştahının düştüğü ortam varken son 2 günde risk iştahının yine yükseldiği bir periyot görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi burada çok 1-2 ay öncesine gitmeye gerek yok. Yani hafta başına ya da geçtiğimiz haftaya gittiğimiz zaman dahi bugünle o gün arasında çok ciddi bir fiyatlamada değişiklik olduğunu görebiliyorsun. Şimdi burada ben bir defa piyasanın genel panik havasından uzak, her türlü jeopolitik riske ve hatta Fed politikalarına dair belirsizliklere rağmen bu genel panik havasına uzak, biraz daha belki de defansif anlamda bir rotasyona doğru gittiğini düşünüyorum. Yani biz bu geri çekilmeler ya da satışların sertleştiği noktalarda belki biraz kaldıraç etkisi, az önce onu izah etmeye çalıştım, onun etkisini görsek dahi burada biraz daha yılın geri kalanında sanki defansif olmayı piyasa tercih ediyor olabilir ama tamamen bunu risk iştahı bitti ya da riskten kaçış fiyatlaması olarak görmemek lazım. Ben biraz daha işin bu noktada bir denge arayışı olduğunu düşünüyorum borsalar açısından, borsalardaki fiyatlamaların ve halen de ben masanın, yani bireysel bakış açım, daha henüz hikayenin güçlü bir beklenti oluşturduğu kanaatindeyim. Yani burada tabii ki seçici olmakta, genel olarak portföyleri tek bir hisse ya da tek bir sektöre yönelik yatırımları artırmadan daha belki yayarak ve dengeleyerek ilerletmekte fayda var. Ki buradaki uzun vadeli beklentilere baktığımız zaman da şimdi 2025 rakamlarıyla aşağı yukarı yarı iletken çip üretim, yani bu sektörün 35 milyar dolarlık bir büyüme aldığını görüyoruz. Şimdi 2026 rakamlarının aşağı yukarı %70-75 daha performansı artıracağı yönünde zaten gelen raporlardan bu beklentileri görebiliyoruz. 2030-31'e gidildiğinde de %30-40 daha üzerine konulabilecek bir potansiyel var. Yani onun için ki Microsoft özellikle bilançosunda da bunu biraz daha detaylarında görmüş olduk.
1: Karını %31 arttırdı şirket.
0: Şimdi karını arttırdı. Nakit akışı gayet güçlü. Yatırımlara yönelik ileri vadeli beklentiler de güçlü. Ama hepsinden önemlisi CAPEX dediğimiz, yani daha uzun vadeli sermaye yatırımlarının artırılarak devam ettiği ve bunların geri dönüşü noktasında da talebin güçlü bir şekilde devam ettiğini zaten bilançoda yakalayabiliyoruz, görebiliyoruz ki burada Microsoft bulut sistemleri işte beklenti %40'lardayken %43 olarak gerçekleşti. Belki beklentiye göre ufak bir artış ya da daha iyi performans söz konusu olarak bakılabilir ama burada önemli olan şu: uzun vadeli yatırımlar halen rağbet görmekte ve bu anlamda da bunlar gelir üretmeye, karlılık üretmeye de devam edecek demektir bir taraftan. Ki bence bugünkü ve dünkü genel alımların ve genel piyasa dönüşünün arka plandaki dinamiği biraz daha buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani ben temelde yapay zeka hikayesi ya da teknoloji tarafındaki bu hikayenin tamamen bittiği kanaatinde değilim. Piyasa kendince bir dengelenme ve belki bir miktarda rotasyonla beraber yılın geri kalanında defansif bir konumlanmaya doğru ilerliyor olabilir. Çünkü bunun bir iki tane temel nedeni var. Ne olursa olsun jeopolitik riskler halen gündemde. Petrol fiyatlarının akıbetinin ne olacağını tam kestiremiyoruz. Buna paralelde tabii ki FED politikaları ve ekonomik genel koşullardaki gidişatın şu anda ne olacağını kestirmek oldukça zor. Haliyle biraz da yani çok panik havasında olmadan daha seçici olarak ben hisse senedi tarafındaki genel risk iştahının korunmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Microsoft bu sene, yani sene başından bu yana %4.62 değer kaybetti. Periyoda 6 aylık şekilde bakarsak %6.5 yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Amazon'a baktığımızda bu şirkette sene başından bu yana yaklaşık %4'lük yükseliş kaydediyor. 6 aylık periyoda baktığımızda orada da %3'lük bir düşüş var. Bu sene aslında öyle çok elle tutulur bir hareket de olmamış.
0: Ya doğru, yani sektörel olarak baktığında da genel olarak hisselerin kendi içerisinde de ayrıştığını görebiliyoruz. Bir defa eski yazılım programları ya da mesela Microsoft'un esasen yürütmekte olduğu operasyonlara baktığınız zaman burada karlılıkların çok aktif olarak zaten arttığı kanaatinde değilim. Yani evet, talep güçlü devam ediyor ama esas karlılığı biraz daha işin yapay zeka boyutundaki yapılan yatırımlarda yakalayabiliyoruz. Onun için az önce bulut sistemlerinde bu şirketlerin yatırımları devam etmesi, buradaki talebin güçlü olması ve büyümenin devam ediyor olması esas şu anda yatırımcının yakalamaya çalıştığı temel hikaye buradan kaynaklı. Microsoft'un bu bilanço sonrasındaki performansı da %15-16 kadar bir sıçramayla geri dönüş söz konusu oldu. Bir defa eğer ki az önce bahsettiğimiz hikayenin
1: son 5 günde %17 yükselmiş.
0: Doğrudur. Yani bu önemli bir sıçrama bu arada Microsoft gibi bir şirket açısından.
1: Yani bu olmasaydı çok daha negatif bir görüntü vardı.
0: Bir defa o bilanço kötü gelseydi şu andaki yıkım daha da derinleşirdi açıkçası. Ben teknoloji tarafındaki, hatta bu hafta başından itibaren başlayan satışlar biraz daha raporlara da yansımaya başlamıştı. Piyasadaki arkadaşlarla da konuştuğumuzda aynı şeyleri konuşuyorduk. Sanki böyle bir miktar daha derinleşebileceği yönünde endişeler vardı ki biraz teknik baktığım zaman Nasdaq tarafında da bir %10 falan aşağı yukarı, yani aşağı yönlü bir potansiyel bir miktar daha göz önündeydi diyebilirim. Yani böyle bir ihtimal vardı ama bir nevi Microsoft bilançosunun ben şu an için en azından piyasaları ateşten aldığını söylemem mümkün.
1: Bu arada Apple hissesine bakıyorum. Bu sene %23 yükselmiş. Son 5 günde %4 civarı bir yükseliş var. Son 6 ayda yine %23'ün üzerinde bir yükseliş. Bu Meta, Microsoft, Apple, Amazon, bu şirketler içerisinde en fazla negatif ayrışan Meta olmuş. %15-%18 civarında kaybettirmiş sene başından bu yana. Daha pozitif bir görüntü çizense Apple. Zaten piyasa değerinin $5 trilyon üzerinde çıkmasıyla da bunu net bir şekilde görüyoruz. Birinci, ikinci sürekli değişiyor Amerika'da. Evet. Ama Apple son dönemde olumlu bir performans gösterdi. Bu muhteşem yedili diye tabir edilen hisselerin dışında daha küçük montanlı ama yönünü yukarıya dönmesi muhtemel şirketler de

0: değerlendirilmeli mi peki teknolojiler içerisinde?
1: Yani ben bir defa şunu söyleyeyim, esas hikayeyi daha çok zaten orada yakalamak gerekiyor. Özellikle burada tabii ki yapay zeka teknolojisinin şu anda bir dönüşümü içerisindeyiz ve bu dönüşüm içerisinde de altyapı yatırımları yapan, işte bulut sistemlerini yatırımlar yapan, yarı iletken çip teknolojisine yatırım yapan birçok irili ufaklı farklı şirketler var. Bunların içerisinde esasen çok ciddi getiri performansı sağlayan Micron Teknoloji gibi şirketlerin de şu anda liderlik konumunda talep görmeye devam ettiğini şahit oluyoruz. Ben burada bir miktar daha hızlı bellek üretimi yapan şirketlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir halen daha arz tarafında bir sıkılık söz konusu. Yani mevcut talebin tam karşılanamadığını görüyoruz burada. Normal bellek üretiminden ziyade hızlı bellek talebi, bu yapay zekanın yaygınlaşması ve birçok daha farklı sektörlerin de bu yönde yatırım yapmasıyla birlikte daha da artacağı bir aşikar. Özellikle burada Micron Teknoloji'nin mesela bilançosu üzerine gidecek olursak, son gelen bilançosunda da Micron Teknoloji ileri vadeli beklentileri çok çok daha artıracak iyi bir performans.
0: Bu senenin yıldızı bu şirket.
1: Bence son dönemlerin yıldızı bu şirket, açıkça konuşayım, ve Micron Teknoloji'nin halen ciddi anlamda bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Bu yıl başından bu yana dolar bazlı %177 yükselmiş. Siz doğru, son dönemde dediğiniz için periyodu genişletiyorum. Son bir yılda dolar bazlı %700 doğrudur, yükselmiş. Biraz daha elimi bollaştırıyorum. Son 5 yılda ise %1000'in üzerinde dolar bazlı getiri var.
1: Şimdi ben önceki çalıştığım kurumda bu raporları hazırlarken Micron'u 2023 yılında tavsiye etmiştim. O zaman tespit ettiğimiz hisselerden bir tanesiydi. Bir defa burada Micron ve benzeri şirketlerin artık bu saatten sonra, tabii bu önemli bir büyüme rasyosuydu, ama Nvidia hikayesini düşünecek olursanız, eğer ki genel olarak bu talep büyümesi katlanarak devam edecekse, ki şu anda bildiğim kadarıyla 2027 yılı siparişleri dahi neredeyse dolu şirketlerin. Burada özellikle hızlı bellek üreticilerine yönelik ciddi bir talep var. Yani, ve bu konudaki yatırımlar da devam ediyor. Artı burada özellikle bu yatırımların güçlendirilmesi yönünde otoritelerin teşvikleri de söz konusu. Haliyle ben buradaki büyüme hikayesinin biraz daha diğer artık teknoloji şirketleri, o mega şirketler de dahil olmak üzere bir miktar daha bunların önünde devam edecek kanaatindeyim. Tabii bu sonsuza kadar devam etmeyecek elbette. Burada da bir miktar daha belki yine bu teknolojiye yatırım yapan, yani altyapı yatırımları yapan, enerji, bu işin enerji tarafını yatırım yapan, büyüme potansiyeli yüksek, sermaye güçlüğü olan şirketler, evet, de söz konusu. Yatırımcılar özellikle bu tür şirketleri tespit edebilirlerse bence mutlaka portföylerinde korusun.
0: Var mı böyle 2023'te Micron'u tespit ettim demiştiniz. Şu an üzerinde çalıştığınız, farklı gördüğünüz ABD'de teknoloji hisseleri içerisinde var
1: yani
0: mı?
1: Var farklı, ama ben istersen onun üzerinde daha detaylı bir çalışma yapayım. Böyle tamam, çok ezbere konuşmuş olmayalım. Bir dahaki programda seninle olur, bunları da konuşabiliriz.
0: Olur. Yani. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması var. Ekrana son dakika olarak da getiriyoruz. İran savaşı iyi gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı sert bir şekilde vuruyor. Biz kazanmaya devam ediyoruz diyor. Sanırım biz kazanmaya ekonomik anlamda da devam ediyoruz diyorsa şayet, buradaki petrol kanadındaki satışlara vurgu yapıyordur. Çünkü petrol ihracatı epey bir arttı ABD'nin.
1: Evet. Yani şu anda zaten dünyada petrol bağımsızlığı en belirgin ülkelerden bir tanesi. Hem en büyük tüketicilerden hem de en büyük üreticilerden bir tanesi. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilim aşılamıyor ve belki de çok uzun süre daha aşılamayacak. Bir defa burada İran'ın ciddi bir direnci. Her ne kadar müzakere süreçleri söz konusu olsa da, ki bunun uzun sürebileceğini seninle yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Yani ben çok mesafe alınabildiği kanaatinde değilim. Yani detaylara inildiği zaman zaten atıyorum masada 10 tane konu varsa henüz daha 9'unda anlaşılamadığını belki ispat edemeyiz, ama yani çok büyük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki yani Amerika'nın genel yaklaşımı, Trump'ın genel politik yaklaşımı bir defa sorunu çözmekten ziyade bana sorunu biraz daha geçiştirmek gibi geliyor. Piyasalarda bu dili bir miktar öğrendi. Burada işin aslı ben piyasa riskini ya da baskısını Trump'ın ara ara hissettiğini düşünüyorum. O noktada zaten biraz daha geri adım atıldığı kanaatindeyim. Şimdi bizim için en büyük göstergelerden bir tanesi bu dönem petrol fiyatları. Yani biz işte müzakereler başladı, biraz ılımlıya döndü, olumluya doğru ilerliyor derken 70 dolarlara kadar hızlıca piyasanın geri geldiğine şahit olduk. Fakat en ufak bir olumsuz gelişmede de ciddi bir oynaklık söz konusu ve 90-100 dolarları vuruyor. Şimdi her 10 dolarda bir küresel çapta baktığınız zaman hem enflasyon daha ciddi risklerin ön plana çıkmasına neden olan bir senaryo söz konusu, hem de büyüme tarafını ciddi anlamda baskılayabiliyor. Şimdi enerji fiyatları belki bu dönem biraz karlılıklar artırıyor olabilir ama mevcut koşullardaki sorun özellikle enerji maliyetlerinden kaynaklı olarak enflasyonun daha uzun süre yüksek kalmasına yönelik sorun ister istemez FED başta olmak üzere merkez bankalarının politikalarını negatif etkiliyor. Bence bu durum çok sürdürülebilir değil. Yani şimdi bir de tezatlık var. Yani hem örneğin bilanço dönemine bakıyorsun Amerika'da çok yüksek şirket karlılıkları, işte kaybolmayan bir risk iştahı var. Diğer tarafta belirsiz bir jeopolitik riskler, işte petrol fiyatları yüksek devam ediyor ve henüz daha ne yapacağını bilmediğimiz bir FED var. Yani bu yıl işte geçtiğimiz toplantı öncesinde 2 gün önce bakıyorum fiyatlamalarda %75 sabit kalır derken %25 artırabilir diyor ki 9'a 3 oranla. Yani çok uzun zamandır FED'de böyle bir çatlak görülmemişti muhtemelen. Şimdi Eylül toplantısı var. İşin aslı FED nasıl bir aksiyon alacak halen belirsiz. Onun için bu çok sürdürülebilir bir süreç değil ama ne şekilde buradan döner ya da ekonomiler kazaya uğramaz bunu kestirmemiz de çok zor. Onun için zaten az önce biraz daha genel piyasanın dönem dönem işte risk iştahı geri dönüyor, heyecan artıyor olabilir ama daha defansif davranılmasında yatırımcı açısından fayda var deme sebebim de oydu. Hı hı.
0: Altını da konuşalım. Merkez bankalarının değerlendirmelerine atıfta bulundunuz. Olası senaryoları masaya yatıralım. Öncesinde kısa bir aramız var. Bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Philip Capital'in sunduğu küresel bakış devam edecek.
1: ...30 yıl olmuş.
2: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen... ...kalır.
3: CV Enerji güneş panelleri... ...yüksek dayanım kapasitesiyle... ...30 yıl performans garantisi sunar.
2: Güneşin olduğu her yerde... ...CV Enerji.
0: Philip Capital'in sunduğu... ...küresel bakış devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altını herkes merak ediyor. Ahmet Uluhan bizlerle olmayı sürdürüyor. Altını konuşalım. Altın yükselemiyor, düşemiyor. Arada sıkıştı abi. Ne dersin? 4037 dolara geldi. Bugün evet. %1.6 düşüyor.
1: Uzun zamandır bir 4000 dolarda bir dengelenme var. İşin aslı özellikle faiz artırımına yönelik beklentiler arttığında daha da doların güçlenmesiyle bir baskılanma görüyoruz. Fakat burada 3900-4000 kademeleri çalıştı teknik açıdan bakarsam. İşin aslı 3700 ons gibi seviyelerde test edilebilirdi ve halen öyle bir ihtimal yok diyemem ama büyük olası bu 4000 seviyelerindeki tutunmanın bir tepkisini biz yakın vadede göreceğiz. Çünkü evet faiz tarafı baskılasa da jeopolitik taraftaki gelişmeler, belirsizlikler ve artık seviyenin düşük olduğuna dair kanaatin güçlenmesiyle ki özellikle merkez bankaları tarafında altına talebin devam ettiğini de görüyoruz. Ben burada altın açısından önemli artık bir dip seviyesinin olduğu kanaatindeyim. 4000 ons seviyelerinin. Ki bir noktada faizlerin tekrar düşürüleceği senaryosunun güçlenmeye başladığı bir senaryoda da biz tekrar altın zaten 4500 ve 5000 lira doğru tırmanışa geçtiğini göreceğiz. Ama tabii bunun süreci tamamen

0: Veri akışına ya da mevcut siyasi ekonomik politikaların gelişimine bağlı bir miktar. Ben altın yatırım açısından çok olumsuz bir senaryo içerisinde değilim. Sadece kısa vadedeki olası kırılmalara biraz dikkat etmesi lazım ki her düşüşü de bence alım fırsatı olarak altın yatırımcısı görebilir. Kısa vadede bu dolardaki zayıflamayla beraber belki bir 4200-250 test edilir bir kere daha ama bu seviyenin çok aşılıp bunun tekrar bir kısa vadeli ralliye dönüşeceği kanal değilim. Yani şu anda bir 200-300 tiklik bantta altındaki bu yatay fiyatlamaların bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
1: 3500 dolar 3950'nin altına inerse oluşur diyenler var. Bunu çok
0: yani
1: zor mu
0: şöyle,
1: görüyorsunuz?
0: Yani şöyle orada şöyle yok aslında çok zor değil. Yani bu çok gerçekçi bir senaryo olmasa da şimdi Fed'in Eylül ayındaki bir faiz artırım ihtimalinin güçlendiği bir senaryoda biz evet 3700-3500 gibi kademeleri görebiliriz. Çünkü burada özellikle teknik açıdan 3700'de aylık grafikte hatırladığım kadarıyla orada önemli bir bant çizgisi var ki çok uzun süredir altın onun üzerinde hareket ediyor. Yani buraları temas etmesi söz konusu olabilir. Ancak mevcut şu andaki gelişmelerin çok ekseni bozmaması yani FED politikasını çok böyle negatife götürmeyeceği bir senaryoda da çok bunu zannetmiyorum. Çünkü ne olursa olsun jeopolitik taraftaki gelişmeler altını bir taraftan da besliyor kanaatindeyim. Dediğim gibi yani kısa vadede yatırımcı biraz daha yatay bant hareketleri ve 4000 seviyesini bir miktar daha dip seviye olarak görebilir. Özellikle biz ne zaman görürüz tam emin değilim ama tekrar bir faiz indirim senaryosu ön plana çıktığı zaman işte jeopolitik riskler ortadan kalktı, petrol tekrar 70 dolarlara indi. O zaman 4500 ve 5000 gibi kademelere doğru tekrar altında bir yukarı doğru ivmelenme söz konusu olacaktır.
1: Fed'in kararında evet 3 kişi faiz artışı olsun dedi ama sanki Walsh'un mesajları da bu sene faiz artışı rahatlıkla olacakmış gibi de değil gibi. Yani o sanki Trump'ın sözcülüğünü yaparcasına şu an enflasyon düşüyor. Faiz artışı için çok da gerekli değil ortam. Minvalinde bazı cümleler de kullandı. Şimdi kesin olarak faiz artışı olmaz diyebilir miyiz?
0: Yok diyemeyiz. Yani bir defa bence Ağustos ayı kritik. Hem petrolün seyri açısından yani belirleyici olacak unsurlardan bir tanesi
1: dün
0: bu.
1: Dün de çünkü FED üyelerinden bir açıklama yaptı. Nasdaq yükselmeye başladı. Enflasyon düşüyor. Faiz artışına gerek yok tarzında.
0: Ya işte orada bir piyasa kaygısı olabilir. Yani ben bir miktar ABD yönetiminin yani oradaki iradenin biraz bu piyasa baskısını hissederek de hareket ettiği kanaatindeyim. Şimdi FED'in baktığı noktadan da Ağustos ayı verileri önemli. Temmuz'da bir miktar zaten enflasyonun ivmelenmesi şu anda beklentiler dahilinde. Fakat ne olursa olsun yani kontrolden çıkmış bir enflasyon yok. Yani biraz belki Kevin Warsh'u bu rahatlatıyor diyebilirim ya da Fed üyelerini. Fakat sıkı durmaya devam edecekler. Ha burada tek soru işareti petrol fiyatları 100 doların üzerine kalıcı gider mi? Özellikle böyle bir senaryo ister istemez zaten moralleri bozacaktır ve Fed'in de aksiyon almasına neden olacaktır. Bu bence kritik olur. Onun için Ağustos ayında istihdam, enflasyon verileri tüm bunları beraber bakmamız gerekiyor ki Eylül ayını iyi tahmin edelim diye ki Jackson Hole de var zaten biliyorsun Ağustos'ta orada da bence daha net mesajları başkandan alacağızdır diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Bu koşullarda da altındaki görüntü
0: tabii bir bekleme senaryosu içerisinde olacaktır altın.
1: Hiç maliyetlenmemiş olan biri biraz daha beklemeli mi?
0: Ya kısa vade bir herhangi bir şeyi yoksa yani ben işte bugün altın alırım yarın bozdurmam gerekiyor
1: manisi
0: gibi
1: yoksa
0: böyle bir durum orta uzun vade için bence 4000 ons yani bu seviyeler bence uygun altın için. Yani olası kırılmada da dediğim gibi 3700-3500 ki bu bence bu bir fırsat senaryosu bile olabilir altın yatırımcılar açısından.
1: Güçlü bir dolar mı göreceğiz peki? Yani 101'leri 102'leri dolar gördü. Altın salındı. Paritede de 1.14'lerin altı test edildi. Şimdi dün 1.14 civarında bir parite gördük. Şimdi 100 bandında dolar endeksi. Dolar endeksi 100 bandında geliyor mu? Altında yine bir hareket yok.
0: Yani işte dolardaki bu dönüş eğilimi biraz daha ivmelense, hani biz kısa vadede o az önceki dediğim 4200 senaryolarını falan tekrar yaşayabiliriz altında. Fakat yani dolar endeksinde de şöyle bir şey, yani doları güçlü istemiyorlar esasen, bunu biliyoruz ama
1: şu andaki... 100'ün altına da inmiş mesela bugün.
0: Nasıl?
1: 100'ün altına da görmüş bugün.
0: Görmüş, doğru. Ben hatta yayına gelmeden önce de bir ilk şeyde bakıyorum, yani dolar endeksine.

0: yılın ikinci yarısında nasıl bir senaryo yaşayacağını halen kestiremiyor piyasa. Yani haftaya başlarken çok büyük satışların gerçekleştiği bir haftaya başlıyoruz. Kapanışta tam tersi, işte Nasdaq'ta %3'ler, diğer borsalarda %10'lar gibi dönüş hikayeleri görebiliyoruz. Bunlar tabii ister istemez bir miktar gürültülü ortamda birbirimizi duymamızı zorlaştırıyor. Yani hani belki doğru bir yaklaşım olacak mı bilmiyorum ama haliyle kısa vadedeki bu genel hareketlilik senaryolarında, bu emtia tarafı içinde böyle para piyasa ya da hisse senetleri içinde böyle bir miktar daha yatırımcıların itidalli davranmasında fayda var diye düşünüyorum. Risk iştahı tamamen bitmiş değil. Hı hı. Yıl sonuna yönelik bence beklentilerini korumaya devam etsinler ama biraz daha defansif belki portföyleri dengelemekte fayda
1: var. 2-3 dakikam var. Şunu da merak ediyorum. Şimdi biz Temmuz ayı içerisinde Haziran enflasyonunun beklentilere paralel ve düşüş gösterdiğini Amerika'da gördük. Ama Temmuz'da daha yüksek bir petrol ortamı vardı.
0: Evet.
1: Biz beklentilere paralel enflasyon görmemize rağmen, hatta iyi bir enflasyon görmemize rağmen altında yine yükseliş olmadı. Dolardaki salınmaya rağmen altında yine yükseliş olmuyor. Acaba işte Ağustos'un 10'u gibi de Temmuz enflasyonu da göreceğiz Amerika'da. 3.8'in biraz muhtemelen üzerine
0: gelecek. Evet.
1: Böyle olunca baskı artar mı peki?
0: Yani bence zaten bir miktar o beklentilerden kaynaklı bu.
1: Şu an zaten o fiyatta.
0: Ya zaten onu hissediyoruz. İşte onun için diyorum hani bir geçen de oldu böyle bir toparlanma oldu. 4200'lere kadar gitti geldi. Yani çok aşırı bir beklentiye kısa vadede girmemek lazım. Şimdi aşırı bir reaksiyon vereceği senaryo bana göre yarın Trump'la İran anlaştım derse, petrol fiyatı kalıcı bir şekilde 70 dolarları tekrar görürse işte o zaman biz sert bir altında ivmelenmeyle karşılaşırız. Aksi takdirde şu andaki olası riskler dahilinde hani altın kendisini 4000'lerde bir denge buldu. Yani ben kısa vade açısından bunu bu şekilde ifade edebilirim. Gümüşe baktığımız zaman da zaten benzer bir konumlanma söz konusu. Haliyle emtia tarafında ben temel hikayenin biraz petrol fiyatları, yani jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının nereye gideceğiyle ve tabii ki buna paralel olarak da özellikle Fed'in bundan sonraki süreçte politikasını nereye evireceğiyle bence örtüşmesi gerekiyor.
1: Bakalım, takip edeceğiz biz de gelişmeleri ve fiyatları. 4040 doların altına indi ons altın. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Stratejist Ahmet Uluhan bizlere eşlik etti. Küresel piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirdik. Küresel bakışa burada nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
3: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

ekonomisiyle karşınızdayız. Dört büyük takımı konuşacağız. Yeni sezon hazırlıkları, transfer hareketliliği, kulüplerin Avrupa macerasında geldiği nokta. Sadece bu konular mı? Hayır, inanılmaz bir başlık var. UEFA, FIFA organizasyonlarına artık katılmayacak mı? Katılmama kararı aldı. Bu ne anlama geliyor? Ekonomik açıdan da bir karşılığı mutlaka vardır. A Spor yorumcusu

0: Suat Umurhan bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce bu mevzuyu konuşalım. Konuyu konuşalım. UEFA nasıl olur da FIFA'nın organizasyonlarına katılmama kararı alır? Ne anlama gelir?
1: Olay ne aslında? Evet. Yani burada kritik nokta şu. Yakın tarihte bir Dünya Kupası yaşadık ve öncekilere göre farklılıklar vardı. Yani takım sayısı arttı. Mesela su molası diye bir şey geldi. Çok geniş bir kıtanın 3 ülkesine yayılan ve uzun yolculukların içinde yer aldı. Böyle garip bir turnuva, yani daha öncekilerde karşılaşmadığımız biraz Amerikan vari bir turnuvaydı. Şimdi su molası dediğin, reklam vesairenin artması, bunlar FIFA cephesinin uğraştığı işlerdi. Şimdi burada problem ne? FIFA dedi ki ben Dünya Kupası'nın gelirini satacağım. Şirketleştireceğim ve bunun bir bölümünü satacağım. Bunun için de şöyle bir yol izledi Infantino FIFA Başkanı. Belli gelirleri belli ufak ülkelere paralar vaat etti. Oy almak için. Onun dışında kalan, işi nasıl patronu olan UEFA'da dedim ki bu kadar da olmaz. Sen futbolu bu kadar da bu ayağa düşüremezsin dedi ve kazan kaldırdı. Onlarla beraber CONCACAF dediğimiz Orta Amerika'nın ülkeleri UEFA'ya destek oldu. Asya'dan birçok ülke destek oldu. Biraz ikiye bölünmüş durumda şu anda dünya futbolu.
0: Bu peki nereye doğru evrilecek?
1: Nereye doğru gidecek? Şimdi enteresan, bugün istifa var mesela FIFA'da baş danışmanı Carlos Cordeiro. Kendisi Hindistan doğumlu ama Amerika'da işte Goldman Sachs'ın ortaklarından ve fon yöneticisi, hep buna kaldı biraz ihale diyeyim. Bu yapıyor, bu oluyor. Kendisi çıktı dedi ki hayır benim alakam yok. Tam tersi, işin ucunda Trump'a dokundu. Trump'ın,
0: orada da Trump var.
1: Trump var. Hemen ismini söyleyeyim. Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner, New York'ta bir yatırım firması üstünden bu operasyonu yapıyorlarmış Infantino'yla. Şimdi işler buraya gelince bütün dünyada ayaklandı. Mesela İngiltere Başbakanı Andy Burnham dedi ki bu, biz yanlış kişiyi FIFA'nın başına oturtmuşuz dedi. Bugün Maliye Bakanları yine İngiltere'nin çıktı, dedi ki böyle olmaz, biz kendi federasyonumuza tamamen destek veriyoruz dedi ve ortalık karıştı. Neye katılmayacak mesela UEFA ülkeleri? Yakın tarihte hemen onu da söyleyeyim. 5 Eylül'de Polonya'nın ev sahipliğinde 20 yaş altı kadınlar Dünya Kupası var. Organizasyon FIFA'nın. Şimdi oraya gözler çevrildi. Eğer sorun çözülmezse Avrupa ülkeleri buraya katılmayacak. Enteresan bir hal alacak.
0: Bu da bir maliyet oluşturmayacak mı peki? Bir kayıp oluşturmayacak mı?
1: Katılmamaz. Zaten açık konuşalım. Güney Amerika'dan işte Brezilya, Arjantin, Uruguay ve gerisi Avrupa ülkelerinin hegemonyasında, ağırlığında, izlenme kapasitesiyle devam eden bir dünya futbolu var. Avrupa'nın olmadığı bir futbola futbol diyemeyiz. Orada bir çözüm bulmak zorundalar. Mesela şöyle bir detay var. Gene içeriden gelen bilgiler, 2022 ile 26 yılları arasında FIFA 15 milyar dolar gelir elde etmiş. Yani FIFA'nın parası da yok değil. Tamamen biraz Amerika, FIFA Başkanı Infantino beraber çevirdikleri bir operasyon var. Bütün dünyada buna karşı çıkıyor şu anda.
0: Ortalama 5 ila 10 milyar euroluk bir kayıp konuşuluyor. Yani eğer böyle bir şey olursa bu çok büyük bir rakam değil mi?
1: Bence daha da büyük olur. Kimse hiçbir şeyi izlemez. Yani düşünsene, bir de ayrıca veto edecek Asya ülkeleri de var. Yani biz Brezilya, Arjantin dedik.
0: Bu takımların gelirine de yansıyacak değil mi o zaman? Dolaylı olarak.
1: Tabii yansıyacak. Zaten izlenme diye bir şey olmayacak. Ama ben bunun bu kadar uzayacağını düşünmüyorum. Eğer bunda Infantino ısrar ederse Infantino o koltukta oturamaz. Yakın tarihlerde seçim olacak ve o için şöyle de bir yol izliyor. Ben burayı halka arz gibi işte yatırım finansmanıyla döndüreyim diyor. Her ülkeye de 30'ar milyon euro para vereyim diyor. Ama şimdi 30 milyon euro, 202 tane falan FIFA üyesi ülke var. Onların bir kısmı için iyi olabilir ama şimdi bir Almanya'nın, bir İngiltere'nin, Fransa'nın, Türkiye'nin bu paraya ihtiyacı yok. Bambaşka bir şekilde futbol organizasyonunu yönetiyorlar. O yüzden UEFA FIFA kavgası, bunun geçmişi de var tabii. Daha da artacak, şiddet dozu artacak ama kim pes edecek, kim gerçeklerle yüzleşecek, onu göreceğiz.
0: Burada Avrupa'nın 5 büyük ligindeki önemli takımların da ne istediği önemlidir herhalde, değil mi? Yani Barcelona, Real Madrid.
1: Bu takım bazlı değil aslında. Ülkeler ve federasyonlar bazlı. Aslında bu kavga da...
0: Ama onların gelirine de yansımaz mı böyle bir şey söz konusu?
1: Çok yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü onların kendi Şampiyonlar Ligi devam edecek mesela. Hmm. Asıl gelir kalemi orada. Bu daha çok FIFA'nın düzenlediği, işte FIFA Dünya Kupası var. Onu büyütmeye çalışıyor. Biraz Şampiyonlar Ligi'ne rakip yapmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nın normal hali var zaten. Herkesin 4 senede bir beklediği. Bununla ilgili olaylarda problem çıkacak ama yerel liglere bunun bir yansıması olmaz.
0: Gelelim biraz daha
1: içeriye.
0: İçeriye.
1: Evet.
0: Beşiktaş ve Fenerbahçe hafta içerisinde Avrupa'daki müsabakalarını oynadı. Nasıldı tablo? Şimdi bir sonraki tura hazırlanacak takımlar. Yavaş yavaş Ağustos ayı da geliyor artık. Temmuz ayının son günündeyiz. Evet. Ligleri de konuşacağız. Gelinen nokta geçen haftadan bu yana ne kadar değişti?
1: Şimdi 3 takımla devam ettik Avrupa'da. Bir takımımız elendi. Çok erken bir veda Başakşehir.
0: 2-0 yenildi herhalde, değil mi?
1: İlk maçı beraber, sonra yenildi ve çok kötü bir durum Türkiye için. Yani buraları aslında oynamamamız lazım. Çok daha başarılı olup bu turları direkt geçeceğimiz atmosferler lazımken bir Başakşehir üzdü. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş, özellikle Beşiktaş burada çok zorlu bir rakibi geçti. Bunun altını çizelim. Şimdi ikinci tur var. Sonra playofflar oynanacak. Ve sonrasında da lig aşamasına kalacaklar. Buralarda takılmamak lazım. Buralarda kaybetmemek lazım. Çünkü Avrupa gelirlerinin takımların artık çok önemli yere ihtiyaçlarını kapattığı bir noktadayız. Sadece Türkiye içeriden gelen gelirler takımlara yetmiyor. Hep yıldızları konuşuyoruz. Milyonlarca euro harcamaları konuşuyoruz. Avrupa'da başarı olmadan bunu telafi edemiyorsunuz.
0: Şimdi Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da önemli isimler konuşuluyor sezon öncesi. Ama rakamlara şimdi bakıyorum. 40 milyon euroluk piyasa değerine sahip Nicholas Jackson Beşiktaş'a önerildi diyor. 40 milyon
1: nasıl
0: euro.
1: Olacak mı
0: çok
1: istiyorsun?
0: Büyük paralar değil mi bu paralar?
1: Çok
0: hadi
1: büyük
0: bir
1: paralar.
0: Tanesi alındı, ikincisi, üçüncüsü nasıl tölere edilecek?
1: Ve şöyle olacak? Bir durum var. Dünya futbolu, özellikle Avrupa, bir anda yükseldi. Yani hani enflasyon konuşulur ya, futbolda bir anda 2 sene önce aldığınız oyuncunun sattığın zaman yıldız bile olsa şimdi yerine yenisini alamıyorsun. Çok enteresan bir hale geldi. Tabii bu piyasa değerleri her zaman bu para verilecek anlamında değil. Bazen daha yükseği olur. Daha alçağı olur parayı vermek için ama takımlarımız burada kiralama yöntemine gidiyorlar. Biraz maliyetleri düşünmeden hamleler yapıldı son 3-4 senedir. Bence özellikle Galatasaray, Fenerbahçe çok yükseltti piyasayı. Beşiktaş da onlara yetişmek için ciddi zararlar ettiği transfer operasyonları oldu. Ama 40 milyon eurolar normal şartlarda kulüplerin bir de AŞ olarak hem hisse değerleri olarak bilanço olarak baktığımızda hiç mantıklı gelmeyen durumlar.
0: Verelim 4 büyüklerin hissesini, onu da görelim.
1: Hiç mantıklı gelmeyen durumlar. Bilançolara da bu yansıyor zaten zarar olarak ama bazen kiralama yöntemi kulüpleri buralarda kurtaran bir durum oluyor.
0: Mesela çok büyük bir futbolcu mu getirdi Beşiktaş? %6 yükseliyor bugün. 1 lira 87 kuruş olmuş. Galatasaray %2 artıda. Hafta içerisinde bir müsabakaya çıktı. Galatasaray hazırlık maçını kaybetti. Akabinde düştü. Burada da arkadaşlarla konuşurken, yani niye düştü bu hazırlık maçını kaybetti diye herhalde geri çekilmemiştir diye bir değerlendirme yapmaya çalıştık ama spor hisseleri
1: bağımsız
0: bir gelişmeyle bağımsız ilerliyor. Yani bir altyapı yapısını uyduramıyoruz, kurduramıyoruz. İnanılmaz bir hareket. Yani bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Çok büyük bir flash transfer mi Beşiktaş'a gelecek?
1: Hayır.
0: %6,5'luk bir hareket.
1: Hiç öyle bir durum yok. Yani bir de işin şu garipliği var. Tabii yani sen daha iyi bilirsin de borsa önceden bazı şeyleri fiyatlar ya. Spora hiç öyle bakamıyorsun.
0: Yok.
1: Mesela şampiyonluğa giden takım ya da şampiyonluğu neredeyse garantileyen takım artar değil mi? Ya da belli bir yerde kalır. Yok öyle değil. Şampiyon olan takımın hissesi düşebiliyor. Yani orada bir gariplik var. Bilançoları da baktığın zaman da farklı değerlendirebiliyorsun. Ama mesela bugüne göre de yükselişte olmaları da daha da enteresan yani 3 tanesinin.
0: Fenerbahçe dün düşmüştü mesela. 4 büyüklerde dün düşüş vardı. Bugün 3 tanesinde yükseliş var. Sadece Trabzonspor 92 kuruştan işlemlere devam ediyor. %1,08. Peki bu 4 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Trabzonspor'un bu sene

0: epey bir oyuncu transfer ettiğini izledim, okudum. Beşiktaş'ta transfer sezonunu iyi geçiriyor deniliyor. Sizin gibi değerli uzmanların yorumu. Ama Galatasaray herhalde kimseyi daha almadı. Almadı mı, alamadı mı?
1: Şimdi bir oyuncu transfer etti. Ugo Çukwu diye genç oyuncu. Tabii bunun altını çizmekte fayda var. Artık yabancı sınırlaması var. 10 tane 23 yaş üstü, 4 tane de 23 yaş altı oyuncu kadronda tutabiliyorsun. Şimdi burada bir takımlar sıkıştı. Yüksek paraları verip, yüksek kontratları verdikleri oyuncuları satamıyorlar. Yeni oyuncu almak istediğinde yerli oyuncuların fiyatları çok yükseldi. Zaten sınırlı kapasite var. Galatasaray biraz Avrupa maçı olmaması sebebiyle de rahat hareket ediyor. Galatasaray Eylül'de sahaya çıkacak Avrupa'da. Ligde zaten 2 hafta sonra başlıyor. Biraz daha ayakları yere sağlam basar şekilde gidiyor. Ama işin diğer boyutu, sportif açıdan Galatasaray'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Takımı biraz güncellemek, bazı mevkilere takviye yapıp ister daha iyisi olsun, ister muadili olsun, bazı oyuncuları tedirgin etmen lazım. Galatasaray'da bence öyle bir kötü durum var. Galatasaray'da herkesin yeri garanti gibi bir durum var ki bu özellikle başarıya doymuşluk 4 senedir şampiyon olan takımların, düzenli başarı elde eden takımların en kötü durumudur. Biraz transferde bu hafta hareket kazanacak Galatasaray. Onu bekliyoruz açıkçası. Can Uzun isim var. Milli oyuncu, genç. Hem yerli kontenjanına uyuyor, hem milli kategoride forma giyebiliyor. Orada da biraz önce senin 40 milyon çok değil mi dediğin parayı Galatasaray verecek. Yani Galatasaray şu anda
0: ilk 11 için mi düşünüyor? İlk 11. Yoksa Osimhen'in yedeği diye mi?
1: Hayır, ilk 11 tamamen 10 numara diye tabir ettiğimiz bölgeye. Zaman zaman sol kanatta oynayabilecek. Çok da geleceği parlak, açık uçlu bir oyuncu. Yani bir sonraki satışını falan da yapıp gelir de elde edebileceğin hani değerli bir milli oyuncu. İlk 11 o düşünülüyor. Bir adet Osimhen'in yedeği ya da zaman zaman yanında oynayacak santrfor ihtiyacı var Galatasaray'ın. Onunla ilgileniyorlar. Sonrasında da biraz Eylül ayına sarkabilir bir kanat oyuncusu peşine düşecekler.
0: Tehlikeli değil mi bu kadar sona bırakmak?
1: Şimdi bu biraz herkesin durumu. Galatasaray'da biraz normalleşti bu.
0: Fırsat transferi mi?
1: Şimdi fırsat transferi de diyebilirsin ama fırsat transferini her şeyi bitirirsin. Sonra fırsata bakarsın. Mesela Galatasaray, Icardi, Osimhen bunlar hep geç geldi. Bunlar hep çok sonradan gelen transferler. Tuttu. Ama bunun yanında tutmayan fırsat dediğiniz ama size fırsat olarak yansımayan da bir sürü oyuncu oldu. Bu tehlikeli bir yol. Galatasaray'da da camianın biraz kızgınlığı buradan geliyor aslında.
0: Şimdi fiyatlar çok hızlı arttı dedik,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, bir anda.
0: Mesela bu sene bu konuyla alakalı Dünya Kupası'nı baz alabilir miyiz? Dünya yok. Kupası oyuncu fiyatlarını arttırdı mı?
1: Yok, hiç öyle bir durum yok. Yani şöyle oluyor, Dünya Kupası oynandı. Bazı oyuncular kendi bireysel bir artış oluyor. Hatta transfer dönemlerine sekte vurdurur bu tip turnuvalar. Geçe kalır herkes. Bazı oyuncuların değeri düşer oralarda kötü performans sergilediği için. Mesela bizim milli takımımızın bir sürü oyuncunun değeri yükselecekken düştü. Çok erken veda ettik. İşte Brezilya erken veda etti. Bir sürü oyuncusunun değeri azaldı. Şimdi kulüpler de buna göre kendi rotalarını çiziyor ama Dünya Kupası ile o futboldaki enflasyonu aynı sepete koyamayız.
0: Fenerbahçe transfer sezonunu nasıl geçiriyor peki?
1: Nokta atışı transferler yaptılar. Ake çok net bir şekilde stopere yerleşti. Muriç ileride oynayacak, sakatlığı var şu anda. Greenwood zaten bütün dünyanın gözünün önünde olan bir büyük yıldız transferiydi. Şimdi Fenerbahçe'nin bir santrfor planlaması var ama onlar da yabancı limitine takılıyorlar. Ellerinde yüksek kontratlı ciddi bir oyuncu birikmesi var. Transferden daha zor olan onları göndermek. Fenerbahçe yönetimi özellikle yeni geldiği için kontratlara baktığında yani başkan, ekibi bazıları biraz sinirlenmiş, biraz da hayal kırıklığına uğramış.
0: Maliyetleri mi yüksek o yüzden?
1: Oyuncuların yıllık maaşları çok fazla. Çok fazla olduğu zaman da başka bir ülkeye satamıyorsunuz. Yani bir bonservis geliri elde ederken...
0: Yani yeni yönetim enkaz mı devraldı? Öyle mi demek lazım?
1: Her yönetim enkaz devralıyor. Öyle bir döngüye girdi ki bütün kulüpler. Kimse birbirine çok güzel bir kulübü kasasından attığını vermiyor. Herkes birbirine enkaz bırakıyor. Kante mesela çok büyük bir oyuncu. Ama yıllık 11 milyon euro maaşı var. 14 milyon euro imza parası var. Bu normalin çok üstü. Yani artık burası hani Suudi Arabistan Dan önceki nokta diyorduk. Bazı yerlerde aynı duruma geldik.
0: İngiltere'de böyle almıyorlar değil mi? O yerdeki futbolcular.
1: Şöyle söyleyeyim. Çok yakın örnek. Dün Sayın Acun Ilıcalı'nın basın toplantısı vardı. Hull City'nin sahibi. Şöyle dedi. Ben Süper Lig'den oyuncu transfer edemem. Çok pahalı dedi. Ki Premier Lig takımı çok ciddi gelirleri elde ediliyor. Edemem. Burada paralar çok yüksek. 5-6 milyon euro alan oyuncuyu biz Premier Lig'de 25-30 gol atar dedi. Tamam. Ama işin ironik tarafı 1,5-2 sene önce Fenerbahçe yöneticisiydi ve bir sürü 5-6 milyon euroluk oyuncuyu takıma transfer etti Fenerbahçe. Şimdi burada kulübün başına geçenler, yönetimde görev alanlar sadece günü kurtarmak üzere gidiyor.
0: Ülkenin marka değeriyle de alakalı olabilir mi? O 2-3 milyon euroluk oyuncu buraya olur. Gelmiyor olabilir mi?
1: Tabii ki gelmiyor yani. Diğer ülkeleri seçiyor vesaire ama bunun dengesi çok önemli. Yani 5 milyon euro normal işte Almanya'da, İngiltere'de alacak bir oyuncu 7'yi verirsin. Olur tamam ama bunu 11-12'lere çıkartıyorsan orada bir problem var demektir. Türkiye'de buna doğru gidiyor. Buna bir belki mali denetleme ile belki de başka unsurlarla bir nokta koyulması lazım.
0: Burada biraz scout ekibini de konuşalım mı? Hı-hı. Ülkemizdeki tabii. Kulüplerin. Hı-hı. Ben tabii bir Samsunspor taraftarı değilim ama bazı Anadolu kulüpleri yukarıya oynadığında tabii maçlarını da dikkatle takip ediyoruz. Geçen sene dikkat ettiğim kadarıyla çok Güney Afrikalı ya da Amerikalı ya da hangi bölgeyse ismini bilmediğimiz oyuncuları kadrolarında gördük. Son derece hızlı, atletik, skor yapabilen oyunculardı. Yani iyi bir scout ekibi bunu takip edip yani illa parlamış oyuncu, illa pahalı oyuncu mu getirmek lazım?
1: Bunu dört büyükler açısından öyle değerlendiriyoruz. Evet yani yüksek bütçe. Özellikle Trabzonspor burada ayrılıyor tabii. Onlar da scout ekibiyle beraber farklı bir yöne gidiyorlar ama diğer dört büyükler dışındaki takımların sürekliliği olmuyor. Yani bu sürekli oyuncu bulup takıma yerleştireceksiniz ki bir yerlere gelebilirsiniz. Mesela Göztepe burada bence ayrılan bir örnek oldu Türk futbolundan. Çok düşük maliyetlerle oyuncular bulup ki şirket bir konsorsiyumun takımı artık Göztepe. Bir sürü düşük maliyetli oyuncu bulup yüksek bütçelerle satmaya başladılar. Yani son 4 satışları 40-45 milyon euroyu buldu ve oyuncuların ilk geliş maliyetleri böyle toplasanız 7-8 milyon euroya
0: inanılmaz bir kazanç.
1: İşte bunu başarabilen takımlar ayakta kalır. Ama burada kritik nokta başarı baskısı olmaması. Dört büyükler açısından böyle değil. Şampiyonluk dışındaki hiçbir sonucun kabul edilmediği bir sportif ortamda kimse de kendisinden sonra geleceği düşünmüyor. Benden sonrakiler kurtarsın kulübün kasasını diyor.
0: Çok haklısınız ama Nani de geldi, Van Persie de geldi. Hem maliyetlerini gördük hem de o dediğimiz şampiyonlukta gelmedi.
1: İşte burada yönetimler bu riske girmemezlik yapmıyor.
0: En azından diğer bizim söylediğimizde kasayı doldurma ihtimali var.
1: Kasayı doldurma ihtimali var ama kimse umursamıyor bunu. Diyor ki ben bir sonraki seçimde belki seçilmeyeceğim diyor. Ama şampiyon olursam kalırım diyor. Borcu bir şekilde döndürebiliriz mantığıyla hareket ediyor hepsi. Bu da çıkmaz sona doğru götürüyor mali açıdan kulüpleri.
0: Peki son olarak transfer sezonu Eylül ayına kadar mı devam edecek?
1: Evet, Eylül. Eylül'e doğru devam ediyor. Avrupa'da kapanıyor. Sonra bize biraz daha federasyon uzatıyor ki kulüpler daha düşük paraya oyuncu alabilsin diye. Biz orada biraz daha karlı işler yapabiliriz.
0: Böyle kulüplerimize iyi bir yıldız gelecek beklentisi var mı peki?
1: Var, evet. Yani hepsine dört büyükler içinde birer yıldız banko gelecek yani hepsini zaten.
0: Bir cümle de var mı öyle bir isim şu an gündemde olan?
1: İsim Fenerbahçe Girasi ile ilgileniyor. Galatasaray Can Uzun'u biraz önce söyledim. Birçok oyuncu var. Beşiktaş için de sen biraz önce söyledin Jackson listede. Vlahovic diye bir oyuncu var ama o parayı değil önce Premier Lig'den kulüp teklif beklediğini söylemişti.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli görüşleriniz. A Spor yorumcusu Suat Umurhan bizlere eşlik etti. Spor ekonomisi dedik. Dört büyüklerin transfer ekonomisini konuştuk ve böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayenede Yeni Nesil Hizmet Turka sundu.
1: Borç yük, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.

0: Evet. Kirvem.
1: Kirvem.
0: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
3: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
4: Öyle bir dünya yok.
0: Allah.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Geleceğin dünyasını hayal ederken hep benzer konuları konuşuyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, yapay zeka agentlar, unicornlar, yatırımlar. Ama bugün bu resme biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Bir teknolojide ne kadar gelişmiş olursa olsun bu dünya, arkasındaki insan vizyonu kadar bir teknoloji güçlü olabiliyor aslında. Pırıl pırıl bir fikir ancak doğru bir ekosistemde filizleniyor ve o ekosistem de ancak eşitlik, kapsayıcılık ve doğru değerler üzerine kurulursa sürdürülebilir oluyor. Peki yarının ekosistemini inşa ederken bu dengeyi nasıl kuracağız? Bugün stüdyomuzda tam da bu sorunun cevabını temsil eden iki çok değerli konuğum var. Bir tarafta Türkiye'de girişimcilik ve teknopark fikrinin ilk tohumlarını atan, bu ekosistemi sıfırdan kuran çok değerli bir bilim insanı ve vizyoner, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş Hocam var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Zehra.
0: Yayınımızda olmanız gerçekten bizler açısından çok kıymetli. İnşallah çok güzel sohbet yapacağız sizinle beraber. Ve aynı zamanda da diğer konuğum da benim için son derece kıymetli. Çok ciddi bir STK deneyimi. Birazdan senden bahsedeceğim Selen'cim ama eşitlik diyoruz, kapsayıcılık diyoruz, bunu dert edinmek diyoruz, mesele yapmak diyoruz. Bunun için sadece toplumsal projeler değil, sosyal duygunun da çok güçlü olması gerekiyor. O duyguyu tam olarak temsil etmek diyoruz. Ve bir anda böyle kurumsalda çalışırken içinde o duygunun yeşerdiği ve bir şeyler yapmalıyım diye harekete geçip bunu doğal akışla yapıp çeşitli aşamalarda, çeşitli seviyelerde bu eşitliği, bu kapsayıcılığı koruyacak işler yapan çok kıymetli bir isim. Sevgili Selen Oktay Akçalı, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Başka şapkaların da var, birazdan bahsediyor olacağım. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki birlikteyiz. Hakikaten bu sohbet çok değişik bir sohbet olacak. Çünkü kökünde insan var, kökünde başarıyı temsil eden insan var. O yüzden öncelikle sizleri de bir tanıştırmak istiyorum izleyicilerimle. Atilla Hocam, sizden başlayacağım. Sizi anlatmaya zaten kelime yetmeyecek de biraz böyle kısaltarak sizin hakkınıza birkaç bilgi paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Evet. İTÜ Mimarlık'la başlayan bir akademik yolculuğunuz var ve yapı bilgisi alanında bir doktora

0: var.
1: Bu son derece önemli. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan bir öğretim üyeliğiniz. Bunun yanı sıra da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı da yapmışsınız ve İnşaat Yönetimi Araştırma Merkezi'ni kurmuşsunuz. Stanford ve MIT'de çeşitli araştırmalar yürütmüşsünüz. Dresden ve Reading Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak yer almışsınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Proje Yönetimi Merkezi ve Bilgi Enstitüsü'nün kuruluşuna öncülük etmişsiniz. İTÜ Aroteknokent'in kuruluşunda da çok kilit bir rol üstlenmişsiniz. İyi ki üstlendiniz. Yıllarca biz de orada çalıştık ve ne kadar değerli bir yer olduğunu en azından ben şahsen çok biliyorum. Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı başlayıp yönetmişsiniz. Teknobi'yi kurmuşsunuz ve Medipol Üniversitesi'nde de kurucu dekanlık yapmışsınız. 2020'den bu yana İTÜ Aroteknokent'in genel müdürü olarak görev alıyorsunuz ve bu dev ekosistemi aslında köklerinden bugüne kadar gelen hikayesinin de içinde çok güçlü yer alıyorsunuz, almaya da devam ediyorsunuz. Hikayeyi de sizden birazdan inşallah dinleyeceğiz. Sevgili Selen, biraz seni de anlatmak istiyorum. Senin yolculuğun da özel sektörden başlamış ama toplumsal faydaya uzanan müthiş bir hikaye. Şimdi diyoruz ya, multidisiplin olalım, farkındalığımız artsın, güçlü ve dayanıklı olalım diyor. Senin hikayene baktığım zaman aslında bugünün liderlik tanımının gerçekten karşılığını görüyor gibiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Boğaziçi'nde de yüksek lisans yapmışsın. Sonra farklı sektör lideri kurumlarda 12 yıllık müthiş bir deneyim, ki biri de Turkcell'di. Ben de beraber senin çalışmanı bilen, izleyen birisiyim. Sonra yönetim kurulundaki kadın sayısının herhalde az olması, karar vericilerde kadın az olması birden bir dikkatini çekti diye düşünüyorum. Ve yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin kurucu ekibinde yer alıp 6 yıl boyunca hem genel sekreterlik hem de icra direktörlüğü yaparak çok yoğun çalışmışsın. Ki ben o dönemlerde seni izleyenlerden birisiyim. Yani oradaki enerjin, motivasyonun, İnsanlarla olan komünikasyonun çok güçlüydü. O yüzden müthiş bir iş yaptığını gördüm. Aynı zamanda da AB Hibe projelerini de sen yönetmişsin. 2023'te de Yanındayız Derneği'ne davet edilip buranın yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlamışsın. Hatta o günlerini de hatırlıyorum, geçiş dönemlerinde, ve iyi ki diyorum, iyi ki Selen. Yanındayız, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dahil eden Türkiye'deki ilk ve tek dernek. Ve ezber bozuyor. Yani önemli bir rolü var. Tüm bunun yanı sıra da genç istihdama odaklanan da Agent İK diye bir girişiminde kurucu ortağı olmuşsun. Eş zamanlı olarak ve melek yatırımcısın. Forum İstanbul Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde de danışma kurullarında yer alıyorsun. Milyon Kadına Mentor programında da ödül almışsın. Aslında çok daha fazla yaptığın şey ve şapkan olmasına karşılık sohbet ettiğimizde senin anlattıklarını izleyicilerimiz dinlediğinde eminim senin zaten yaptığın her şey o sohbetin içinde yer alıyor olacak. Ben bu kadarını aktarabildim. Tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi Atilla Hocam, sizle başlayalım istiyorum. Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşumuna biraz önce de konuştuk, başından beri şahitsiniz. Bu geliştirme süreçlerini öncelikle sizle bir değerlendirmek isterim. Aynı zamanda da kamuya iki tane çok önemli rapor hazırladınız. Bunlardan biri 2010'da yapıldı. Türkiye Bilişim Vadisi'nde Yer Seçimi ve Yönetişimde Fizibilite diye bir rapor. Çok kıymetli. Bir de 2014'te de Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite raporunu yayınladınız. Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü bugün için aslında çok değerli kaynak çalışmalar. Özellikle başından beri de TGB bölgelerine yönelik olarak izlediğiniz bir süreç var. O süreçte bu raporları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
0: Zehra Hanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Hem davet için hem de çok güzel anlattınız. Birkaç noktada ben bir parça düzeltme yapayım. Ben doğma büyüme İTÜ'lüyüm. Çok da güzel söylediniz. Doktoradan hemen sonra doğa

Akdeniz'e gittim. Evet, çok genç yaştaydım. Rektör danışmanı oldum. Bir merkez kurdum. Döndüm. Gülsün Hoca rektördü. 8 yıl boyunca. Ben 1 yılını doldurmuştu. Benim için teknoparkların kuruluşu ve bütün buradaki diğer yapıların kuruluşundaki görev almalarım hep o süreç içerisinde oldu. Çok önemli bir kilometre taşıydı benim hayatımda. Ama gerçekten de bir itül olarak belirli bir noktada belirli merkezleri ve yapı taşlarını kurmak önemli. Ben hasbelkader kendimi şanslı hissediyorum. Bu alanlarda hem benim yanımda olanlar hem de bana bu fırsatı verenlerle. Şimdi İTÜ Arı Teknokent 2000'li yılların başında İTÜ'nün en önemli programlarından birisiydi. Gülsün Sağlamer Hoca'nın önemli bir programıydı. Fakat 2001 yılında söylemiş olduğunuz gibi Teknoloji İletişime Bölgeleri Kanunu ilan edildi. Hemen biz 2002 yılında Teknopark'ın kuruluş çalışmalarını başlattık. 2000 yılından itibaren başlattık ve şirketi kurduk. Yani Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 2002 yılında yönetici şirket kurulmuş idi. İlk yıllar hakikaten normal olarak bir fundraising programı, bir bağış programı vardı ama sonuç olarak teknoparklar için bağış almak çok zor. Çünkü teknoparklar o zaman bilinmiyor. Hep konuşacağız ama yani teknopark ne demek, Luna Park mıdır, nedir? Hani sonuç olarak teknoloji gelişme bölgeleri aslında hala çok çağdaş ve çok özgün bir kanun. Yani Dünya Teknoparklar Birliği'nde bizim 2001 yılında enans edilen ve sonuç olarak bütün teknoloji gelişme bölgeleri ki bugün 114 tane, bütün burada teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğini konuşuyorsak aslında bu kanunun getirdiği bir takım olanaklar sayesinde o açıdan önemli bir kanundu. 2001 yılında tabii sonuç olarak bu duyuruldu ama 2002 yılında kurulmuş bir teknokent içinde teknopark için bir bağış almak ve veya bir yapı kurmak çok zordu. Biz Dünya Bankası'ndan kredi aldık o dönem. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı aracılığıyla. Tabii 8 milyon dolarlık bir binanın 4 milyon dolarını TTG aracılığıyla 3 yıl geri ödemesi 0 faizi aldık. O önemli bir noktaydı. Onun fizibilite raporunu hazırladık. Yani Dünya Bankası bu kapsamda, o zaman hazine garantisi de bitmişti, bize bir fizibilite raporu hazırlayın demişti. Ve çok enteresan, Hint asıllı bir Amerikalı vardı, V-Note. Bu hazine garantisi kalkınca yani bir devlet üniversitesine vermekten imtina etti. Yani biz sonuç olarak bu parayı geri ödeyemeyiz diye düşündü. Bir müşavir tutuyorlar falan, yani Dünya Bankası'ndan bir kredi alabilmek çok zor, onu söyleyeyim. Aldık, bir devlet, ilk devlet üniversitesiyiz biz böyle bir binaya kredi alarak. Devlet peki, kaynaklarını kullanmadık. Aslında. Tabii Dünya Bankası'ndan evet. Bir de Bilkent Cyberpark aldı aynı dönem. Daha da sonra zaten kredi kapandı, almadık, alınamadı ama bir devlet üniversitesi gerçekten çok önemli bir krediye imza attı, başarıya imza attı. Tam da 8 milyon dolara bitirdik. Bu V-Note bunu best practice olarak ilan etti. Yani biz 2005 yılında, 2004 yılında kredi anlaşması imzaladık. 2005'te binayı bitirdik. Açılışa geldi. Ben de project manager'dım. Yani projenin yürütücüsüydüm. Kırmızı fidikle falan yapıldı. Yani çok uluslararası bir sözleşme kalıbıyla yapıldı. Ve o sözleşme ve o başarı aslında bizim bütün bu teknoparkın ilk mihenk noktasıdır. Çünkü 17 bin metrekarelik bir kullanım alanını tabii ki ilk anchor, ilk bölgeye gelen şirketlere büyük alanlar verebildik bu sayede. Bu bizim önemli bir kilometre taşımızdı. Bu fizibilite raporu aslında biraz önce söylemiş olduğunuz diğer kamuya yapmış olduğum fizibilite raporlarının da mihenk noktası oldu. Çünkü o zamanlar için teknoparklar çok bilinmiyordu. Çok ciddi olarak teknoparkları araştırdık. Dünyadaki teknoparklar ve yönetişim modellerini iyi bilen bir ekip olduk. Ve sonuç olarak Sanayi Bakanlığı, o zamanki ismiyle Türkiye Bilişim Vadisi'nin, şu andaki yani Gebze'deki Bilişim Vadisi'nin yer seçimini ve buna yönelik olarak da yönetişim modeline yönelik olarak bir ihale açtı. Sonuç olarak ben bu kapsamda yani benim iş bitirmelerimiz, daha doğrusu buradaki ekip olarak bunun alınması için çok önemli bir kaynak oluştu. Ve 2010 yılında yazmış olduğum Türkiye Bilişim Vadisi fizibilite raporu hakikaten sadece yer seçimine yönelik olarak değil ama çok önemli danışmanlarla Türkiye'de teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğine yönelik olarak bir ağın, bir teknoloji ağının nasıl kurulacağını, buradaki inovasyon ağının, ulusal inovasyon ağının nasıl hep beraber çalışabileceği ve teknoparkların aslında artık hani ta o zamanlar biz bunları ekip olarak söyledik, açık teknoparklar olarak çalışması gerektiğini, kapalı teknopark birbirine

0: birbirinden kapalı, yani geçiş olmayan değil, birbirine geçişi daha esnek olan, ortak değerler üretebilen bir ağ, ki ona da Anadolu Teknoloji Ağı dedik, ATA kısa ismiyle.
1: Çok güzel.
0: Bir yönetişim modelini kurduk. Bu birinci noktaydı ve ondan sonra biz 3 tane yer belirlemiştik. TÜSİDE'nin arazi, şu andaki Bilişim Vadisi'nin olmuş olduğu yerin aslında
1: güzel
0: seçimini bu rapor belirledi.
1: Müthiş.
0: Yönetişim modelinde ilk genel müdür kulaklarınızı Serdar Bey, onu hala der ki bu benim için çok bir anayasa kimliğinde oldu. İkincisi de o zaman Kalkınma Bakanlığı, o zaman Cevdet Yılmaz'dı. Sayın Cevdet Yılmaz şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcımız'a yazılmış olan bir TRB2 bölgesi, yani Hakkari, Muş, o bölgede bir yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri teknoparkının hem de üretim modeline yönelik olarak bir rapor yazdık bakanlığa. Orada da kuruldu ve orada da bir takım firmalar yeşerdi ve önemli bir rapordu. O da özellikle Türkiye'deki teknoparkların kendi içerisinde nasıl kurulabileceği ve birbirleriyle nasıl etkileşimli olarak çalışabileceğine yönelik olarak örnek bir model teşkil etti ve doğuda olmasına rağmen ve buradaki birkaç firma hala haberleştiğim önemli
1: Harika.
0: Bir nüve oldu. Ama Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu'nda biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi önemli bir yönetişim modeli, bir ulusal bir inovasyon ağı ve bunun uluslararası inovasyon ağlarıyla nasıl bütünleşebileceği, buna yönelik olarak teknoparkların özellikle partner kuluçka merkezini hala biz Arı Teknokent olarak lead ediyoruz. Anadolu'daki kuluçka merkezlerini periyodik olarak toplayarak onlara bir takım yapmış olduğumuz programları öğretiyoruz. Onlarla beraber ortak programlar yapmaya gayret ediyoruz. Yani söylemek istediğim şey şu, Türkiye'de kaynaklarımız kısıtlı. Bizim hep beraber ortak değer üretmek için kolları sıvamamız lazım ve bunlar için de hepimiz kendi bölgemizde kendi yapabileceğimiz kadarıyla örnek bir takım projeler, programlar üretmek ve yönetmek durumundayız. Herhalde biz bunları bir parça daha iyi başardık ekip olarak, çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi 253 yıllık inanılmaz köklü bir teknik üniversite. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en köklü teknik üniversitesi. Böyle bir tabii ki rol modelde teknik üniversiteye yarışır idi.
1: Hocam elinize sağlık diyorum. Eski yapmış olduğunuz raporlardan gelen kaynakların son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün ben hep teknoparkları ilk kurulduğundan beri içinde olup çalışmış ve orada da çalışanlarım olmuş bir kişiyim. İTÜ Arı Teknopark'ta da 2007 itibariyle çalıştım. Ve orada 5 yıl boyunca 60'a yakın mühendis arkadaşımızla iş yaptım. Hatta bir ara Oda Kule'deki ofisten bizim pazarlama ekiplerini alıp size yerleştim. Arı Teknopark'a sığmadık ama çok dip dibe oturduk ama sinerji oldu. Ve beraber işte çok güzel projeler, dünya birinciliği alan işler yaptık. Çok kıymetli bir kurulum. Ve şu anda baktığım zaman teknoparklara, hakikaten açık ara İTÜ Teknopark'ın içindeki inovasyon ruhu ve oradaki destek ve oradaki mekanizmaların ne kadar iyi çalıştığını görüyorum. Detaylara gireceğim.
0: Evet.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum. Hala sığmıyoruz.
1: Evet, hala sığmıyoruz. Ne kadar bina olursa sığmıyor.
0: Aslında sığmamak şöyle, kusura bakmayın, bir sadece parantez açayım, nokta koyayım sonra. Özellikle inovasyonun, yani bizim biraz evvel konuştuğunuz gibi belirli bir noktada değer üretmek üzere bir program yapmamız lazım. Değer ürettiğiniz zaman zaten genel olarak
1: karşılığını
0: buluyorsunuz. Dünya birincisi
1: Tabii.
0: olduk biliyorsunuz 2023 yılında.
1: Biliyorum, çok
0: 1895
1: evet.
0: Dünya Üniversitesi içerisinde üniversite kuluçka merkezi olarak dünya birincisi olduk. 17 KPI ile ve bir yıl boyunca
1: çok
0: bizi eşelediler.
1: Çok takdir edilecek bir şey, ettiler. Önemli. Evet. Sevgili Selen, hocamın çizdiği bu yeni nesil bir şey var, anlatım var, işte bu işte inkübasyon merkezleri, girişimcilik filan. Ama aslında eşitlik meselesi de bunun içinde doğrudan. Demin ben bir şey söyledim biliyorsun. 27 erkek çalışan içinde 2 tane kadını zar zor seçtim teknik bölümlerde diye söyledim. Yanındayız derneğin en önemli çıkış noktası bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ancak kadınlar erkekler birlikte hareket ettiğinde mükemmele erişilebiliyor. Sence? Yapay zeka çağında eşitlik konusunda sosyal bir mesele gibi sadece değerlendirmek değil, aynı zamanda teknoloji meselesi olarak da bu eşitliği konuşuyoruz.

0: konuşmamız gerekiyor mu?
1: Kesinlikle gerekiyor.
0: Değişik bir yerden sordum.
1: Evet, çok güzel. Şimdi biz hep sosyal ve insan hakları meselesi olarak ele aldık ama artık teknoloji ve gelecek meselesi olarak ele almak gerekiyor. Ben de hocamı çok keyifle dinledim. Hem bir endüstri mühendisi olarak o sıralardan geçmiş ve teknoloji sektöründe çalışmış bir kadın olarak da dinledim. Çok umutla doldum. Ellerinize, emeklerinize sağlık öncelikle. Burada olduğum için çok mutluyum. Bugünü çok beklemiştik. Onu da söylemek isterim. Teknolojide Kadın Derneği'ni de çok ayrı ve özel bir yere koyuyorum. Bizlere de, biz kadın hakları konusunda çalışan derneklere de mihmandarlık yaptığınızı düşünüyorum.
0: Çok
1: neden?
0: Teşekkür ederim.
1: Çünkü teknoloji kadının geleceği olabilir. Ama madalyonun başka bir yüzü de var. Eğer doğru adımlar atılmazsa bu eşitsizlik gerçekten derinleşebilir. Biz hep işte sosyal bir mesele olarak düşündük ama artık teknolojinin kendisinin ilerlemesi için kadının varlığını konuşmamız gerekiyor. Yanındayız da tam da dediğiniz gibi bizim çıkış noktamız şu. Eğer bir eşitsizlik varsa, eğer bir yerde bir adaletsizlik varsa bunun tek müsebbibi kadınlar değil, çünkü toplumun yarısında erkekler oluşturuyor. O zaman biz bunun için hep birlikte savaşmalıyız ve erkeklerin de bu anlamda rol model olabilmesi çok uygun ve gündemde olmalı diye düşünüyoruz. Şöyle ki, ne zaman kadın hakları konuşulsa kadınlar ön planda ama erkeklerin bu konuda söyleyecek bir şeylerin olması, eyleme geçebilmeleri, fiilen bir şey yapabilmeleri, kararlarında her zaman işte toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeleri artık bir lüks değil, zorunluluk diye düşünüyoruz. Yanındayız da tam da bunun için işte üyelerimizle, %80'i erkek olan üyelerimizle kadın hakları için çalışıyoruz. Ters köşe bir şey yapmaya çalışıyoruz. Teknolojinin içindeki yani yapay zeka ve işte ilerleyen teknolojiler ve toplumsal cinsiyet eşitliği deyince çok güzel bir örnek geliyor aklıma. Biraz ondan bahsetmek isterim. Sizin de demin hocamın özgeçmişini anlatırken bahsettiniz. Yanlış bilmiyorsam MIT'de bir akademisyen bir şey kurguluyor. İşte yüz tanıma analiz programı kurguluyor. Eğlenceli de bir program. Sonra bunu kurgularken Joy adı da, Joy Boğalan Winnie diye bir kadın, kendi yüzünü programın tanımadığını, çok zor tanıdığını fark ediyor. Ve bunun üzerine, çünkü bu siyah bir kadın ve koyu tenli bir kadın ve beyaz bir maske takıyor yüzünü tanıması için. Sonra da şunu analiz ediyor, diyor ki aslında diyor bu yüz tanıma programı beyaz tenli erkekleri işte neredeyse sıfır hatayla analiz ederken siyah tenli kadınları %35'e varan bir hata oranı veriyor diyor. Ve bunun üzerine bir araştırma yapmaya başlıyor. Hatta kurumu da bunu sahipleniyor ve MIT'de sanıyorum bunun üzerine bir akademik makale yayınlıyor. Ve bununla ilgili çok güzel, böyle eğlenceli de bir çektiği video var. Kısa bir işte belgesel gibi. Çok hoşuma gidiyor bu örnek. Çünkü aslında şunu gösteriyor. Biz hep hani teknoloji ekiplerinde çeşitlilik diyoruz. Bu çeşitliliği de hep biraz sosyal bir yerden bugüne kadar aldık. Yani fırsat eşitliği. İşte herkese lütfen fırsat tanıyalım. Kadınlar da teknolojinin içine girsin. Ama artık bunu şöyle okumamız gerekiyor sanıyorum. Teknolojik ekiplerde çeşitlilik olmaması, işte bu geliştirilen ürünlerin güvenini ve ürünlerin doğruluğunu da artık etkilemeye başlıyor. Yani o kadının test unsuru olarak kendini oraya koyması, siyah bir kadın olarak bu algoritmayı daha da güçlendirmesini sağlıyor. Böylece ortaya çıkan ürün de, teknolojik ürün de daha verimli çalışıyor. Artık buradan bakmamız gerekiyor
0: Selen,
1: sanıyorum.
0: Selen, o kadar doğru bir şey söyledin ki şimdi. Benim dernek kurma sebebim bu. Yani bir büyük kurumun bir glass'ını aldım. Türkiye'ye getirdim bu. O zaman biliyorsunuz glass'lar vardı.
2: Evet.
0: Tarıyordu. İşte bir fotoğraf çekiyordu falan. Ve ona komut vermek istedim. Gözüme taktım. Çok heyecanlıyım. Taktım gözüme. Scan glass dedim İngilizce. Scan glass dedim. Scan etmedi. Taramadı. Bir daha scan glass dedim. Yine taramadı. Herhalde dedim İngilizce aksanımdan sıkıntı var. O sırada da Aykut var bizde, mühendis arkadaşım. Zehra bir de ben deneyeyim dedi. Aldı. Aynen scan glass dedi. Takır takır taradı. Anladık ki kadın sesine test edilmemiş. Hindistan'da bir yerde bunu yapan mühendis arkadaşlar erkek sesiyle testi bitirip tamamlamışlar. Benim

0: dernek kurma nüvem atıldı o gün. Dedim ki kadın yok teknolojide. Yani senin söylediğin işte serviste ve üründe test unsuru ya da üretimde mutfakta kadın olmadığı için testler hep erkeklerle yapılıyor. Ha, belki o mühendisin de suçu yok. Kendi sesiyle test yaptı, yürüdü. Yani
1: kesinlikle çok öyle. Yani çok benzer örnekler.
0: Ben de kurdum yani.
1: İyi ki de kurmuşsunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: O yüzden hani belki öyle bir toparlama yapmak güzel olur. Artık teknolojinin sadece kullanıcısı değil, dizayn edicilerinin de kadınlar ve erkekler ve herkes olması gerekiyor gerçekten.
0: Yani bu eşitlik kapsayıcılık meselesinde yapay zekanın getirdiği servis ürün demeyeceğim, yaşam şekli, yeni sistem, yeni bir dünya halinin çok önemli bir kesişme noktası var. Sizin işiniz farklılaştı aslında. Bir tık daha farklılaştı. İnsandan çıktı ve bu yeni düzende, bu yeni dünya düzenindeki zeka türleri arasına geldi ki o da çok hızlı bir tür. Yani biraz daha değişik bir çalışma modeline de götüreceksiniz diye düşünüyorum. Atilla Hocam, bu ön yargı meselesi biraz önce sevgili Selam bahsetti. Girişimcilik ekosistemin aslında başından beri ele alması gereken bir konu. Özellikle Arı Teknokent'te, Çekirdek'te, Big Bang'te ve uluslararası hızlandırma programlarında bir takım bütüncül modeller çıkıyor ama burada da bazı hikayeler de var. Bu ortaya çıkan değişik hikayeler de var. İyi bir teknoparkı diğerlerinden ayıran temel özelliklere baktığımızda girişimcinin teknoparka sorumluluğu, buradaki eşitlik, kapsayıcılık ve bu güzel hikayeler neler? Yani biraz bizi hikayelendirin istiyorum.
2: Tabii.
0: Daha canlı örnekler.
2: Evet, Sena Hanım çok güzel bir aslında bir kesit bana belirledi. Yani kadın aslında girişimcilik ekosisteminde tam ekseninde. Yani biz özellikle kadın girişimciliğinin diğer girişimcilikle, yani erkeklerin yapmış olduğu girişimlerden ayıramıyoruz. Ayırmak da zor ama kadınların belirli zorlukları var ise, yani bunu sonuç olarak fikirden ta uluslararasılaşma noktasına kadar o süreç içerisinde onları belki kolaylaştırabiliyoruz. Kolaylaştırabilmek, işlerini yürütürken biraz daha farklı ortak bir takım değerlerde onları buluşturabilmek için o kadar. Ama biraz evvel çok güzel bir şey söyledi. İnsan odaklı aslında her şey artık hayatımızda. Yani bizim teknoloji dediğimiz şey belirli bir noktada bir probleme yönelik olarak bir girişimciliği biz aslında hep teknoparklarda olmasını hedefliyoruz. Diyoruz ki girişimci aslında bir problemi esas almalı ve problemi esas alırken onu çözmeli. Çözdükten sonra da bunu ticarileştirmeli ama ticarileştirirken de sadece Türkiye'de değil tabii globalde ses getirebilecek bir unicorn olmalı veya çok ciddi bir girişimci olmalı. Bizim bütün hikayemizde aslında Zehra'nın bu. 2011 yılında bir İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak İTÜ Çekirdek aslında doğdu. Ama arkasında Genç Girişimci Gelişme Programı vardı. O da bizim oradan öğrendiğimiz, yani MIT modeli daha çok hani bitirme projeleri, diploma, master ve doktora tezlerinden doğan teknolojik bir takım fikirler idi ya. Biz de ona yönelik olarak bir test yapmıştık ve çok başarılıydı. Bankalar bizi desteklemişti. O bizim ilk nüvemizi attı. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir proje olarak geçirdiğimiz İTÜ Çekirdek'te bugün hakikaten biraz evvel de söyledim dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildi ama
0: çok kolay verici.
2: Belirli bir noktada bu teknik üniversite olmanın getirdiği bir avantajın dışında fikrin doğabilmesi için gerekli olan platformun ve onların gerekli olan tüm desteğin topyekün sunulabilmesi. Yani biz belli bir noktada bir fikrin yeşerebilmesi için diyoruz ki kuluçka merkezleri şart ama kuluçka merkezinde eğer siz gerekli desteği veremezseniz, yani veremiyor iseniz o maalesef yeşermiyor. O da çok iyi mentorlar, çok iyi laboratuvarlar, çok iyi eğitimler ki bu eğitimler dünya çapında olmalı ve tabii ki girişimcinin fikrinin de gerçekten teknoloji tabanlı olup dünyada belli bir şeyleri değiştirebilmek ve veya gerçekten bir probleme karşılık gelebilmesini sağlayabilmekten geçiyor.
0: İTÜ Çekirdek'te sizin bahsettiğiniz türde girişimci var.
2: Var.
0: Yani ben de bizzat şahit oldum. Çok enteresan.
2: Evet. Dikey alanlar onun için son 5

0: sene de çok güzel bir program geliyor. Eldere PDK ile Enerji, Enerjim Sensin çok önemli bir program. Sağlık Dikey Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri, Direksel Üniversitesi'nde Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Fakültesini kuran rahmetli Banu Hoca ile başlattığımız çok, çok önemli bir dikey alandı. Şimdi İstanbul Sağlık Endüstrileri kümelenmesiyle çok güzel bir ortaklık başlattık. O çok çok önemli bir program. Bizim fintech, yani finansla ilgili olarak başlattığımız iyi bir paydaş buldu. Halkbank'la Fabrika isminde, Fabrika isminde çok önemli bir program yaptık. Fintech ve AI özellikle. Son bu yıl 3 tane, ki COP31 de çok bizi tetikledi. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı ile iklim ve temiz teknolojiler, özellikle Plug and Play bizim bölgemizde. Onlarla yapay zeka, özellikle Amerika'da şimdi Silikon Vadisi'nde de yapay zeka hızlandırma programını yapıyoruz. Onlara yönelik olarak tüm dikeylerin bir paydaşı var. Paydaş demek şu: her şeyi bilip belli bir noktada o problemi girişimciyle konuşabilen, yön gösterebilen, eğer bir girişimci pivot edebilecekse de doğru pivot etmeyi ona gösterebilen demektir. Paydaşlar aslında teknoparklardaki dikey alanlarda en önemli hızlandırıcılar. Biz hızlandırma programlarının içerisinde hem paydaşlarımızın belirli bir noktada programlarda ortak olarak devam etmesini ve yatırım buluşmalarında da onların ilk tohum yatırımlarını onların vermesini hedefliyoruz. Biz de girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. Yani küçük ölçekte yatırım yapabiliyoruz ama büyük scale edebilecek firmalar içinde, girişimler içinde uluslararası yatırımcılarla demo day'ler yapıyoruz. Harika. Ama bence, dikeyler dediğimiz gibi paydaşlarla yapılan, evet, odaklanmış dikeyler,
1: evet,
0: ve bu topyekün bir, evet, kuluçka programını, evet, A'dan Z'ye bütün 360 derece doğru çalıştırabilmekten
1: kesinlikle
0: geçiyor başarının
1: o
0: sırrı.
1: O da profesyonellik ve kuruculuktan kaynaklanıyor. Ben şimdi Selen, hemen sana döneceğim hocamın verdiği bilgilerden sonra. Sence kurumlar teknoloji dönüşümünü kapsayıcılık ve kurum kültürüyle birlikte yönetiyor mu şu anda? Bu çok önemli bir şey. Şimdi vızır vızır etrafta proje görüyorum. Herkes bu projeleri de şey görüyor, yani şirkete değer katacak gibi görüyor ama sence bunlar doğru yapılıyor mu? Gerçekten bu eşitlik ve kapsayıcılık bu projeler sebebiyle iyi gidiyor mu, kalıcı kalacak mı, yoksa daha jenerik mi kalıyor? Nasıl değerlendiriyorsun? Asıl dönüşmesi gereken yer hala organizasyonel kültür mü acaba? Ne diyorsun?
2: Her zaman öyle sanıyorum. Eminim hani çok iyi yapan kurumlar vardır. Sizin de çalıştığınız belli kurumlar vardır hocam. Ama maalesef hani şöyle, yani yine daha hani dışarıdan bakınca, şimdi teknolojiyi satın almak bir kurum için çok kolay. Yani bir günde sonuçta, ya da belli bir vadede değil mi? Sonuçta eğer mali durumu uygunsa teknolojiyi alıp direkt adapte edebilirsiniz kurumunuzu. Hatta işte belli teknolojiler, yapay zeka teknolojileri hep konuşuyoruz. Gitgide ucuzlayacak ve böyle hane halkı ürünlerine de dönüşecek bugün hani çok büyük adettiğimiz şeyler. Ve kurumlar için bu tabii ki daha kısa vadeli, hemen kavuşabilecekleri sistemler. Ama kurum kültürünün dönüşümü, insanın dönüşümü ve burada hani hep konuştuğumuz kapsayıcılık anlamında, etik anlamında kalıcı dönüşümleri yaratmak çok büyük ve uzun vadeli bir iş. O yüzden de aslında şöyle bir risk var. Eğer bu kurum kültürünü dönüştürmeden, yani insanı dönüştürmeden, gerçek anlamda belli şeyleri oturtmadan teknoloji yolculuğuna çıkıyorsa kurumlar, bu aldıkları teknoloji acaba o eşitsizliği de hızlıca derinleştirir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani hep konuştuğumuz yine klasik bir örnek vardır, bu Amazon'un örneği. Gerçi Amazon onu sanıyorum şirket olarak kendisi paylaşmamış kamuoyuyla, ama zamanında işte 10-12 sene önce bir yapay zeka teknolojisi geliştirmeye başlıyorlar. Diyorlar ki hani biz kurumlara artık hani CV alırken öyle bir teknoloji geliştireceğiz ki işte en iyi CV'yi seçeceğiz ve bunu yapay zeka seçecek. Gireceğiz biz, verileri alacağız. Çok güzel bir düşünce. Ama ne oluyor? İşte geçmişten gelen datayı okuduğu için bu sistem, geçmişte de işe alınanların bir kısmı, yani büyük bir kısmı erkekler olduğu için yöneticilikle erkekliği kafasında örtüştürüyor ve CV'nin içinde kadına yönelik unsurlar gördüğünde o CV'leri eliyor. Ne oluyor? Mesela ben eğer CV'me ben kadın satranç takımındaydım yazdıysam beni başarısız addedebiliyor. Ya da erkek

0: Birlikte ilgili bir şey yazdıysam onu daha başarılı görüyor. Sonra ne oluyor? Bu tabii ki çalışmıyor. Şimdi dönüp geçmişte biriken datayı okuduğu için ve hep konuştuğumuz gibi dizayn edenler çoğunlukla erkek olduğu için kurum kültürü de teknoloji de olsa işin içinde yani yapay zeka da olsa iyiye evrilemiyor. Bazen kötüye de evrilebiliyor. O yüzden bana kalırsa önce bunun tamamlanması gerekiyor. Önce gerçekten kurumun oturup belli değerlerini, işte kapsayıcılık süreçlerini, eşit işe eşit ücreti, şeffaf terfi süreçlerini, kadınların liderlik yolunu nasıl açacağını, babalık iznini, her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyması, onları önceden belirlemesi, sonra bu teknoloji dönüşümü işine girmesi tabii ki en sağlıklı olanı ya da bunların kol kola yürümesi en sağlıklısı. Ama yani en riskli bulduğumda açıkçası aynı ifade ettiğiniz gibi önce teknoloji yatırımları yapıp altı dolu olmayan
1: kurum
0: yatırımlar
1: yapıp kültürünü geliştirmeden
0: yola çıkmak. İşte o zaman belki de o en korktuğumuz şey olabilir o ihtimal. Kadınların meselesi, kadın hakları ve kadının pozisyonunun güçlendirilmesi iyice geride kalabilir. Öyle bir risk var.
1: Ya şimdi veri dedin. Yani çok ilginç bir şey söyledin. Hani dedin ya kurum kültürü, etik kurallar, şeffaflık, şeffaf işte maaş, şeffaf haklar filan. Evet. Bu aslında bu verileri bence kendi agentlerine, yapay zekalarına yükleyip bir çıktı yaratmak durumundalar. Sadece belirlemek değil, bunu uygulamak ve bunu yapay zeka tabanlı servislerine de eklemek gerekiyor ki işte yapay zekanın şimdilik faydalandığı arama motoru ya da arama altyapısında yapay zeka bir şey sorulduğu zaman bunu gösterebilsin, bunu ön plana çıkarabilsin. Şu anda hala daha bizim verilerimizle hareket ediyor. Evet, bana sorarsanız çok gelişti ve strateji yapabiliyor, bu agentler karar verici olabiliyor filan. O tarafı çok ön plana çıkarmıyor şimdi bu dünya. Teknokratlar daha henüz biz ona hazır olmadığımız için onu yapmıyor. Ama çok hızlı bir vadede, hocam daha iyi bilir, bundan 3-5 sene sonra biz farklı şeyler konuşacağız burada. Çünkü belki hocamın koltuğunda da ya da senin koltuğunda ya da benim koltuğumda da bir yapay zeka olacak. Dolayısıyla karşılıklı hareket edebilecek bir kıvama geleceğiz. İnsansı görüntülü bir takım yapay zekalar hayatımızın içinde olacak ve biz bunu normalleştireceğiz. Cep telefonunu normalleştirdiğimiz gibi. Kesinlikle. Ben ankesörlü telefon kadınıyım eskilerden ama cep telefonuna da çok meraklıydım. İlk alanlardanım o kuyruklara girip. Dolayısıyla böyle ilerleyecek diye düşünüyorum. Atilla hocam, şimdi ön yargı meselesi çok önemli. Biraz önce Selen çok önemli bir örnek verdi. Evet. Özellikle siz bu ön yargıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem kurduğunuz bütün yapılarda nasıl bu dengeyi sağlıyorsunuz? Ne kadar oranlar, eşitlik, haklar, şeffaflık? Genelde ben kadın yani girişimcilikte kadına hep şey görüyorum. Ya pazarlamada, ya yönetişimde, ya admin işlerde, teknikte de erkek arkadaşlarımı görüyorum. Hani Selen gibi endüstri mühendisliği bile bitirmiş olsa yine işin pazarlama boyutunda çalışıyor görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Çok objektif söyleyeyim mi Zehra Hanım?
1: Lütfen.
2: Ben bizim tarafta, bizim ekosistemde kadınları daha güçlü görüyorum. Ve bunu bütün iştenliğimle ve gerçek bir doğru veriyle söylüyorum.
1: Harika.
2: Bizde yaklaşık bugüne kadar 4500 girişim desteklendi ise ve her yıl düşünün 7000-7500 adet fikir geliyor ve bunların 600 adedi Arı Teknokent'te kalıyor. Yani kuluçkada bir yıl boyunca biz onları eğitiyoruz ama yani hakikaten böyle şınav çektirir gibi her gün onların belli bir programları var. Tabi bir yıl boyunca eğitiyoruz. Paydaşlarla toplantılar yapıyoruz falan. Yani oradaki belirli yargıların diyelim ki biraz evvel söylemiş olduğunuz soruya geleceğim. Kadın erkek eşitliği kapsamındaki pozitif ayrımcılığımı da söyleyeceğim. Hı hı. Ama sonuç olarak o bir yıl tamamen girişimin kendi fikrini gerek pivot ederek veya işte paydaşıyla konuşarak geliştirdiği bir süreç oluyor. 600 tane girişimden 50 tanesini de sene sonunda Big Bang sahnesinde yatırımcılarla buluşuyoruz ve her yılda yaklaşık bir yıl boyunca 90 milyon dolara yakın buradaki girişimler bizden yatırım alıyor, destek alıyor, ödül alıyor. O gün çok önemli bir gün. Aslında dünya içinde önemli bir gün. Yani tüm girişimcilik ekosistemindeki günleri slash gibi Finlandiya'daki izlerseniz Big Bang onlardan daha arkada değil. Onlara baktığımızda Zehra Hanım, kadın girişimlerinin erkek girişimlerle sayıca eşit ve bazı girişimlerinde ki şu anda benim InnoGate programı ile ilgili olarak hem Hollanda'ya hem de Berlin'e, geçen yıl İngiltere'ye götürdüğüm girişimlerin belli bir noktada çok daha başarılı olduğunu, sosyal konularda olanlar şu anda mesela revaçta, bende giyilebilir teknolojilerle ilgili olan da yine bir kadın girişimcimiz, yine bir influencer var, yine bir medya kapsamında yapay zekayı kullanan bir girişimimiz. Vivio sonuç olarak bir iki çevre mühendisinin, kadın girişimcinin önden sağlıkla ilgili olarak verileri aldığımız, işte idrardan bir striple kendinizin test edebileceği ve saatinizden bütün sağlıkla ilgili olarak verilerinizi kontrol edebildiğiniz bir sistem geliştirdi. 97 ülkede satıyor. CES'te kendi standını açtı gibi. Nanomic var mesela, o da çok enteresan.
1: Nanomic'e
2: bir...
1: biz ödül verdik.
2: Evet, siz verdiniz. Bütün bunlar kadın girişimci. Ve biz de kadın erkek gibi bir ayrımı gerçekten, yani hem biz çalışanlar olarak da veya ekosistemdeki yöneticiler, erkek yönetici olarak kendimi söyleyeyim, hiçbir zaman öyle bir noktada bir ayrımı hiç gözetmek bir kenara, yani hiçbir şekilde aklımıza bile gelmiyor diyebilirim. Ama zaten gerçekte de kadınların girişimci olabilme potansiyelleri erkeklerden bir parça daha fazla. Onlar çünkü bizden çok daha farklı bir takım yargısız düşünebilecek nitelikte. Daha insan odaklı teknoloji diyoruz ya, son yıllardaki onu da Çin'deki yaptığımız bir konuşmada, şimdi Fransa'da Dünya Teknoparklar Birliği'nin odağı insan odaklı teknoloji. Daha insana yönelik olarak belirli teknolojiler geliştirenlerin kadınlar olduğunu gözlemliyoruz.
1: Ne kadar güzel şeyler duyuyoruz hocamla.
2: Bizim ekosistemde gerçekten yani 114 tane teknopark var. Biz bunlardan ilk kurulanız. Diğer teknoparklara baktığımızdaki sayıyı bilemem ama ben kendi sayımı, kendi uluslararası arenada yatırım alanlara baktığım zaman tabii ki kadınların yapmış oldukları daha göze çarpıyor. Çünkü bir kadın girişimcinin başarısı daha alkışlanası bir noktada bizi böyle heyecanlandırdığı için söylüyor ama yani erkekleri söylemeye hiç ihtiyacımız olmuyor diyebilirim. Onun için bizde yargı girişimcilikte yok. Ben onu kesinlikle bizim teknoparkta olmadığını söyleyebilirim ama kadınların girişimcilik ekosisteminde problem seçimi ve belirli bir noktada başarılı olma sürecindeki algoritmaları erkeklerden daha farklı, onu söyleyebilirim. Yani başarıya giderken kadınlar erkeklerden daha farklı bir takım prosesler izliyor. O da onların belki de daha kısa yoldan başarılı olabilmelerini etkileyebiliyor. Bizler daha şeyiz, bazen kırılgan olabiliyoruz erkekler ama daha güçlü, daha belli bir noktada hedefe odaklı bir sistemde çalışıyorlar. Ben hem kendi harika vermiş olduğum örnekler, 3 tane kadın girişimcimi örnek verdim konuşmamda, onlardan 5 yıl içerisinde büyüme potansiyellerine baktığımda bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Çok iyi. Sevgili Selen, hocamın söylediklerini baz alarak, evet, yanındayız da çok fazla kadınlarla iç içe projeler oluyor ya da erkeklerle oturup kadınlara proje ortaya çıkıyor o eşitliği sağlamak için. Lider tanımı yapar mısın? Bu çağın lider insanı ve kadını nasıl olmalı? İnsanını da söyleyebilirsin ama özellikle kadın liderliğinde kadınlara da bir görev düşüyordur, yani sürekli destekleniyorlar ama kadınların da bir artık ayağa kalkmaları lazım ya.
3: Evet. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Sanırım hata yapan lider görmek istiyoruz artık. Hata yapan ve hata yaptığını kabul eden. Çünkü bir yerde hata varsa iş var demektir. Yani bir işleyiş var demektir.
0: Bir de hocamı dinlerken şunu düşündüm. Şimdi Amerika'da sanıyorum geçtiğimiz sene itibariyle üniversite mezuniyetlerinde kadınlar erkekleri geçiyormuş.
1: Evet.
0: Yani başı çekmeye başladılar. İlk defa bu oran kadınların lehine yükseliyor. Sanıyorum yani teknoloji, bilim, mühendislik okuyanlarda da bu artacaktır. Asıl sıkıntı şu ki girişimcilikte de öyle. Çok başarılı kadınlar var anlattığınız gibi. Ben de böyle her bu haber

0: haberleri aldığımda sizden de çok takip ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle işte üniversite sıralarında hatta lisede inanılmaz inovasyonlar görüyoruz. Çok güzel ürünler geliştiriyor kadınlar. Ama sonra ne oluyor? Bu kadınlar bir anda sistemin içinde görememeye başlıyoruz. Temel kırılım noktası bakım. Bakım konusunu biz o yüzden yanındayız da çok merkeze alıyoruz. Çünkü kadının bakım sorumluluğu, ev bakımı, çocuk veya yaşlı bakımı kadının üzerinde olduğu sürece kadınlar belli bir yaştan sonra, yani 20'li yaşlarında çok başarılı gördüğümüz kız öğrenciler 30'lu yaşlarında bir anda siliniyorlar. Bunun önüne geçmek de çok önemli diye düşünüyorum. Ve bunun içinde işte bu programlar, rol modeller, onları oyunda tutacak motivasyonlar çok kıymetli. Bunu aşmak için hani devlet politikaları kadar kurum politikaları da çok önemli ve paylaşım önemli. O yüzden biz hep erkek bilinçlendirmesi tarafındayız ve erkeklerle çalışıyoruz. Erkeklere de liderlik dediniz. Biz ne zaman tabii böyle işte biz de çokça konferans yapıyoruz, söyleşiler, paneller yapıyoruz. Ben orada şunu fark ediyorum.
1: Bir ters köşeniz var, çok
0: ters
1: hoşuma gidiyor.
0: Ters köşemiz var, evet. Erkekleri konuşturuyoruz ama onlara hocam başarısızlıklarını anlattırıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği konusundaki ön yargılarını ve kendi geçmişlerindeki yüzleşmelerini anlattırıyoruz. Yani aslında bir şeffaflık sağlamaya çalışıyoruz ki ne kadar yüzleşirsek, ne kadar bu konuyla böyle derinlemesine girersek o kadar iyi olacak diye. Şunu görüyorum, erkekler tabii kadın erkek eşitliği konusunda konuşmayı çok sevmiyor, istemiyor, riskli buluyor. Diyorlar ki aman şimdi ben başım yanar, bir şey söylerim, yanlış bir şey söylerim. Ama işte hata yapmak o yüzden dedim. Yani liderler bu konuda da hata yapabilirler. Lütfen açık olsunlar ve kendilerine güvensinler. İyi niyetli olduktan sonra ve öğrenmeye açık olduktan sonra her şey mübah. Aklıma da yine bir örnek geldi, paylaşayım. Şimdi bu kadın erkek eşitliği konferansları biliyorsunuz biraz daha 2010'lardan sonra yapılmaya başladı. Bizim Turkcell'de olduğumuz yıllarda çok popüler değildi.
1: Değildi. Öyle yani. Bir şey de yoktu aklımızda yani. Hatırlarsan.
0: Keşke olsaydı bu arada. yani değildi. 2010'lardan sonra bir rüzgar geldi. Hem iklim konusunda hem kadın hakları konusunda acayip bir bilinçlenme oldu. 2014'te yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bir konferansa katılıyor. Orada işte böyle bir panel ortamı. Hatta moderatör de yine Microsoft'un yönetim kurulundan bir kadın. Diyorlar ki ona işte ne düşünüyorsun bu kadınların daha çok ücret talep etmesi, daha az ücret aldığını iddia etmesi falan. Diyor ki yani ben diyor böyle bir şeye çok inanmıyorum. Kadınlar bu konuda sürekli talepkar olmasınlar. Biraz da sisteme güvensinler. Sisteme kendilerini bırakırlarsa işte zaten eşit ücret alacaklardır canım. Bu kadar da şey yapmasınlar diyor. Sahnede o diğer yönetim kurulu üyesi kesinlikle karşı çıkıyorum diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Siz diyor hani bu konuya nasıl böyle bakarsınız diyor ve itiraz ediyor. Şimdi burada ne yapıyor bu lider? Hani iyi liderden yola çıktık. Şunu yapabilirdi. Ya ben öyle düşünüyorum. Kadınlar bu sisteme güvensin bir vadede de erkeklerle elbette eşit ücret alacaklardır. Çok çalışan, hakkaniyetli çalışan o da alır canım gibi o düşüncesine yapışıp kalabilirdi. Ne yapıyor? Ertesi gün bütün Microsoft çalışanlarına bir mesaj gönderiyor. Özür mesajı. Hı. Diyor ki çok yanlış düşündüğümü fark ettim. Beni sahnede uyardılar ve bir hata yaptım. Bu çok güzel bir liderlik örneği bana kalırsa.
1: Evet, yani aslında tam tarif bu.
0: Evet, hata yaptığını kendini, kabul ediyor.
1: Kendini bilmek ve kendiyle bütünleşmek.
0: Evet. Yani bir gün geçiyor oradan. Ve Microsoft'un bu know it all yaklaşımından, learn it all yani her şeyi bilmekten, her şeyi öğrenen lider yaklaşımına geçiriyor şirketi. Belki bununla ilgili, belki bu bir kıvılcımdır, belki değildir bilemeyiz ama bilen liderden öğrenen liderliğe geçiriyor. Bence çok güzel bir örnek. Ve bizim gerçekten empatik liderlere çok ihtiyacımız
1: kesinlikle,
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Empatiyi hep böyle duygusallıkla ilişkilendiririz ya da işte bir kişiye acımak, o duyguya girmek, o kişinin duygusuna girmek. Ben öyle düşünmüyorum. Çok teknik bir şey. Empati aslında tıpkı bu Microsoft CEO'sunun yaptığı gibi kendi pozisyonunda, kendi ünvanında, kendi tuttuğu koltuktan aldığı kararları verirken bu kararları başka kümeler ne hissediyor ve ne yaşıyor? O başka kümelere o karar nasıl etkiliyor? Onu düşünmek demek. O da tam onu yapıyor aslında. Yani empati
1: harika,
0: değil, empati
1: harika
0: kuruyor.
1: Bir şey söyledin. Şimdi biz dedim çok, ya bizim çok program çok akar ve son bir dakikalara geliriz. Ben hemen Atilla Hocam'a bir şey sormak istiyorum. En çok istediğim soru buydu.

0: Hocam bir gün Teknopark'ta bir yapay zekayı da girişimci olarak görebilecek miyiz?
1: Çok güzel bir soru gerçekten. Ben her şeyden önce 2030 tarihini çok farklı bir noktada bir kilometre taşı
0: bir
1: olarak
0: dakikamız
1: görüyorum.
0: Var.
1: Evet, görebileceğiz. Neden biliyor musunuz? Bir algoritma meselesi ya. Aslında big data konuşuyorduk, değil mi? Learning organizations çok önemli bir kavramdı. Özellikle işletme okuduğunuz için söylüyorum. Bütün bunların bileşkesinden algoritma, yani bizim bütün o yapının içerisinde belli bir noktada açık noktaları yakalayıp belli bir noktada bütün girişimcilik ekosistemi içerisinde yoğrulmuş bir datadan bir fikir çıkaracaksa yapay zeka, evet, çıkaracaktır.
0: Ama onu bir birey gibi alıp böyle
1: bir birey olarak alıp tabii fikri mülkiyet hakları orada çok önemli. Sonuç olarak o datanın ne şekilde proses edildiği ve kimler tarafından bunun yapılandırıldığıyla önemli. Yapay zeka sistemleri şu anda biliyorsunuz anonimlik olmaktan daha çok lokalleşmeye başladı. Bu noktada girişimcilik ekosisteminde lokal yapay zekalarını kullanan ve buna yönelik olarak agentler geliştiren belirli girişimcilik ekosistem paydaşları olacak.
0: O zaman
1: ve olacak.
0: Alabiliyoruz diyoruz hocam.
1: Olacak.
0: Buradan,
1: belki 2030 yılında burada bunu deneyebiliriz.
0: Çok önemli bu program için. Evet. Teknoloji ve gelecek. Evet. Çok kıymetli bir sohbetti. Sevgili Selen Okay Akçalı ve sevgili hocam Atilla Dikbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ının genel müdürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün teşekkür emekleriniz ederiz. İçin, bu güzel sohbet için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar bir araya gelme şansımız olur. Programda altını çiziyoruz. Yapay zeka kişisi girişimci olabilecek teknoparklarda. Evet. Ve yeni lider tanımında da sana altını çiziyoruz. Diyoruz ki hatasını kabul eden lider en iyi lider diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta Teknoloji ve Gelecek programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız diyorum. Kaçıranlar da YouTube'dan bizi izlesinler diyorum.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük 12 derece. Konya ve Sivas 27, Kayseri 30, Nevşehir 26 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük 21 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük 28 derece. Mersin ve Hatay 34, Adana 38, Kahramanmaraş 41 derece. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26 derece. Malatya 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43, Siirt 41 derece.

0: yok. Hemen iğne geli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekliği

0: Basit. Baharda göl evi, kışın bir dağ evi. Yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
0: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat. Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın son işlem gününü geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. Bugün yurt içinde dış ticaret endeksi, yurt dışında ise Euro bölgesinde enflasyon, Almanya'da iş gücü istatistikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun bir veri gündemini takip ettik. Önemli başlıklar var ama önce manşetlere bir göz atalım. Tabii günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi sabah saatlerinde Türkiye'nin turizm verileri açıklandı. Yılın ilk 6 ayına ilişkin rakamlardı bunlar ve Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk 6 ayında 25.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri var. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak amacıyla turizm sektörünü desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti ve devam etti. Turizm gelirleri savaşa rağmen 2025 seviyesini korudu ifadesini kullandı. Detaylarına bakacağız birazdan bültenimizde. Ve ihracat rakamları, Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,7'lik artışla 24.9 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması var. Tarihsel olarak en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Haziran ayında tüm zamanların en yüksek 3. aylık ihracatı gerçekleşmiştir dedi. Yine bültenimiz içerisinde detaylarına bakacağız. Türkiye'nin Bulgaristan karasularında gerçekleştirilecek olan petrol ve doğalgaz aramalarında yer alacağı ortaklığın detayları belli oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Hantervel sahasındaki petrol ve gaz arama ruhsatına %33 payla ortak oldu. Detaylarını izleyeceğiz birazdan. Ve savaş gündemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan farklı bir rota izleyerek geçmeye çalışan iki gemiyi vurdu. ABD korumasında geçiş yapmak isteyen gemilerin uyarılara uymadığı, 4 tankerin ise vurulma sonrası rotasını değiştirdiği açıklandı. Detaylarına bültenimiz içerisinde bakacağız. Şimdi endeks ekranlarınıza gelecek. Artık Borsa İstanbul 100 Endeksi haftanın son işlem gününü nasıl bir tabloyla kapatıyor? Ekranlarınıza görüyorsunuz %1,04 yukarı yönlü bir hareketinin olduğunu ve 13.431 puan seviyesinde işlem gördüğünü belirtelim an itibarıyla. Ve sektörlerde durum ne? Yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. BİST bankacılıkta %2,61'lik bir artış var. 14.969 puandan işlem görüyor. BİST sanayi endeksinin ise %0,49 yukarı yönlü hareketinin olduğunu belirtmiş olalım ve 18.458 puandan işlem gördüğünü belirtelim. Turizm, spor, gayrimenkul ve teknoloji endekslerinin de yine yeşil renkle bu yükselişi desteklediğini belirtelim. Sigorta, kimya ve inşaatı da görüyorsunuz. Yine bilişim endeksinin de %2,28'lik bir artısının olduğunu belirtmiş olalım ki sadece gıda ve madencilik endeksinde aşağı yönlü bir hareket var. Bunu da ifade etmiş olalım ve Borsa İstanbul'un en çok artan ve en çok azalan şirketlerini sırasıyla görelim. Artan şirketler arasında Yapı ve Kredi Bankası %5,23'lük performansıyla birinci sırada yer alıyor ve 32,62 TL işlem görüyor. Yapı Kredi, Aksa, Tofaş, Ford Otosan ve Halkbank'ın takip ettiğini ifade etmiş olalım. Ve günün en çok azalan şirketlerine bakalım. Şekerbank 6,97 TL işlem görüyor ve %9,95 aşağı yönlü hareketi var. Odas Elektrik, Destek Finans, Türk Altın İşletmeleri ve TR Anadolu Metal Madenciliği'nin de yine Borsa İstanbul 100 Endeksinin en çok azalan hisseleri arasında olduğunu sayalım. Ve haftanın son işlem gününü değerli bir isimle konuşalım. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan konuğumuz olacak. Hoş geldiniz diyelim öncelikle.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Tolga Bey, tabii borsa yatırımcısı açısından pek de keyifli olmayan bir haftaydı. Her ne kadar şu an son işlem gününün son dakikalarında artı pozisyonu görsek de hem haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz hem bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Sözü size bırakayım ben.
1: Tabii teşekkürler. Genel olarak negatif bir haftaydı biliyorsunuz. Hem zaten yurt dışında bir yüksek volatilite olduğunu takip ettik. Bir yandan savaş gündemi sıcaklığını koruyor. Siz de az önce haberlere değinirken işte Hürmüz Boğazı'ndaki yine bir takım anlaşmazlıklardan bahsettiniz ki bu petrol fiyatlarını yukarıda tutmaya devam ediyor maalesef. Yukarıda kalmasına vesile olmaya devam ediyor. Dolayısıyla endeks için bu hafta negatif bir haftaydı. Tabi burada şey önemli. Eylül'e kadar biliyorsunuz bir PPK yok ve şu anki petrol fiyatlarıyla piyasada bir faiz indirimleriyle gelebilecek, Merkez Bankası'ndan gelebilecek faiz indirimleriyle alakalı henüz bir öngörü fiyatlanmıyor maalesef. Tabi faiz borsanın önünde büyük bir engel olarak kalmaya devam ediyor. Bir yandan bugün bir miktar dünkü yani düne kadar olan sert geri çekilmelerden sonra bugün bir miktar endekse yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ama yine karışık bir seyir var. Yani bu da endeksin tamamına yansımış bir hareket değil. Bankacılık tarafında bir miktar böyle bir dipten dönüş bir tepki hareketi var gibi gözüküyor. İşte 14.500 önemli bir destekti. 14.600'ün altına kadar gevşedikten sonra bugün oradan yukarı yönlü bir hareket izliyor olduk. Ancak genel itibariyle şu anda BIST 100 için söylüyorum 13.500 önemli bir direnç konumunda. Bir yandan savaş gündemini çok yakından takip ediyor olacağız. Hala negatif görünüm çok böyle pozitife dönmüş değil bugünkü olumlu kapanışa rağmen.
0: Tabii siz bankacılığa vurgu yaptınız ama ben biraz daha detayına girmek isteyeceğim. Tabii borsanın dinamosu bankacılık endeksi. Haziran ayına kadar bir yükselişi vardı. Bankacılık tarafına momentum kazandıracak yeni bir veri akışı ya da hareket görür müyüz yakın zamanda? Bundan sonraki süreçte beklentiniz nedir?
1: Görebiliriz tabii ki. Yani burada en önemli şey bankacılık tarafı için söylüyorum. Tabii faiz hareketi olacak biliyorsunuz. Hem tahvil faizlerinde olası bir gevşeme. TL cinsi tahvillerde. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi politikası yani faiz politikasıyla alakalı bir indirim öngörüsünün oluşması piyasada bankacılığa olumlu yansıyacaktır. Hani şu anda bu anlamda bir öngörülebilirlik yok gibi gözüküyor. Hani diyeceksiniz ki bu öngörülebilirlik yokken bankacılıkta bugün neden böyle bir pozitif hareket görüyoruz? Burada şu ön plan çıkıyor. Demin bahsettiğim gibi uzun zamandır biliyorsunuz bankacılık endeksin gerisinde kalıyordu. Ve önemli bir destek seviyesinden bugün bir miktar güç buldu, tepki aldı. Bir yukarı hareket izledik. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ilk çeyreğe göre karların daralması bekleniyordu bankacılıkta. Ancak piyasada genel beklenti böyle %25 civarında karların erimesi yönündeydi. Ama şu ana kadar açıklanan bilançolarda gördük ki karlar eridi yine birinci çeyreğe göre. Ancak %16-17 bandında bir ilk çeyreğe göre erime var. Yani bilanço finansallar çok iyi değil. Ama beklendiği kadar da çok kötü değilmiş görüntüsü var. Bir miktar buradan destek alıyor gibi gözüküyor. Ancak hani bunun devamı gelir mi gelmez mi bence birazcık faiz politikasının öngörülebilirliğiyle birlikte olacaktır. Tabii toplantıya da PPK ya da henüz çok zaman var. Bununla ilgili net bir şey söylemek de çok mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası biliyorsunuz orayı proaktif yönetiyor. Yani piyasada yapılması gereken ihtiyaç olan aksiyon neyse onu vermeye çalışıyor. Evet şu an petrol fiyatı yukarıda. Amerika-İran gerginliği devam ediyor. Ancak PPK toplantımıza kadar burada tekrar bir yumuşama görürsek bugünden ve petrol fiyatlarında tekrar 80 doların altında bir hareket görürsek bankacılık için tabii daha pozitif bir ortam oluşacaktır.
0: Tabii bilançolardaki baskıyı hissettik dediniz ya. Hangi sektörlerde peki pozitif ayrışma olabilir Tolga Bey?
1: Şimdi açıkçası demir çelik tarafında bir miktar zaten son 1-2 aydır biliyorsunuz endeksin üzerinde hareketler izliyorduk. Demir çelik tarafında pozitif bilançolar gelebilir gibi duruyor. Yani orada çok çok iyi bilançolar görmeyeceğiz ama uzun zamandır da pozitif konuşamıyorduk biliyorsunuz finansallar anlamında. Dolayısıyla orayı bir nota almak lazım. Bunun yanı sıra sigortacılık tarafı iyi gidiyor. Orada zaten biliyorsunuz bazı şirketlerin zaten finansalları geldi ve beklentinin üzerinde hem operasyonel anlamda hem net kar anlamında yukarı yani yükseldiğini gördük finansalların yukarı geldiğini gördük. Bunun yanı sıra yine perakende tarafında olumlu finansallar göreceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla şu anda ön plana çıkan sektörler bunlar gibi.
0: Evet, günün kapanış tablosunu görelim. Endeksi kapatıyoruz, piyasa alarmına gidiyoruz.

0: 2, 1 ve gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem gününü kapattı ve haftayı son dakikalarda gelen alımlarla birlikte %1,24'lük artışla 13.458 puandan kapattı. Hemen arka fonda da günün kapalış tablosu ekranlarınıza geliyor. Tabii yeşil rengin ağırlıkta olduğunu ifade etmiş olalım ve rakamları değerlendirmeye devam edelim. Tolga Bey, kapanış rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
2: Yani hafta kapanışını pozitif getiriyle, yani cuma günü olması itibariyle alıcılı olması pozitif. Ama bir yandan da 13.500 direncinin hemen altında kapatıyoruz. Dolayısıyla hafta sonu oluşacak işte bu Amerika-İran gündemi nereye evrilecek, bu önemli olacak. Yine dediğim gibi petrol fiyatları bu haftayı hangi seviyeden kapatacak ve pazartesi nerede açacağız, bunlar çok önemli olacak. Çünkü çok sıcak bir gündem var, biliyorsunuz. Yani bir yandan bunları aslında elde risk olarak takip ederken, bir yandan da hafta sonu endeksin alıcılı gitmiş olması da pazartesi günüyle alakalı bir miktar umutları arttırıyor.
1: Dolar bazında da ucuzluğu uzun bir süredir konuşuyoruz aslında. Endekste dolar bazında 295 dolar civarında. Ya da yabancı yatırımcı açısından bu bir iskonto anlamına geliyor mu? Endeks bazında borsa ucuz görünürken şirket bazında da aynı tablo var mı? Bunu da ayrıca sormak isterim. Ve hangi sektörde değerlemeler daha cazip konumda şu an?
2: Yani şimdi tabii şöyle bir şey var maalesef. Tabii ki yabancı muhakkak endekslerin dolar bazında seviyesine bakıyor. Endeks şirketlerinin dolar bazında fiyatlarına bakıyor. Ama şimdi bizdeki konjonktürden dolayı, bir de biliyorsunuz sene başında yaptığımız varsayımlar maalesef savaş nedeniyle çok şaştı. Dolayısıyla da hani zaten iskonto sunan sektör ve şirket sayısı çok az Borsa İstanbul'da. Yabancılar da pozisyonlanmayı yaptıkları zaman genelde buralarda yaptıkları için genel olarak, yani dediğim gibi endeks seviyesinden ziyade şirketlerde dolar bazında iskontoları aradıklarını düşünüyorum. Yani bunu da burada söylerken finansal tarafında da şuna bakmak lazım. Yani Türkiye'de şu anda öyle bir konjonktür var ki sadece karlılığa odaklanmıyor yabancılar. Yani şu ortamda bir güçlü rakip takışı yaratabilen şirketleri de olumlu algılıyorlar. Yani kar üretemese dahi güçlü rakip takışı üreten şirketlere bir talep olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi borsada maalesef konjonktür nedeniyle çok daha fazla seçici olmak durumunda olduğu bir dönem yatırımcıların, bizlerin de, yabancıların da. Dolayısıyla da o işte finansalları genel olarak güçlü giden şirketlerde yabancıların çok iskonto bırakmadığını, genel olarak profesyonel yatırımcıların ve yabancıların o tarafa odaklandığını söyleyebiliriz açıkçası.
1: Az önce bankayı konuştuk ama ben diğer sektörlerle ilgili bir soru da iletmek isterim size. Özellikle yılın geri kalanında holding, ulaştırma ve özellikle savunmayı da sormak istiyorum. Çünkü özellikle sonbahar aylarında savunma hisseleri daha da hareketleniyor. Siz hangilerinin öne çıkmasını bekliyorsunuz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, savunma tarafında bir iskonto var diyemeyiz ama biliyorsunuz bütün dünyada aslında mevcut jeopolitik gündem sebebiyle savunma tarafı alfa sektör olarak karşımıza çıkıyor. Yani orada çok değerlemelere bakmadan genel olarak bir talep olduğunu görüyoruz. Çünkü bütün ülkeler o tarafa şu anda yatırım yapıyorlar ki biliyorsunuz Avrupa Birliği ile başladı bu hikaye. Avrupa Birliği'nin açıkladığı savunma sanayine yatırım paketiyle birlikte bir alfa sektör konumunda. Dolayısıyla orada çok iskonto aramadan endeksin satıcılı olduğu günlerde genel olarak bir hem profesyonel, yani hem kurumsal yatırımcıların hem yabancıların orada bir pozisyonlanma yarattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla savunma yine ön plana çıkmaya devam edecektir endekste.
1: Tahvil tarafını da sormak isterim. Tahvil tarafındaki yabancı ilgisi kalıcı sermaye girişimi yoksa özellikle carry trade işlemleri olarak mı değerlendiriyorsunuz?
2: Yani gördüğümüz kadarıyla carry trade işlemleri şu an. Tabii Eylül toplantısına da vaktimiz var. Bir miktar orada Eylül'de gelebilecek bir gevşeme bir bahis açıyor olabilir yabancılar. Yani şu anda biliyorsunuz son dönemde işte tekrar Amerika-İran ateşkesinin bitmesiyle hem borsa tarafında sert satışlar gördük hem tahvil faizlerinde de yükselişler gördük. Dolayısıyla aslında orada cazip getiriler ortaya çıkmaya başladı. Yani hem yabancılar için hem kurumsal yatırımcılar için hem bireyseller için de öyle. Yabancılar bu uzun süredir, yani bizim bu son 1,5-2 senedir bu tür yükselen faiz hareketlerinde carry trade amaçlı buraya geldiğini gördük. Tahvil tarafına özellikle ilgi gösterdiğini gördük ki aslında borsanın önündeki en büyük engellerden biri de bu taraf. Yani onu da konuşmak lazım. Yani Borsa İstanbul'da neden bir süredir yüzümüz gülmüyor? Çünkü biz sene başında tahvil faizlerinde, politika faizinde Merkez Bankası'nın bulunduğumuz tarihte daha aşağılarda bir yerde olmasını tahmin ediyorduk. Varsayımları o şekilde yapıyorduk ve şirket değerlemeleri de bunlar üzerinden yapılıyordu ama maalesef savaş nedeniyle evdeki hesap çarşıya uymadı. Bundan dolayı da tahvil pazarı, tahvil piyasası hala Borsa İstanbul üzerinde bir önemli bir fırsat maliyeti olarak, rakip olarak karşımıza çıkıyor. Yabancılar da buraya teveccüh gösteriyorlar ve carry trade'a başlı pozisyonlanma yaratıyorlar.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim.

0: Sayın seyirciler, Borsa İstanbul'da Gong, Kardemir, Çelik için açıldı, çaldı. Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong töreninin ardından işlem görmeye başladı. Şimdi haberimizin detaylarını izleyelim.
1: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada Gong, Kardemir Çelik Sanayi için çaldı. 128 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda pay başına satış fiyatı 35 lira olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon lira olan Kardemir Çelik'te satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Bireysel yatırımcılara yaklaşık kişi başına 63 lot dağıtımı gerçekleştirildi. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 2205 lira oldu. Şirket bayları bugün düzenlenen Gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
0: Sayın seyirciler, Kardemir Çelik'in halka arz detaylarını Kardemir Çelik Yönetim Kurulu üyesi Özlem Bakırel'den dinleyeceğiz.
2: Efendim hoş geldiniz. Kardemir Çelik Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong töreni sonrası halka açıldı ve hisselerde işlem görmeye başladı. Öncelikle genel değerlendirmenizi almak isterim. İlgiden memnun musunuz?
3: Halka arz büyüklüğümüz 4 milyar 480 milyon lira olarak gerçekleşti. 3 günlük talep toplama sonucunda 841 bine aşkın yatırımcıdan halka arz büyüklüğünün 4 katından fazla talep gelmiş durumda. Yapılan dağıtım sonrasında ise 814.853 adet yeni ortağımız oldu. Bu da şirketimizin üretim gücünün, büyüme stratejisinin ve gelecekle ilgili güvenin en somut göstergesi oldu.
2: Peki efendim, halka arz gelirini nerede kullanacaksınız? Yeni yatırımlarınız olacak mı?
3: Tabii ki bir sanayi şirketinin yeni yatırımı olmazsa olmazı. Yatırım yapmayan, teknolojisini dünya konjonktürüne göre uyarlayamayan sanayi şirketi büyüyemediği gibi yok olmaya da mahkumdur. Yalnız bizim tabii diğer halka arz olan şirketlerden en büyük farkımız, büyük yatırımlarımızı bundan 2-3 sene önce tamamlamamızdı ve biz zaten bunun meyvelerini verimli bir şekilde toplamaya başlamıştık. Son 4 yılda kapasitemiz 4 katına çıktı şirket olarak. Biz şimdi bu hem hali hazırda devreye aldığımız yatırımlarımızı, biten yatırımlarımızı aktif bir şekilde çalıştırmaya devam edeceğiz. Bunun için

0: de güçlü bir işletme sermayesine ihtiyacımız var. Aynı zamanda da artan kapasiteyle beraber ham madde tedarik ihtiyacımız da arttı. Ham madde tedarik finansmanında da kullanacağız bu halka arzdan gelen gelirleri.
1: Peki şimdi bu yatırımlarla birlikte şu an kurulu gücünüz ne kadar bu arada ve yeni yatırımlarla birlikte kurulu gücünüzü hangi seviyeye çıkarmak istiyorsunuz? Bir taraftan tabii ilk yarıyı da geride bıraktık. İlk yarıyı nasıl geçirdiniz? Sene sonu hedefleriniz neler? Özellikle ihracatta yeni pazarlar olacak mı?
0: İhracat olarak 100'ün üzerinde ülke ihracat yapmaktayız. 30 yılı aşkın süredir bu ihracatı gerçekleştirmekteyiz. 1968'den beri demir-çelik sektöründeyiz. Yarım asrı aşkın süredir ve 30 yılı aşkın süredir yaptığımız ihracatla zaten uluslararası pazarda oldukça yaygın bir müşteri kapasitemiz var. Halka arz sonrasında bizim hedefimiz bu pazarlardaki müşteri ağımızı hem daha da fazla genişletmek hem de pazar payımızı artırmak. Kurulu gücümüz yenilenebilir enerjide şu an 24.7 megawatt. 47.2 megawatt daha bir yatırımımız var. Bununla beraber 70 megawattın üzerine 72 megawatt civarı bir kurulu güce sahip olacağız yenilenebilir enerjide. 2027'de tamamlanacak o yatırımlar. Zaten 24.7'si uzun zamandır devrede. Bununla beraber demir çelik kapasitemiz yılda 2,5 milyon ton kapasite ile üretim yapmaktayız. Son 5 yıldır ihracat rakamlarımız %50'nin üzerinde. 2026 ilk çeyrekteki ihracat rakamımız da %58 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla biz bu üretim gücümüzle, bu ihracat gücümüzle, bu ihracat kapasitemizle ülkemize döviz kazandırmaya, katma değerli ürünler üretmeye devam edeceğiz.
2: Sırada şirket haberleri var efendim.
3: Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan uluslararası finans grubu Freedom Holding, Turkish Bank'in çoğunluk hisselerini devralma sürecini tamamladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla Rekabet Kurumu'ndan gerekli onayların alınmasının ardından, Turkish Bank sermayesinin %99,31'ine karşılık gelen hisseler Freedom Finansal Hizmetler AŞ'ye devredildi. Böylece satın alma işlemi 31 Temmuz itibarıyla resmen tamamlandı. ExxonMobil'in ikinci çeyrek düzeltilmiş karı, yüksek petrol fiyatları ve güçlenen rafineri marjlarının etkisiyle önceki çeyreğe göre %67 artarak 14,7 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kar 3,52 dolar oldu. ABD'li enerji devi Chevron, savaş kaynaklı arz sıkıntıları ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde tarihinin en güçlü finansal sonuçlarından birini açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı 6 dolar 6 sent olarak gerçekleşti. Bu rakam piyasa beklentisinin 41 sent üzerinde geldi. Enerji şirketi BP, Kuzey Denizi'ndeki portföyünü satışa çıkardı. Şirketin açıklamasına göre bu karar BP'nin portföyünü yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olarak görülüyor.

Sayın seyirciler, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler, enerji ve ticaret güzergahlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu noktada Kalkınma Yolu Projesi bölgedeki stratejik alternatiflerden biri olarak ön plana çıkıyor. Kalkınma Yolu, Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinde de önemli bir adım olacak. Dünya ticaretinin en kritik noktalarından bir tanesi olan Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler, alternatif ulaşım ve ticaret güzergahlarının önemini artırdı. Gözlerin çevrildiği projelerden bir tanesi ise Kalkınma Yolu. Irak'ın Basra Körfezi kıyısındaki Fav Limanı'ndan başlayacak proje, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan yeni bir lojistik koridor oluşturmayı amaçlıyor. Yaklaşık 1200 kilometrelik güzergahla karayolu, demiryolu ve lojistik merkezlerin birbirine bağlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Irak'ın bölgesel ticaretteki konumunun güçlenmesi, Türkiye'nin ise Asya ile Avrupa arasındaki transit rolünün artırılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin vazgeçilmez güzergahlarından bir tanesi.

0: Körfez ülkelerinden çıkan petrol ve doğalgazın önemli bir bölümü bu noktadan dünya pazarlarına ulaşıyor.
1: Biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak, inşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız.
0: Kalkınma yolu projesi Hürmüz Boğazı'na olan ihtiyacı ortadan kaldıracak mı? Kalkınma yolu Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım olacak. Efendim, Türkiye Petrolleri yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'deki Han Tervel sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Türkiye enerji alanında yurt dışındaki arama faaliyetlerini genişletiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz'de bulunan Han Tervel Blok 1-26 sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun onayıyla resmiyet kazanan ortaklık kapsamında Shell'in sahip olduğu ruhsattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin %33'lük bölümü Türkiye Petrolleri'ne devredildi. Böylece sahadaki ortaklık yapısı da netleşti. Shell %42 payla operatörlüğünü sürdürürken Türkiye Petrolleri %33, OMV ise %25 payla projede yer alacak. İşbirliğinin temelleri 18 Şubat'ta atıldı. Türkiye Petrolleri ile Shell arasında Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki sahada ortak arama faaliyetleri için anlaşma imzalandı. Bulgaristan hükümetinin son kararıyla birlikte ortaklık resmen yürürlüğe girdi. Yaklaşık 3800 kilometre büyüklüğündeki saha, Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya gaz sahasına yakın konumda bulunuyor.
2: Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı. Yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Biz inşallah bu iki şirket olarak burada bu çalışmaları gerçekleştireceğiz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı açıklamada bölgede ilk etapta sismik araştırmaların gerçekleştirileceğini, ardından arama kuyusu açılmasının hedeflendiğini belirtmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Türkiye'nin turizm geliri ikinci çeyrekte 15.9 milyar dolar olurken ilk 6 ayda ise 25.7 milyar dolara ulaştı.
3: Turizmde ikinci çeyrek verileri açıklandı. Türkiye'nin turizm geliri 2026 yılının ikinci çeyreğinde 15 milyar 865 milyon dolar oldu. Gelirin 15 milyar 655 milyon dolara ziyaretçilerden, 209 milyon doları transfer yolculardan elde edildi. İlk 6 aylık dönemde ise gelir 25 milyar 746 milyon dolara ulaştı.
4: Hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma, hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
3: Türkiye'ye yılın ikinci çeyreğinde ziyaret edenlerin sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 azalarak 15 milyon 581 bine geriledi. İlk 6 aylık dönemde ise toplam ziyaretçi sayısı 25 milyon 759 bin olarak kaydedildi.
4: İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu.
3: İkinci çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ortalama harcaması ise 79 dolar olarak

0: Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eres'in turizm verilerine ilişkin Apar'a açıklamalarda bulunduğu, yılın ikinci yarısının turizm açısından daha hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.
1: Ya aslına bakarsanız beklediğimiz şekilde rakamlar biraz düştü. Daha da büyük, daha da yüksek düşüşler bekliyorduk. Ama çok şükür işte 2,5-3'lerde kaldı düşüş oranları. Konaklamaya bu tabii daha yüksek yansıyor. Türkiye'ye girişlerle konaklamada bizim çıkardığımız rakamlar arasında bir fark var. Malum kayıt dışı konaklama testleriyle alakalıydı. Bunun üzerinde uzun süredir çalışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sağ olsun çok üzerine gidiyor. Valilikler çok üzerine gidiyor. Dolayısıyla oradaki o aradaki makas gittikçe küçülüyor çok şükür. Bizim kaybımız da %8 civarları.
0: Evet. Tabii bu dönemde özellikle SGK desteği ve konaklama vergisindeki indirimler gibi uygulamalar savaşa rağmen nasıl bir etki gösterdi sektörde?
1: Yani birincisi zaten inanın konaklama sektörü şu anda çok da parlak durumda değil. Gelirlerde bir sıkıntı yok. Çünkü düşüş %10 gibi diyelim. Gelirlerde çok büyük bir düşüş yok. Ama sabit giden döviz kuruyla biraz da enflasyonun yarattığı tabii maliyet artışlarıyla maalesef günün sonunda GOP'de sıkıntı vardı. Ve personel yükü çok ağır bir sektör bizim konaklama sektörümüz. Biz hizmet sektörüyüz. Biz insansız hiçbir iş yapamayız. Her ne kadar dijitalleşmeye ayak uydurmuş olsak da hizmet sektöründe insan faktörü önemli. İstihdam çok önemli. İstihdama büyük katkı sağlıyoruz. Onun için SGK için kişi başı verilen o 3500 TL teşvik oteller için büyük fark yaratacak. Ellerindeki gerçek yetişmiş personeli tutabilme ihtimallerini daha yükseğe çıkardı. Dolayısıyla aslında bu desteğin biz en azından kış sezonunun sonuna kadar devam edebilmesini ümit ediyoruz. Çünkü görünen o ki bizim elimizde olmayan nedenlerle Türkiye'deki turistik hareketler malumunuz yukarıda savaş, aşağıda savaş. İnsanlar yurt dışından baktıklarında da algı en çok ya seyahate gidip kalırsak, hava sahası kapanırsa, aslında Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşacaklarını düşünmüyorlar. Ama ya kalırsak ya hava sahası kapanır diye Türkiye bu son dönemde maalesef biraz son tercihler oldu. Ardından biliyorsunuz Dünya Kupası vardı. Her zaman Dünya Kupası olduğunda insanlar Dünya Kupası'nın olduğu ülkeye gidemiyorlarsa kendi evlerinde kalmak istiyorlar ve evlerinde seyretmek istiyorlar. Dolayısıyla Dünya Kupası bittiği günden beri Sayın Bakan da açıkladı biliyorsunuz. Biraz hareketlilik var. Umuyorum son çeyrekte geçmiş açıklamamızın hepsini konaklama sektörü için söylüyorum kapatamayabiliriz ama en azından bizi rahatlatacak bir iş akışı başlar diye düşünüyorum.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. Haziran ayında ihracat %21.7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise aynı dönemde 10.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2: Türkiye Haziran ayında 24 milyar 915 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %21,7 arttı. İthalat ise %23'lük yükselişle 35 milyar 285 milyon dolara ulaştı. İhracat ve ithalat arasındaki farkın büyümesiyle dış ticaret açığı %26,2 artarak 10 milyar 370 milyon dolar oldu. Ocak-Haziran döneminde de ihracat artışını sürdürdü. İlk 6 ayda ihracat %3,5 yükselerek 135 milyar 980 milyon dolara çıkarken ithalat %4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı %7,4 artarak 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında ihracatta lider sektör yine imalat sanayi oldu. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,7 olarak kaydedildi. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu. İthalatta ise 5 milyar 276 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Enerji ürünleri ve altın hariç tutulduğunda da dış ticarette hareketlilik devam etti. Bu kapsamda ihracat

0: %23,2, ithalat %24,3 arttı.
1: Sayın seyirciler, Ağustos ayında piyasalarda kritik başlıklar takip edilecek. Altın ve borsada yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü merkez bankalarının mesajlarında, enflasyon verilerinde ve şirket bilançolarında olacak.
0: Piyasalarda Ağustos ayı yoğun bir veri takvimiyle başlıyor. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın para politikası adımlarında olacak. Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, doların seyri ve küresel risk iştahı altından borsalara kadar birçok varlık üzerinde belirleyici olacak. Altında güvenli liman talebi, merkez bankalarının alımları ve faiz beklentileri izlenecek. Ons altının hareketiyle birlikte dolar TL'deki seyir gram altının yönünü belirleyecek.
2: Tekrar savaşın anlık bir büyüme ihtimali artarsa ons altın tekrardan 3800 liraya kadar geri çekilebilir. O sebeple piyasalar tarafı savaşın gidişatına göre şekillenecek.
0: Borsa İstanbul'da ise Ağustos ayının öne çıkan gündemi ikinci çeyrek bilançoları olacak. Şirketlerin karlılık performansları, sektör bazı hareketler ve faiz beklentileri hisse senetlerinde fiyatlamaları etkileyecek.
3: Piyasa kendi yeni hikaye arıyor. Çok net yani, bu hikaye nereden gelir olumlu yönde? İşte şimdilik kasa veya F-35 beklemede oradan bir olumlu haber gelmedi. Global iyi onu kullanamıyor kendi dinamiklerine, döngüsü sebebiyle. Likit gerekiyor, yeni bir taze para gerekiyor ki Borsa İstanbul yukarı yönlü harekete tekrar dönebilsin.
0: Yurt içinde piyasaların en önemli başlıklarından biri ise Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu olacak. 13 Ağustos'ta yayınlanacak raporda enflasyon tahminleri ve para politikasına yönelik mesajlar yakından takip edilecek. Ağustos ayında ayrıca enflasyon verisi, rezerv rakamları, dış ticaret gelişmeleri ve yabancı yatırımcı hareketleri de piyasaların radarında olacak.
1: Jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkilerini Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner değerlendirdi. İzleyelim efendim.
4: Asıl ana temel sebep biliyorsunuz enerji maliyetleri. Burada petrol fiyatlarının ciddi anlamda yükseliyor olması ve jeopolitik risklerin halen devam ediyor olması aslında bütün dünyayı aynı şekilde negatif etkilemiş durumda. Tabii burada her ülkenin kendine göre bir takım sorunları oluyor ama Türkiye tarafına baktığımızda açıkçası daha çok biz iş tarafta aslında çok böyle beklenmedik bir senaryoyla karşılaşmış değiliz. Tek bizim için soru işareti enerji, ama onun haricinde enflasyon ya da cari açık, rezervler aslında gayet makul ve sürdürülebilir. Yani beklentiler dahiline geliyor olması aslında olumlu, ama küresel taraftaki baskı ve oynaklık o kadar fazla ki ciddi anlamda bir tedirginlik var. Özellikle de enflasyon tarafında yükselme eğilimi bizde de aynı şekilde piyasaları tedirgin ediyor. Bunların yansımalarını da aslında bütün borsalar yaşıyor şu anda. Özellikle de faizler konusunda yüksek seyretmesi maalesef borsalar üzerinde genel olarak bir baskı yaratıyor. Türkiye'de bizde de aynı şekilde faiz baskısı piyasaları negatif yönünü etkiliyor diyebiliriz. Ama son günlere baktığımızda 6 gündür üst üste hiç kesintisiz bir düşüş yaşıyoruz biz. Bu da maalesef biraz moralleri bozuyor. Bu 6 günlük düşüşün açıkçası arkasındaki sebeplere de baktığımızda şu an için birçok hissenin trendinin bozulduğunu görüyoruz. Çok önceden beri. Onun haricinde para girişinin yeterli olmaması, halka arzlar ve burada bozulan trendlerle birlikte VÜYOP tarafındaki teminat tamamlama ihtiyacı burada piyasada satış getiriyor ve hisse

vadelilerde de vade sonunu olması sebebiyle şu an ekstra 6 gündür burada bir baskı yiyor piyasa. Ama dediğim gibi böyle çok özel bir sebep yok. Türkiye ile ilgili makro ya da enerji ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili direkt özel Türkiye özelinde bir haber akışı ya da bir sorun olmadığını görüyoruz. Yani sadece belki biraz daha burada bozulan trendlerin etkisiyle baskı biraz daha tetiklenmiş gibi görünüyor.

0: Sayın seyirciler, Hürmüz'de gerilim artıyor. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki iki petrol tankerinin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Hürmüz'deki son gelişmeleri İran'dan Ekber Karadağ aktaracak.
1: Tansiyon yüksek, gerilim devam etmektedir, çatışmalar devam etmektedir, gece de yine çatışmalar sürdü. İran Devrim Muhafızlarından gelen açıklamaya göre sabahın erken saatlerinde bölgede Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu tankerlerin hangi ülkeye ait olduğu veya hangi şirkete ait olduğuna ilişkin İran'dan ayrıntılı bilgi açıklanmadı, paylaşılmadı. Ancak evli muhafızlarının açıklamasında bununla beraber bölgeden geçen 4 geminin de bu 2 geminin vurulmasıyla birlikte geri döndüğü ifade edildi. Tabii gerekçe nedir? Gerekçe malumdur. İran devrim muhafızları söz konusu bölgenin kendi kontrolünde olduğunu ve herhangi bir geminin bu bölgeden izin almadan kendi belirlediği rota dışında geçiş yapamayacağını belirtiyor. Ve özellikle son günlerde yaşanan gerilimin ardından devrim muhafızları bu bölgenin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ifade ediyor. Bu kapsamda yani vurulan gemilerle ilgili devrim muhafızları sosyal medya hesabı üzerinden bazı görüntüler de paylaştı. Hatırlatmakta yarar vardır. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran devrim muhafızlarının bir eylemde bulunması halinde vurulacak her gemiye karşılık İran'daki altyapı vuracaklarını ifade etmişti. Bu yönde tehditler savunmuştu. Hatta bununla da getirmeyip işte İran'ın bloke edilmiş paralarından bunun işte gemilerin hasarının tazmin edileceğini belirtmişti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumun yaşanması halinde herhangi bir şirket İran'ın bloke edilmiş paralarını kabul ederse o şirketin ve o ülkenin gemilerinin bu bölgeden geçmesine izin vermeyeceğini belirtiyor. Tabii Hürmüz'de durum buydu. Fakat dedi, az önce de söylediğim üzere çatışmalar devam etti. İran Kuveyt'e hedef aldığını belirtti. İran'dan gelen açıklamada İran ordusu özellikle söz konusu Kuveyt'teki Ahmet Cabir ismini hedef aldıklarını ifade etti. Yine İran kuzeyinde Erbil bölgesindeki de bazı patlama seslerinin geldiğine ilişkin haberler yayınlanmaktadır. Fakat gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik bir saldırısı olmadı. Acaba bu iki petrol tankerinin vurulmasının ardından bu gece bir operasyon yapar mı yapmaz mı? Bekleyip göreceğiz. Kısaca şunu belirteyim. Yani savaşın çapının ta Akdeniz'e kadar uzandığını ifade edebiliriz. İlk kez savaşın başlamasından bu tarafa Mısır'a yönelik bir saldırı oldu. İki gazeteleri hedef alındı. Onlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti. Tabii Mısır'da ilgili herhangi bir ülkeyi ve grubu suçlamadı. Husiler bunu reddetti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanı üstü kapalı bir şekilde bu olayla ilgili İsrail'i suçladı ve son olarak da şunu belirteyim ki Suudi Arabistan'da işte son zamanlarda Husilerle yaşadığı gerilimin ardından bir çok uluslu deniz koalisyonu arayışı içinde ve bu kapsamda da Suudi Arabistan'dan gelen açıklamaya göre 13 ülkenin Suudi Arabistan'la birlikte 14 ülkenin bu koalisyona destek verdiği ifade edildi.
0: Sayın seyirciler, Rusya hükümeti iç piyasada yakıt arzını güvence altına almak amacıyla benzin ihracatına yönelik geçici yasağın süresini uzattı. Karara göre benzin ihracatı yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.
2: Rusya'dan akaryakıt ihracatına yönelik yeni karar geldi. Hükümet, iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve yakıt fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla benzin ihracatına uygulanan geçici yasağı 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Kararla birlikte

0: dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatında üreticilere yönelik kısıtlamalarsa 1 Eylül itibariyle kaldırılacak. Üretici olmayan şirketler için uygulanan ihracat kısıtlamaları ise devam edecek. Moskova yönetimi kararın arkasında iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına alma hedefinin bulunduğunu açıkladı. Rusya'da son dönemde bazı rafinerilerin Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarından etkilenmesi yakıt üretimi ve stoklar üzerinde baskı oluşturdu. Moskova özellikle tarım sezonu öncesinde çiftçilerin ve iç tüketimin ihtiyaç duyduğu yakıtın karşılanmasını belirledi.
1: Sayın seyirciler, Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak %1 seviyesinde sabit bıraktı. Enflasyonun hız kazanması ve sanayi üretiminin beklentileri aşmasıysa yılın geri kalanında yeni bir faiz artışı ihtimalini gündemde tuttu.
0: Japonya Merkez Bankası Temmuz ayı para politikası toplantısında politika faizini %1 seviyesinde sabit tuttu. Karar para politikası kurulunda 8'e karşı 1 oyla alındı. Kurul üyesi Hajime Takata ise kısa vadeli politika faizinin 25 bas puan artırılarak %1,25'e çıkarılması yönünde karşı oy kullandı. Banka enflasyon görünümündeki iyileşmenin sürmesi halinde kademeli faiz artırımlarına devam edebileceği mesajını verirken para politikasında temkinli duruşunu korudu. Kararın ardından açıklanan veriler de ekonomide fiyat baskılarının sürdüğünü ortaya koydu. Başkent Tokyo'da taze gıda hariç çekirdek tüketici enflasyonu Temmuz ayında yıllık %1,9'a yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon ikinci ay üst üste hızlanırken piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Ekonomik aktiviteye ilişkin veriler de olumlu sinyaller verdi. Japonya'da sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda %1,3 artarak %0,7'lik beklentiyi aştı.
1: Efendim, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya geçiyoruz. Euro bölgesinde enflasyon hız kazandı. Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda %2,9 arttığını ifade etmiş olalım. Detayları A Para muhabiri Dündar Keşap'la aktaracak.
2: Evet, iyi yayınlar. Euro bölgesindeki enflasyon Temmuz ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yeniden yükselişe geçti. ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş fiyat baskılarını arttırmaya devam ediyor ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikası konusunda yeni adımlar atabileceği de beklentileri güçlendirmiş durumda ki biliyorsunuz akaryakıt fiyatları gerçekten rekor düzeyde şu anda Avrupa Birliği ülkelerindeki İtalya bu ülkelerin başına yer alıyor. Diğer yandan Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yapılan açıklamada verilen bilgilere göre Euro bölgesindeki tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda %2,9 artı Haziran ayından ayında bu oran %2,8 seviyesindeydi ki artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Ancak açıklanan rakam piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşen özellikle Fransa ve İspanya'daki yüksek artışların da ardından geldiğini söyleyebiliriz. Bir başka nokta ise 21 ülkeden oluşan Euro bölgesinde enerji fiyatları yıllık bazı %10 yükseldi. Enerji ve gıda gibi dalgalı kalemler hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonda da artış eğilimi devam ediyor ki hemen burada bir not vereyim. İtalya'da ise biliyorsunuz enerji konusunda genel olarak bununla bağlı olarak şunu söyleyebiliriz. Ağustos ayı içinde sadece İtalyanlar ülke genelinde 1 milyar euro daha fazla harcama yapacak. Yani toplam rakamı dile getiriyorum ki gördüğünüz gibi enerji artan fiyatlar, zamlar ülke ekonomisinde etkilemeye devam ediyor. Yani kısaca toparlamak gerekirse Orta Doğu'daki gelişmeler piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor ki öyle görünüyor. Bu daha da devam edecek ancak tabii bu artan enflasyon, gelen zamlar doğal olarak Avrupa Birliği içerisindeki vatandaşları da özellikle orta ve küçük iş yerleri sahibi aileleri ciddi şekilde etkilemeye devam edecek. Bakalım bu savaş her şeyden önce ne zaman sona erecek? Sönermesiyle birlikte belki biraz olsun normale dönmesi bekleniyor. Evet, kısaca gündemde olan notları sizlere aktarmaya çalıştım. Sorun yoksa söz İstanbul'da sizde.

Sayın seyirciler, 3 Ağustos haftasında yoğun bir veri gündemi bekliyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli veriler açıklanacak. Hemen göz atalım. Pazartesi günü Türkiye'de üretici ve tüketici enflasyonu aylık ve yıllık bazda açıklanacak. Temmuz ayına ilişkin bu enflasyon rakamlarını da takip ediyor olacağız. İmalat PMI rakamlarını yine Temmuz ayına ilişkin takip ediyor olacağız pazartesi günü. Euro bölgesinde ise imalat PMI endeksi açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da yine imalat PMI endeksini Temmuz ayına ilişkin verileri takip ediyor olacak. Salı günü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi gelecek Haziran ayına ilişkin. Yine salı günü kırmızı kitabı takip ediyor olacağız. Johnson Readbook endeksini ve bir perakende verisinin olduğunu ve 9000 mağazadan veri toplandığını açıklayalım. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık ham petrol stokları açıklanacak salı günü. Çarşamba günü ise Euro bölgesi hizmet PMI endeksini takip ediyor olacağız. Sayın seyirciler, bunu da ifade etmiş olalım. Ve artık bültenimizi yavaş yavaş noktalarken şunu da belirtelim. İngiltere'de hizmet PMI endeksini takip ediyor olacağız. Euro bölgesinde yine üretici fiyatları açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ve hizmet PMI. Perşembe günü ise Euro bölgesi perakende satışları, Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Cuma günü ise Türkiye'de hazine nakit dengesi, Almanya'da sanayi üretimini, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranıyla tüketici enflasyon beklentilerini takip edeceğiz. Yoğun bir hafta olacak diyelim ve Z raporunu artık noktalıyoruz. İyi akşamlar efendim.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Sigortam.net. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
4: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
5: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
6: Alacağım parçayı.
4: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
7: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar buraya...

0: Neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
2: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
3: 1 milyon mu?
0: 1 milyon.
1: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim, yüksek topuklarda bugün bambaşka bir konuyu işleyeceğiz. Bir kadın mutfakta ne yapar? Bir kalkınma öyküsü de yazabilir, bir girişim de yapabilir, gelenekleri geçmişten geleceğe taşıyabilir. Bunların hepsini yapan bir kadını ağırlıyoruz bugün. Ebru Baybara Demir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sosyal gastronomi şefi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Küresel Gıda Kahramanı, daha pek çok titriniz var aslında. Bunları konuşurken de izleyicilerimize taşıyacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Ebru Hanım, Ebru Baybara Demir kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Eğitiminizi, iş hayatınıza nasıl başladınız?
1: Ben Mardinli bir ailenin kızıyım. Ailem erkek beklenen üçüncü kız çocuğu olarak doğmuşum ben. Ailem ben doğduktan sonra, üçüncü kız olarak doğduktan sonra babam bir karar veriyor. Benim üç kızım var ama diyor hepsini erkek gibi yetiştireceğim, İstanbul'a götüreceğim diyor. Ve babamın hayali aslında üniversite okumakmış. Kendisi gerçekleştiremediği için sonrasında kendisine bence bir bahane bulmuş ve bizi İstanbul'a getirip biz hepimiz üniversite okuduk. Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel turist rehberiyim. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim. İzmirliydim. 99 yılında ülkedeki değişimler, siyasi değişimler, arkasından Marmara depreminin olmasından sonra ülkede turizmin bitme noktasına geldiği yerde ben eşimle birlikte işsiz kaldım. Bir şey yapmam gerekiyordu. Mardin'i çok duydum babamdan, çok anlattı babam bana ama bize, ama hiç Mardin'e götürmedi. Sadece bir kere gittim, 8 yaşındaydım. Dayım vefat ettiğinde cenaze törenine gitmiştim. Oradaki gördüğüm o manzara, o koskoca konakta yaşadıklarım 2-3 gün içerisinde küçücük bir çocuğun aklına ne kaldıysa çok büyütmüşüm ben onları. Ve Mardin'i, o büyüttüğüm hikayeyi Mardin'de görmek için eşimle birlikte Mardin'i görmeye gittik. Aslında bir şey yapacaksak Mardin'de yapmalıyız. Çünkü Mardin Mezopotamya'nın kuzey kapısı ve birçok dinden ve kültürün bir arada yaşadığı, yüzyıllardır yaşadığı 12 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Tarihi geçmişiyle birlikte etnistelerin varlığı, yaşam zenginliği, hepsi aslında turizme gelecek vaat ediyordu. Ben orada kalıp Mardin'de turizm yapmayı istedim. Ve 25 yıldır Mardin'de yaşıyorum. Aslında turizm destinasyonları yapıp bunları İstanbul'daki büyük acentalara anlatmak ve ondan sonra da orada turlar yapmaktı amacım. Fakat gezdirdim. O zaman Mardin çok enteresan bir yer. 1999 yılında Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 11 binmiş. Yatak kapasitesi 220'ymiş o zamanki TÜİK raporlarına göre. Sonra baktım ben Mardin'e bu 11 bin kim geliyormuş diye. Nusaybin bir sınır kapısı 33 kilometre uzaklıkta Mardin'e. Ve aslında o 11 bin Nusaybin'den giriş yapan kamyoncuların sayısıymış. Mardin'e turist gelmiyormuş. 99 ve 2000 yılları çok riskli bir dönem zaten. Zor bir dönem Mardin için. Terörün henüz güvenlik sorununun çözülemediği bir dönemde. Mardin'in ağırlıklı geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve dediğim gibi biraz önce de Orta Doğu'ya yakınlıktan dolayı da sınır ticareti önemli bir gelir kaynağı. Fakat Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle kapının sürekli açılıp kapanması orada ticarete bir gelecek vaat etmiyor. Tarım zaten olanaklar çok kısıtlı olduğu için oradaki en büyük sorun göçtü. Ben şuna çok inandım Özlem Hanım. O günkü şartlarda Mardin'in değerleri ve kıymetlerini gördükten sonra aslında kendi yaptığım işte aldığım eğitimle birlikte bence Mardin bir gün turizmde gelecek vaat edebilirdi ve ben bunu görenlerden biri olmalıydım. Ve yaşadığım 25 yıl sonunda aslında ilk hareketimiz, bütün hikaye şöyle başladı. Bir kadın o şehre çok inandı. Sonra bir değişime inandı. Sonra kendine inanan kadınları yanına aldı. Ve 2001 yılında bir restoran açtım ben. Aslında gezdirdiğim Alman bir turist grubu şehrin tek restorandaki yemekleri beğenmeyince grubumu alıp yemeğe eve götürdüm. Bana o gün ailemin kadınları ve mahallenin kadınları yemek yapmıştı. Sonra o kadınları alarak ben restoranı açtım. Aslında bu bir değişimin başlangıcıydı. 23 yaşında bir kadın.

0: Bu arada eşim gitti, ayrıldık. Çünkü bölgenin koşullarına alışamadı. 23 yaşında bir kadın. Bir restoran açıyor ve mutfağında kadınlar çalışıyor. Bu o zamanın dinamiklerinin kaldırabileceği bir şey değildi. Zaman içerisinde insanlar aslında kendini şöyle gördü. Hani bir konak var ve yemek yapılıyor ve turistler gelip yemek yapıyor. Aslında eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir yerde iyi bir şey yapmak istiyorsanız insanların bildiği en iyi işten başlamanız gerekiyordu. Ben böyle yapmıştım. Herkesin bir evi vardı ve çok iyi yemek yapıyorlardı. Bu kadın yaptıysa ben de yaparım diye. Sonra bir kadın ve onunla birlikte 21 kadının cesaretinden cesaret alan Mardinliler şehrin turizmine yatırım yaptılar. Bugün Mardin'de 4 milyon turist var. Yatak kapasitesi 200, pardon 20 binin üstünde, 20 binin üstünde. Hala birinin hapşırdığında bütün dünyanın nezle olduğu bir coğrafyada kimse bir şey yapmazken, yatırım yapmaya cesaret edemezken Mardinliler kendi şehirlerine yatırım yaptılar. Ve ben bunu ilk görenlerden birisiyim ve hala orada yaşıyorum. Ebru Baybar'ı orada oranın Mardinli bir ailenin hala oradaki işte kız çocuğu olduğu için döndü babam. Benim kız olduğum için, kız çocuğu doğduğum için İstanbul'a götürdü. Ama o kız çocuğu aldığı eğitimi başkaları için avantaja çevirmek için can haraç Mardin'de çalışarak çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Ve beraber bir ekiple, büyük bir ekiple, kurduğum ekiplerle çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bir kadın değiştirir mi? Bir kadın çok şey değiştirir. Ben bu değişimin bir parçası olduğum için de gerçekten çok mutluyum.
1: Orada kadın olarak kabul görmek de çok kolay değil aslında girişimciliğe başlarken. Bir de tabii söylediğiniz dönemlerde biraz daha terörün de yoğun olduğu
0: Evet.
1: dönemler. Zorlandınız mı çok?
0: Şimdi şöyle, aslında savaş büyüktü. Savaş şöyle büyüktü. Şimdi bana sordukları zaman aslında biraz düşündüğüm zaman hiç kötü şeyler yaşamadım ben. Aslında garip bir durumdu. Çünkü bir değişim başlatıyorsunuz. O değişimin insanlar, kadınlar değil, değişim korkutuyor insanları. Bunu söylemek daha doğru, üstüne basmak lazım. Bu değişim babamı da korkutmuştu. Ben İstanbul Mardin'e gelip Mardin'le yaşama fikrini, kararını aldığım zaman İstanbul'a döndüğümde babamın karşısına 23 yaşında bir genç kadın olarak çıkıp da ben Mardin'de yaşayacağım, biliyor musun? Ben orayı çok beğendim. Orada turizm yapacağım dediğimde ilk karşı çıkan babamdı benim. Senin ne işin var orada? Çünkü ben istedim senin daha iyi bir eğitim almanı, daha farklı işler yapmanı istedim ve sen gittin Mardin'i seçtin diye babam tepki gösterdi. Ben de 1,5 yıl konuşmadı. O zaman 23 yaşındasınız. Kanınızın deli aktığı zaman işte her şeyi siz biliyorsunuz. Onlar ne biliyorlar ki dediğiniz bir dönemde ben dünyanın neresini istersem orada yaşarım. Sen bana karışamazsın dediğim bir zamanda gitmiştim. Orada babamla bir savaş çıktı aslında. Sonra her şeyin aslında daha kolay olduğunu düşünüyordum. Hayat tecrübem çok fazla yoktu. Bir fikrim vardı ve ona çok inanıyordum. Şuna çok yanılmışım. O fikriniz olduğu zaman ve ona inandığınızda ortaya somut bir şey bırakmadığınız zaman insanlar sadece sizi işte hayırlı olsun demekle yetindiler. Şöyle bir şeydi. Zannediyorsunuz ki evet, bu fikre ben de inandım, hadi gel beraber yapalım. Öyle bir şey olmadığını gördüm. Tek başınasınız her zaman. Bunun için biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Şimdi Mardin'de kadın çok değerli ama toplumsal hayatta o dönemde yoktu. Sosyal hayatta çok fazla yoktular. Ben ailemin kadınlarının zincirlerini önce bir kırdım. Çünkü ben o evde yaşıyordum. Oraya dışarıdan misafir getirdim. Sonra o kadınlarla birlikte evlerde yemek vermeye başladım. Oradaki mahalledeki kadınların zincirleri benimle birlikte kırıldı. Kendilerini daha özgür hissedip daha kendilerini ifade etmeye şansını yakaladılar. Ondan sonra bu oradaki şehirde aslında ilk başlarda hani böyle bir şey yatırım yapıyorsunuz. 4 bir tane restoranınız var. Karşımda bir restoran, bir kahve vardı mesela. İnsanlar merak ediyor bu kadın ne yapıyor diye. Bütün gün kahveden beni izliyorlardı. Kahveye geliyordu. Hayatın işini yaptığını söyleyebilirim kahvenin. Bir sandalyeyi içeriden alıp bir çay söyleyip bütün gün konağı izliyorlardı. Ama bu çok uzun sürmedi. Şöyle bir şey ki, biraz önce söylediğim şey çok kıymetliydi. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan yerlerde insanların en iyi yaptığı işi bilmek çok önemliydi ve bunu ekonomiye çevirmek çok önemliydi. 4 ay sürdü bu iş. Hakkımda her şey konuşuldu, duymadım. Yoluma devam ettim. Çok inatçıydım çünkü. Bir beyefendi geldi. 60'lı yaşlarda 2 tane genç çocukla geldi yanında. Kendi çocuklarıymış. Bana dedi ki, işte ailemi tanıdığını söyledi. Benim dedi bundan daha iyi bir evim var dedi. Daha güzel bir evim var dedi. Biliyorsunuz biz tarihi konaklarda oturuyoruz. Benim gelinlerim çok güzel yemek yapıyor dedi. Sen bana bir söyle, ben seni gördüm ne yaptığını dedi. Ben evimi otel mi yapayım, lokanta mı demişti. Benim için kırılma noktası buydu işte. Ondan sonra bunun gibi insan, onun gibi insanlar, çok insan bu işten cesaret alıp

0: bir anda bütün şehrin turizmine yatırım yapıp kendi hayatlarını kurdular. Aslında zor muydu? Aslında zorluğu, ne zaman zorluk görmek isterseniz zorluğu, her şey zor olur sizin için. Ama ben o zorlukları görmedim. Zorluk görmek istemedim. Daha çok mücadele edip birlikte çalışmak, ikna etmek yoluna gittim. Ve bunu da başardığımı düşünüyorum.
1: Evet, gastronominin dönüştürücü gücü. Ortak dilimiz toprak olsun diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve topraktan tabağa tarımsal kalkınma kooperatifini kuruyorsunuz. Biraz onun hikayesini de anlatayım bize.
0: Aslında yaptığım işin adını hiçbir zaman koyamadım ben. Sonra eğitimden aldım. Mutfaklıydı ama benim en iyi eğitmenim, en iyi öğretmenim önce annemdi. Muhteşem yemek yapan bir ailede büyüdüm ben. Annem çok güzel yemek yapardı. Ailemin kadınları çok güzel yemek yapardılar. Ve annemin hep dizinin dibinde olan bendim. O yemekleri öğreneyim, bir şeyler öğreneyim kısmıyla ben tarafındaydım. Ama benim diğer öğretmenlerim de beraber yanımda çalışan, benimle birlikte çalışan kadınlardı. Onlardan çok şeyler öğrendim ben. Tabii bunları eğitimle pekiştirince bir sistem haline getirdim sonrasında. Ama ismimin adını koyamıyordum çünkü konu biraz daha farklıydı. Yemek yapıp sunan bir şef değildim ben orada. Hani yöneten, şöyle sadece yönetmiyordum. Zaman içerisinde ne kadar aile sorunu olan, işte gençler, ne kadar işte evdeki huzursuzluklarıyla baş başa kalmak zorunda olan ve hayatını yolunda sokmak isteyen kadınlar beni bulmaya başladılar. Onların hepsine yol açtım. Yani ya da yol açmak değil aslında, yanımda yer verdim. Bununla ilgili çok örnekler, çok güzel hikayelerim var. Zaman içerisinde onların hayatları benim hayatım gibi oldu. Yemek sadece benim pişirip ve misafirime sunduğum bir şey değildi. Aslında o yemek o insanların hayatlarını değiştirmek için bir amaç haline gelmişti. Yaptığım işin adını bilmiyordum. 2011 yılında mültecilerle birlikte, Mardin'e gelmesiyle birlikte mültecilerle projeler yapmaya başladım. Hayatımıza bu sefer onlar girdiler. 100 bin mülteci Mardin'de yaşıyor, Suriyeli mülteci. Benim o dönemde onlara kayıtsız kalmam mümkün değildi, hala öyle. Nüfusun %12'sinin olduğu bir yerde, mülteci olduğu bir yerde benim sokakta oynayan çocuğum da onlarla birlikte oynuyor. Dolayısıyla bunu aslında barışçı bir şekilde çözmem gerekiyordu. Onlarla uzlaşarak ya da onları yer vererek çözmemiz gerekiyordu bu sorunları, entegrasyon sorununu. Onlarla çalışmaya başladım. Benim aslında sonraki hayatım torat kaçmasın diye bir Mardin'i buldum, onunla evlendim. 2012 yılında kızım doğdu. İkinci kızım doğdu. Önce kızım doğdu ve ondan sonra 2012 yılında kızım bir rahatsızlık geçirdi benim. 5,5 yaşındaydı o zaman ve beyin tümörü tespit edildi. Yürüyüşünde bir sıkıntı yaşanmıştı. Ondan sonra hayatım da tamamen değişti benim. Bu sefer hayatıma tarım girdi. Çünkü doktorumuz ameliyat sonrasında bana şöyle bir diyalog var aramızda. Neden benim çocuğum? Demişti ki yani sebebini bilsem Nobel alırım. Bildiğim bir şey var, yediğimiz içtiğimiz her şey. Bir anne, hiçbir anne babanın yaşamasını arzu etmem. Allah hiçbir anne babayı çocuğuyla sınamasın. Zor bir durum. Ben dedim ki annemin bana öğrettiği her şeyi ben çocuklarıma yapıyorum. Dışarıdan hani öyle zararlı şeyler, hani onun sağlığına etki edecek şeyler pişirmiyorum demiştim doktora. Doktor, bu iş böyle bir şey değil artık. Bu havanın, suyun ve işte tarımın, toprağın bozulduğuyla alakalı bir şeyler söyledi. O zamana kadar hiç düşünmemiştim. Çünkü nasıl anlatsam? Hayatınızda hep sorguladığınız bir şey var mıdır diye sorduğunuz zaman evet benim var. 2012 yılına kadar ben yemeği sorgulamamıştım. Yaptığım yemeği sorgulamamıştım. O saatten sonra yemeği sorgulamaya başladım. Kızımın iyileşme sürecinde doktorun ne demek istediğini anladım. Aslında dehşete kapıldım. Çünkü ülkedeki tarım sistemi, aslında sadece ülkede değil, dünyadaki tarım sisteminin gidişatının aslında bizi hasta ettiğini, aslında sağlıklı olmadığını ve sürdürülebilir olmadığını, birçok şeyin farkına varmamı sağladı o süreç benim. Benim bunun için bir şey yapmam gerekiyordu. Ve aklıma tohumlar geldi. Tohumlar şöyle, her şey 12 bin yıl önce bizim topraklarımıza buğday tohumuyla başlıyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Ve ben bu coğrafyada yaşıyorum. Benim de bir şey yapmam lazım ama benim yaptığım şey sadece benim çocuğumu değil, bütün herkesi ilgilendirmeliydi. İkincisi, bir sorumluluğum vardı. Ben 3 tane çocuğun annesiydim ve her gün yüzlerce insanın karnını doyuran bir şeftim. Dolayısıyla bunun için yola çıkmam gerekiyordu ve yola çıktım. Ziraat mühendisi buldum, 2 tane kadın. Onlarla tohumları araştırmaya başladım. Benim

en büyük şansım Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin o dönemde tohum projesine başlamış olmasıydı. Bir lansmanına katıldım, tohum lansmanına. Benim de heyecanım aslında oradan geliyordu. Ellerimde tohumlarla gitmiştim. Oradan bir tane hanımefendi, tanıştığım bir hanımefendi, ziraat mühendisi hanımefendi, projeyi de aslında projenin de içinde olan bir hanımefendi. Biz ondan çok destek almıştık. İşte günlerce, bizim elimize bir yüzlerce tohum geçiyor ve bu tohumlar tahlile gitmesi gerekiyor ve doğrusunu yakalayabilmemiz için. Biz orada tanıştığımız ziraat mühendisi hanımefendiye bu tohumları göndermeye başladık. Sonra bana bir gün telefon açtı. Dedi ki bir tane tohumu gönderdiniz şuradan. Bu çok kıymetli bir tohum. Kromozom yapısı olarak da doğala en yakınlardan bir tanesi. O yüzden bunun üzerine durmanızı tavsiye ederim demişti. Bulduğumuz tohumun adı Sorgül. Sorgül kırmızı gül demek. Mezopotamya'nın bilinen en eski durum buğdayı. Aslında şöyle, Mardin'de bir dağın eteğine kuruludur. Suriye sınırıyla iki tarafta biliyorsunuz Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında bir Mezopotamya ovası var. Evet. Dünyanın en özel coğrafyalarından bir tanesi. Bu çok özel bir bilgi ki 12 metrede toprak kalitesi aynı olan dünyada başka bir coğrafya yok. Ve üstten ve alttan bu iki nehrin kollarıyla beslenen bu toprak çok kıymetli. Burada 3,5 milyon dönümde düz arazi olduğu için endüstriyel tarım yapılıyor. Biz maalesef ki burada daha çok verim alma kaygısıyla çiftçiler endüstriyel tarıma yöneldiği için biz yerel tohumlarımızı kaybetmişiz. Anadolu'da 1800 çeşit buğdaydan bahsediliyor mesela. Biz şu anda bunun çok daha azını, yani 30 civarındasını konuşabiliyoruz. Sorgül bundan dolayı çok kıymetliydi. Sonra bunu ekmek, aslında bu projeyi de bunu ekmek istedim. Ve bunu herkes için sağlıklı bir gıda haline getirip her yere yaymak benim ilk amacımdı. Ama tarımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Tarım yapmakla ilgili bir fikrim yoktu. Benim eşim de Savurlu. Bizim arazilerimiz genelde daha kuzeyde, Mardin'in kuzeyinde, kuzeybatısında daha çok yeşilliklerin olduğu, işte üzüm bağlarının olduğu, arazi elverişsizliği dolayısıyla hububat tarımının yapılamadığı bir yer. Dolayısıyla arazi çok yeterli değildi. Ben bu sorgül tohumundan 2 ton bulmuştum. O 2 tonu satın aldıktan sonra benim bütün amacım bunu çoğaltmaktı. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'ne gittim Ankara'ya. Projeyi anlattım ve 15 dakika sonra tamam dediler, bunu yapabilirsin. Suriyeli mültecilerle ilgili ilk projemdir benim. Bize sordukları soru şuydu: kaç tane mülteciyi bu projede istihdam edeceksiniz? Açık ve net konuşmak gerekirse biz aslında projeyi tamamlayabilmek ve bu işin içine girebilmek için siz kaç kişi isterseniz demiştim, ama en ufak bir fikrim yoktu Suriyeli mülteci kadınların bu işe ne katkı sağlayabilecekleri noktasında. Çünkü şöyle bir fikri vardı kafamda: biz bu işi iyi biliyoruz, tarımı iyi bilen bir ülkeyiz diyebiliyorum. Çünkü tarımın başladığı topraklardayız. Proje şundan ibaretti. Biz bu tohumları ekeceğiz ve iyi tarım uygulamaları eğitimlerini biz insanlara, kadınlara hem şey olarak, hem görsel olarak, deneyimsel olarak, hem de sınıf ortamında bu insanlara tarım yapmayı öğreteceğiz gibi fikirle yola çıktık. 70 kadın istihdam edilecekti bu projede. Sonra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu projeye ve Tarım Bakanlığımız da bu projeye katkı sağladı. Şimdi İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, o zaman Mardin Milletvekiliydi ve bize çok yardımcı oldu. Bu konunun zaten onun özel projelerinden bir tanesi. Birlikte yol almaya karar verdik. Böylelikle devletin de desteğini alarak projeye başladık biz. 2 ton buğdayı 102 dönüm arazide ektik. Sonra dersler vermeye başladık, okul sınav şeylerine, teorik dersleri anlatmaya başladı bizim ziraat mühendislerimiz. Burada çok enteresan bir şey oldu Özlem Hanım. Hayatımdaki en büyük deneyimlerden bir tanesidir. O Suriyeli kadınlar aslında tarımı bizden çok daha iyi bildiğini gördüm. Çünkü elle orakla besleyen, şey yapan, elle orakla hala tarım yaparak 6 yaşından beri toprağı en iyi bilen insanlar, bizim makinalara teslim ettiğimiz o tarım bilgilerimizi bizden daha iyi biliyorlardı. Ve bize yapmış olduğumuz her şeyin yanlış olduğunu, aslında sağlıklı tarımın böyle yapılmayacağını, geleneksel ve kültürel yöntemlerin uygulanmak için nasıl bir yol izleyeceğimiz hepsini 2 ay boyunca onlar anlatmaya başladılar. 2 ton buğdayı 20 ton yaptık biz. Bu bir başarıydı, evet. Ama şunu daha güzel bir başarıydı: doğru entegrasyon, sosyal bir entegrasyon, yani doğru bir entegrasyon modeli olmuştu. Şunu gördük ki aslında biz, o insanlar bize çok şey katabilirler. Doğru yönetilen bir projede aslında Suriyeli ve Türk hiç fark etmiyor. Sonuçta

0: İnsan olarak birbirimizden etkileşimlerimiz çok kıymetliydi ve çok güçlüydü ve gerçekten iki kültürün ortak bir şeyi çıktı, sentezi çıktı ortaya. Bize çok şey öğrettiler. Kültürel tarımla ilgili çok şey öğrendim ben. İşte süneyle mücadele nasıl yapılabilir, buğday nasıl saklanır, toprak nasıl iyileştirilir, hayvancılığın neden önemli olduğunu, o toprakların iyileşmesine ne kadar katkı... Aslında bize rejeneratif dediğimiz gibi Amerika'da ve dünyada çok fazla kullanılan rejeneratif tarımı öğrettiler. Bizim bildiğimiz ve unuttuğumuz tarımı öğretmeye başladılar. Ama bizim için önemli olan başka bir kazanım daha vardı burada. Şuydu, biz susuz tarımı öğrenmiştik. 1999 yılında Mardin'de yeraltı suları, tarımda kullanılan yeraltı suları 150 metrede bulunurken bugün 850 metrede suyu bulamıyoruz. Su bitti.
1: Evet.
0: Dünyada tarımda su kaynaklarının %70'i kullanılırken Türkiye'de bu %77'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla bizim tarımdan suyu bir an önce çekmemiz ve bir denge sağlamamız gerekiyor. Sorgül tohumunu biz susuz yetiştirdik. Çünkü doğal bir tohum olduğu için doğru bakıldığında ve Suriyeli kadın çiftçilerin bize öğrettikleriyle su kullanmadan rekolteler diğer endüstriyel toplu şeylere göre, buğdaylara göre az da olsa sonuçta bir sıfırdan iyidir her zaman, öyle düşüncesiyle tohum ve toprak aile gibidir, birbirlerini korurlar. En ufak bir şeyde, sıkıntıda, işte bir yağışta veya kuraklıkta birbirlerini dengeliyorlar. Bunu inandım ve gördüm ve inandım. Biz burada şunu başarmıştık, susuz tarımı öğrenmiştik, sulama yapmadan tarımın nasıl yapılabileceğini görmüştük. Bu büyük bir kazanım bizim için ve bunu yaygın hale getirmeye başladık. Şimdi bütün bunları yaparken,
1: kaç ton o yıllık?
0: Şu anda 36 bin dönüm arazide 33 çiftçiyle devam ediyoruz ama bu bir kooperatif çatısı altında gerçekleşti. Ceyda Hanım bana çok şey vermişti, bu konuda çok biz birlikte iyi bir yol arkadaşlığı yaptık. Biz öyle bir model geliştirmeliyiz ki Mardin'de hem çiftçiyi hem kadını içerisine alan bir sistem kurmalıyız demişti. Bunu birlikte başardık aslında. Kooperatif kurduk. Kooperatif şöyle bir şeydi, hani o bizim çok alışılageldiğimiz dezavantajlı kadınların, aslında ben bunu çok kızıyorum, kadın kooperatifleri kısmına çok kızıyorum aslında. Kooperatifin bence cinsiyeti olmaması gerekiyor. Bence şurayı olaya kalkınma amaçlı olarak bakılması gerekiyor. Herkesin eşit bir şekilde fırsat eşitliğinin içerisinde üretebildiği yer olarak bakılması gerekiyor. Biz bu kooperatif modelini normalde 7 tane dezavantajlı kadının üye yapılmasıyla kuruluyor. Biz de öyle yaptık. Tabii benim çok seyahatimin olması, Ceyda Hanım'ın bu projeyle ilgilenecek vaktinin olması aslında sistemi bir şekilde yürütemedi. Fakat bizim Sorgül projesi çok başarılı bir proje olarak seçildi. Birleşmiş Milletler bizi çağırdılar tekrar. Dediler ki çok iyi bir proje yaptınız. Bu projeyi tekrar devam ettirmenizi istiyoruz. Ne yaparsınız? Benim de bu sefer aklıma başka bir şey geldi. Anadolu'nun en eski zeytin ağaçları Mardin'dedir. Fakat bizim beslenme kültürümüzde zeytin olmadığı için biz bu ağaçları söküyoruz. Ve satamıyoruz, yer bulamıyoruz. Ama benim 2009 yılı öncesinde Halep'e gittiğim zaman aldığım bir şey var. Zeytinyağı sabunu, muhteşemdir. Halep sabunu diye dünyada bir marka var. Çok değil, farklı bir üretim tekniği var. Birleşmiş Milletler'e dedim ki, bakın dedim, bizde zeytinyağı var. Yine Suriyeli kadınlar bu işte çalışacaklar için onlar da bize sabun yapmayı öğretsinler. Biz bunu entegre edelim, birlikte bir proje yapalım dediler. Yapalım dedik ve bize 100 bin dolarlık bir bütçe açtılar. Biz burada 45 kadının istihdam edilmesi, projenin yapılması, işte sarf malzemenin alınması ile ilgili bir bütçe açtılar. 12 bin kalıp sabun ürettik. Ama bu sabunların bir özelliği var. Sabunlar bir yıl kurumadan satışa sunulamıyor. Sodyum hidroksit dediğimiz o kostik %7 oranında kullanıyor. Çok düşük bir oran. Kuruması çok geç oluyor ama yoğunlaştırarak ve kostiği uçurarak kurutuyorsunuz. Ve kalker taşı, o bizim Mardin ev taş evlerinde kullandığımız taş duvarlar arasında kalınlık 1 metre, hava sirkülasyonu yok. Tamamen onların kuruma ortamlarını yaratabiliyorsunuz. Bir yıl kurumadan satılamıyor. Sonra 2019 yılında bize bir Japon hükümeti Birleşmiş Milletler'le birlikte tekrar bölgeyi ziyaret ettiklerinde, böyle sosyal projeleri ziyaret ettiklerinde projeyi çok beğendiler, bizi tekrar fonladılar. 30 kişi daha işe aldık ve onlara öğrettik. Bu sefer 10 bin kalıp sabun ürettik biz. 2019 yılının sonuydu. Biz bunları kuleler halinde diziyoruz, pamuk bezlere sarıyoruz ama satamadık. Yani yolu bulamıyoruz. 7 tane dezavantajlı kadın kooperatif üyesi ve bunu onlardan pazar bulmasını, üretmesini, işte devlete hesap vermesini, her şeyi onlardan bekliyoruz aslında. Ne zaman ki 2020 yılı pandemiyle birlikte biz günübirlik işlerini kaybeden, projelere gidip gelen bu kadınlar ki işsiz kaldı. Bizim tek sermayemiz elimizde 22 bin kalıp sabundu. Bu 22 bin kalori.

0: yaşa bunu. Çok çaresiz kaldık biz. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl döndürelim derken. Çünkü günübirlik işe gidiyorsunuz. Orada ne kazandıysanız onu yiyorsunuz. Yani onu harcıyorsunuz kendiniz için. Bir ayda 22 bin kalıp sabunu sosyal medya üzerinden sattık. Kooperatifi çalıştırmaya başladık. Ama kooperatifin üretim yapması gerekiyordu. Sayının artması lazımdı. Fakat burada insanların hayali şu değil. Bu kooperatif çalışsın. Ondan sonra çalıştıktan sonra ne kazanılıyor? Kârı bana getirsinler, bölüştürsünler. Ben eve ne kadar para götüreceğim? Bunun hesabında ben ne kadar para kazanacağım hesabında. Burada bir durduk. Kooperatifin yönetimini değiştirdik. 19 tane iş insanı Mardin'de. Çok ailem, benim, eşimin, arkadaşlarımız hepsi bir araya geldik. Dedik ki sizden bir şey rica ediyorum. Bir kooperatif modeli kuracağız. Siz oraya ortak olacaksınız. O daha önce ortak ettiğimiz insanları çıkarttık. Onları çalışan maaşlı işçi olarak kooperatife çalışma maaşlarını alacakları bir sistem kurduk. O 19 kişiye de dedik ki hepinize noterden kağıt istiyorum sizden. Bu hak edişleri hiçbir şekilde siz buradan kazanılan hiçbir parayı alamayacaksınız. Kazanılan para yatırıma ve istihdama harcanacak. Kabul ettiler. Sonra iş böyle büyüdü. Tekrar üretim başladı. Ondan sonra bir gün bir çiftçi geldi bana. Tabii biz sabunlar bitti Özlem Hanım. Herkes bizden sabun istiyor. Sabunları üretiyoruz ama kurumuyor. Klima aldık kurumadı, soba aldık kurumadı. Yerlerini değiştiriyoruz kurumuyor, kurumuyor sabunlar. Bir gün bir çiftçi geldi bana. Haziran ayıydı tam bu pandeminin ortasında. Ebru Hanım sen misin dediler. Bana getirmişler bu yolu bulmuş. Buyurun dedim. Dedi ki ben dedi şeyden geliyorum. Ceylanpınar'dan. Ben sizin için ne yapabilirim dedim. Dedi ki ben domates üretiyorum kardeşlerimle. Yanımda domates getirdim dedi. Şimdi düşünüyorum sabun üretirken bir anda araya domates çıktı. Sizin için ne yapabilirim? Domatesimi sen satın al dedi. Neden dedim. Dedi ki ben bugün dedi gittim dedi Urfa Haline domatesime 2 kuruş verdi, 20 kuruş verdiler dedi. Ben dedi 20 kuruşa satarsan felaketim olur. Ama senin adını çok söylediler. Sen hiç kimseyi kırmazmışsın dedi. Sen domateslerimi satın al. Kaç kilo dedim? 8 ton var yanımda dedi. Ne kadar seni kurtarır? 1 lira dedi. Tamam indir dedim. Şimdi herkes beni soruyor ne yapıyor bu kadın diye. 700 metrekarelik bir terasımız var. Terasa çıkarttık. Salça makinesi aldık. Salça üretmeye başladık. Orada bir fikir geldi. İşte bu pandemi bizim için her şekilde bir deneyimdi aslında. İşte biz Adriyatik'te tutulan bir balıkla Çin'den gelen pirincin aynı anda bir restoranda aynı gün sunulamayacağının da olabileceğini gördük burada. Lojistik sistemleri çöktü. Benim için yeni bir fikirdi. Mardin'de ne kadar küçük, pazara ulaşamayan çiftçi varsa bunu tespit etmeye karar verdik. Kooperatifini genişletmeye çalıştık. Biz Nezir Bey bizim bütün şeylerimizi tabii domateslerini satın almaya başladı. Bizim bütün telefonumuzu bölgedeki bütün çiftçilere vermişler. Herkes bizi arıyor. Benim patlıcanım, benim biberim, şuyum buyum var diye. Şu anda geldiğimiz sayı kooperatifin 172 çiftçiyle sözleşmeli tarım yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Çalışan sayımız 64. Geçtiğimiz yıl 130 milyon euro yaptık. Bu çok başarılı bir işti. Hala devam ediyoruz. Aslında biz burada Nazilli Basma Fabrikası'nın kuruluş modelini örnek almıştık. Orada devlet iştirakçıydı. Burada da özel iş insanları bu işin sermayesini yönettiler. Kesinlikle Türkiye'de kalkınma modeli olarak örnek gösterilmesi lazım. Bunun için çok uğraşıyoruz. Bir model olarak devletle zaten bunu devletle de paylaşıyoruz. Şöyle ki 8 işletmemiz var şu anda. Sayımız gün geçtikçe artıyor. Bir gün 17 ton sabun siparişi geldi Fransa'dan. Sabunların kuruması için özel bir şeyimizin olması gerekiyor. Bir evimizin olması yani o taş binalardan 17 ton sabun alacak bir yer hem üretip hem kurutabileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Elimizdeki imkanlar kısıtlıydı. Ailemin, eşimin ailesinden kalma eski bir evimiz var. Bunu depo olarak, kayınpederim gazya deposu olarak kullanmış. Sonra müştemilat olarak kullanmışlar. İşte şehir dışından gelenler orada kalsın diye küçük küçük müştemilatlar yaratılmış. Aslında ben orayı sadece sabun kurutmak için görmüştüm. O arada çok bakımsız, çok bozuk, çok kötü bir yerde. Bu arada iki katlı binanın içerisinde 1890 tarihli binanın içerisinde iki katlı da bir müştemilat yapılmış tekrar. Binanın içinde bina yapılmıştı. Ama benim bütün derdim sabunları kurutabilmekti. Önce bir basit düzenlemeler yaptık, temizledik. Sonra o binayı yıktım Özlem Hanım. Bina yıkınca binanın planı çıktı. Vuruldum. Dedim ki muhteşem, burayı başka bir iş yapmam lazım. Ondan sonra şöyle kurguladık orayı. O zeytin ağaçları, delik zeytin ağaçlarını adanmış bir

0: olan bir restoran. İçerisinde zeytinyağı üretiyoruz. Zeytinyağın iyi kısmını yemeklerde kullanıyoruz. Geri kalan her şeyi, o bütün posasını aynı yerde sabun yapıyoruz. Ve misafirlerimiz geldiği zaman o sabunların yapılma ve kesme ve mühürleme bütün deneyimlerinin her aşamasına katılıyorlar. Bu restoranda 700 metrekareli bir teras var. Terasın yağmur hasatı yapılıyor. Yağmur hasatından kuyulara gidiyor ve kuyularda filtre edildikten sonra sabun üretiminde bu suyu kullanıyoruz. Buranın en önemli özelliği saf su olduğu için 14 pH'tir. 14 pH'de üretilen sabun iyi zeytinyağından üretilirse eğer 19-10 pH size nemlendirici bir sabun olur. Hani bunu şöyle izah etmek daha doğru. Kimyasal içerikli bir sabunla elinizi yıkadığınız zaman bir kuruluk hissedersiniz ve kremlemek istersiniz. Sürekli böyle yıkamak istersiniz. pH'i yüksek olduğunda da böyle bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü o sürülen yağ sizi besler. Çok özel bir üretim tekniği var Halep sabunlarının. Biz bu tekniği de öğrendik.
1: Şu anda, 6. His restoran ne demek?
0: Şimdi bunu anlatacağım. Öncelikle burada şu anda Derik'teki zeytinyağının büyük bir alıcısı biziz artık. Biz alıyoruz onları. Onların pazar sorunu yok şu anda. 6. His, pandemiden sonra şöyle bir şey gelişti. Aslında bu müşteriye de bir takım sorumluluklar veriyor. Biz yemeği 5 duyuyla algılarız. Hissedersiniz, koklarsınız, duyarsınız, görürsünüz, tadarsınız. Ama pandemiden sonra duygular değişti. Duygularda sadece 5 duyunuz değil, 6. bir duyuya ihtiyaç duydunuz. Mekan olgusu her şekilde sizi besliyor. Sadece duymanız, o 5 duyunuz size yeterli gelmiyor artık. Bunu kendi hayatınızda da deneyimlediğiniz zaman o mekanda birleşmeye çalışıyorsunuz. Çünkü o küçücük yoksunluk, o kısa zaman dilimindeki yoksunluklar, bizim kısa diyoruz aslında, o yoksunluklar sizi başka şeylere aç hale getiriyor. Biz buradan karar verdik. 6. histe o mekan, zeytin ağaçları var içerisinde. Mardin'in güvercinleri var. Ondan sonra işte kokular var. Hepsini bir araya topladığınız zaman bir 6. his, bir mekan yarattık biz aslında. Siz yemeği yiyebiliyorsunuz bütün duygularınızı ama bir de şey tadıyorsunuz. Benim burada önemli olan, burada sorumlulukları var gelen misafirin de bir sorumluluğu var. Siz o 6. hissi gelirken sadece yemek yapmıyorsunuz orada. Deneyim de istiyorsunuz artık. Gittiğiniz her yerde o deneyimi de yerine getiriyorsunuz. Deneyimi de gerçekleştiriyorsunuz. Sabun yapıyorsunuz. Teneffüs ediyorsunuz. Kokluyorsunuz. Kültürü anlatıyorsunuz. İçindesiniz yani. O hikayenin içindesiniz ve ondan sonra o hikayenin taşıyıcı durumuna geliyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ama benim çok özel bir şeyim var bu restoranla ilgili. Türkiye'de gastronomi ve mutfak sanatları konusunda eğitim ve öğretim yapan 158 tane eğitim kurumumuz var. Üniversiteler, bunlar liseler dahil olmak üzere. Anadolu'da genelde bu üniversite, bu liselerin, eğitim kurumlarının, özellikle devlet okullarının maalesef bir eğitmen şefi olmuyor. Ya da iyi bir mutfakları olmuyor. Çocuklar her şeyi bizim gibi kadar iyi deneyimliyor. Bir batıdaki mutfak kadar deneyimleyemiyorlar. Dolayısıyla piyasaya bir şef olarak çıkmaya hazırlandıklarında eksiklikleri ve noksanlıkları oluyor. Benim bu ülkeye dair çok özel bir şey. 6 Şubat depremlerinde İskenderun'da, aynı gün İskenderun'da bir mutfak kurdum. Osmaniye'de 25 bin kişilik. Sonra 7 ve 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 100 bin kişilik 4 mutfak kurduk. 9 Şubat'ta İskenderun'a gittik, Hatay'a. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle KYK yurtlarında mutfaklar kuruyorduk ve orada sistemler kurmaya başladık.
1: Gönül mutfağı dediğiniz mutfağı, değil mi?
0: 9 Şubat gecesi girdim. Hala çıkamadım o mutfakta. Bu ülkenin, ben ülkemi çok seviyorum. Çok bağlılıklarım var bu ülkeyle ilgili. Çok seviyorum. İnsanlarımızı çok seviyorum. Yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere veya da dışarıda hayatını geçirmek isteyen insanlara hak veremiyorum maalesef. Çok büyük bir zenginliğin içerisindeyiz. Her şeyin en iyisini yaşıyoruz bu ülkede bence. Görebilmek çok önemli. Benim hep konuşmalarım şudur, şunu konusu şudur. Coğrafya en güzel kaderdir ve ben bu kaderi çok güzel yaşıyorum. Atatürk'ün söylediği o yüce Türk milletinin kim olduğunu ben bu depremde öğrendim. 47 yaşındaydım. 4000'den fazla insan bizim kurduğumuz mutfağa gelip bizimle birlikte çalıştılar. 70 bin kişi sayısına yetiştik biz. Her gün 70 bin kişiye yemek gönderiyorduk. İskenderun'dan 1,5 saat mesafedeki Samandağ'a kadar her gün 8 ilçe 120 noktada dağıtım sistemi kurmuştuk. Bu büyük bir. Bunu gerçekleştirebilmem için benimle birlikte olan herkese sonsuz minnettarım.

0: Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın o dönemde bir çağrısı oldu. Türkiye'nin farklı yerlerindeki bütün devlet okullarındaki gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine bir çağrıda bulunuldu. O çocuklar geldiler. O 70 bin yemek onların sayesinde çıktı. Ben onlara elimden geldiği her şeyi öğrettim. Onlar devam ettirdiler. O çocukları yarıda bu yolda bırakmak olmazdı. Hala İskenderun'daki mutfak devam ediyor. Farklı bir amaçla devam ediyor. Ama Mardin'de Zamorot 1890 artık onların. Burası bir sosyal proje. Buranın sahibi ben değilim. Buranın sahibi 172 tane çiftçi. Ve o sistemi yöneten kooperatifler. Kooperatifin içinde çalışanlar. Ve şimdi de öğrenciler. O öğrenciler. Muhteşem tabaklar yapıyorlar. Orada 172 çiftçinin ürününün nasıl yemek olabileceği üzerine çalışıyorlar ve gerçekten olağanüstü çalışıyorlar. Ben orayı bir okul olarak görüyorum artık, Zamorot 1890'ı. Ben bir misyonumu tamamladım diyorum. Kendi ekolümü yaratmaya çalışıyorum. O çocuklar da öyle.
1: Ama aynı zamanda bir de o mutfaktan mı okullara da yemekler yapıyorsunuz?
0: Şöyle, İskenderun'daki mutfak devam ediyor. O başka bir amaçla var. Şimdi topraktan tabağa dediğiniz bütün artık sistem, bir ekosistem kuruldu. Topraktan tabağın adı bu oldu. Kooperatif. Sosyal bir kooperatif. Benim gönüllü olarak içinde çalıştığım, Ceyda Hanım'ın gönüllü olarak çalıştığı ve 19 iş insanının içinde gönüllü olarak çalıştığı bir sistem kuruldu. Ve bu 8 işletmesi olan bir sistem sistemdi. Bir diğer restoranım Cahil Smart benim profesyonel işim. Ama diğer bütün yapmış olduğum bütün işlerin hepsi gönüllü olarak yürüttüğüm bir iş. Belki bu ülkeye bir borcum var. Bu borcumun çok bilincindeyim. Bunu ödemek için gerçekten bu yapılan yaptığı işler bu borcu ödemek üzerine yapıldı. 6 Şubat depreminin arkasından biz 6 ay bir fiil yemekleri vermeye başladığımız zaman aslında her şey şeyle başlamıştı. Biz yemekleri gönderiyoruz, sabah ve akşam yemeklerini gönderiyoruz, sıcak yemek yapıp gönderiyorduk. Sonra Ramazan başladı, sonra makinalar alındı, makinalarda paket yemek basmaya başladık. Sonra sahur başladı, sahurda biz işte domates, peynir, yumurta, böyle şeyler, reçeller koyup böyle paketler haline hazırladık. Günde 27 bin kahvaltı hazırlıyorduk öyle. Bir gün bir mektup geldi, Nisan ayıydı, hiç unutmuyorum, okullar açılmıştı. Başak öğretmen, Hayriye Can Kireççi İlköğretim Okulu'ydu Arsuz'da. Konteyner kentte kalıyormuş ve bizim onlara gönderdiğimiz sıcak yemekleri çok beğeniyorlarmış. Sahurda onlara şey gitmiş, kutu, kahvaltılık kutuları gitmiş. Ve ondan sonra o kahvaltılık kutuları gördükten sonra bize bir mektup yazma gereği duymuş. Benim öğrencilerim konteyner kentlerden okullara geliyorlar. Ve onlar sıcak yemekleri anneler ısıtamadığı için yemek yemeden geliyorlar. Bize kahvaltılık gönderir misiniz okula? Benim öğrencilerime deyince. Aslında bu benim öğrencilerim kısmı sonra çok büyüdü. 2023-2024 yıl arasındaki eğitim öğretim yılında İskenderun'da Nisan ayından başlayarak ve sonrasında devam ettik. 2023-2024 öğretim yılında her gün 10 bin kahvaltıyı çocuklara gönderdik.
1: Ne güzel.
0: Bu bir fikir olarak devam etti. Çünkü bizim orada hala bitirmediğimiz bir misyon. Biz bir söz verdik. Hatay'ın ışıkları tekrar yanana kadar. Orada hala inşaatlar devam ediyor. Hızlı bir şekilde bir değişim var. Mutfağımız çok güzel bir mutfak. İskenderun İbrahim Çeçen konteyner kentinin içerisindeyiz. AFAD'ın bize tahsis etmiş olduğu bir mutfağımız var. O mutfağa yatırım yaptık. Gönlüm el vermedi bırakmaya. Ne öğrencilerin ne orayı. Sağ olsunlar. Çok büyük bir şükrüm o da. Çalışma Bakanımız, Sayın Aile Bakanımız Maynur Hanım, ondan sonra Milli Eğitim Bakanımız, onların destekleriyle bir proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Öncelikle mutfağımızı 50 kişiyi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından desteğiyle işe aldık. Onlara yemek yapmayı öğretmeye başladık, o kadınlara. Büyük kazanlarda yemek yapmayı. İşte oradaki öğrenciler gelip bizim kadınlarımıza yemek yapıyor, öğretmeye başladılar. O yaptıkları yemekleri okullara göndermeye başladık. Mesela okullarda bir öğün sıcak yemek yapıyoruz. Ama şöyle yapıyoruz. Firmalara dedik ki, bu sponsor olmak isteyen çok insan var. Bize mutfak kurun dedik. Devlet okullarında, özellikle dezavantajlı yerlerde. Bir tane kütüphane olabilir, kullanılmayan boş bir oda olabilir, bir kalorifer dairesi. Buraları iyileştirelim. Buraya profesyonel, endüstriyel mutfaklar kuralım, yemekhaneler kuralım. Çocukların yemek yiyebileceği sosyal alanlar oluşturalım. Ve bu alanlarda yemeklerini biz sağlayalım. Tam bir dengesel ekonomi oldu. Bağışlar ve desteklerle birlikte 50 kişi yemek yapıyor. O yapılan yemekler çok hijyenik koşullarda mutfaklara, termobakslarla kutulara gidiyor. Okullara gidiyor. Okullarda yemekler yendikten sonra bulaşık makineleri falan, her şey endüstriyel bulaşık makineleri orada yıkanıyor.

0: katlanıyor ve bir sonraki güne hazırlık hale geliyor. Ondan sonra bu sistem büyüdü. Şu anda 3300 öğrenci, 12 okuldayız. İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde destekleri çok fazla. Ondan sonra ekmek çok önemli bir şey. Bu da çok büyük bir şükrümdür gene. Her gün hatırı sayırı bir şekilde bu çocukları okullara yemek gönderirken de ekmek gönderiyoruz. Ekmeklerin rakamları çok yüksek olmaya başlayınca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bize bir tır gönderildi. Tırın içerisinde bir fırın var ve çok böyle entegre bir fırın. Orada günde 18 bin ekmek yapabiliyorsunuz. Ondan sonra tırı mutfağın önüne çektik. Şu an günde 8 bin ekmek yapılıyor. Bağışlar geliyor, bağışları biz onları, ama en önemlisi buradaki kazanımlardan toplam yararına projeler, kısa dönemli devletin vermiş olduğu desteklerdi. Projede gerçekten doğru bir planlama yapıldığı zaman güzel haberler alıyorum. Biz 9 ayı bitirdik TYP'de. TYP 9 ay sonra maalesef oradaki arkadaşlar artık yeni bir hayata atılmaya başlıyor. Biz hepsine iş bulduk. Çünkü şöyle bir açık vardı gördüğümüz. Her yer şantiye. İnşaatlar var ve bu inşaatlarda insanların yemek ihtiyaçları var ve orada yemek yapacak birilerini arıyorlar. Artık kalifiye eleman, ara eleman yetişmiş oldu. En son fırında çalışan 10 tane arkadaşımız var. Onlar ekip olarak bir fırında işe başlıyorlar şimdi. Onlar da bu sezonla, çünkü Haziran 15'te bitiriyoruz biz okul projesini. Gelecek yıl Eylül'de 15 bin öğrenciyle başlamak üzere. Benim mutluluğum şimdi orada da bizim oradaki İskenderun'da Mardin'de o öğrenci arkadaşlar, bu arkadaşlara destek verdiler ve onlar bir şeyler öğrendiler. Bugün catering firmasında ve bir fırıncıda çalışabilecek kadar artık beceriye sahipler. Onlar misyonlarını tamamladı. Şimdi onların yerine başkaları gelecekler. Buradaki arkadaşlar da hayatlarına yeniden yemek yaparak başka hayatları başlayacaklar.
1: Evet, şimdi aslında sadece bir ilin değil, belki de bütün bir bölgenin kalkınmasına böyle bir zincirleme etkiniz olmuş. Kadınların tabii, sizinle birlikte olan kadınların da cesareti ve isteğiyle. Şimdi özellikle bundan sonraki dönemde neler yapacaksınız? Sizi ne heyecanlandırıyor diye sormak isterim.
0: Ne heyecanlandırıyor? Çocuklar çok heyecanlandırıyor beni. İskenderun'daki söylemiştim ben. Ben 6 Şubat depremin olduğu gün İstanbul'daydım. Eşim aradı. Ebru deprem oldu. Çünkü benim ailem, çocuklarım ve eşim de depremi yaşadılar. Refleks olarak ilk gitmem gereken yer Mardin'di. Fakat Mardin'e uçak bileti bulamadım. Adana'ya gittim. Çünkü Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı, o saatte saat 10 oldu ve ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne yapabileceğimi düşünüyorum. Ceyhan Belediye Başkanı'nın beni araması, Ebru deprem tarafından kaçan herkes bizim tarafa geliyor ve biz burada yemek işini çözemeyeceğiz, bize yardım lazım demesi üzerine ben uçağa binip eşime bile söylemeden havalimanında söyledim. Çünkü şöyle bir korkuya kapıldım. Uçağın şosu beni nerede arayacak bu adam diye. Adana'ya gittim. Sonra Hatay, zaten 3 gün diye 9 Şubat'ta da Hatay oldu. Şimdi daha çok mu Hatay'dayım? Bir bağ oluştu bende, çünkü çok güzel bir iş yapıyoruz. Birbirine bağladım, birbirine projelendirdim. Aslında ülkeye örnek olabilecek çok güzel şeyleri birlikte yarattık oradaki insanlarla. Ve hala bizim orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Okul projesi benim için önemli bir proje haline geldi. Çocuklarla çalışıyorum. Aslında bütün mevzu çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi için onlara yemek vermekti bütün amacımız ilk başta. Ama çocukların içerisine girdikçe aslında orada başka problemler olduğunu gördük. Derin bir yoksulluk yaşanıyor İskenderun'da. Çünkü orası bir kozmopolit, bu depremle alakalı bir konu değil. Deprem öncesi de aynı derin yoksulluğun olduğu bir yerde orası. Çünkü çok kozmopolit. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman, Maraş, birçok yerden göç alan bir yer orası. Endüstri bölgesi olduğu için. Fakat tutunamadıklarından ya da çalışamadıklarından ya da iş imkanları yeterli gelmediği için orada bir derin yoksulluk zaten yaşanıyor. Bir de buna depremin etkileri eklendi. Okullara sadece yemek götürüyorken şu anda okullarda çocuklarla oyun arkadaşı olduk. Oradaki sorunların aslında birer tane, her çocuğun, çok kalabalık aileler. Ailelerin geçim sıkıntısı ve diğer sorunlarla uğraşmaktan çocuklarla uğraşacak vakti olmuyor. Olmadığını fark ettik. Ve çocukların aslında bir modellerinin olmadığını gördük. Zaman içerisinde ben gidip geldikçe çocuklarla oyun oynuyorum. Bir şey oynuyoruz. Böyle tasa oyunları var. Onlarla oynuyorum falan. Zaman zaman çocuklara soruyorum. Bir tane kız, küçük 5 yaşında Hani diye bir kız geldi. Ben artık burada olmayacağım. Ben Suriye'ye gideceğim.

0: istiyorum dedi. Peki hani dedim sen büyüyünce ne olacaksın? Senin gibi olacağım dedi. Bu çok kıymetliydi. Sonra başka bir çocuğa soruyorum. Sen ne olacaksın büyüyünce diyorum. Bana şey diyor, aşçı olacağım diyor, yemekçi olacağım diyor. Çünkü şunu fark ettim, o çocuklara model gerekiyor. Başka sorunların, ailenin başka sorunları da var tabii ki. Bununla ilgili madde bağımlılığı ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ailenin içerisinde de yaşanan çok şeyler var. Dolayısıyla o çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Yine gastronomiyi kullanarak, yine yemeği kullanarak, oradaki kadınlarla ve onlardaki çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ve onu devam ediyorum. O yüzden bütün yaz boyunca çalışacağım. Okul sayım 12. 35'e çıkarttığım zaman 15 bin çocuğa ulaştım demek. 15 bin çocuğa daha sıcak yemek götürebiliyorum demek. Onlar içerisine daha çok giriyorum. Onlar için daha çok şey yapabileceğim anlamına geliyor. Bunun için çalışıyorum şu anda.
1: Peki şimdi sizinle bir program değil birkaç program yetmez sizinle konuşmaya. Ama kısa bir süremiz de kaldı. Ben merak ediyorum. Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ben Atatürk'ü çok model aldım. Çok rol modelim Atatürk'tür aslında. Hani ondan sonra kim derseniz babam ve annem. Özgür olmayı bu kadar istediğim kadar, istediğim yere kadar, istediğim yere kadar gidebilmeyi onlar öğrettiler bana. Babam öğretti. Annem cesaret. Annem çok becerikliydi. Annem çok yaratıcıydı. O yaratıcılığı annemden almıştım ama o cesareti de babamdan almıştım. Onlar benim için rol modeldi. Düşünsenize 3 tane kız çocuğunuz var. Babam hayallerini gerçekleştirdi bizimle birlikte. Onun en büyük hayali 3 arkadaşlar mahallede. Ve 3 arkadaşın ortaokul zamanında kurdukları hayal üniversite için İstanbul'a gitmek ve okumak. Babam esnaf bir ailenin çocuğu. Kuru yemiş işiyle uğraşıyorlar ve dedem çok okumasına taraftar değil. Çünkü bizim kültürümüzde feodal yapıda eğer isterseniz bir esnafsanız eğer bir esnaf aileyseniz bırakın kız çocuklarını erkek çocuklarını da okutmuyorlar ve o işi devam ettirmek zorundasınız. Babam hiç uyum sağlayamamış onlarla ama okuyamamış da. İki arkadaşı okumuş. Bir tanesi Oktay Aybaroğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölüm başkanıydı. İkincisi benim için de çok kıymetli. Bugün restoranımın ismi de onun adına zaten. Cercis Murat. Profesör Doktor Murat Dilmener Atatürk Havalimanı'nda Covid'den vefat etti ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane ismi verilmişti. Onlar gerçekleştirdiler. Babam o hayalini bizimle gerçekleştirdi ve bize çok yol gösterdi. Çok zorluklar yaşadı, çok sıkıntılar çektiler. İkisi de anne baba olarak da çok yoğun dikkat ettiler. 4 kardeş, 4 biz. Dördümüz de iyi yerlerdeyiz, çok iyi yerlerdeyiz. Onlar iyi rol modellerdi. O yüzden şanslıydım ben. İyi bir ailede annem ve babamı çok iyi seçtiğimi düşünüyorum. Onlar benim için gerçek rol modeller.
1: Peki 18 yaşındaki Ebru bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Çok şey söylerim. 18 yaşında ben 23 18 o 23 o zaman daha deli doluydum. O zaman daha şimdi daha düşünerek karar veriyorum mesela. O zamanki daha düşünmeden karar verip harekete geçen ama o iyi miydi? Tabii beni buraya getiren o delilikti zaten. O kanınızın deli akma durumuydu. Bazı şeyler var tabii yapmak istedikleri. Mesela yurt dışında uzun bir süre yurt dışında yaşamak isterdim o dönemde. Yani yakın bir zamanda üniversiteyi bitirdikten sonra gidip bir yurt dışı deneyimi olmasını isterdim. Çünkü ama geri dönmek kaydıyla. Ondan sonra ne yapardım? Ya aynı hayatı gene yaşardım. Çok fazla söyleyeceğim şey var mı? Evet, belki daha başka şeyler yapardım, bilmiyorum ama şeyi çok istedim mesela. Ben Marmara Üniversitesi'nde okudum. İyi bir eğitim aldım ben de. Yani sonuçta bir devlet okulunda iyi bir eğitim aldım. Ama mesela babamın durumundan dolayı biz hep üç kardeşti. Üniversite zamanı okulla birlikte çalışmak zorunda kaldık mesela. Ben Yale Üniversitesi ile çalışmaya başladım. Üniversiteye gittiğim zaman orada 15 gün kaldım ve orada çok büyük bir iş yaptığımı düşünüyorum. Orada ilk kez öyle bir üniversitede okumayı çok isterdim mesela. Belki de gidebilirdim de. Bu benim hayallerimin arasında olabilirdi. Ama geldiğim yerden de her zaman mutluyum. Prensipli ve ilkeli yaşamayı, disiplinli yaşamayı hep benimsedim. Böyle olduğum için de şükrettim. Ama bu ülkenin bir ferdi olduğum için, bu aidiyet duygusunu bana verdiği için aileme çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve ben bu aidiyet duygusuyla 3 tane çocuk yetiştirdim. İnşallah onlar da benden sonra bu işi devam ettirirler diye de niyet ediyorum. Sadece çocuklarım değil, benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan 100'den fazla insan var şu anda benimle birlikte çalışan. Onlar da aynı disiplinle ve diyorum ya, ekolünü yaratmak, bu çok güzel bir şey. Onlar da benden çok daha iyisini yapacaklarına eminim. O yüzden de çok güzel. Vicdanen çok çok mutlu bir şey, mutluyum.
1: Peki kısaca gençlere ne tavsiye edersiniz? Bugün yola çıkacak olan gençlere.
0: Doğru karar vermeleri gerekiyor. Öncelikle kendilerinin farkına varmaları lazım. Ellerindeki değerlerin farkına varmaları lazım. Onların en büyük değerleri aslında ülkeleri. İçinde yaşadıkları ülkeleri. Şöyle, biz İyi şeyleri düşünmek zorundayız. İyi örnekleri görmek zorundayız. İyi örnekleri gördükçe çoğaltabiliriz. Herkesin bana sorduğu bir şey var. Hep erkek egemen bir toplumda bir kadın olarak yaşadığınız zorluklar. Ben bir erkek egemen toplumda bir kadın olarak bir zorluk yaşamadım ben. Ben bir birey olarak bunu benim eşim de yaşayabilirdi. Herhangi bir birey de yaşayabilirdi. Yaşamamız gereken zorlukları yaşadık. Bunu da bir büyüterek, bunun arkaya bakarak ya da sorun haline getirerek bu işi çözemeyeceğiz. Bana şey soruyorlar, Özlem Hanım, bir kitap yazar mısın diyorlar. Ben diyorum ki geçmişe bakacak zamanım yok, ileride daha yapacak çok işim var. O açıdan bu ülkede çok büyük değerler var. Yani burada ülkede yaşamanın çok büyük bir değer olduğunu. Ben hep şunu söylüyorum. 2023 yılında dünyanın en iyi şefi seçildim. Bu benim için çok büyük bir onur ve 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk kadını olarak İspanya'da bu ödülü almak ve İspanya'da bu nişanı almak çok kıymetliydi benim için. Bugün gastronominin merkezi baktığınız zaman İstanbul olarak görüyorsunuz. En iyi eğitimi, en iyi restoranları İstanbul ve orası belki böyle bir ödül için geçiş noktası olarak görülebiliyor. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Değerlerinize sahiplendiğiniz zaman sizi her yere götürecek olan o değerlerdir. Ben Mardin'den çıkıp İspanya'daki o nişanı aldıysam, bu benim yaşadığım yerdeki değerlerin bana kattıklarıdır. Eğer üniversite okuyorlarsa, Anadolu'nun bir yerinden gidip iyi bir üniversitede ya da herhangi bir bölümde iyi bir iş yapıyorlar, iyi bir iş yaptıklarını, iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorlarsa, bence Anadolu'ya geri dönmeleri gerekiyor. Orada aldıkları eğitimleri başkaları için avantaja çevirmeleri gerekiyor. Bizim kalkınmamızın da, geleceğe umutla bakmamızın da, yükselebilmemizin de tek sebebi bu olması gerekiyor. Yani tek kaidesi bu gibi geliyor bana. Ne yaparsak kendi toprağımızda, kendi öz değerlerimizde, kendimizin yaptığı her şey bizim her zaman kıymetli kılıyor. 2023 yılında ben orada ödülü aldığım zaman da bunu hep onu söyledim. Ondan sonra söylemeye başladım. Coğrafya en güzel kaderdir. Ben o en güzel kaderi yaşayanlardan birisiyim.
1: Peki. Şimdi birkaç kelimemiz var. Size ne çağrıştırıyor? Onları sormak isterim. Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii Seveceğim. Başarı.
0: Mücadele.
1: Güç.
0: Başarı getiriyor zaten. Başarı gücü getiriyor.
1: Çocukluk.
0: Çocukluk çok şey yapmıyor. Çocukluk bilmiyorum, hatırlamıyorum bile. Çocukluk hatırlamıyorum.
1: Aşk.
0: Çok şanslıyım. Çok güzel bir adama aşık oldum. O da bana aşık oldu. Zaten bütün 25 yıl oldu biz birlikteyiz. Benim en büyük şansım eşim. İnsanlar hayatlarında doğru insanı buldukları zaman, doğru işi yaptıkları zaman, zaten doğru işi yaptığınız zaman ne şeyin Gandhi'nin bir lafı var ya, şey diyor, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman zaten çalışıyor sayılmazsınız. Benim için de öyle. Eşim de benim için kıymetli. Bu konuda özellikle desteklemesi, Mardin gibi bir yerde bir adamın böyle bir kadını desteklemesi ve yanında olması ve gurur duyması çok paha biçilemez bir şey. Bu beni çok yüreklendiriyor. Eş seçmek de çok önemli herhalde hayatın gidişatı içerisinde.
1: Evet, tutku?
0: Bu benim vazgeçilmez. Bu tutku demek benim için Ebru demek. Başka bir şey değil yani. Ben tutkularımla yaşayan bir insanım. Bu tutkular beni buraya getirdi bence.
1: Aile?
0: Aile çok kalabalık. Herkes aile, çok büyük bir ailem var. Herkesle aile olabiliyorum. Çok güzel. Tabii ki kendi anne, babam ve kardeşlerimle güzel bir ailemiz var ama eşimle çok güzel bir, çocuklarımla da güzel bir ailem var ama sadece onlarla sınırlı değil. Çok büyük bir ailem var ve bu beni çok besliyor. Çok çok minnettarım bunun için.
1: Huzur?
0: Mardin.
1: Kadın?
0: Mardin.

0: Peki, Ebru Hanım en çok neyi sever mutfakta?
1: Her şeyi. Ayırt etmem hiçbir şeyi. Ama Türk yemeklerini her yerde arıyorum. Türkiye'de yaptığım yemeklerde kullandığım malzemeyi çok arıyorum mesela. Yurt dışında aynı keyfi alamıyorum. Michelin yıldızlı restoranlarına da bile gitsem, buradaki o aldığım lezzeti hiçbir yerde alamıyorum. Bana mutfak dediğiniz zaman Türk mutfağı.
0: Peki, çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
0: Ebru Baybara Demir bizimleydi efendim. Bir başka Yüksek Topuklar'da görüşmek üzere.

Titanium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı ister?
1: 34.
0: Pardon.
2: 34.
1: Nereden buldun onu ya Mustafa?
2: 1'den 25'e kadar 40.
0: Ama çok erken sevinmeyelim.
1: 2-2.
0: Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
3: Sıram geldiğinde diyor.
0: Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben bilirim.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Apara stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorduk.
0: Biz de iple
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun kendisi
2: abi de kırmadı. Bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız. Çok dediğim gibi bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse abi.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım üstadım seni. Yani
2: Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi A-Spor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri A-Spor'dayım. Bunun son 6 yıl editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu? 1,5 yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştık. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti. Ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası. Tokatlamak öyle tabii. Onu göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. Ayrı oynayacaktım. Mustafa bölümü kesmiş oldu tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. A-Spor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. A-Spor'a, yani A-Spor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi de dediler. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi. Sağ olsunlar işte bakalım.
0: Vallahi o kafe brain orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
1: ben
0: orada.
1: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyordu.
2: Ben küçük fark ettim. Zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle. Bir fısır fısır böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
0: Beraber göreceğiz.
2: Göreceğiz.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Bir tablomuzu açalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25
2: arasında. Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa'yı?
3: Birden 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol olabilir. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma
0: bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan yola çıkarak. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bize. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameleri alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruya çalın?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru. Harika.
2: Tebrik ederim.
0: Dostluk
2: tebrik
0: kazansın.
2: Ederim. Çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatın.
2: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun. Fakir.
0: Fakir.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru. Evet.
2: Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı bildim.
0: Harikasınız. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz meydan Larus değil mi? Bir sözlük.
1: Var,
0: bir
1: daha yeni başlıyoruz.
2: Çalıştığı farklı, demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca çözüyor ben de merak ettim şu an.
1: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefi de.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızda.
2: Tabii arkadaş bir buçuk yıllık normal olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak.
1: Genciz,
2: ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın tabii sürekli ki sabahtan tabii akşama ki kadar kelimelerle içli dışlı.
1: Gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
2: Eskiden.
1: Saygılar abi.
0: Harikasınız.
1: Bana
0: o zaman sevgili meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman.

0: Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not, açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
1: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin
0: Süremiz
1: sıra.
0: doldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına düşülen.
2: Derlemek falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
1: Zaten
0: Sizdeyiz, süremiz başladı.
1: derlemekle bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar
2: Evet.
0: doğruydu.
2: Kopyayı
0: Ne
2: geç
0: oldu?
2: aldım.
1: Evet.
2: Kopyayı, tüyoyu geç aldım.
1: Hani kopyayı sen verdin bana
2: Evet.
1: aslında.
2: Olsun canım sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
2: Abimiz orta
1: Yerden
2: çarız.
1: pas.
2: Abimiz iyi
1: Oradan
2: golcüdür.
0: oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İki yine çok harfli bir yer. Evet, onu seçelim. İki numara.
0: Geliyor iki numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
1: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
1: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
2: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç
2: Çok
0: numaralı
2: büyük.
0: soruyla devam ediyoruz? Sevgili Yunus Emre sürekli sana
2: Ben
0: gelemiyorum.
2: en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum, böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki Mustafa Bey, kaç numaralı
2: 34.
0: soruyla devam edelim?
1: 20.
0: 20 numaralı
1: 20.
0: soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
1: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
2: Bil ben bunu bilemem.
1: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Emin
0: Bilmiyorum ama.
1: değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani
0: Özne geçiyor ama
1: öznenin tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel, artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Ne ile mi başlıyor
1: Evet.
0: diyebiliriz. Belki
1: Evet.
0: ilk harfimiz de neydir? Öznel değilse
2: Nesnel.
0: Bir saniye önce süre.
1: Avuççu hazırdım.
0: Başlatalım. Reji de karıştı. Süreyi başlatalım.
2: Nesnel.
0: Nesnel,
1: Bravo. Bravo.
0: harikasınız.
1: Bravo.
0: Sevgili Yunus
2: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Bir gol
0: Harika.
2: sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun, alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
2: İki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
1: İnanılmaz ya.
0: Seçme sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
2: İşte
0: mıyız?
2: bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız abi.
0: Geliyoruz sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen unvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var
2: İşte
0: değil mi?
2: Mete Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki. Cengiz.
0: Geldi. Peki. Biz han dedik, sondan bir desteğimiz olsun. Evet, hanın H'sini açtık. Mustafa Bey, size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım. Bulabilecek miyiz?
1: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah,
1: Tahmin
0: biliyoruz ama
1: ediyorum.
0: bulamıyoruz.
1: Tahmin ediyorum ama sevmediğim birini
0: Tahmin
1: hatırlatıyor
0: ediyoruz.
1: bana.
0: Sevmediğimiz için
1: Evet.
0: cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
1: Ama
0: Bir de
1: reji çok akıllı.
0: Reji
1: Handan
0: çok
1: devam ediyor.
0: Handan devam
1: Handan devam
0: ediyoruz.
1: ediyor.
2: Ayranım.
1: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
0: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
2: Ben de
0: Sizin
2: güvenmiyorum.
0: yeriniz
2: Ne
0: olsam
2: yazık ki
0: Yunus
2: doğru
0: Emre'yle
2: cevabı söyleyeceğim.
0: başlattım
1: Hayır
0: süreyi.
1: söyleme, sevmiyoruz.
0: Evet, buyurun, ne olabilir? Han. Ama ne han?
2: Orhan.
0: Hayır.
1: Zorla bana gelecek bu.
0: Orhan da olmadı. Mustafa Bey, size geliyoruz. Bir
2: Neye
0: M
2: geliyorsun?
0: harfini ah dedik ve süreyi sizin
2: Haberle ben
0: için
2: söyleyeyim.
0: başlattık.
1: Ha, ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2, maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyorum.

0: Diyoruz. L-Arfi'yle evet, size oradan büyük bir destek oldu.
1: Futbola başladığımda ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
1: Evet. İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Çok güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
0: tabii
1: abi.
0: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin
1: ben de yeri çok ayrıdır
0: sizin
1: hocam.
0: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
1: Evet evet.
0: Yoksa Ayhan mıydı?
2: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
0: Ha, yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim evet, kişiler evet, Ayhan, evet, İlhan, evet, Orhan evet, diye devam edermiş.
2: Evet, evet, evet.
0: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim insanlar
1: inanılmaz.
0: Evet, İlhan yanıtını aldık. Siz de devam edelim mi Mustafa Bey?
2: Tabii nasıl ki. Nasıl yapalım? Tabii ki. 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
2: Bunu da biliyorum.
0: Kah. Kah. Doğru yanıt tabii ki.
1: Kah güler, kah üzülürüz.
2: Kah ağlarız.
1: Kah ağlarız. Tebrik ederim.
0: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
2: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
0: 14
2: edelim.
0: 14 numaralı
2: güldürüyor
0: soru.
2: Beni.
0: Ara güldürüyor küçük güzel. Açılıyor bilgimiz güzel. Olsun.
2: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam et sen.
0: Aramız küçük küçük açılıyor bilgimiz olsun.
1: Kapatır efendim. Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
0: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
2: Mayı.
0: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harfimiz.
1: Keyifli program abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım, burada kayserim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izliyorum.
0: Önceden ekranda izliyorum.
1: Hep tanıdık
0: daha
1: izler, tanıdık
0: izliyorum.
1: İzler.
0: İzlemeye tanıdık devam ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 34. Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
2: Oz abi güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
0: Ama ne yaparsa
2: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı koşarım.
0: Ama özellikle
1: 34 açı Mustafa.
2: Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
0: Vallahi
2: ben
0: şey geliyorum o. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük benden söylemesin.
2: Ben 18
0: bence
2: diyorum.
0: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
1: Ben bir çıta gibiyim abi.
0: Sonradan
1: açılırım tık. Aradayım.
0: Açılırım. Peki.
1: Hadi abi.
0: Ama bu ara biraz açılıyor.
1: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
0: Sıram geldiğinde diyor.
2: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
0: Ama evet sıkıntı orada.
2: Problem
0: sıra gelmiyor şu anda.
2: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar
1: herkes veriyorum. Bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
1: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
1: Ya çok iyi.
0: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
2: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
1: Şu an saatime bakıyorum sadece. Peki. Ne kadar vaktin kaldı abi, onu hesaplıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam ediyorsunuz.
2: 18 numara.
0: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
2: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
0: Acaba ne olabilir?
1: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
0: Sözelcisiniz. Sözelciyim. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem...
1: Lineer.
0: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
2: Tabii line, hemen line'dan o çaktı o mevzu.
0: Line deyince bak, lineer olarak yakaladı.
1: Bir gol sevinci daha geliyor
2: kalplerini
1: abi.
2: De hayretler içerisinde izliyorum bunu.
1: Anne!
0: Kalplerini de gönderiyor.
1: Meşhur bir gol sevincidir
0: Yunus
1: bu da abi.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
1: 34 demeyeceğim abi.
0: Bir. Hayır, bir numaralı abi. Soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı. Programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna ki
1: kinaye.
0: Kinaye doğru yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
1: Özel çalıştım. Özel çalıştım. Viktor Gökereş.
0: İnanılmaz. Farklı bir sembolle. Gökereş farklı bir
1: goller atıyorum.
2: Peki bir şey soracağım.
0: Gol sevinciyle.
2: Şimdi seçeceğin numaradan sonra doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
1: Pantolonum yırtılabilir.
2: Peki.
0: Yerde yerimiz müsait değil. Peki. Diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu fark etti. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Aman yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
1: Abiciğim tamam,
0: Yunus Emre gerçekten kayabilir.
1: Ben de o potansiyel var. Cidden var.
0: Gerçekten var. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
2: 34.
1: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı. Selamlar buradan.
2: Bir dakika, 26 25'e numarayı kadar. Açamıyorum.
1: 25'e kadar mı buradaydı?
2: 25'e kadar.
1: O zaman 34.
0: Abi 3. 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kopya versene abi.
0: As. Eski bir...
1: Söylemeyeceğim.
0: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
1: Bak has.
0: Ne olabilir?
1: Has diyor. Has diyor.
0: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Oraya odaklanınca. Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
1: Hassa.
0: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
1: Hazırım.
0: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum. 21.
0: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka. Ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
1: Bu ne abi?
0: Sizi bir doğamasıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Ateş, su, toprak, tahta.
0: Ateş, su, toprak, tahta. Birazcık yeşillik, birazcık da toprak
2: Ürgüt
0: var.
2: Ürgüt mü?
0: Burada.
1: Abi bununla ilgili çok burada güzel bir besi var.
2: Peri bacalarına benziyor ama yok peri bacası değil bu ya.
0: Peri bacası değil ama.
2: Neyi bileceğim
0: burada
2: ben?
0: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
1: Depremde de hadi söyle.
0: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
1: Şef bunları çok iyi takip eder.
2: Çok burada bilir, bana harf ihtiyacı var benim.
0: Harf ihtiyacı var.
2: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
0: Kireç taşı.
2: Bir şey Yunus yapı Emre. Diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
0: Evet. Bir şey yapı
2: devamında.
0: Buna.
2: Aynen.
0: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun. Karst. Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini
2: ama demişti.
0: Anında yakaladı kendisi.
2: Ben açılacağım demişti.
1: Saatini gösterdi. Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
0: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
2: Evet. Oradan yakaladı. Oradan yakaladı
0: İlgili
2: kardeşim.
0: Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
1: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
0: Birinci etap bitti.
2: Abi çok hızlı bitti.
0: Çok hızlı bitti böyle.
2: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
0: Bir de sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
2: Çok iyi.
0: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
0: Gerçekten. O jeomorfolojikten. Evet, gerçi ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi.
2: Ya nasıl olur bu?
1: Kaybettiğim savaş yok.
0: Kaybettiğiniz
1: asla
0: savaş
1: kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem.
0: Karst. Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
2: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
1: Daha yeni başladık abi.
0: Peki şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci bakalım kaç

0: puan aldı bu bölümde. 45 puan. 34. Harikasınız. Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
1: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
0: şu ana
1: mi?
0: Kadar 13 soruda.
1: 13 sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
0: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
2: Ben 9 dedim. Tutturdum.
1: Tebrik ediyorum.
0: Doğru. Yunus Emre Bey de mücadeleyi bırakmadı ve 4.
2: Şu an bilerek.
0: Kelime.
2: Şu an bilerek. Hatta
0: bulundu.
2: Fazla bile bilmişim.
0: Küçük keşke karşıtı bilmeseydim. Küçük bir avantaj verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan arayı açacak. Şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi ikinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Edefem geldik sirküpünde ikinci etaba 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Tamam. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
2: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
2: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
3: Ve sen hayatını boyarsın pembeye.
2: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem bunun.

0: partide ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi?
1: Pas diyorum.
0: Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
2: Pres.
0: Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
2: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtı aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
3: Ne oluyor Cep? He? Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
4: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
3: Muhteşem. Dokanma oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
4: Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
2: Ne gelecek buradan acaba, çok merak ediyorum.
0: Efendim izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Bulduğ ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
2: Adı.
0: Evet.
2: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
2: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış
0: çok
2: hatırlamıyorsam.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
2: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcuyu soruyoruz.
2: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
2: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde?
2: Telli.
0: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: gitmese devam edeceğim.
1: Kadar dans ettim biliyor musun?
2: Estağfurullah.
0: Harika. Dinlediğiniz 1820 adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: J-Lo. Jennifer
0: Lopez. Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum.

0: Evet, izledik.
1: Ben, izledik abi,
0: ben de.
1: Ben de
0: aklıma gelmedi beyefendinin adı.
2: Onur yani, Buldu'nun yanında Kul desem
1: Alper miydi? Alper miydi?
0: Alper Kul.
1: Abi kusura bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
2: Çünkü niye? Çok peruk vardı değil mi? Saçı olduğu ben için çok tanıyamadınız.
1: Bizim göz alışkanlığı böyle bir şey. Alper abi. Hatta evet, TV serilerinde, tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben çok iyi tanıyorum. Ben muhteşem bir sanatçı.
2: Kesinlikle.
1: Ben de heyecanımdan bilemedim.
2: Harika. 120 saniyenin yarattığı heyecanın sizdeki o baskıdan dolayı bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
0: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
2: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kula da buradan sevgiler, selamlar olsun.
0: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
2: Evet, 120 saniye.
0: Ama ben istiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
1: Ne olarak? Yazarlık çizer.
0: Tabii ki. Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri, manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bu arada Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
2: Piste.
0: İyi ama bir motor. Kendi iyi bir motor.
2: KJ ve yayın pistinde.
0: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
2: Kesinlikle. Hazır mıyız?
0: Her zaman. Daima hazır. Daima hazır.
2: 120 saniye süreyi kuralım mı?
0: Her zaman. Naim Hanım, geliyorum.
2: Hazır, geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
0: Ömer Seyfettin.
2: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
0: Marmara Denizi.
2: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırıya...
0: Kontratak.
2: Kontratak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var, dinliyoruz. Dışarıda bir
0: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinleyelim, kulaklarımızı kısmasın. Ağlar fabrika kızım. Oysa yatağında bile. Abi senin de sesi ya. Bir gün uyku gör. Abi Oğuz abi, mütevazı bir cevap yok.
2: Yanıtımız
0: Alpay.
2: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
0: Severim.
2: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
0: Kimdi ya?
2: Savaş ve
0: Barış. Pas. Geleceğim oraya. Geleceğim.
2: 2003'te Detroit Pistons'ta.
0: Mehmet Okur.
2: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
3: Hocam. Tamam ama ya. Mezarhaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
4: Gerilin arkadaş, ben geriliyorum, herkes gerilsin.
3: Aa, tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız evet. Yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
4: Taktik maktik yok. Dans.
0: Siz bir tanesi var, puan paylaşmadan. Bize?
4: Yok. Ya sizi güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
2: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
0: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
2: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
0: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibi ise üflemeli diyorum.
2: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
0: Vurmalı.
2: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
0: Senna.
2: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Evet, lezzeti
1: diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa doğru yanıtla geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
0: Tolstoy.
1: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
0: Ya Edil diyeceğim de yok, hanımefendiyi biliyorum.
1: Acaba neydi bu ismimiz?
0: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
2: Abi çok ya, ben ipucu vereyim mi?
0: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
1: İlknur'a çok yakın. Çok nur yakın. Var içinde.
0: Nur.
1: Ama
0: Binnur Ateş miydi?
1: Binnur Kaya. Evet, ya harikasınız ya. Gerçekten. Gönülden tebrik ediyorum. Binnur Kaya da
2: çok iyi.
1: Son anda geldi.
2: Çok iyi.
1: Abi çok seviyorum.

0: 10 yaptık.
1: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranım aynı zamanda.
0: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
2: Ben de bildim ya.
0: Bildiniz mi?
2: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
0: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
2: Peki.
0: Canın sağ olsun abi. Peki. Canın sağ olsun. Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
2: Teşekkür
0: ederim. Dünyanın en iyi insanı olabilir. Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
1: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
0: Size büyük bir destek gerçekten göstermişler. Şunu, soruların şunu, hazırlığından da belli.
2: Şunu söylemek
0: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena onu, Hanım bravo. Üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmaz
0: bu bölüm. Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler, iki farklı grup oluştu.
1: Utandırmayacağım onları.
0: Resim masasından ses masasına kadar rejide bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
2: Beni destekleyenler.
0: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
2: çıkışta
0: herkese
2: çorbaya gideceğiz.
0: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
1: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
0: Önce bir puanlara bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
1: koşuyoruz yavaştan.
0: Harikasınız.
1: Sessiz ve derinden.
0: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önünde tamamlıyorsunuz.
1: Ama bu ilkinde 25'ti değil mi?
0: İlkinde 45'ti.
1: Şu anda 45'e 20'ydi.
0: Evet,
1: 25 puanlı. Şu an 15.
0: Şu anda 15.
1: Yavaş yavaş geliyorum abi.
0: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
1: Abi ben her gün spor yapıyorum. Abi, tak tak tak.
2: Ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
1: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Onun için beni geçemeyecek.
0: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
1: Biz her zaman sahnedeyiz.
0: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz tır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum.
1: Sakin kalamıyorum da.
0: Böyle bir potansiyel var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
1: Yarışmamız 34'e
0: açılır. 34'e takıldık. Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
1: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika. Hemen okuyorum.
1: Bilmiyorum ki abi, galiba.
0: Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
1: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
1: Aa, ben kazandım.
0: Aa, böyle bir şey olmaz.
1: Cevap ait.
0: Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
1: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla, bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bırak izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
1: Biliyor muydun?
2: Biliyordum tabii, ondan seçtim. Evet.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
1: Evet evet. Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika.

0: İzlediğinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu, intiba. Mustafa Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30, hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim.
1: Nereden
0: bakalım 37'de
1: bayağı ne var? Bayağı bir harf var orada.
2: Bilirim.
0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
2: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Yokotamaya Soshi'nin.
1: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
2: Çok oynadım. Sen. Gittim Tayland'a kadar da gittim. Asya kültürünü kesiyor. Severim.
1: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
2: Tabii iyi biliyordum zaten.
0: Japonca bir kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
1: Ama o İkbe Azul gibi bir şey mi bu?
2: Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
2: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. İke Ba Ba.
2: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: İke.
0: Ah.
1: İke bana.
0: Suya.
1: İke bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
1: Abi bu böyle bir şey olamaz ya.
2: İke bura.
1: Ne?
2: İke bura.
0: İke bura. İke bura değil. İke
1: bana. İke bana. İke
0: bana. İke bana.
1: Abi İke bana. Bura dedi.
0: İke bana doğru yanıt. Doğru yanıt.
2: Onların düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.
2: Yeşile dönelim.
0: İke bana geldi.
1: İnanılmaz.
0: Hayretler içerisinde. Rejinin bölündüğü çok belli. Biz doğru yanıtı verseniz
2: evet,
0: İkebana'daki arkadaşlar kırmızı yapıyorlar.
2: Ya sen İkebana'yı nereden
0: Türkiye duydu.
2: Tüm Türkiye duydu.
0: İkebura dedin sen.
2: Tüm Türkiye duydu.
1: İkebura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
2: Abi
1: bak, doğru. Şey. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan İkebana. Haklı olacak. Ben şampiyon oldum.
0: İkebana doğru yanıtını aldık.
2: Ben Kars'ta bilmişim. Buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimiz de bölünmüş durumda.
2: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
2: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizler.
2: Sıkıntı yok. Ama biz kazanacağız. Teşekkür
0: ederim. İkebana doğru İyi yanıtını varsın. Aldık.
2: İyi evet.
0: Ve
1: İyi ki varsın.
0: Harika Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar buradayım.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
1: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
1: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
2: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet, evet, evet, evet. Ne olabilir?
2: Zor... Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ya.
0: Ve
2: olsun, denemedir.
1: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor. Bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
2: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
2: Devam.
0: 64. Peki 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela... Buyurun.
1: Misal.
0: Misal tabii ki.
2: Aa, ben altı harf sanıyorum.
0: Misal yanıtımızı
2: misal
0: aldık.
2: Diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
1: Süre tanıyorum ama sevgilim, süreyi kullanamadın.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
2: Helal
0: evet,
2: İnci tanesi.
0: Harflere de yönlendiriyorum bu arada.
1: Evet.
0: Bakın 38 diyorum. 45
1: abi 38 diyorum, diyorum o zaman.
0: Peki 38 yeni geldi Kayseri'den. O zaman.
1: 38 nerede 38?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada, tam bunun ortasında aşağıya doğru. 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süremiz başladı.
2: Ben bastım.
0: Buyurun abi, kabul etmiyorum. Mustafa Bey.
2: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
2: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Ağzına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. Mesela 51'i yapabiliriz. İsterseniz.

0: Bu arada 47, 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
1: 47 mi?
0: Evet.
1: İki harfli.
0: 47.
1: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
1: Ben görmedim, pardon.
0: Bir
1: tamam,
0: de video yapalım. Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
1: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Gelsin yapalım. Görüntüler.

0: Sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Avara.
0: Doğru yanıtını kabul ediyoruz gönülden. Ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam
0: 51
1: edelim.
0: Numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu benim Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede ya 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi? Tamam.
0: Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi. Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet. Oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımızla devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer değil.
1: Bilir. Nida.
0: Nida doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Oraya kadar demesin. Yoktu.
1: Çok seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kalk.
0: Doğru yanıt.
1: Bilirim. Süre başlamadan
0: bildiğiniz yerden geldi.
1: Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
2: Anında, saniyesinde. Tık, refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
1: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
1: 59 demek istiyorum Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
1: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
2: Al, senin olsun, al. Sonra kızıyorsun.
0: Buyurun Mustafa.
1: Abi tam emin değilim. Kazan iare olabilir mi? İare.

0: Yare olabilir yare. Tabii ki.
1: Biliyorum da.
0: Çok doğru bir yerden evet. Bildiniz. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum, 41 öneriyorum, 60 öneriyorum, 61 öneriyorum.
2: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen, resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
2: Sair.
0: Sair kelimesi de sevgili Asipor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi. Ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun, nasıldı?
2: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi. Çok hızlı bastı. Sürekli basıyordu yani. Bana zaman tanımadı bile.
0: Harika. Bu tonu çok iyi kullandı. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Antrenman. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
2: Beni geçmiş
0: olabilirsin. Kaçar puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta
2: ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
2: Çok ufak. İnce.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
2: Olur, yabancı değil abimiz, yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
2: manası vardır Oğuz Bey. Çıkarttı. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak yani, evet. Anında
2: inanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek, hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
2: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
2: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
3: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba, değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor.
3: Hidrolizan mı?
0: Hidro
3: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Son. Ama biz L belirledik, değiştiremiyoruz.
3: Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
2: Hadi. Aa, bilemedim.
0: Ama bir saniye. Hadi daha doğru olup olmadığını söylemedik.
2: Aa, nefesler tutuldu.
0: Efendim, hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi A Spor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
2: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum.
0: Gerçekten
2: ilk
0: hidrolizan.
2: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
2: hiç
0: kelimenin?
2: Bilmiyorum. Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamı ne bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
2: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: Değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tio da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
0: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
2: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.

0: Gerçekten ama öyle.
1: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
2: Bana pek yani öyle evet, bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi var. Tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ve
1: çok sağ olun.
2: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
1: çok naziksiniz.
2: Hediyemiz
1: çok teşekkür ederim.
2: Var.
1: Çok sağ olun.
2: Şu şekilde bana, veriyoruz.
1: Bana gelen.
2: Evet efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
8: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
7: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

Yahu düz tut şu direksiyonu Can Can. Bak düşeceğim pambuk.

0: Alo.
1: Ha, Samim, ses çıkmayınca bir arayayım dedim.
0: Olmuyor Melia.
1: Ne olmuyor Samim?
0: Yok, otele geldim. Halim muhtiyor, peygamber demiyor.
1: Samim bak, bu Cancan'ın hayatı mevzu bahis demedin mi?
0: Dedim yok. Kararını vermiş, kapatıyor.
1: Allah Allah. Artık bir şekilde hallolacak Samim. Sen merak etme. Bulacağız bir çaresini yani. Gerekirse ben Halim'le konuşacağım. Seni bu Ayaz'da işsiz güçsüz bırakmayacağız.
0: Sağ ol Melia.
1: Yani bak, burada kaç kişiyiz, artık bir çözüm bulunacak
2: buna yani. Ha, gönlünü
1: ferah tut. Kimse evladımızı bizden alamayacak.
2: Tamam.
0: Ah Melia, sen de olmasan var ya. Cancan geldi mi?
1: He, geldi, burada. Skuntura biniyor. Tamam. Tamam. İyi, hadi Sam. Abla. Anacığım, yani bir defa olmuyor. Her şey üst üste geliyor. Halim'le mi konuşmuş? Bak Seyhan, Samim ona dünya kadar iyilik yaptı. Ne diyor? Ne diyecek? Yok, illa kapatacağım. Abla bir de ben konuşsam. Allah aşkına ne konuşacaksın Seyhan? Abla, onun kızgınlığı bana zaten. Ya anacığım, konuşsan da ne değişecek? Abla, bu felakete ben sebep olmadım mı? Bu işi ben bozdum, bırak ben halledeyim. Ya Seyhan. Ya abla, bir sorayım. Ha? Hani ne kaybedeceğiz yani?

0: kocaya bak. Sen bu işi öğrendin ha?
1: Evet, çok zevkli.
0: Aferin sana, ver bir yanak.
2: Oh. Oh. Seyhan. Bunu sana aldık. Oh. Sahilden Mert ile beraber aldık. Sen seversin.
0: Sağ ol.
2: Nereye?
0: Hiç, dışarıda biraz işim var.
2: Geleyim mi?
0: Yok, gerek yok. Hadi git önce.
2: Valla?
0: Yok, gerçekten gerek yok. Sağ ol.
2: Peki.
3: Seyhan. Tamam abla, gidiyorum.
0: Hadi öyle.
2: Hadi görüşürüz.
1: Hadi abi, hani ölçüsünü alacaktık?
2: Tamam, gidip alalım. Sen önce üstünü değiştir. Hadi bakalım. Yenge, biz çarşıya gidip geliyoruz. Mert, hadi.
4: Şimdi diyelim bu amca geldi. Ama böyle avukatlı falanlı, full faça.
5: Nereye?
4: Bana geldi, çay içeceğiz. Nereye geldi? Mertcan'ı götürüyor. Abi, manyak mısın sen ya? Tamam dinle.
1: Ya Furkan, ayıp ama ha.
4: Ya anlattırmadınız.
1: Ya iyi, tamam hadi anlat.
4: Şimdi adam eve girdi abi. Manzara ne?
1: Ne?
4: Yok, çocuk mucuk yok.
1: Nasıl yok?
4: Nerede?

0: İşte burası çok önemli.
1: Ay Furkan ya.
2: Kaçırdık.
1: Mertcan'ı.
2: Beni kaçırdık. Mertcan'ı evet. Ya biz de kek kek dinliyoruz bunu ha. Niye lan?
1: Abi nereye kaçıracağız Mertcan'ı?
2: Onu düşüneceğiz. Ya, manyak mısın oğlum? Dayımı götürürler. Dayıyı kurtarırız abi. Ama Mertcan'ı götüremiyorlar işte bak. Mevzu bu. Oldu mu?
1: Olmadı.
2: Olmadı.
1: Ey
2: başka bir şey düşüneceğiz o.
1: Sen düşün bakalım mahallemizin Einstein'ı. Benim bu arada kafeye yetişmem lazım.
3: Ya iyidir, sınavlar mahvedin.
2: Mertcan'ı kaçırdıkmış. Oğlum bulacağız bir şey dedik. Allah Allah. İlla abim olsun dedik.
3: Amca. Ağzın laf yapmasın.
4: Evet. Cuma masa 3 2 saattir kuru bekliyor. Hadi oyalama.
5: Ustam.
4: He?
5: Sokağın başındaki nalvur arsız girmiş.
4: Yine mi ya?
5: He, dadandı diyorlar ustam.
4: Tövbe.
5: Ustam ben bir kameracı buldum.
4: Ne kamerası ya?
5: Güvenlik kamerası ustam. Dışarı koruruz, önlemimizi alırız.
4: İyi peki sor bakalım. Neymiş, ne değilmiş, kaçaymış?
5: Tamam usta.
4: Cuma Ali tükenme başımda.
1: Bak dinlen biraz konuşabilir misin?
4: Tamam. Buyur otur. Geç öyle. Seyir. Cuma Ali'ye gel. Seyhan Hanım abi çay ver.
1: Sağ ol.
2: Bu amcanın Almanya'daki işini bozalım.
1: Amcamı ne?
2: Tabii canım. Bir telefon, bir ihbar.
1: Ay yeter artık Furkan, dayanamayacağım. İçim çekildi. Aa.
6: Amca. Amca mı? Oh. Okul değiştirmişsiniz.
1: Bizi nasıl buldun?
6: Eski okuldan söylediler.
2: Amcayı kes. Yok, biraz büyükmüş.
6: Hadi bir şeyler içmeye gidelim.
1: Ya amca.
6: Yahu iki dakikanızı alacağım, çok sürmez hadi.
2: Dayımın haberi var mı?
6: Hiç. O dayınsa ben de amcanım. Ayıp oluyor ama. Hadi bir şey içeceğiz.
4: Vay örümcek man vay. Görüşmemize, konuşmamıza sebep olacak. Şöyle bak bak.
1: Halil.
4: Ben diyeceğimi dedim sana.
1: Halil konunun bizimle ilgisi yok.
4: Yok.
1: Evet.
4: Ben o otel niye tuttum? Ben kuru fasulyeci adamım. Ben ne anlarım otelmiş de neymiş ne.
1: Ya tamam kapatacaksın oteli. Ona bir şey demiyorum zaten. De, yani konunun bizimle ilgisi ne?
4: Nikah solarımdan kaçtığım gün var ya. Düğün günümüz.
1: Evet.
4: Ne söz verdik? Ne dedik millete? Bir aksilik çıktı. Nikahımız ertelendi. Size yeniden gün vereceğiz dedik. Verdik mi? Veremedik.
1: Halil.
4: Sonra defalarca sordum. Seyhan ne oluyor? Ne var? Yani biz niye ayrılıyoruz? Cevap aldın mı? Cık. Alamadım. Seyhan. Allah aşkına elini vicdanına koy. Ben bütün Adana'ya malamat olmuşum. Katlinden fazla şey kaybetmişim. Benden başka şey isteme. Ben de fedakarlık yapacak halim kalmadı.

0: Aferin Merto.
1: Uçurabilir miyiz?
0: Olur. Parka gidelim.
1: Eve gidelim.
0: Niye?
1: Melih ablaya göstereceğim.
0: İyi tamam hadi.
2: Kaldır biraz bunu.
3: Bari ufaklığı alsaydık falan diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Havaalanında nasıl eteğine yapışmıştı?
4: Hatırlıyoruz.
3: Sonra bir gün babanız girdi rüyama.
4: Babam mı?
3: E vallahi vicdan azabı kötü bir şey ya.
5: Bize bunları niye anlatıyorsun?
3: Niye mi anlatıyorum? Haklısın. Orada hayat başka. Bak, yarını sizi kolejden de almış.
5: Ne yapsın?
3: Doğru, ne yapsın? Para pul tabii. Peki, şimdi bu okulu bitirdikten sonra buralarda iş güç bulabileceğinize inanıyor musunuz?
4: Biz halimizden memnunuz.
3: Mertcan?
5: O da bizim kardeşimiz.
3: Doğru, kardeşimiz. Şimdi bana kızıyorsun, iyi tamam. İleride hak vereceksin. Onda hayat başka. Önüne çok büyük fırsatlar çıkacak. Daha yaşı da küçük. Hem Avrupa vatandaşı olacak ya. Tabii elimden gelse üçünüzü de alırım ama.
4: Dayım aldı işte.
3: Aldı. Aldı da ne oldu? Bak sinirli bir adam haline gelip çıkmış. İki kelime edemiyoruz bir arada.
4: Ya ne yapsın adamcağız? Daha yeni işini kaybetti. Hem ayrıca başında zaten bir sürü dert var.
3: İşini mi kaybetti?
5: Çalıştığı otel kapanıyor.
3: Ne zaman?
4: Bilmiyoruz, daha belli değil.
3: Ne oldu? Yok, bir şey olmadı. Hadi çayınızı için çocuklar.
6: Yani Kenancığım, dua et de ablam duymadan çözelim şu meseleyi.
7: Çözeriz bir tanem, sen merak etme.
6: Ya bak hala merak etme diyorsun Kenancığım ya. İki gün sonra eve haciz gelecek.
7: Gelmez Feriden. Bu krizden hacizi.
6: Nasıl ne hacizi?
7: Hayatım, kimse borcunu ödeyemiyor. Bir bizi mi bulacaklar?
6: Kenan.
7: Tamam. Ne dedik? Beraber gideceğiz. Bir ödeme planı çıkartırız. Taksite bağlarız, olur biter. Tamam.
6: Vakit ayırdın Halif. Sağ ol.
3: Önemli.
8: Seher.
6: Efendim.
8: Dur, eve kadar yürüme, ben seni bırakırım.
6: Ha yok, gerek yok. Sağ ol.
8: Tamam buraya kadar gelmişim, bırakırım seni.
6: Yok gerek yok gerçekten, ben gideyim. Halim.
9: Cumali, ben geliyorum oğlum.
10: Tamam usta.
6: Halim.
8: Tamam geç Allah aşkına ya, yürüme işte, yok şu oraları, geç.
6: Ya Halim gerçekten gerek yok, ben şuradan hemen...
8: Ya tamam Seyhan, hadi bin. Allah Allah.
0: Ooo Merto. Oğlum parka gidelim, uçurtma açık alanda uçurulur.
1: Melih ablaya çağıracağım.
0: İyi tamam hadi, ben bekliyorum burada. Hadi fırla.

Feride Yalçın'a kullandırılan kredi sözleşmesi gereğince kanuni takibe geçireceği ihbar ve ihtar olunur.

0: kapıda beklersin Kenan. Ablama gözükme.
1: Tamam hayatım.
0: Ben hemen ihbarnameyi alıp çıkacağım. Hı-hı. Ay Kenan, gözünü seveyim, ağzından bir şey kaçırma.
1: Yok bir tanem, ne kaçıracağım?
0: Valla ablam duyarsa ikimiz de keser.
1: Anladım hayatım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Abi ne oldu? Ya Mert'in uçurtması takıldı, onu almaya çalışıyorum.
0: Kenancığım ben hemen gidip geliyorum.
1: Tamam hayatım.
0: Hey, abla.
1: Meli abla.
2: Uçurtma ne oldu Ali abi?
1: Ağaca takıldı Mert'can.
2: Orada mı kalacak?
1: Yok, alacağız.
2: Lütfen.
1: Lan Mert o.
3: Feride ne yapıyorsun sen burada gülüm?
0: Hiç ablam, öyle eve geldim.

0: İyi günler Meli abla.
1: Sana da.
2: Şşş, top var mı Mertcan?
1: Yok.
0: Evet, olsa abi. Şöyle atardık. Belki iner.
1: Feride hadi.
3: Yok ablam, sen git, biz uçurtmaya bakacağız.
4: Ha, gelmiyor Ali abi.
2: Oğlum sabret, alacağız şimdi, dur.
1: Feride. Ya anacığım sen gelsene iki dakika şöyle.
3: Ne oldu, niye ki?
1: Yok bir şey, gel. Feride abi ya.
3: Şey ablam, o mektup bankadan gelmiş.
1: Ya anacığım onu ben de biliyorum da. Feride sen niye kredi aldın? Benim hiç haberim yok.
3: Şey için.
1: Ne için? Bak Feride, söyle vallahi bankaya giderken öğrenir bak.
4: Ay abi ne yapacağız? Ya gelmiyor.
2: Hakikaten gelmiyor.
4: Ay abi lütfen al.
2: Oğlum alacağız, dur işte.
0: Yumurcak ben alırım, üzülme. Ne yapıyorsun? Ağaca çıkıyorum.
3: Aa, Kenan?
1: Delirdi mi kız bu?

0: Oğlum insen aşağıya.
1: İnemiyorum Ali.
2: Ha, Kenan.
3: Dayı.
1: Ya ne oldu oğlum?
4: Ya Kenan in oradan aşağıya.
2: Geliyor.
4: Ya anacığım işten kovulmuş, kızdan aldığı parayla dükkan açmış.
2: Ben dükkanı.
5: Ablam gözünü seveyim, eve gidelim orada konuşuruz şunu.
4: Ya Feride benim niye haberim yok?
2: Ya dur bir sakin ol ya, durun ya. Ali şu.
1: Ya bu uçurtma için ağaca çıktı, bir daha da inemedi aşağıya. Sabım abi, benim yükseklik korkum var abi.
4: Sen aşağı in, ben göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
5: Abla.
4: Tüh, yazıklar olsun Feride. Samim indir şunu aşağıya.
2: Nasıl indireceğim koca adam ya?
1: Şş, oğlum Kenan bak yavaş yavaş in, bırak kolunu. Öteki Kenan at.
2: Oğlum. Abi yok, abi yok. Abi aşağı bakınca başım dönüyor benim.
5: Kenancığım hadi son bir deneme aşkım. Hadi bebişim ne olur onu.
1: Elimde değil Feride.
4: Bak sen orada kal. Ben bekliyorum burada sabaha kadar.
2: Hayda. Bu ne?
1: Alo.
2: Telefonla konuşuyorum.
4: Tutmayın ben ağaca tırmanacağım. Ağacım ya.
2: Dur Meryem dur.
1: Anacığım müsait değilim.
6: Neredesin oğlum?
7: Yaktım çırağını Kenan.
6: Kimin ısıtma görmemişsiniz?
4: Bak burada bekliyorum Kenan'a. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman.
1: Anacığım ağaçtayım. Ben müsait olunca arayacağım seni tamam?
2: Abi ağacı sallayalım. Ha, salla da armut gibi düşsün. Dur ya saçmalama. Durun bir dakika ya. Oğlum Kenan bak. Bırak çene çalmayı. Bak şu ağacın öbür dalı tut ayağı. Öyle kaçıl geri.
1: Ayağını koy. Ha, onu da oraya değil. Abi.
2: Ya adam çıktı inemiyor orada kaldı işte hadi.
1: Ne yapacağım abi kucağımda mı indireceğim ben adamı?
8: Abi ben evdeyim.
1: Ali.
8: Cümleter hayırlı günler. Hayırdır Sami abi ya?
2: Ali şöyle bir halat malat çekme halatı ip mi bir şey yok mu ciğerim benim?
4: Samim Allah aşkına bırak ağaçta kalsın.
8: Ya ne oluyor ki ya?
2: Ya bu akıllı ağaca çıkıyor sonra da aşağı inemiyor.
8: Sami abi şimdi ablam haklı. Ben bunu tanıyorum. Bu zora düşmezse inmez oradan.
4: Ali'm.
8: Vallahi Feride bak biz şimdi burada hepimiz gidelim. Bak zora düşecek inecek. Bak gel.
1: Halim. Halim nereye gidiyorsun?
2: Bir uğraşmadım bu kalmıştı. Bak oğlum. Oğlum bak şu dalı tut. Tut arkandaki dalı. Orada çürük dal var ha ona tepeyi vur. Kaval kemiğini koy. Çönder kendini.
4: Ali.

0: bir beklesene ya.
1: Sana telefon ettim.
0: Biliyorum.
1: Niye açmıyorsun telefonu? Ya ne işin vardı o arabada?
0: Ya Halim'le şeyi konuş...
1: Tamam, ben bilmek istemiyorum.
0: Ya otel işini konuşmaya gittim Ali.
1: Otel işini?
0: Evet, Samim abi için.
1: Bana niye yalan söylüyorsun?
0: Ya yalan söylemiyorum. Sadece oraya gittiğimi söylemedim, o kadar. Ali, ya nasıl söyleseydim? Gelsen birbirinizi öldüreceksiniz. Ya Ali. Ali bir dinle.
2: Hiç özel etme bak. Ha, sağ ayağını kovuğa koy. Koy. Bas. Öbür ayağını çek yanına. Sağ ayağını koy. Kovuğa. Sol elinle duvarı tut bak.
3: Gel. Yanda duvar. Ha. Gel.
2: Şimdi azıcık koy ver kendini. Gel. Dur Halim. Yaşa. Sıyır aşağıya kendini, bırak şimdi. Atla oğlum.
4: Allah.
0: Oh, aslansın abi.
1: İyi misin Girme?
5: Abi bir daha tövbe ağaca çıkma.
6: Sen bir tövbe edeceksin ama.
0: Ay abla, başlama yine.
1: Oğlum, ağaca tepesinde ne işin var senin?
5: Abi ben çocukken de böyleydim. Çıkıyorum, inemiyorum.
6: Ya Kenan.
2: Ya bir nefeslensin çocuk, ondan sonra dersin diyeceğini ya.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım abi.
2: Tamam. Hadi Halim.
1: Hadi cümlete.
0: Hadi iyi günler Halim. Kenancığım otur şöyle, soluklan azıcık. Otur dinlen. Hah, gel.
6: Anacığım zaten 2 saattir oturuyor ya orada.
0: Ablam ne olursun ya, kurban olayım.
2: Hadi bakalım can can.
6: Çocuk oturmayacak mıyız?
2: Siz Ali abinle oturmadınız mı?
6: Ağaca takıldı ya.
2: Öyle mi ya? Hadi gel bakalım, o zaman açıralım.
6: Tamam.
1: Ya sen bu herifi hayatından çıkartamayacaksın Seyhan.
0: Ali saçmalama.
1: Ya kıyamet koptu. Sen hala onun arabasına biniyorsun ya.
0: Ya binmeyecektim. Israr etti.
1: Israr etti?
0: Evet.
1: Ya bırak Seyhan'ı.
0: Ya Ali.
1: Ya Seyhan. Ben çok sıkıldım böyle karışık işlerden ha.
0: Ortada karışık iş falan yok.
1: Bak, birisiyle ya berabersindir ya da ayrısındır. Böyle olmaz Seyhan.
0: Ya Ali. Ali.
3: Ali.
6: Dayı ne oluyor?
3: Bilmiyorum cancan. Bu işler nazik konular. Biz üstümüze bakalım.

0: Ali, müşteriler çıktı mı oğlum?
1: İki oda var ustam, onlar da boşalıyor.
2: İyi, sen afişe as.
1: Asıyoruz ustam.
0: Müşteriler çıktı, çıktı.
2: Öyle de böyle de biz bu oteli kapatacağız oğlum. Hadi.

0: Evet avukat bey. İşini yeni kaybetmiş. Çocuklar söylediler.
1: Peki hemen yeni bir işe girebilir mi?
0: Bu kriz döneminde mi? Yeni iş bulamaz sanmam.
1: O zaman şansımız kuvvetleniyor. Davayı açabiliriz.
0: Peki ne zaman?
1: Ben işlemleri hemen başlatırım.
0: Oldu. Sağ olun avukat bey. Görüşürüz.
2: Ne diyor?
0: Dava açabiliriz diyor.
2: Dava açmadan olmuyor mu Zeki?
0: Hülya, adam işi inada bindirdi, görmüyor musun? Evine gidiyoruz, kovmaktan beter ediyor.
2: Ne yapacağız?
0: Ne demek ne yapacağız? Bundan sonra samimin anladığı dilden konuşacağız.
3: Aferin Can! Aferin oğlum! Ha? Koş! Koş azıcık da sal! Ha? Aferin oğlum!

0: Alo?
1: Sen de gel.
0: Ha?
1: Ufaklık, sen, ben, üçümüz kaçalım, gidelim, uzayalım be.
0: Furkan?
2: Ha, benim.
0: Ne diyorsun?
1: Kardeşini kurtarmaya çalışıyorum Eda.
0: Nasıl olacakmış o iş?
1: Abi sizi kolejde neyle büyüttüler ya? Adam gelmiş, kardeşinizi alacağım götüreceğim diyorsun. Ne yapıyorsun, oturuyor musunuz?
0: Ya ne yapalım Furkan?
2: Ne bileyim, yapın bir şeyler.
1: Ya ay, daraldım ben burada be.
0: Ya dayım uğraşıyor işte.
1: Ya nerede?
0: Otelde, Halim abi ikna etmeye çalışıyor.
1: Ay,

0: Tamam abi. Otelin kirası yazın sonuna kadar ödenir. Artık arada bir alıcı çıkarsa.
1: Alıcı nasıl çıkacak bu krizde Ali?
0: Kısmet abi.
2: Tamamdır usta.
0: Hadi Cüneyt.
3: Gidiyorsun ha?
0: Ya abi. Rahim sen.
1: Yok sağ ol, ben arkadaşlarla vedalaşayım.
0: Arkadaşlar, hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun.

0: Kahveyi çekmecede bırakıyorsun.
1: Panikten Seyhan. Ya görmedin mi? Sabahtan beri peşimde.
0: E tamam, sonra alsaydın.
1: Unuttum zaten işte, unuttum. Oh salak kafam.
0: İyi tamam tamam, neyse işte, bağırdı çağırdı geçti siniri.
1: Geçer mi ya? Onun siniri geçmez.
0: Yok geçti ablam, onun siniri saman alevi gibi biliyorsun.
2: Seyhan!
3: Geliyoruz abla.
0: Hadi.
1: Yok ben gelmeyeceğim.
0: Abla bak, böyle yaparsan konu daha fena uzayacak.
1: Yok kız ya, nasıl gideceğim şimdi aşağı?
0: Bak gel yemeğimizi yiyelim. Tamam, yarın bankaya gidersiniz. Konu da burada kapanır, tamam? Hadi.
1: Sen ondan git.

0: Jusque-là, de tout parler, n'y a pas qui je suis.
1: Comment? Allez, şu benmiş bu manvas.
0: Ne oldu abi?
1: Yok, otel kapandı.
0: Neymiş bu kadar acelesi?
1: Bilmiyorum canım ciğerim. Kilidi vurdu, ümit yok.
0: Tamam, başka iş bakacağız abi.
1: Bakacağız da ne bakacağız?
0: Abi biz dünyanın öbür ucunda çalıştık ya.
1: Ya o zaman tek başımaydım, şimdi koca aile var.
0: Tamam, ben de varım, ikimiz çalışacağız. Öbür şey ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Evlilik meselesi.
1: Ya Aliço, sabahtan beri ya Zeki abi geldi ortalığı karıştırdı. Ya bu Kenan gitti ağaca çıktı. Otel kapandı. Ya ben de kafamı kaldı be oğlum.
0: Evlenmeyeceğim
1: mi? Evleneceğim. Ama her şeyin bir yolu yordan var. Sen benim işime karışma.
2: Ya bu şey konusu kapandı mı abla?
3: Ne?
2: Evlilik.
3: Abla.
2: Ne varsa yalnız soruyorum.
3: Feride. Adamın işi başından aşkı.
2: Ne var ablam? Sonuçta o ayrı, o ayrı.
3: Abla. Sen kendine baksana.
2: Abla ne olur başlamayın yine ya.
3: Yani bir evlenmek için kredi almadığın kalmıştı Feride.
2: Ne yapayım ablam? Kenan'a vermediler, ben aldım.
3: Yahu bak, bu oğlanın anası var, evi var, barkı var. Senin neyine kredi almak?
2: Abla tamam, ödeyecekmiş işte. Evet, annesiyle konuşacak, ödeyecekler.
3: Ölme eşeğim ölme.
2: Ya vallahi ödeyecekler, görürsün.
4: Evladım, olsa canım feda biliyorsun.
5: Bir kısmını versen be anacığım. Borcu takside bağlarız, hiç olmazsa haciz gelmez.
4: Kime?
5: Feridelere.
4: Ha. Oğlum onlar bizden zengin.
5: Anne.
4: Adana'da bağlar, bahçeler, kira gelirleri de var.
5: Abartma anacığım, o kadar senin de var.
4: Babacığın onu bize zor günler için...

0: Okula. Ne istiyormuş?
1: Aynı şey.
2: Ne oldu?
3: Yok bir şey ablacığım, sen yemeğini ye hadi.
4: Ay size niye geliyor?
3: İkna etmek için.
1: Almanya'daki şartları falan anlattı.
3: Dayınız için de daha iyi olur filan. Bir sürü saçma sapan şey söyledi.
0: Ne?
1: Şey, sen işin yok ya.
0: O nereden biliyor?
3: Biz söyledik.
0: Eda.
3: Efendim dayı.
0: Ne yaptın kızım sen?
3: Ne yaptım dayı?
1: Ne oldu ki?
4: Ya amcanın bilmemesi gerekiyor.

0: Efendim Zeki abi. Evet Zeki abi. Ya Zeki abi. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Senin hiç vicdanın yok mu ya? Zeki abi. Ya bırak Allah aşkına ya.
1: Ne diyor?
2: Dayı.
0: Dava açmış.
1: Dava mı? Ne davası?
0: Velayeti alacak.
1: Ya nasıl yapar bunu ya?
3: Ne oluyor?

0: Sen baskın takmışsın.
1: Ha, önemli değil ya, sızladı biraz. Doktor arayınca tak demişti. Ya Melia, iki dakikan var mı?
0: Var, ne oldu?
1: Ya benim beynim durdu. Bir çıkıp biraz konuşalım diyorum gülüm.
0: Tamam, ceketimi al. Kızlar, ben geleceğim.
2: Tamam ablam.
3: Seyhan, bir şey oldu galiba.
2: Niye abla?
3: Baksana, bu saatte bir yere gidiyorlar.
2: E tamam, belki dolaşmaya çıkmışlardır.
3: Yok Seyhan, Semim abinin yüzüne ateş çıkıyor.
4: Ali abi, dayım nereye gitti?
5: Tişört çıktı Mertu.
4: Niye?
5: Hava alacak.
4: Bir şeyim üzüldü.
5: Hadi geç oldu artık, yat bakalım sen, hadi.

0: bozuk biraz.
1: Niye?
0: Halim'le konuşmama.
1: Halim mi?
0: Ya bugün dükkana gittiğimi söylemedim de.
1: O da bozuk atıyor.
0: İşte.
1: Şu kadere bak be Seyhan. Allah.

0: dava açarsam?
1: Açmış demedim.
0: Yani bu çocuk bunca aydır senin yanında. Şimdi böyle bu saatten sonra nasıl gelip zorla mı alacak?
1: Bakamadım ispatlarsa alır.
0: Yok olmaz.
1: Ya avukat öyle demiş. Ben de avukat.
0: Ama bakıyorsun Sami. Yani vallahi sen bu çocuğa kendi evladın gibi bakıyorsun. Koca yona kimse senden daha iyi bakamaz. Ha bunu da aklından çıkar.

0: Ali abi.
1: Nerede?
0: Dayım nereye gitti?
1: Bilmiyorum ki Eda, gelir şimdi.
2: Ne olacak şimdi?
1: İnceyle mi?
0: Mertcan'ı alabilir mi?
1: Bilmiyorum ki Eda, dava açmış işte.
2: Dayım da açsın.
0: Yiğit.
2: Ya dava açsın, avukat tutsun, bir şey yapsın.
0: Peki davayı kazanırsa ne olacak?
1: Dur bakalım Eda, daha bir şey belli değil.
2: Mertcan'ı alıp götürecek, biz de bir daha yüzünü göremeyeceğiz.
1: Şşş, dur ya, Mert uyanacak.
2: Ben yarın gelip konuşacağım.
1: Yiğit.
2: Konuşacağım Ali abi, ne demek öyle, gelip kardeşimi alamaz benim.
1: Oğlum dava açılmış, senin yapabileceğin bir şey yok.
2: Ne yapacak, gelip kaçıracak mı?
1: Hadi gelin aşağıda konuşalım, buradan

0: Bugün çocukların okula gitmiş. Demiş Cancan demiş, istediğini alacak, okuyacak, Avrupa vatandaşı olacak demiş.
1: Ya Allah aşkına ne olacak yani Avrupa vatandaşı olunca?
0: Ya insan düşünüyor Meliha. Şimdi tamam ben bu çocuğu vermeyeceğim de ben bu çocuğa ne vereceğim? Şu kutur mu ne bir oyuncak aldı çocuğa. Dünya onun oldu. Bu çocuk bizim yanımızda ya mutfakta duruyor ya tabakların kenarına maydanoz diziyor.
1: Ya Sami.
0: Ya adam haklıysa ya ben bu çocuğun istikbaliyle oynuyorsam.
1: Ya yok olur mu öyle bir şey?
0: İnsanın vicdanı rahat bırakmıyor Meryem. Tamam vermeyecek. Ama yarın bir gün bu çocuk benim karşıma çıkıp da senin yüzünden benim hayatım kaydı derse ben buna ne cevap vereceğim? İşte o beni rahat bırakmıyor.
1: Ya ver bir taş ben de atacağım.

0: Daha kendisin?
1: Döncan yesin diye poğaça yaptım. Sıcak sıcak al bir tane.
0: Yok yok sağ ol.
1: Vallahi Feride olsa şimdi tabağı boşaltmıştı ha. Bak bu çocuğu obez yapacaksın. Ona bir tane yeter diye pazarlık yapıyordu bak.
0: Dün o da üzüldü abla.
1: Üzülsün Seyhan. Yeter artık bak bu verdikçe bu yüzsüz alıyor. Ay sonra daha beter üzülecek canım benim.
0: Neyse artık bugün hallolacak işte.
1: Ay inşallah. Seyhan ben gideyim bunu vereyim de sıcak sıcak yesin.
0: Şey Sayın abi nasıl?
1: Nasıl olacak Allah aşkına Perişan?
0: Abla götürmeyecekler değil mi Mertcan'ı?
1: Yok canım götürmeyecekler. Feride'yi uyandıracak.

0: Samim. Samim.
1: Meryem.
0: Neredesin Samim?
1: Hayırdır Meryem, sen nasıl girdin içeri?
0: Kapı açıktı.
1: Açık mıydı?
0: He vallahi ittim girdim.
1: Allah Allah, gece açık mı unuttuk acaba?
0: Hatırlamıyor musun Sami?
1: Yok vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum Meryem.

0: Ya Melia, sen şu avukatla bir daha konuşsan.
1: Konuşacağım.
0: Bu amca davayı açtı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir akıl versin.
1: Yok yok, bu Gökçe Hanım beni sever. Artık olmasa beraber gideceğiz.
0: Gidelim gidelim. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Gel
2: Ersin. Ne haber abi?
0: Aynı. Dün akşam kapıyı açık unutmuşuz ha.
2: Aa.
1: Vallahi ittim de girdim içeri.
2: Abi
0: artık o kafayı

0: sabah benim sinirimi yerinden oynatacak.
1: Kim?
0: Efendim Zeki abi.
2: Günaydın Semim.
0: Günaydın Zeki abi.
3: Semim bak, bugün avukat başvuracak. Gel şu işi bir daha konuşalım.
0: Bak Zeki abi.
2: Semim, olan çocuğa olacak.
3: Bak şu işi güzellikle halledelim oğlum.
0: Tamam abim, sen bize karışma, olsun bitsin.
3: Semim.
0: Yok Zeki abi bak, bu işin başka yolu yok.
4: Ne diyor? Dayı.
5: Hayda.
4: Eda günaydın.
6: Günaydın Melih abla.
4: Gel bak, sabah sıcak sıcak yaptım, al bir tane.
6: Sağ ol.
4: Kocayana kalktı mı, ona da vereceğim.
6: Kalkmış herhalde, yukarıda yok.
5: Nasıl yok?
6: Burada değil mi?
5: Yok, yukarıdaydı kızım.
6: Yok dayı, ben baktım.
0: Mertcan!
4: Allah Allah.
5: Sen banyoya baktın.
6: Yok dayı, ben her yere baktım.
5: Abi dışarı çıkmış olmasın?
0: Yok, bu saatte çıkmaz ya.
4: Sen gözünü seveyim, git bir bak, hadi bir bak.
7: Mertcan. Ne oluyor?
6: Mertcan yok, git.
7: Nasıl yok ya?
5: Ben yok.
4: Dayı.
0: Mertcan!
4: Kızlar Kocayana gördünüz mü?
6: Yok abla.
4: Abla ne oldu? Yok anacığım, çocuk kayboldu.
6: Ne?
4: Ablam dolaşıyordu sokakta bir yerde. Vallahi Samim'i arıyor bir yerlerde ama.
6: Abla ne diyorsun sen ya?
4: Ben gidiyorum Feride.
7: Nasıl yok dayı?
5: Dün gece yatandaydı.
4: Dayı.
5: Ya buralarda bir yerlerdedir ya.
0: Yok hadi şöyle çık bir yerde.
4: Ya anacığım, biri bir şey yapmış olmasın?
5: Ya sakin olun Samim abi, sakin ol bir dakika ya.
0: Ya sakin olayım ya.
5: Ya sağ solu arayalım.
6: Ya kim arayacağız Ali abi?
5: Ya gelin bir dakika.
6: Yok işte yok Kenancığım yani. Şimdi gideceğiz, arayacağız, bakacağız.
5: Hay Allah. Güzelim bir şey olmaz, oynamaya çıkmıştır.
6: Kenan sen bankaya, ben siz git.
5: Tamam Feride.
6: Çünkü ben yetişemeyeceğim yani.
5: Olur hayatım, ben halledeceğim, merak etme.
6: Tamam kapatıyorum.
5: İyi şanslar.
6: Sağ ol canım, hadi sana daha görüşürüz.
4: Hadi abla, hadi.
6: Hadi ben de.
4: Zeki telefon.
3: Samim, akıllandı. Alo.
0: Alo. Abi çocuk nerede?
3: Ne çocuğu?
0: Mertcan.
3: Bana mı soruyorsun Samim?
0: Bak Zeki abi, aldıysan.
3: Ne saçmalıyorsun sen ya?
0: O çocuk haber vermeden bir yere gitmez.
6: Ne olmuş?
3: Çocuğun sorumluluğu sende değil mi Samim?
0: Zeki abi bak, oradaysa söyle.
3: Kaybettin değil mi çocuğu?
0: Ya Mertcan orada mı değil mi?
3: Yok. Bende çocuk mocuk yok Samim. Ama eğer bana numara yapıyorsan. Alo. Alo.
6: Ne oluyor Zeki?
5: O da bilmiyor.
4: Allah Allah.
6: Ya dayı Mertcan nerede?
5: Bilmiyoruz.
6: Ya dayı bul ne olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mertcan! Mertcan! Mertcan!
1: Mertcan!
0: Mertcan!

0: Yok yok, nereye gitti bu çocuk? Çıldıracağım ya.
1: Üst sokağa baktın mı Sami?
0: Baktım Melia, baktım.
1: Sahil?
2: Yok, her yere haber bıraktık.
1: Allah Allah.
3: Biri aldı o zaman.
0: Nereye gidiyor?
4: Ben çıkıp arayacağım.
0: Ya dur, bir kafamızı toplayalım, ondan sonra çıkarız.
4: Siz toplayın, ben gidiyorum.
0: Yiğit.
4: Ya abi, deliriyorum, vakit geçiyor.
0: Şişt, tamam bir sakin ol, ben de geleceğim.
4: Şimdi bir şey, bak Aliço'ya bir daha soracağım. Şimdi ben geceliğin çıktım.
0: Abi biz yanındaydık, biz yatırdık diyorum ya.
4: Evet.
1: E o zaman sabah çıktı.
5: Ya yok anacığım, gitmez bu kocayana haber vermeden, kaybolmaz.
0: Ya kaybolmadı da ne oldu Melia? Biri geldi bu çocuğu yatağından mı kaçırdı?

0: Gece uyandı mı Eda'cığım?
1: Yok, ben duymadım Seyhan abla.
0: Şey, oyuncakları burada. Bonbon da duruyor.
1: Scooter yok.
0: Scooter mı?
1: Evet, burada duruyordu.
0: Allah Allah. Şimdi sen kalkıp gittiğini duymadın. Kapı açık, zorlama da yok.
2: Eda, geliyorum.
3: Sen mi içeride mi?
4: Gel Zeki abi. Eda nereye?
1: Arkadaşıma.
3: Nerede?
4: Yok.
3: Nasıl yok?
4: Yok Zeki abi, yok, bulacağız.
3: Bak Semim, çocuğu sakladıysan.
4: Kim? Abi tamam. Bir dakika Ali şöyle, sen ne, kim sakladıysa çocuğu?
3: Sen.
4: Sen ne diyorsun ya?
3: Beni atlatmaya çalışıyorsan çocuğu sana ömrü billah göstermem Samim.
4: Hadi bir dene bakalım o zaman. Abi tamam.
0: Abim gözünü seveyim.
5: Amca yeter artık ama.
4: Sen hadi bir dene bakayım ne oluyor ondan sonra.
0: Samim.
4: Abi sen dönsene otur ya. Dön, bir kaza çıkacak ha.
3: Size akşama kadar mühlet.
4: Bak hala konuşuyor bu ya.
0: Abi tamam, sakin ol.
3: Bana bak. Çocuğu getirdiniz getirdiniz. Getirmediniz polisi ayağa kaldıracağım.
5: Kaldır. Hepsini ayağa kaldır. Ne istersen yap.
3: Dediğimi duydunuz.
4: Sen de Sema abinin dediğini duydun.
3: Çocuğu bulamazsanız iki elim yakanızda.
4: Ali. Taci abi.
6: Haber var mı?
4: Yok. Ne haber Ayça?
7: İyilik.
4: Samim. Ha, Taceddin gel kardeşim ya.
6: Ne oldu böyle Melih Hanım ya?
7: Vallahi biz de şaşırdık Taci Bey. Yiğit.
6: Ya sabah bir kalktık, yok. Gitmiş.
4: Abi mahalleyi aradık, yok. Amcanın yanında da değil.
5: Bakacak başka yer yok, hadi yürü karakola.
6: Dur Sabip dur.
5: Ne dur ya?
6: Ya amcanın eline koz mu vereceğiz?
0: Aa, ne kozu Taci abi?
6: Ya adam dava açtı. Kaçırdılar diyecek. Sahip çıkamadılar çocuğa diyecek.
5: Ya ne derse desin bizim kaybedecek vaktimiz yok. Yürü Yiğido.
7: Ben de geleceğim Sabip.
4: Melia.
7: Yok. Yok, ben duramam buralarda.
5: Şey Aliço, sen bari evde kal, bizden biri olsun ha.
0: Seyhan, buradayım abla.
5: Hadi. Hadi.
2: Dur kızım, nereye gidiyorsun?
6: Oba Ayda.
0: Furkan.
6: Anneciğim tamam, o tanıdık. Sen hadi işine bak.
0: Tamam, bir şey yok, sen şey yok.
6: Tamam anneciğim, işine bak, bir şey yok.
0: Burada mı?
6: Kim burada mı?
0: Martcan.
6: Yo. Niye?
0: Yok.
6: Nasıl yok? Nerede?
0: Bilmiyor musun?
6: Bilmiyor musun?
0: Hayır, sen öyle kaçırırız falan deyince ben...
6: Yok canım, ben Mertcan'ı niye kaçırayım Eda?
0: Biliyorum. Biliyorum da işte ne bileyim, boş bir umudur galiba.
8: Kanlı ver onu bana. Al bakalım, aferin.

0: telefonum bende.
1: Kalsın.
0: Yok, gerek yok, sağ ol.
2: Feride abla, Mertcan uslu çocuktur. Çok fazla uzaklaşmaz.
0: İnşallah ya canım benim, inşallah.
2: İnşallah. Hadi görüşürüz.
0: Hadi canım benim. Hoşça kal. Dikkat et.
2: Kendine iyi bak.
1: Feride.
0: Halim merhaba.
1: Ya bir şey duydum ama ufaklık.
0: Yok.
1: Nasıl yok ya?
0: Yok Halim, yok. Ali.
1: Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm.
0: Tamam. Evde olacağım ben. Güle güle.
1: Ya olacak iş mi anam babam? Ya Sami abi nerede?
0: Karakola gittiler.
1: Allah Allah.
0: Ya şuradan bir yerden çıksa Feride abla dese, onun o koca yanaklarını sıksam ben.
1: Ya çıkar Feride. Örümcek man o ya, ona bir şey olmaz. Dur bir sokaklara bir bakalım.
0: Ya biliyorum şimdi hiç sırası değil ama dün ben sana yalan söylemek istemedim. Vallahi bak Sami abi için gittim. Halim'le hiçbir ilgisi yok yani, gerçekten.
3: Bizde ilgisi var.
0: Haksızlık ediyorsun ama.
3: Ben mi?
0: Ali.
3: Ya Seyhan. Ben bütün dünyayı karşıma aldım ya. Sami abiyle buluştum. Yaralandım. Bak ablanlar yüzüme bakmıyorlar. Ya tamam, ben hepsine hazırım. Ama sen bana doğruyu söylemeyeceksen. Ya birbirimize yalan söyleyeceksek niye bu kadar uğraştık ki?

0: yapmadılar ha? Biz de ne yapalım, Halim'le işte öyle bakıyoruz bir yandan. Haha. Ararım ablam, haber veririm, sen merak etme. Tamam hadi canım. Ya üzme kendini, bulacağız vallahi billahi. Hadi canım, hadi güzelim.
1: Ne diyor?
0: Yok, bulamamışlar, eve gidiyorlar.
1: Sanma be.
0: Nasıl olsun Halim, perişan.
1: Ben de canını sıktım adamın ya. Vallahi vicdanım sızlamıyor dersem yalan olur ha.
0: Otel meselesi yüzünden mi?
1: Ha.
0: Ya yok be Halim. Samim abi kin tutmaz vallahi. Yani iş bulmak zorunda olmazsa.
1: Vallahi o iş meselesinin bir hal çaresine bakılacak. Bak Kenan'a ön ayak oldum, kurdu işini.
0: Ay keşke kurmasaydı.
1: Niye?
0: Fingir fingir kızların biri giriyor biri çıkıyor.
1: Yapma ya.
0: Vallahi billahi. Zaten o da böyle bir değişti. Havalar, patron havaları, takım elbiseler falan, anlamadım ben bu işten bir şey. Allah'ım yarabbim. Yani bak bugün bankada işimiz var. Sabahtan beri bekliyorum, şu telefon bir türlü çalmadı.
1: Ya kızım sen ara.
0: Ya yok, aramam artık, yeter ya.
1: Ya niye Ferde? Ya sen aç. Burada kendi kendini heder edeceğine ara işte. Aç. Aç telefonu, aç aç aç, aç sen bunu aç.
2: Hanımefendi oturuyorsunuz. Bu panel yüzünüze gelecek şekilde

0: Bir dakika canım.
1: Böyle mi?
2: Evet, oturdunuz, paneli yüzünüze yaklaştırdınız. Şurada bir start tuşu var. Ona basacaksınız. Sen bakar mısın canım? Kimse ben arayacağım.
3: Alo.
4: Alo.
5: Kenan Bey'in arkadaşı, buyurun.
4: Kenan Bey'le görüşecektim ben.
3: Biraz meşgul. Kim diyeyim?
4: Feride.
3: Efendim?
4: Feride ben. Feride nişanlısı yazmıyor mu orada ekranda? İyi tamam. İşi bitince arasın beni.
6: Ne oluyor ya? Oy Allah. Samim, ben dükkandayım.
7: Sağ ol Taceddin, eksik olma.
6: Beli Hanım. Ağzımalık.
8: Güle güle Taci.
6: İyi misin?
7: Nasıl iyi olayım Taceddin? Ufacık çocuk, biri kolundan çekse.
6: Ya çekmeyecek, bulacağız. Bakacağız bir çaresine. Sen mi abi?
7: Yok Haliç.
6: Hadi bakalım. Acayip görüşürüz.
4: Ali benim.
9: Seyhan.
4: Özür dilerim Ali.
9: Ya Seyhan.
4: Ya tamam, benim doğruyu söylemem gerekirdi ama yemin ederim seni kırmak istemedim ben.
9: Neredesin?
4: Sahilde, o çay bahçelerinin orada.
9: Tamam, bekle, geliyorum.
4: Tamam.
10: Ne oldu ufaklık, anneni mi kaybettin? Ne bakınıyorsun?
11: Bu araba senin mi?
10: Benim, ne olmuş?
11: Beni Adana'ya götürür müsün?
10: Adana mı? Ne yapacaksın Adana'da?
11: Cabbar dedeme gideceğim.
10: Cabbar dedeme?
11: Evet.
10: Cabbar dedenin haberi var mı?
11: Yok.
10: Annenin, babanın? Gel bakalım sen böyle. Gel. Gel bakalım. Gel şöyle. Geç bakalım arabaya. Aferin sana. Tamam.

0: özür dilerim.
1: Bırak özür dilerim.
0: Haber var mı? Nasıl yok Ali ya?
1: Yok işte, yok. Ben Mert'i uyarmaya gidiyorum, sen ne istiyorsun?
0: Geleyim mi sen de?

0: çocukken kimse tutamazmış beni Yiğidoğum. İkide bir kaçarmışım evden. Adana, Osmaniye. Allah ne verdiyse. Anam babam ne hale gelirdi şimdi anlıyorum Yiğidoğum. Ulan diyorum çeke çeke can canım bu uyumu çekti bana. Başka neyi çekecek mübarek?
1: Daha önce hiç kaçmamıştı.
0: Yok. Amcan haklı. Ben sahip çıkamadım bu çocuğa.
1: Dayı.
0: Kafamı nereye vursam yer iyiydi o. Kaybettim çocuğu.
1: Kaybetmedin. Senin çocukların olsak bize bundan daha iyi bakamazsın.
0: Dur. Vallahi doğru. Bakamazdım ya. Yani.

0: Dayı.
1: Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Senin bir suçun yok ki.
2: Ya kaç yaşında?
3: 6.
2: 6 yaşlarında böyle kıvırcık saçlı bir olan abi.
3: Kaykayı var.
0: Sabah öyle bir çocuk gördüm ama.
3: Nereye gitti abi?
0: Motora bindi gitti.
1: Buna bindi. Hadi yürü.
3: Nereye?
1: Bu nereye gidiyor?
0: Beykoz.
1: Beykoz.
3: Tamam.
4: Samim Altın'ın evi mi?
3: Evet.
4: Şuraya bir imza atar mısınız?
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Ya Cumali.
6: Kamerayı takmaya geldiler usta.
5: Ne kamerası?
7: Güvenlik ustam.
6: Takılsın dedin ya.
5: İyi tamam peki takılsın.
6: İmzan lazımmış.
5: Atsanız oğlum.
6: Seni istiyorlar.
5: Ya Cumali idare edin.
6: Ustam valla illa patronun imzası lazımmış dediler.
5: Ya Cumali sen ne işe yarıyorsun orada? Allah aşkına bir kamerayı taktıramıyorsan sen orada işin ne? Yok tamam peki geliyorum durun. Ya Feride yolumuzun üstü bir dükkana uğrayalım mı?
8: Olur Halim.
5: Mahalleye bir hırsız dadandı. Fazla bir acelemiz yok değil mi?
8: Yok yok ben işten izin aldım.
5: Ya bir kamerayı bile takamıyorsun kılıksız. Tövbe.
9: Bu ne geliyor?
3: Vallahi bilmiyorum postacı getirdi.
10: Hayda.
1: Dayı.
3: Ne olmuş?
10: Tebligat.
3: Ne tebligatı?
10: Ulan Zeki abi, ulan Zeki abi.
3: Ne diyor Sami?
10: Sosyal hizmet görevlisi gelecek.
1: Nereye?
10: Buraya eve.
1: Niye ki?
10: Oğlum amcan dava açtı ya. Mertcan'ı kontrole girecekler, iyi bakıyor muyuz diye.
3: Sami ne zaman gelecek?
10: Yarın.
3: Anacığım daha çocuk ortada yok.
10: Allah'ım hey Allah'ım ya çıldıracağım şimdi ya.
5: Beğendin mi?
11: Evet.
5: Oğlum bak bir daha söylüyorum. Karşıya geçersek mahalleni bulabilecek miyiz?
11: Emirgan.
5: Emirgan da. Emirgan koskoca bir yer. Gösterebilecek misin? Bak evi bulamazsak karakola gideriz ha. Sonra benim başım belaya girer.
11: Tamam.
5: Hadi bakalım bitir yemeğini de gidelim.
1: Hadi yürü Meryem.
3: Nereye Sami?
1: Yürü karakola. Haber vereceğiz dediler dayı. Ya ne verecek? Akşam oluyor. Amca başımızda bekleyecek halimiz mi var? İyiydi o.
3: Sami.
1: Hadi Meryem gidelim başlarında duralım hadi.
5: Kolay gelsin, kolay gelsin.
6: Hoş geldin ablam.
3: Hoş bulduk Cumali.
6: Ufaklıktan haber var mı?
3: Yok vallahi arıyoruz hala.
5: Cumali? O ne oğlum?
6: Kalem kamera usta.
5: Ne? Hay güzel Allah. Hay güzel Allah. Sen James Bond'sun değil mi Cumali? Ne işin var oğlum senin kalemle malemle ya?
6: Büyüğü taktırınca küçüğü de hediye verdiler ustam.
3: Şuna bir bakabilir miyim? Küçücük şey kayıt mı yapıyor?
6: Yapıyor vallahi ablam ne istersen çekiyor.
5: Arayan sorar
6: mı? Yok ustam.
5: Feride ben şu adamlarla ilgileneyim seni bırakacağım kusura kalma artık.
3: Ay yok Halim tamam tamam. Ne yapıyorsun bununla nereye basıyorsun?
6: Buraya basıyorsun abla. Aç diyor adam.
5: Nerede antika şey var bulur anam babam. Bu onu buluyor o bunu. Olamaz.
12: Yakışıklı bu sokağa gir dedin girdik. Daha gideyim mi? Geldik mi? Burası mı?
11: Bilmiyorum.
12: Nasıl bilmiyorum?
11: Başı bizim sokağa benziyordu ama.
12: Oğlum bulurum dedin. Bir saattir arıyoruz ya. Mertcan.
11: Bir de şeylerden sapalım.
12: Sapalım. Ama bu da değilse karakola gidiyoruz ha.
11: Tamam.
7: durduk yere bir hizmet görevlisi çıkardılar ya.
10: Bu Zeki abinin adı bu. Telefon bile etmeyen adam inadından ortalığı birbirine katıyor.
9: Peki nasıl kontrol edeceklermiş ki?
10: Edecek. Can cana bakabiliyor muyum, bakamıyor muyum? Not verecekler.
7: Anam verecekler de nasıl verecekler? Ortada çocuk yok.
10: Ah, geç kaldım bak. Şuna cevap ver Yiğido. Ağzımdan test bir laf çıkacak. Sen cevap ver.
9: Efendim amca.
13: Akşam oluyor Yiğit. Dayına söyle. Polis beyleri aldım, size geliyorum. Evet. Evde görüşürüz oğlum.

0: Burası mı?
1: Evet burası.
0: Emin misin delikanlı?
1: Eminim, burası bizim evimiz bak.
0: Hangisi, kahverengi olan mı?
1: Evet.
0: Bulduk ha?
1: Evet.
0: İyi hadi bakalım, in bakalım aşağıya.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum.
0: Kimse yok mu?
1: Yok.
0: Burası senin evin mi? Emin misin?
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Melih abla.
0: Melih abla da kim? Evlat, sen evleri karıştırmış olmayasın.
1: Hayır.
0: Kimse yok.
1: Ama burası bizim ev gerçekten.
0: Tamam da akşam oluyor, ben seni bekleyemem ki.
2: Yumuşak'tan haber çıkarsa ara Feride.
3: Tamam, ararım.
2: Halime de şeyi sorsana.
3: Neyi?
2: Şu borç meselesini. Bize biraz arka çıksa.
3: Ay Kenan, yani biz çocuğu millete rezil ettik. Bir de para mı alacaksın?
2: Para bulana kadar Feride.
3: Ya tamam, kendin hallet.
2: Halledeceğim.
3: Bak, başımıza bir bela gelecek.
2: Tamam hayatım. Sen Mavi'ye selam.
3: Tamam, hadi.
2: Hadi görüşürüz.

0: yapacaksın?
1: Efendim.
0: Hadi.
1: Nereye?
0: Karakola. Sizinkilerin geleceği yok.
1: Gelirler.
0: Oğlum şimdiye kadar gelmediler.
1: Ya ben burada kalıp beklesem?
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Olmaz çünkü başım derde girer. Hadi gidelim.

0: Kim?
1: Abim.
0: Şu giden araba mı?
1: Evet, o araba. Bak şuradan saptılar.
0: Bulduk mu Mertcan?
1: Buldum.
0: Hadi bakalım.
1: Çabuk.

0: Neredesin sen ya? Neredesin sen? Öldük meraktan can can.
1: İyi günler.
0: İyi günler kardeş. İyi günler canım ciğer. Nereden buldun can can?
2: Eve geldik, siz yoktunuz.
3: Karakoldaydık akıllı.
4: Seni arıyorduk anacığım, seni.
0: Allah razı olsun seninle kardeşim.
3: Nasıl buldunuz?
1: Beykoz'da.
0: Beykoz'da?
4: Anacığım bu nasıl gitmiş Beykoz'a?
2: Gemiyle.
1: Adana'ya gitmeye çalışıyordu.
0: Adana?
1: Evet.
2: Çapar dedeye.
0: Niye?
2: Amcam gelince bulamasın diye.

0: Efendim abi.
1: Ali! Aliço, bulduk Aliço.
0: Ne?
2: Ne olmuş?
0: Buldunuz mu?
2: Oh ya! Ali abi iyi mi?
1: İyidir tabii be, aslan.
0: Nerede buldunuz abi?
1: Ya gelince anlatırım. Yakındayız. Ha, mahallede.
2: Buldum abi. Dedim sana. İyi. Dedim sana.
0: İyi iyi, tamam. Tamam, tamam abi. Tamam. Tamam.
2: Ne diyor?
0: Geliyorlar. Daha bulmuşlar.
2: Oh ablam ya, oh. Nasıl, iyi mi şu anda ha?
3: Ha vallahi iyi iyi ha. Bak biz şimdi yoldayız. Cemal Bey de alıp eve geleceğiz.
2: Ha tamam. Ablam Cemal Bey kim?
3: Eve gelince göreceğim Feride. Hadi geç kalma gülüm, hadi.
2: İyi tamam, hadi gözümüze aydın, hadi. Hadi.
0: Sayın abi, ben eve gitsem.
1: Oh, bırakmam, imkanı yok. Misafirimiz olacaksın.
0: Ya şimdi evden beklerler.
1: Haber ver yengeye de, yengeye de gidip alalım.
3: Ha, vallahi hep beraber bir yemek yiyeceğiz, o kadar.
1: Bak Melihan var ya, 10 numara yemek yapar ciğer.
0: Ya Samim abi.
1: Yemin verdim, itiraz yok.
3: Hadi dayı.
1: Ha gidiyoruz can canım, gidiyoruz. Cemal kardeşim sen beni takip ediyorsun.
3: Ha geleceğiz, itiraz yok, hadi.
1: Hadi Cemal abi.
0: İyi tamam.
3: Eve gidiyor muyuz dayı?
1: Dönüyoruz ciğerim, dönüyoruz.

0: Samim.
1: Buyur Zeki.
0: Buyurun. Sizi anlasınlar memur bey.
2: Samim.
3: Gelmedi.
1: Beyefendi, kayıp bir çocuk varmış galiba.
3: Burada mı? Yok memur bey.
0: Uydurma Samim.
4: Zeki bey bak.
0: Çocuğu kaçırmışlar, sabahtan beri gizliyorlar efendim.
1: Doğru mu kardeşim?
3: Doğru değil memur bey.
0: O zaman çocuğu göstersinler.
5: Anlaşıldı, geçiyorum.
3: Ben?
0: Evet.
3: Olur. Can. Mertcan, gel oğlum.
6: Efendim.
1: Bu mu kardeşim yeğenin? Burada işte.
6: Bey, gidebilir miyim?
3: Gidebilirsin Can. Memur bey, kusura kalma, buraya kadar yoruldun.
1: Başka bir şey var mıydı Zeki bey?
0: Yok efendim.
1: Kusura bakmayın, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: Güle güle Zeki bey.

0: Anacığım bir kaşık daha.
1: Sağ ol yenge, doydum.
0: Yok anacığım, ant verdim, al artık.
1: Yenge.
2: Aman alın alın ya, bir kaşıktan bir şey çıkmaz.
3: Bak Meliam'ın kısırı meşhurdur canım ciğerim.
2: Aman koy ablam sen, koy koy.
0: Kız koyacağım zaten, daha hanımına da vereceğim.
3: Ay yeter Meloş abla.
0: Yetmez. Değil mi ki bana koca yanağımı getirdi. Ben bu Cemal Bey'e ömür billah kısır yapsam gene yetmez vallahi.
3: Vallahi yandınız. Yandınız.
4: Sen de yiyor musun ablacığım?
5: Evet.
4: Aferin.
3: Yüreğimizi ağzımıza getirdin Cencan'a bak.
0: Vallahi öldük öldük dirildik ha.
2: Yani sen buradan kalkıp Adana'ya babama gidecektin ha Canca?
5: Evet.
3: Beykoz'dan taksiye binecek, Adana'ya gidecek. Bak hele.
0: Verilmiş sadakası varmış ha.
3: Merdo, bir daha yapma abicim.
5: Yapmayacağım.
2: Bir daha gitmeyeceksin değil mi ablacığım?
5: Gitmeyeceğim.
3: Aferin. Aslan.
0: Aferin benim can canıma. Cemal Bey börek.
6: Ben seninle ne yapacağım ya? Birkaç gününe geldim İstanbul'a, dönemiyorum.
2: Bir dönmek istiyor musun ki?
6: Bundan sonra sen nerede ben de oradayım. Başka yolu yok.
3: Beykoz'dan taksiye binecek, Adana'ya gidecek. Allah razı olsun.
2: Samim abinin sesi geliyor.
6: Nasıl mutlu oldu ya? Mert'e bulundu. Bir de şu davayı halletsek.
2: Nasıl hallolacak ki?
6: Bilmiyorum. Yarın geliyor görevli.
2: Ne görevlisi?
6: Sosyal hizmet.
2: E o ne yapacak?
6: Gel. Samim abi ya.
2: Ali?
1: Can bak bundan sonra korkmayacaksın tamam mı canım ciğerim? Dayın yanında seni kimseye vermeyecek.
0: Vermez gülüm, verir mi?
1: Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
6: Abi.
0: Aslan. Cemal Bey aslında öyle bir çocuktur ki yani kuzu kuzu.
1: Ya abi dur, Meryem'in lafını kesme.
0: Bitti sen kuzu kuzu.
6: Ya sosyal hizmet görevlisi gelecek dedin ya.
2: Kim? Sosyal hizmet mi?
6: Ya tebligat falan göndermişler ya.
1: Yarın gelecek.
2: Dayı ne yapacağız? Kim geliyor ya?
0: Yandık Samim.
2: Ya abla ne oluyor ya?
0: Ay yandık yine yandık.
1: Kalk Melia kalk. Şu iş nedir ne değildir bir öğrenelim kalk.
7: Polislerin önünde beni makaraya alıyor. Kendini kurtardın sanıyorsun sen. E peki, yarın sana sormayacaklar mı? İşin yok, gücün yok. Medeni durumun zaten karışık. Bu çocuklara nasıl bakacaksın demeyecekler mi?
2: Soracaklar mı?
7: Soracaklar, tabii soracaklar. Asıl yarın alacak bugünün ölçüsünü.
0: Alo, Gökçe Hanım, iyi akşamlar, ben Meliha. Vallahi münasebetsiz bir zamanda aradıysam.
8: Ay yok yok Meliha Hanımcığım, iyi akşamlar.
0: Ha, ben gene sana bir maruzatım olacaktı.
9: Şimdi dava açtı dedim ya.
0: Evet. Bu yarın teftişe geleceklermiş. Anacığım daha dün bir bugün iki, yani bu kadar çabuk gelirler mi?
8: Hakim gerek gördüyse, şimdi bakın böyle davalarda hakimin takdir yetkisi çok geniştir Meliha Hanımcığım, size söylemiştim.
0: Anacığım söylemiştin de yani bu çocuk da sokakta yaşamıyor, ne bu acele?
3: Ya kusura bakma Cemal kardeş, kendi derdimize daldık ya.
6: Ne demek abi, lafım olur. Hadi bakalım ufaklık. Beykoz'dan Adana'ya gitmek yok. Gelirsen Cemal abine geleceksin. Tamam mı?
5: Tamam.
6: Aslan. Hadi bakalım. Hoppala. Sizi de bekleriz Samim abi.
1: Geleceğiz yerim, geleceğiz. Sen bana can canımı getirdin. Sağ ol. Var ol.
6: Sağ ol abi.
3: Cemal abi bir gün ufaklığı da getir ha.
6: Tamam koçum.
2: Hanıma çok selam.
6: Başla Allah.
2: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
3: Cemal buradan çıkışı biliyorsun değil mi? Buradan yukarı vurdun mu bayra? Oradan sola dönüyorsun. Dümdüz.
6: Bulurum abi, bulurum. Hadi eyvallah.
3: Hadi, hayırlı
6: hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: konuşacağız.
1: Niye, ne oldu? Yok bir şey gülüm.
2: Gidiyo sen kardeşlerini al yukarı çık oğlum.
3: Ha, tamam dayı.
0: Hadi iyi akşamlar çocuklar.
3: İyi akşamlar.
0: Hadi iyi uykular.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Aliço ben geliyorum.
4: Tamam abi.

0: Naber bundan?
1: Hadi bakalım. Giy pijamalarını. Bu gece yanında yatacağım. Eğer kıpırdayacak olursan duyarım, ona göre.
0: Tamam.
1: Bir daha bizi bırakıp gitmek yok.
2: Tamam mı abicim?
0: Tamam, gitmem.
2: Mertcan.
0: Efendim?
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Yapma.
3: Mertcan. Ay. Lan bırak çocuğu.
1: Hadi dışarı çık, uyuyacağım ben. Ölüyorum yorgunluktan. Ay.
2: Sen bütün gün neredeydin ki?
1: Furkan'laydım dedim ya.
2: Ha. Bulamayınca niye yanımıza gelmedin?
1: Çıkmıştınız, biz de aramaya devam ettik.
0: Geldim ben.
2: Mertcan.
1: Yiğit. Kim bu görevli?
2: Kontrolü gelecek.
1: Kimi?
0: Beni mi?
1: Ne yapacağız?
2: Yarına kadar evi malikaneye çevireceğiz.
1: Yiğit.
2: Bilmiyorum yani.
0: Hadi ben uyumak istiyorum.
4: Ya evdeki her şeye bakacak mısın?
2: Neye bakacak ben ya?
4: İşte çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir, fırındır. Artık ne lazımsa ona bakacak.
2: Çamaşır makinesi var, bulaşık yok.
4: Bakacak yani, bu koca yanak iyi şartlarda büyüyor mu, bol yemek yiyor mu?
2: Anne.
4: Anacığım, Samim yani bir şekilde yapacağız. Artık evi saraya çevireceğiz yani. Ki görevli diyecek ki ha, bu çocuğun Almanya'ya gitmesine gerek yok, burada daha iyi büyüyor.
2: Nasıl yapacağız Melih?
4: Artık bir şekilde yapacağız Samim yani. Gerekirse iki evi bir araya getireceğiz. Ama yapacağız, daha başka çaremiz yok.
2: Ya bu memlekette hiçbir şey yürümez. Geldi bizi iki günde memur buldu. Ya bu da mı bize denk geliyor Melih?
5: Kalem kamera.
6: Ha, zaten şöyle parmak kadar bir şey bıraktım ben de Kenan'ın masasına.
5: Abla sen ciddi misin?
6: Vallahi ya. Ya ne yapayım Seyhan? Arıyorum, acayip acayip kızlar açıyor telefonu. Arayacağım diyor, sonra geri dönmüyor.
5: Ay abla.
6: Bak krediyi aldırdı, borç hala duruyor yani. Düğün dedi, nişan dedi, hepsi rafa kalktı.
5: Tamam haklısın da.
6: Ya yeter artık, ne olacaksa olsun yani.
7: Feride.
6: Efendim abla.
7: Gülüm ya, bu şifonyer sana lazım mı?
6: Nasıl lazım mı? Yani çamaşırlarımı falan koyuyorum içine.
7: Ha işte onları Seyhan'ınkine koy. Ben yarın gelip onu alacağım.
6: Niye?
7: Ya görevli gelecek dedim ya. Bu Samim'in evini yeniliyoruz.
6: Ablam başka bir şey lazım mı?
7: Vallahi tabak çanak bir şey ayarladım. Artık sabah da gelip şifonyeri alacağım.
6: Tamam ablam, al.
7: Hah, iyi. Hadi size iyi geceler.
6: Hadi iyi geceler.
7: Sana da.
6: Gitti şifonyer.

0: Ayça kızım gel.
1: Geldim baba.
2: Şimdi mikroyu bana bırak, kolleri sen al.
1: Tamam.
3: Taşettin, bu ne ya?
2: Ya sen demedin mi telefonda eve sınıf atlatacağım diye?
3: Sen evi taşımışsın ya.
2: Ya tamam. Çiğdem kek pasta yapmış olunca getireceğim.
4: Abi günaydın.
2: Ne var koç?
1: Hadi abi, sağ ol. Gel abla. Yavaş. Ah. Basamak.
5: Tamam. Ay yok.
1: Eşek ürüsü gibi aferin. Ablam, bunu bırakıp daha hafif bir şey mi götürsek? Kız, çocuğu alacaklar. Sen hala bir şifonyerin hesabını yapıyorsun ya.
5: Yok, ben hesap yapmıyorum ablam yani.
1: Kız hadi, daha tabak çanak taşıyacağız.
5: Ablam valla ben hafif olsun dedim, yoksa yani.
6: Seyhan!
1: Efendim abla?
6: Anacığım, börekleri koy, biz geleceğiz.
1: Tamam.
3: Ben, Yiğit, o Mertcan hepimiz tıraş olacağız ha. Başla sen Aliço.
7: Tamam abi.
3: Saç baş düzelecek, 10 numara olacağız.
8: Tamam.
9: Görevlerin kaçta geleceği belli mi Samim?
3: Yok da herhalde sabahın köründe gelecek değil adam.
7: Dayıya gelirlerse ne yapacağız?
3: Ya gelirse berber 2 dakika şuradan atlar geliriz.
8: Peki ben?
3: Seninle Melih ablan alakadar olacak yavrum.
0: Dur ben kapıya bakıyorum.
3: Melih'e, peri kızı.
5: Samim abim ya, Yiğit evdeyse şuna bir el atsa.
3: Tamam tamam, siz bırakın. Yiğido! Yiğido gel!
5: Seyhan'ım, ben çıkıyorum.
1: Tamam. Ne oldu, bıraktınız mı şifonyeri?
5: Ha, bıraktık. Ay.
1: Niye bozuluyorsun ablam? Temelli değil, geri alacağım.
5: Aşk olsun Seyhan. Ben şöyle şeye bakar mıyım? Ama sevdiğim şifonyerdi. Yani insan söz vermeden önce bir sorar değil mi?
1: İyi. Hastaneye mi?
5: Ha, önce bir Kenan'a uğrayacağım ama.
1: Abla Allah aşkına, at o kamerayı.
5: Ay Seyhan, tamam ya, bir kerelik zaten. Merak ediyorum, bir daha yapmam valla. Sam abinin görevi gelince haber ver, tamam mı?
1: İyi tamam.
5: Hadi görüşürüz.
1: Hadi sağ ol.
5: İyi şanslar.
1: Sağ ol.
0: Buyurun bakalım Mertcan Bey.
10: Samim abi.
3: Alim.
10: Günaydın.
3: Günaydın ya.
10: Hayırdır ya, sabah sabah?
3: Sorma Alim. Eve hizmet görevlisi gelecek.
10: O kim ya?
3: Can canı kontrol edecek ya. Bir yandan evi topluyoruz, bir de geldik işte, saç sakal biraz çekme, şemale girelim.
10: Peki abi, tamam gir. Kolay gelsin.
3: Sağ ol, sağ ol Alim.
10: Cumali, 5 yaş algam hazır oğlum.
11: Hayırdır ustam?
10: Ya Cumali, soru sorma. Hadi hazırla, koyun torbaya.
1: Kız gelme. Perma mı yapsak canım benim?
12: Perma mı? Uzun sürmez mi Melih? Bence çok uzun sürer. O yüzden eve geç kalmayalım Melih abla.
1: Anacığım, bunun böyle kabarmıyor ya saçı. Böyle düz hemen sönüyor.
12: Sönsün Melih abla.
1: Aceleniz varsa maşa yapıvereyim. Heh, şöyle üstlere de biraz krepe atalım.
12: Ya Melih abla.
1: Bak bu Kerime var ya, şahane meç yapar o.
12: Ya böyle düz, sade bir şeyler olsa.
1: Tamam anacığım, sen şimdi kes, artık sonra biz gene geleceğiz.
12: Tamam.
1: Ne oldu, ne?
13: Çıkalım mı?
1: Nereye Kenan?
13: Dışarıda bir çay içeriz.
5: Ha yok, ben işe gideceğim.
13: Tamam ben de geleyim.
5: Sen bankaya gitmeyecek misin?
13: Oradan da bankayı uğrarım.
1: Kalemi ne yapacaksın?
13: Hiç, ne oldu?
5: Hiç, yok bir şey.
13: Hadi güzelim.

0: Ortalayalım tam.
1: Tamam. Ya baba çiçek de mi alsaydık acaba? Çiçeği ben halledeceğim.
0: Gel Seyhan gel.
2: Taci abi ablam masa örtüsü de ayırmış.
0: Sen de şuraya.
2: Olur şuraya.
0: Kızım. Hı. Hadi şu annene bir bak. Yemeği pişirmiş mi?
1: Ya görevliler ne zaman gelecek acaba?
0: Her an gelebilir kızım.
1: O zaman ben çıkıyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tut şurada.
2: Şöyle.
0: Gel. Gel gel. Şimdi de şuraya koyalım. Nasıl oluyor Seyhan?
2: Vallahi güzel oluyor Taci abi. Şöyle ablamın örtülerini de serersek şuraya.
0: Maşallah Melih Hanım'ın bayağı örtüsü varmış.
2: Oo çok bizde örtü. Biz de kullanmıyorduk da ablam akşam çeyizini açtı.
0: Hayırlısı.
2: Ben böreği götüreyim mutfağa.
0: Tamam.
3: Giy bakayım şunu. Ceketin nerede?
4: Abimin odasında.
3: Hadi fırla al.
5: Amcamdan koruyalım derken tamamen kaybediyorduk.
3: Ya benim anlamadığım bir şey var. Biz hep kendi aramızda konuştuk. Mertcan'ın nereden haberi oldu?
5: Sen bakma onun bir metre olduğuna. Onun her şeyden haberi var. Benim yüzümden. Daha dikkatli olmam lazım.
3: Neden?
5: En büyüğünüz benim Eda. Abinizim.
3: Yiğit'im tamam işte bak. Bulduk. Kötü hiçbir şey olmadı.
5: Bak. Bundan sonra birbirimizden ayrılmayacağız.
3: Yiğit.
5: Sen de öyle basıp gitmek yok, tamam mı?
3: Ne zaman basıp gittim?
5: Dün.
3: Ya Mertcan'ı arıyorduk.
5: Arayacaksan biz de ara. Bu dünyada üç kardeş kaldık. Birbirimizden uzaklaşmadan, kaybolmadan büyüyeceğiz. Sok bunu kafana.
3: Tamam abi.
5: Dalga geçme Eda.

0: Sen bu müşteri meselesini çok kafana taktın Feride. Sorarım belki, kızlar gelecek tabii. Ama ben senin üstünü bir koklar mıyım güzelim?
1: Ha ha.
0: Feride?
1: Efendim Kenan.
0: Ne oldu, aklın başka yerde?
1: Yok, bir şey yok. Vallahi iyiyim.
2: Merhaba Feride.
3: Aa, merhaba.
2: Kenan Bey.
0: Efendim?
2: Merhaba, ben dün sizin dükkana gelmiştim.
0: Buyurun.
2: Yarın için bir randevu isteyecektim de.
0: Olur, kaçta?
2: Müsaitseniz öğleden sonra 2-3 olur.
0: Müsait olması lazım. Defteri yazın. Tamamdır.
2: Gelmeden aramama gerek var mı?
0: Yok, direkt gelebilirsiniz.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: Size de. Güzelim, ben kaçayım.
1: Gidiyor musun Kenan?
0: Gideyim, akşama görüşürüz.
1: Sen bilirsin.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Hani gelmedi Sami?
1: Gelecek Meryem. Tebligatta bugünün tarihi yazıyor. Ne yani, bütün gün oturup bunu mu bekleyeceğiz dayı? Bekleyeceğiz, başka ne yapacağız?
2: Dışarıda oynayabilir miyim?
0: Yok koca yanak, olmaz. Şimdi üstünü başını dağıtırsın. Tam da o anda görevli gelir ha. Açık sabret.

0: Bu çıkmıyor ya.
1: Meleğe bırak, uğraşma, çıktı işte.
0: Yok, çıkmadı. Kolonya olsa hemen çıkar da. Ede evde kolonya var mı?
2: Olacak Meleğe abla, mutfakta getireyim.
0: Otur otur, Seyhan getirir. Seyhan! Geliyorum abla.
3: Bu tamam.
1: Nereye?
4: Ablam çağırıyor, çiçekleri götüreceğim.
1: Çok güzel olmuş.
4: Ali.
1: Ne Ali?
4: Ya duyacaklar.
1: E güzelsin, duysunlar.
4: Senin de saçların bir şey olmuş.

0: hazır.
1: Seyhan. Heh. Yanacığım getir şu mutfaktan kolonyayı ya. Ha,
0: tamam.
2: Küllük.
3: O ne abiciğim?
4: Çarşıdan aldım. Bu da çakmak. Baba yadigarı. Mersin'den getirmiştim.
5: Neden?
4: Evi süslüyoruz ya. Çorbada benim de tuzum olsun.
3: Sağ ol abiciğim. Mertcan bırak onu. Çocuklar ateşle oynamaz.
4: Ver çakma.
6: Mehmet.
0: Hop hop hop.
6: Ben bakarım.
7: Sami biz de kalkalım, kalabalık etmeyelim.
3: Tamam Taceddin, sağ ol Taceddin.
0: Furkan?
3: Ne?
8: Sen saçları mı kestirdin?
0: Evet.
8: Dekorasyon işine girmişsiniz, haber vermiyorsun.
0: Sen nereden duydun?
8: Ayça'dan, Çiğdem teyze kek yolladı ya.
0: Evet. Okul?
8: Boş ders vardı, kırdık ya.
0: Disipline gideceksin.
8: Gideriz. 3 gideriz, 5 geliriz. Gitmediğimiz yer mi?
0: Furkan.
8: Sana değil ya. Mertcan'a. Ufak bir odaya koyarsın. Cengin gösterir ha odayı. Şatafatlı olur.
9: Evet, hayırlısıyla iyi bir haber gelsin, hemen sana haber edeceğim.
7: İnşallah sonra.
8: Hadi ben kaçtım.
3: Bu ne elindeki?
0: Oyuncak. Dayı, Mertcan'a hediye.
3: Ha.
0: Bir daha görüşürüz.
5: Görüşürüz.
0: Ablam kolonya.

0: Nasıl oldu?
1: Ha, bu çıktı da bunun üstünden bir kuru bezle geçmek lazım.
2: Hadi, kuru bez mutfakta var.
0: Allah.
3: Ali abi, görevli ne zaman gelecek?
4: Gelir oğlum birazdan.
5: Ali!
4: He?
5: Ali!
3: Abi! Abi!
6: Efendim Mertcan?
3: Yanıyor!
7: Ha, anlatabildin mi Taceddin?
4: Anladım.
7: Ha, hadi yengeye çok selam söyle. Ellerine sağlık. Teşekkürler.
4: Eyvallah. Kal sağlıcak.
7: Sağ ol. Hadi.
1: Görüşürüz ama.
7: Güle güle güzel kızım.
6: Eda! Ali abi! Ali abi! Git. Ali abi! Meloş abla yanıyor!
5: Abla! Abla!
6: Halıyı
5: kıracağım!
6: Halıyı
5: otur!
7: Ne oldu Meli? Ya ben Ali abinin çakmağı tutuştu!
5: Çakmağı tutuştu!
7: Ya bir çakmağınıza
6: çakmağı nasıl getir? Su getir şu bu ya! Ali abi
5: Ali.
6: Su getir!
5: Su
6: getir!
5: Ali
6: abi.
5: Su!
6: Su!
5: Salim!
7: Dök dök! Oh!
3: Ablacığım iyi misin?
1: İyiyim.
8: Samim Bey.
4: Buyurun.
8: Ben sosyal hizmetler görevlisi Zuhal.
2: Aile mahkemesinden geliyorum.
7: Hoş geldiniz Zuhal Hanım.
1: Bu dumanın kusurundan bakmayın.
2: Sigara mı içildi?
7: Yok, sigara yok, sigara içmiyor. Bu şey alkol alev almış kendi kendine.
4: Kolonya kolonya.
3: Geldiniz.
2: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
2: Buyurun. Halı.
6: Şişe yapın. Halı için. Çek. Eda.
4: Hamza, masa iki kurusunu bekliyor oğlum. Pel pel bakmayın.
6: Hadi oğlum.
4: Arttırıyorlar beni ya.
9: Kolay gelsin.
4: Aa, Ferda hoş geldin.
9: Hoş bulduk Ali.
4: Gel.
9: Ya ben senden bir şey rica edeceğim.
4: Ha, buyur ne istersen. Bu ne?
9: Kalem kamera dün senden almıştım yani. Ya ben bunu nasıl çalıştıracağım, nasıl izleyeceğim bilemedim. Ne yapayım?
4: Kalem kamera. Cumali.
10: Söyle usta.
4: Gel. Bu Meret nasıl çalışıyor oğlum? Bir göster bakayım Ferda ablana.

0: aksilik size denk geldi. Zuhal Hanım, bu olacak şey değil yani.
1: Çocuğun olduğu yerde çakmak bırakmamak lazım.
0: Yok, ben hiçbir zaman öyle bir şey çakmak bırak, hiçbir zaman bırakmam.
2: Ya aslında şey oldu, ben ampul patlayınca mutfağa gittim. Çakmak kalınca ya benim yüzümden oldu.
1: Siz abisi misiniz?
0: Yok, abiden de yakın. Ali Yaman benim kardeşim sayılır.
2: Ben zaten şey, geçici buradayım.
3: Bizle yaşıyor.
2: Yani buraya geldim.
1: Buyurun. Buyurun çayınız. Kurabiyeler Can Can'ın favorisi. Her gün yapıyoruz değil mi Can Can?
4: Evet.
1: Heh, al oğlum.
5: Hepsi birden çok gelmesin.
1: Bilakis. Mertcan ye oğlum.
6: Şunu şöyle açıyoruz ustam. Şöyle takıyoruz.
5: Ha şimdi anladım, tamam.
2: Allah Allah.
6: Takıyoruz. Şuradan da açılıyor ustam.
2: Tamam, sağ ol Aslı Cuhani. Ya neler yapıyorlar anam babam, neler yapıyorlar. Bura nerek şimdi?
5: İşte Kenan'ın ofisi Halim.
2: Kenan'ın mı?
5: Ha.
2: Yok, Kenan'ın ofisini buradan şimdi Ferda.
5: Ya Halim, öyle hani denemek amaçlı. Ya içim rahat etsin diye işte Halim.
2: Ya yapma ya, tamam ben çıkayım, sen ne seyredecekse öyle seyret ya.
5: Ha.
2: Bu ne ya?
5: Halim, bunun sesi nereden açılıyor?
2: Ya sesi ne yapacaksın kızım?
5: Halim, aç şunun sesini.
2: Ya bilmiyorum ki kızım, nereden açılıyor bunu? Ama.
7: Güzelim, işleri büyüteyim. Sen de hastaneden ayrılır, ben de çalışmaya başlarsın.
8: Ciddi misin? Ha. Nişanlı?
7: O ayrı, o ayrı.
9: Boş ver nişanlımı, o bana karışmaz.
8: Peki. Hı? Tamam.
7: Bir şey içmek ister misin?
8: Olur.
7: Kahve. Ortak kahveler geçsin.
0: İşte burası da bizim Can Can'ın odası.
8: Aynı odada kalıyoruz.
0: Bu da bonbon. Can Can'ın canı ciğeri. Ay.
8: Çok güzel.
1: Mertcan nereye? Bonbon oraya.
5: Siz nesi oluyorsunuz?
1: Ben.
0: Sözlü.
1: Sözlü mü?
0: Nişanlı.
5: Nişanlı mısınız?
1: Yok, değiliz.
5: Nişanlım dediniz.
0: Öyle, nişanlandık.
5: Ne zaman?
1: 20 yıl önce. 20 yıl mı?
0: 20 yıl.
5: Sonra?
0: Sonra?
1: Biz yangın mangın derken girişi unuttuk ya.
2: Seyhan? Hı. Kadın eve girerken buradan geçmedi mi?
1: Olsun, çıkarken de görecek.
2: Gördü artık, ne telaşlanıyorsun?
1: Ali, sen bana şuradan besi versene.
2: Seyhan.
1: Evet. Olsun, görevlinin gözünde hiçbir olumsuz puan olmamalı Ali.
2: Ya işte 9000 belgesi mi verecek? Çiçek gibi ev, sakin ol.
1: Ali.
2: Seyhan. Sen hep böyle titiz misin?
1: Sen gel bize biraz, bizde yaşa ablamla. Gör bakalım o zaman.
2: Ya yenge, askeri düzen.
1: Yani pasaklılığı pek sevmez.
2: Yok, ben burada iyiyim.
1: Hadi şu çıkmaya uyan.
2: Ya tamam, ya tamam, tamam, sakin ol. Geliyor, toz var orada.
1: Nerede?

0: Yani Zuhal Hanım, aklımız başımıza geldi ama biraz zaman kaybettik. Bizim hikayemiz böyle.
1: Bana da aynısını yaptılar Melahat Hanım.
0: Tövbe.
1: 18 yıl önce evleneceğiz dedi. Hala bekliyorum.
0: Şimdi Zuhal Hanım,
1: ben sizin gibileri çok iyi tanırım Samim Bey.
2: Yok, siz Samim Bey'i yanlış anladınız.
1: Hiç yanlış anlamadım.
3: Yok Zuhal Hanım.
1: Zora geldiniz mi kaçarsınız. Söz vermeye gelemezsiniz. Size güven olmaz. Öyle değil mi Melahat Hanım?
4: Meliha. Yok, o eskiden öyleydi.
1: Dün sizi bırakanın yarın bu çocukları bırakmayacağını malum.
4: Yok, bırakmaz o, bırakmaz.
3: Ya bıraksa zaten şimdiye kadar bırakmıştı.
0: Zuhal Hanım,
1: ben bu modeli çok iyi biliyorum. Ben yaşadım.
0: O da bize çattı ya.
4: Değişti o, değişti.
1: Değişse çoktan evlenirdiniz.
0: Ya belki evleneceğiz, nereden biliyorsun?

0: Ya Zuhal Hanım.
1: Ya Zuhal Hanım bir dur, konuşalım.
2: Vallahi billahi bir dünya iyisidir Zuhal Hanım.
3: Bakın dayımı tanısanız bize hak verirsiniz.
2: Ben yeterli kanaati edindim. Raporu amirlerime göndereceğim. Dava sırasında öğrenirsiniz.
1: Zuhal Hanım. Aferin sana.
2: Yahu tanıdığım de bir arkadaşım de, sen niye anlattın bu kadına eski meseleleri?
1: Ya ben nereden bileyim kadını bırakıp gittiklerini Melia?
4: Dayı. Dayım bir çuval inciri berbat etti oğlum.
0: Ya dur bakalım abi, daha belli olmaz ya.
1: Ne belli olmaz Aliço? İş yok güç yok, bir de kendimizi bu kadına beğendiremezsek ne olacak?
2: Ne olacak Samim?

0: Feride dur. Feride bir bekle.
1: Aa, Halim istemiyorum, eve gideceğim, bırak.
0: Ya ben seni bu vaziyette bırakmam. Bir otur, bir sakinleş.
1: Ya Halim sakinleşemem ben, tamam mı?
0: Ya tamam canım.
1: Ya Halim konuşma, bak ne olursun konuşma. Ben eve gitmek istiyorum.
0: Ya ben seni bırakacağım Feride.
1: Ya istemiyorum.
0: Ya yapma böyle.
1: Halim ben yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Eve gideceğim.
2: Sen koca memlekette nişanlısı kaçan sosyal görevliyi bul. Aferin Sami.
0: Abi senin ne suçun var ya?
3: Dayı sen elinden geleni yaptın.
2: Ya kızım iş yok güç yok, medeni halde sen tutmuyor, kadını da kaçırdık.
0: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız Elisio?
3: Dayı Halim abiyle bir daha konuşsam.
2: Yok ya, Halim'le artık ne konuşacağım ben?
4: Dayı.
2: Ha can canım.
4: Beni amcamı mı yollayacaksın?
2: Yollamayacağım.
0: Abileri.
2: Gidip geliyorum Alço.
0: Hayrola?
2: Ya bir ufak işim var. Sen çocukların başında dur, geliyorum.
3: Ne olacak abla?
5: Ay ne bileyim gülüm ya. İşte memuru iyi ağırlarız, gözüne gireriz diyorduk ama.
3: Ne oldu şimdi? Hiç kalmadı mı Samim abinin şansı?
5: Ya koysana kendini Allah aşkına hakimin yerine. Bir tarafın yediği önünde, yemediği arkasında.
3: Dur bakalım ya, belki Samim abi bir yolunu bulur.
5: Sen Feride'ye haber verdin mi?
3: Ha yok, vermedim, dur arayayım.

0: Ali abi.
1: Ya iyiydim.
0: Dayım nereye gitti?
1: Bilmiyorum.
2: Amcama gitmiş olmasın?
0: Ha, zaten sinir bozuk, şimdi kavga çıkacak.
1: Yok, kavga mavga çıkmayacak, merak etmeyin.
2: Telefon etsek?
0: Hadi Ali abi, yürü gidiyoruz.
1: Dur yiğide, dur sakin dur. Öğreneceğiz şimdi.

0: Ali abi.
1: Yiğido, panik yapma, sakin ol. Gelir şimdi. Gel buraya.
2: Samim.
0: Tamam Taceddin.
1: Hata ediyorsun.
2: Taci Bey kardeşim, buyur. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: Samim.
2: Hayrola? Bir sorun mu var?
0: Yok, sorun yok.
2: Kime yardımcı olacağız?
0: Bana. Ben para istemeye geldim. Borç.
4: Baktım ben.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Feride Yalçın'ın evi mi?
0: Evet, buyurun.
2: Abla!
0: Geldim.

0: oldu Gülüm?
1: İyi günler hanımefendi. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz.
0: İcra mı?
1: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
0: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
1: İzin verir misin?
0: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
1: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

İnsan Hali programından tüm izleyenlerimize merhabalar. Efendim, iletişim ne kadar önemli. Bazen de bu konuşmayla ilgili sorunlar varsa şayet, hani aklı hemen böyle kekemelik geliyor ya da belli harfleri tam söyleyememek geliyor. İşler zorlaşabiliyor ama hepsinin bir çözümü var. Bugün bizden çıkan en kaliteli ve güzel sesin nasıl çıkabileceği üzerine konuşacağız. İletişimi konuşacağız. Konuşma bozukluklarını konuşacağız. Size pratik olarak çok faydalar sağlayacak program olacak ve az sonra başlıyor programımız. İnsan Hali başlıyor.

0: Programı tabii ki her zaman geçmişle bugün arasında bir köprü kurmayı seviyor. Geçen hafta çok değerli iki tane konuğum vardı. Ebru Şalcıoğlu ve Hakan Türkçe var. Bilişsel davranışı terapi üzerinden düşüncelerimiz mi duygularımızı belirler, duygularımız mı düşüncelerimizi belirler, davranış neyi belirler, davranışı ne belirler? Velhasıl bütün insanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını o bütünlük içerisinde, o harmoni içerisinde anlamaya çalıştığımız harika bir program olmuştu. İsterseniz bakalım Ebru Hoca ile Hakan Hoca bu hafta program başlarken hangi sözlerini duymak istemişler ve programı nasıl kapatmışız bir izleyelim, sonra devam edelim. Haftaya program başlarken Ebru Şalcıoğlu'nun hangi sözleriyle başlamışsın bugün konumuza da ilişkili olarak, ne dersiniz?
1: Hiç hazırlıklı değilim şimdi, evet.
2: Hocam ben söyleyeyim isterseniz. Ben hazırlıklıyım
0: tamam,
2: çünkü.
0: Hocam, doğru.
2: Ben diyorum ki artık değiştiremeyeceğimiz şeyler için bir dakika bile enerji, zaman sarf etmek hani bence son derece olumsuz bir şey. Hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz şeylere değil, değiştirebileceklerimize odaklanalım toplum olarak. Bu değiştiremeyeceğimiz şeylere tekrar tekrar odaklanarak kendi ruhsal enerjimizi tüketmeyelim. Yapıcı yönde kullanalım.
0: Harika bir öneri. Ebru Hocam.
1: Hayatımızda her tür düşünce ve duyguya yer var. Bunun iyisi, kötüsü gibi bakmadan aslında hayatımızı nasıl yaşamak istediğimiz, noktaya varmak istediğimiz, ne değerlerimizin olduğu, ne ilkelerimizin olduğu yönünde sürekli hareket etmeye devam edelim. Yani eylem içerisinde bir hayat iyileştirici bir hayattır. Dolayısıyla heybemizde düşüncelerimiz ve duygularımız yola devam edelim.
0: Çok sevgili bir dostum, önce kendisini tanıtmak isterim. Doktor Korhan Sezin benim hem lisede hem üniversitede hem de hayatımın geri kalanında her zaman yoldaşım oldu. Çok yakın bir dostum oldu. Hayatı başarılarla dolu biridir. Ve şu anda da 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak hayatını sürdürmekte. Biz artık o yükü Samsun'a devrettik ve çok şükür dedik ki. Evet Koran Sezin, hoş geldiniz. Doktor Koran Sezin stüdyomuzda.
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, onu söyleyeyim. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen İnşallah. Herkese saygılarımı sunuyorum.
0: İnşallah.
3: Şimdi ben senin de dediğin gibi 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde öğretim üyesiyim. Hı hı. Ve özellikle çalıştığım alanlar da konuşma ve ses bozuklukları, sesin değerlendirilmesi, ses terapisi, her yaştan bireylere yönelik çalışma alanlarım bunlar. Ama müsaade edersen biraz bu ses yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Hı hı, burada
0: tabii ki.
3: Belki gençlere, öğrencilerimize yönelik bir iki böyle mesaj.
0: İlham kaynağı olabilir,
3: evet,
0: belki.
3: Evet,
0: ve yol gösterici,
3: evet,
0: olabilir. Çok iyi fikir
3: öyle
0: bence.
3: Öyle olabileceğini
0: yani bir kariyer yolculukları için belki ilham verici olabilir.
3: Aynen öyle düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi iki tane dönüm noktasından bahsedeceğim. Hı hı. Benim sesle bu kadar ilgilenmeye başlamamı sağlayan bir tanesi doktora da aldığım ses dersi. Hı hı. Ama çok bütüncül bir ders. Bu işlevselcilik kuramında biliyorsundur bir hayata uyarlanması ilkesi vardır. Hmm. İşte bizim böyle bir dersimiz vardı. Saat 10'da başlıyorduk derse, 12'ye kadar teorik bir işleme. Arkasından 12'de bir ses konseyi kulak burun boğaz kliniğinde kulak burun boğazdaki hocalarımıza ses hastalarını değerlendiriyorduk. Hmm. Arkasından da terapi odalarında hocalarımızı gözlemliyorduk. Böyle sabahtan akşama kadar süren. Ama aynı zamanda teorik edindiğimiz bilgiyi hayatta da nasıl oluyor, terapi odasında nasıl oluyor, işte değerlendirme esnasında nasıl oluyor, bunu görüyorduk. Dolayısıyla ya belki bu öğrenci arkadaşlarıma değil ama belki benim gibi öğretim üyesi arkadaşlarıma, yani bu dersin bende çok önemli bir etkisinin olduğunu söylemek faydalı olur.
0: Çok güzel, applied ses terapisi.
3: Evet, yani. Applied ses terapisi. Yani. Uygulamalı ses terapisi.
0: Uygulamalı ses terapisi.
3: Evet, doğru. Bir diğer dönüm noktası da aslında ODTÜ'de, ki sen biliyorsun aynı yıllarda ODTÜ'de bulunduk.
0: Evet.
3: ODTÜ'nün öğrenci topluluklarıydı. Hmm. Oradaki öğrenci topluluklarında tiyatro topluluğunun diksiyona yönelik, etkili konuşmaya yönelik daha doğrusu bir takım böyle etkinlikleri, eğitim faaliyetleri, bir takım davetli konuşmacıları vesaire. Ben de çok etkili olmuştu. Hmm. Yani o zamandan ben kafamda aslında konuşma ve ses benim çok ilgimi çekiyor demiştim. Hmm. Ve sonradan da işte fırsatını bulunca da bu alanda çalışmaya ve eğitimi sürdürmeye

0: yapmaya devam ettim. Dolayısıyla bu iki dönüm noktası bence...
1: Ama tabii sizin mesleğiniz psikolojik danışmanlık.
0: Ve rehberlik.
1: Ve rehberlik.
0: Doğru.
1: Ama psikolojik danışmanlık tarafını çok vurgulamadınız şu anda.
0: Hadi vurgulayalım o zaman. Şöyle, çok uzun yıllar öncesinde kaldı ama çok sevgili mesleğim tabii ki. Yine senin bildiğin gibi ben 1999 ODTÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık.
1: Şimdi yok o bölüm artık, kapandı.
0: Artık yok. Hı-hı. 2000 yılında kapandı. Ve sonrasında da bir süre yine mesleğimi yapmaya devam ettim. Yani psikolojik rehberlik ve psikolojik danışmanlığı, hatta ODTÜ'de de yaptım. O sırada da tabii bir yandan gelişim de devam ediyor. Duygusal gelişim devam ediyor. İnsan kendini sorgulamaya devam ediyor. Ve benim diksiyona olan, etkili konuşmaya olan ilgim de devam ediyor. Alandan o zaman farklı değilim. Bir de dil ve konuşma terapisi bölümü yeni bir bölüm. Diğer
1: tabii tabii
0: göre.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden kesinlikle. O zaman hala lisansı da yoktu. O zaman lisansı yoktu. Lisansı aslında çok yeni. Ve ben sonradan haberdar olduktan sonra ödüleceği ve konuşma bozuklukları programıyla yüksek lisansa başladım. Sonra alanları ayırdık Türkiye'de. Olması gerektiği gibi. Ödüleceği ayrı bir bölüm oldu. Dil ve konuşma terapisi ayrı bir bölüm oldu.
1: Ödüleceği duymayla ilgili sorunlar
0: var. Ödüleceği evet, işitme.
1: İşitmeyle ilgili.
0: Ve ben dil ve konuşma terapisinde eğitimime ve çalışmalarıma devam ettim. Ve bugünlere geldik.
1: Harika. Valla o kadar güzel gelmişsin ki. Bir güzel gözüküyorsun şu anda, anlatamam. Pırıl pırıl gerçekten.
0: Sen de
1: pırıl
0: öyle. Pırıl. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Biraz da bunu, belki bu dönüm noktalarında benimle ilgili bir şeyler de söyler diye bekledik ama hiç hayatımda
0: daha etkili. Söyleyeyim.
1: Yokmuşum. Çok üzücü oldu.
0: Bir senin yansın, her zaman
1: bir gibi var. Biraz ilgili olsa iyiymiş. Beyefendim.
0: Şaka bir tarafa ama bunu söylemek isterim. Hı. Senin gerçekten bana... yani çok değerli bazı söylediğin sözler vardır psikoloji konusunda.
1: Konuşmalar.
0: Aklına geldikçe de söyleyeceğim.
1: Evet, yani. Teşekkür ederim. Bunu biraz söyletmiş olduk ama. Ve tabii ki Hande Kütük yine Samsun'dan Bir Müzik Evi Derneği.
2: Evet,
1: ben doğru. Hatta dedim ki bu Bir Müzik ne oluyor? O bizim Bir Müzik mi bu? Evet. Siz de dediniz ki evet, o sizin Bir Müzik dediniz.
2: Bildiğiniz Bir Müzik. Sonunda R olmayanında.
1: Bir Müzik, evet, bir müzik. Evet. Şarkı bir isteyecek müzik. Misin de ki Bir Müzik bir falan gibi. Evet. Ne demek, ne yapıyorsunuz peki? Derneğin çalışmalarında neler var?
2: Derneğin çalışmaları biraz kapsamlı ama ben de birazcık kendimden bahsederek lütfen. Oraya bağlamak istiyorum.
1: Tamam, çok
2: istiyorum.
1: İyi olur.
2: Ben aslında müzik öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Kendini sanatla bulmuş bir çocuğum diyebilirim aslında. Hı-hı. Kendimi ifade etmeyi sanatla öğrendim. Ve derneğimizi kurarken yola çıktığımız amaç birazcık benim çocukluğuma dayanan bir hikaye. Ortaokulda keman öğretmenimizin açtığı bir kursla başlayan müzik yolculuğu. Ama sadece müzik yok içerisinde aslına bakarsanız. Biz hem enstrüman eğitimleri veriyoruz. Aslında Korhan hocamız bu anlamda bize fazla destek sağlıyor, sağ olsun. Bizim danışmanımız rolünde kendisi.
1: Keman kurslarıyla.
2: Diksiyon etkili konuşma tarafında. Aslında orada psikolojik tarafla ilgili de sizden fikir birliği yapmak istediğim alanlar var.
1: Zaten hocam psikolojik danışman olarak o işlerin üstadıdır. Estağfurullah deriz. Olur tabii, bir görev olursa tabii ki.
2: Şu şekilde amacımız aslında şuydu yola çıkarken, hem dernek üyelerimizle hem yönetim kurulumuzla, ekip üyelerimizle şu anda günümüzde çocuklar duygularını ifade edecek alanlar bulmakta fazlasıyla zorluk yaşıyorlar. Ve biz de istiyoruz ki çocuklar bizim çatımızın altında kendilerini güvende hissetsinler ve kendilerini ifade edecekleri, duygularını aktarabilecekleri bir araç bulabilsinler. Ben bunu sağladım kendi hayatımda.
1: Harika.
2: İstiyorum ki onlar da öyle yapsın. Biz bir araya geldiğimizde hepimizin ortak hissi şuydu sanırsam. Evet, biz hayatta bir şeyleri gerçekleştirdik ama bir şeyler hala eksik. Duygularımızı belki hala tam anlamıyla ifade edemedik. Boşaltamadık, rahatlatamadık kendimizi.
1: Evet.
2: Şu anda çocuklar da bu şekilde büyüyorlar ve biz bunun önüne geçmek istiyoruz aslında. Çocuklarımıza bu anlamda bir alan yaratmak. Özellikle şu an günümüzde son dönemde yaşanan olayları biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Güvenli ihtiyaç alanı bu anlamda çok kıymetli.
1: Evet.
2: Oraya geldiklerinde sadece bizimle sanat, etkili konuşma gibi alanlarda uzmanlaşmaları değil de kendilerini ifade edebildikleri, ailelerinden, akrabalarından sonra güvende hissettikleri bir çatı, bir alan yaratabilmekte. Bir Müzik Evi Derneği bu amaçla kuruldu diyebilirim. Çünkü ben nefes aldığım alanı bu şekilde buldum. İstiyorum ki şu an çocuklar da nefes almayı bu şekilde öğrensinler. Böyle, yani bu şekilde çıktık yola diyebilirim aslında.
1: Yani tabii çok güzel bir fikir. Çünkü çocuklar şimdi nefes alma yerleri genelde...

0: Teknoloji temelli ekranlar oluyor. Ve bu ekranlarda tabii ki hem veliler, hem ebeveynler, hem öğretmenler, hem eğitim sistemi, hem de bir süre sonra çocukların kendileri çok pişman olabiliyorlar ve sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yani çok kullanmak ya da çok iyi kullanmamakla alakalı söylüyorum. Şimdi ben Alanya'dan geldim buraya. Alanya'da, Alanya Belediyesi'nin oradaki bütün katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Bahar Eriş, Zeynep ve Uğur'un da şimdi orada bir çok güzel şey var. Bir paneli var bugün. Yine devam ediyor etkinlik. Ama şuydu temel amaç. Çocuklarımızı ekran, tablet, telefon yerine nereye yönlendirebiliriz gerçek hayatın içinde? Yani çocuk oyun oynuyorsa, gerçek hayat içinde keyifli şeyler yaşayabiliyorsa, inanın ki o ekranların çok esiri olmuyor. Biz o hayatı ne kadar renklendirebiliyoruz? Önce ona bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Müzik burada bir araç olabilir belki Hande
1: Müzik,
0: Hocam.
1: Müzik tabii ki de işte etkili konuşmak, biz seslendirme ve dublaj çalışmaları da yapıyoruz. Orada ilk önce çocuklar Korhan Hocamızın danışmanlığında etkili konuşmayı öğreniyorlar, diksiyonlarını geliştiriyorlar ve dublaj tarafında, seslendirme tarafında biz hem eğleniyoruz, hem kendimizi nasıl ifade edebiliriz, bunu öğreniyoruz. İkisi bir araya gelince böyle Voltron'u oluşturdu gibi bir durum var. Aldığımız tepkiler çok kıymetli bizim için. Çocukların gözündeki o parıltıyı görebilmek çok kıymetli bizim için. Okullarında gittiklerinde bunları konuşuyorlar arkadaşlarıyla. Bir de tabii bir şeyler üretiyoruz. Ortaya bir video çıkıyor. Altında kendi sesi ama karakter başka bir ördek, bir tavşan. Onu okulda arkadaşlarıyla birlikte izleyince ilham oldu hepsine. Hepsi kendi aralarında bunu yapıyorlar, konuşuyorlar. O çok kıymetli ve biz de amacımıza uygun hizmet edebildiğimiz için kendimizi çok iyi hissediyoruz.
0: Ne kadar güzel. Bir de tabii bu çocukların kariyer yönetimlerini de iyi yapması lazım. Yani tabii. Gerçekten sanatçı olmaya karar verecek olsa da evet. O yönetimi iyi götürmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi mesela bakıyorum, açık söylemek gerekirse buradan kimse de yanlış anlamasın ama K-pop ne kadar inanılmaz bir noktada. Yani dünyayı kasıp kavuran bir pop akımı tabii. Şu anda. Ve bakarsan bence tarihteki ilk önderi Serdar Ortaç'tır.
1: Biraz.
0: Klasik. Güney Koreli yüz ifadesiyle, şarkılarıyla, danslarıyla, küt saçlarıyla.
1: Doğru.
0: Yani
2: benziyor,
0: Serdar
1: benziyor.
0: Çok benziyor. Acayip evet, benziyor. Ben şimdi evet. Onlara bakıyorum. Serdar Ortaç'a bakıyorum. Serdar Ortaç'ın dansıyla, yaptığı müziklerle, tavrıyla, sesiyle, hareketleriyle 20 tanesini bir araya getirsen bir Serdar Ortaç olmaz. Yani Serdar Ortaç'ın bütün dünyada önemli bir karakter ve büyük bir yıldız olması gerekiyormuş. Türkiye'de çok büyük bir yıldız oldu tabii ki, ayrı konu ama
2: evet.
0: Neden acaba sınırlı kaldı diye üzülüyorum bu K-popçılara bakınca. Kendi dilleriyle şarkılar söylüyorlar ve bizim çocuklar hiçbir şey anlamadan zıplıyorlar yani peşinde. Oysa ki bir numarası Serdar Ortaç. Peki o zaman bu dublaj konusuna gelelim. Biz gerçekten de birçok insanın, mesela Bruce Willis'in bir sürekli dublörü vardır. Ya da işte birkaç tane isim var böyle. Hep aynı kişi bunlara ses kazandırır. Ve biz onların sesinin, gerçek sesinin öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'de çok böyle Bill Cosby'nin mesela bir
2: özdeşleşir,
0: ses şeyi vardı. Özdeşleşir. Ses bu kadar kritik mi, ne dersiniz? Yani bir insanın kimliğinde, kişiliğinde, hayatında, kendini oluşturmasında ya da biz onu tanırken ve bir anlam yüklerken sesini nasıl bir yere koyuyorsunuz?
2: Ses çok kritik. Yani insanın bir anlamda kartvizite de diyebiliriz. Yani kişiyi tanımlayan özelliklerinden bir tanesi.
0: Evet.
2: Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Kendimizi dünyaya ilk tanıttığımız organımız, evet. Yani aslında bir enstrümanımız gibi bir şey.
0: Çığlık atarak biraz oluyor.
1: Yani enstrümanımız diyebiliriz aslında. Çünkü sesimizde cümleler, müzikte olan cümleler gibi. Konuşurken de cümleler kuruyoruz ya ve bize hissiyatını veriyor. Neyi anlatmak istediğini anlıyoruz bir müzikte söz olmasa bile. Ama insan sesinin yapısı da müzikal gibi olduğu için birazcık onun içindeki o dalgalar, vurgular, tonlamalar o kişinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak mızı sağlıyor aslında. Çok kıymetli. Çünkü anlaşılarak bu hayatta rahatlıyoruz ve keyifli anlar yaşıyoruz ya.
0: Evet.
1: Birazcık sesin kıymeti yaslanamaz burada o yüzden.
0: Birbirimizi öyle tanıyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki hocam, şimdi ben sese önemli diyorsunuz. Kartvizit diyorsunuz. Ben şimdi 20 yıldır ders veriyorum yani üniversitede. Ve bazen saatlerce veriyorum. Saatlerce veriyorum.
2: Evet.
0: Ve amfi derslerinde bağırıyorum. Bir de bağırmayı kişisel olarak sevdiğim için, yüksek ses, böyle yüksek volümle konuşmayı.
2: Coşkulu.
0: Coşkulu anlattığım için.
2: Evet.
0: Ama 4 saatlik bir ders veriyorsam günde, ki haftada 30 saat ders veren arkadaşlarımız var.
2: Tabii.
0: Haftada 35
2: tabii.
0: saat ders veren arkadaşlarımız var. Yani günde 4 saat onlar için çok az gelecektir de amfide biraz yorucu olabiliyor. Ve sesimde bir yorgunluk, bazen bir gerginlik ve bir şey oluyor. Ne diyeyim? Kısılmalar olabiliyor.
2: Kısılmalar olur.
0: Burada ben nasıl bir yol izleyeyim ve bunu nasıl önleyebilirim sizce?
2: Hocam çok önemli bir konuya temas ettin. Şimdi sen yaptığın iş dolayısıyla aslında profesyonel ses kullanıcısın.
0: Evet tabii.
2: Profesyonel ses kullanıcıları olarak adlandırdığımız kitle aslında iş gücünün çok büyük bir bölümü. Ve bunların arasında da daha da ağır yük taşıyan bir bölüm var. Tabi bunların başında şarkıcılar, şancılar, tiyatrocular, oyuncular geliyor ama ondan sonra da sizler sunucular, spikerler ya da sesleriyle kalabalıkları hareketlendirmek, heyecanlandırmak üzere konuşma yapan siyasetçiler gibi mesela. Meslek grupları geliyor. Şimdi bunları,
0: pazarcılar, amigolar, onlar tribünler, da var. Tribün liderleri,
2: hepsi, pazarlamacılar,
0: neler var aslında bakarsanız.
2: Call center çalışanları, bunların hepsi profesyonel tabii, ses kullanıcısı. Doğru. Ama sizin gibi mesela bu durumda sunucular daha da ağır bir yük altında olan insanlar. Şimdi profesyonel ses kullanıcısı ne demek? İşini devam ettirebilmek için, hayatını sürdürebilmek için ses sağlığını kaybetmemesi gereken kişi demek.
0: Evet tamam, sessiz olmayacak.
2: Çünkü
0: yani.
2: Evet, sesi kısılırsa, konuşamayacak kadar, acı çekecek kadar öyle bir duruma gelecek olursa işini sürdürmesi zorlaşacak. Şimdi dolayısıyla sesine bakım sağlaması gerekiyor. Sizlerin daha da fazla böyle, çünkü daha uzun saatler, daha yorucu bir şekilde ses kullanımı da bulunuyorsunuz. Şimdi öncelikle isterseniz bizim günlük olarak ses sağlığımızı korumak ve sürdürebilmek için yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan bahsedelim.
0: Tamam, çok iyi.
2: Ama
0: olacağım.
2: Daha sonra üzerine birkaç öneride daha bulunmak istiyorum. Şimdi biz bunlara vokal hijyen ya da ses hijyeni diyoruz. Günlük olarak yapılması gerekenler var. Bunlardan ilki nemlendirme. Yani vokal kortların, vokal foltların ya da ses tellerinin de diyebiliriz. Ses tellerinin nemlendirilmesi gerekiyor. Bu ses tellerinin üzerinde böyle jölemsi bir tabaka var. Affedersiniz. Dalgalanarak sesi oluşturan, akustik enerjiyi oluşturan bu tabaka. Bu tabaka nemlendirmeden çok fazla etkileniyor. O ise nemlendirme. Bu doğrudan olabilir. Yani bir buhara maruz bırakarak.
0: Ha, buharla.
2: Ki mesela Ankara'da yaşarken ben, Ankara biliyorsunuz hem kuru hem de çok soğuk bir yer. Ve kışın kaloriferler çalıştığında ortam kuruyabiliyor. Orada derdik ki mutlaka kalorifer peteklerin üzerine soluklar koyalım.
0: Evet.
2: Bir taraftan da nemlensin. Yani kuru bir ortamda kalmayalım çok fazla. Bu işte kettle'la yapılabilir ya da işte buhar cihazlarıyla falan yapılabilir. Ya da yudum yudum su tüketmek. Oda sıcaklığında gün içinde doğru, yudum yudum. Mesela burada önümüzde sular var. Yani işte ara sıra konuşurken yudum yudum su tüketmek. Bu son derece önemli. Vokal kortları
0: gün
2: ya da ses tellerinin
0: gün boyu
2: evet, ama konuşma esnasında arada bir daha da büyük önem taşıyor. Ya da konuşmaya başlamak.
0: Hiç öyle bir alışkanlığım yok benim. Buna dikkat etmekte fayda var.
2: Evet, dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Ya da tam tersine dikkat etmekte. Yani şu anlamda kurutacak bir takım besinlerden uzak durmak anlamında. Buna da geleceğim.
0: Tamam.
2: İkincisi, şimdi özellikle bu mekanizmayı zorlayan bir takım alerjenler. Alerjiler ya da laringofarengel reflü dediğimiz mide reflüsü kadar bilinmeyen ama bu gırtlak bölgesinin asidik olması anlamına gelen ve dolayısıyla da buranın yaralanmaya açık böyle bir halde bulunmasını sağlayan rahatsızlığın önleminin alınması. Eğer evet yani eğer akut bir vaziyetteyse gidip ilacının kullanılması.
0: Yani bu alerji
2: hekime görünüp
0: bu diğer alerjilere benzeyen bir şey o zaman öyle mi?
2: Evet,
0: yani
2: tabii.
0: Doğadaki bir şeyden
2: tabii,
0: falan ya da yediğimiz içtiğimiz
2: falan alerjilerden bahsediyorum. Tamam. Ya da işte laringofaringeal reflü buranın asit değerinin yükselmesi. Bunun medikal tedavisi uygulanıyor. İşte KBB hekimine gidilebilir. Hekime göründükten sonra ilaç kullanılabilir. Ama sonrasında da önlemini sürdürmek gerekiyor. Önlemi ne olacaktır? İşte yatmadan önce yememeye dikkat etmek. Aşırı baharatlı, yani buranın asidik değerini yükseltecek. Baharatlı, yağlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden biraz feragat etmek olabilir. Gibi önlemleri de hayatımıza maalesef yerleştirmemiz gerekiyor. Gerekiyor yani ses sağlığımızı.
0: Şimdi birincisi nemlendirdik. İkincisi de bu akıntıları önlemek için.
2: Alerjiyi ve laringofarengel refliye.
0: Engellemek için de beslenmemize dikkat ettik.
2: Evet. Önlemler. Şimdi mesela şöyle bir şey olur. Bu reflüsü olan insanlarda tabii o gırtlak görüntülendiği zaman zaten hekimler bunu anında görebiliyorlar ama mesela şöyle belirtileri de olabilir falan gibi. Boğaz tabii, küreme tabii. davranışı.
0: Tabii.
2: Bu çok sık rastlanır. Reflüsü olan insanlarda. Şimdi böyle bir şey varsa bu bizim kafamıza bir soru işareti oluşturmalı yani.
0: Sürekli bunu yapıyorsa kişi.
2: Evet,
0: sık sık yapma ihtiyacı duyuyorsa.
2: Şimdi belli bir süre sonra da o konuda aslında sizin de fikrinizi almamız lazım. Bu bir davranış örüntüsü haline gelebiliyor.
0: Tabii.
2: Yani örneğin kişi laringofaringel reflüsü var. Gidiyor hekime. Hekim ilacını yazıyor. İlacını bir süre kullanıyor. Semptomlar ortadan kalkıyor. Ama davranış ortadan kalkmıyor.
0: Böyle bir alışkanlık devam ediyor.
2: Alışkanlık gelişmiş.
0: Konuşmaya başlarken onu yapmak
2: yarı otomatik bir davranış.
0: Konusunda kendini daha güvenli hale getiriyor belki.
2: Evet. Evet. Ya buna yarı otomatik bir davranış mı demeli? Yani artık bilinçsiz ama alışkanlıktan
0: alışkanlık
2: dolayı.
0: Alışkanlık yani sonuçta kişi konuşmanın önemli olduğu cümlelerin başında cümleye zihninde bir önem atfettiği zaman özellikle baştan bu önlemi alıyor.
2: Evet.
0: Ama önlem alıyorsa önemli bir konuşmadır. Önemli bir cümledir. Mesela 10 cümlenin ikisinde bunu yapıyorsa muhtemelen o 2 cümle diğer 8'inden daha önemli ki o cümleler öncesinde bir hazırlık yapıyor.
2: Evet. Bu ama da bir süre sonra bunu yapmasına gerek olan bir durum yok artık.
0: Durum yok. Artık mesela. Durum yok evet. Ama önemli cümle eşittir boğazı temizleme ilişkilendirilmiş.
2: Kafayı öyle kodladı.
0: Olabilir evet. Evet.
2: Olabilir.
0: Mümkün. Öksürükte de oluyor.
2: Davranış
0: öksürük. Psikolojik öksürük de var.
1: Evet.
0: Psikolojik öksürük mesela benim iki tane kitabı beraber yazdığım Cansel Poyrazakyon. Canım benim Türkiye'de tanıdığım en büyük iletişimcidir. Onunla da mesela böyle tam şeylerden önce bir heyecan, ufak tefek öksürükler olurdu. Başladı derdi hatta.
2: Evet.
0: Psikolojik olarak bir öksürük başlardı.
1: Yalan söylemekle de ilişkilendirenler var. Bilmiyorum orayı aynı şeye kefeye gelir mi ama o öksürme sanırsam bir şeyleri kapatmak gibi de ya da işte kendine önemli bir şey söylüyormuş gibi hazırlık gibi bir alışkanlığa dönüşüyor sanırım. Bilmiyorum tabii o kadar detayını.
0: Yani bu öksürük söyleyeceğinden emin olmadığın zaman.
1: Gibi sanki.
0: Cansel yakalandı. Çok selam. Kendisine çok öpüyorum.
2: Selamlar yolluyorum. Evet,
0: kendisine. Peki o zaman iki oldu şimdi.
2: İki
0: var
2: oldu.
0: Devamı?
2: Evet var. Devam var. Üçüncüsü de buna ses suistimal diyoruz. Gırtlak bölgesinin özellikle zorlanarak, eforlu bir şekilde sesin üretilmesi.
0: İşte benim normalde, bahsettiğim bağıra bağıra anlatmak.
2: Evet o gerginliğin coşkunu. Muhtemelen sebebi o zaten.
0: Evet.
2: Artık nefes desteğinin çok fazla olmadığı ve bir süre sonra burayı zorlayarak yaptığımız konuşma. Evet. Buradan aslında o eforun varlığını biz fark edebiliriz ama çok da kolay olmuyor. Bazı insanlarda daha görünür olabilir. Bazı insanlarda o kadar görünür olmayabilir. Ama sonuçta duruş bozuklukları, solunumun yetersizliği, solunum desteğinin yetersizliği, kontroldeki yetersizlik bu tür kas gerilimlerine sebep olabilir.
0: Peki nemlendirdiğimiz şey su değil de çay, kahve.
2: Yani
0: arada,
2: içindeki,
0: bir iç, arada bir içmek onları konuşurken.
2: Yani toplam sıvı miktarı ayrı bir şey. Hı-hı. Su ayrı bir şey. Vokal kortlar için biz özellikle su. Yani
0: su
2: saf suyu.
0: Peki sıcak su zarar verir mi? Yani sıcak çay yani. Sıcak
2: yani
0: çay,
2: o bölge zaten kızarık bir durumdaysa mesela. Hı-hı. Hani demin söylediğimiz gibi ajite böyle Hı-hı. yaralanmalara açık. Sıcak suyun sıcaklığına da bağlı olmakla beraber
0: faydası
2: tabii ki
0: olmayacaktır.
2: Çok faydası olmayacaktır. O da sıcaklığındaki suyun tamam, daha olumlu olduğunu söyleyebilirim. Yine bu konu aslında tıp hekimlerinin konusu olmakla beraber bizim de alanımıza girdiği için şunu söyleyebilirim. Burada böyle çok miktar vermek doğru bir şey değil. Çünkü kişinin kilosuna boyuna göre değişken işler.
0: Tabii.
2: Yani işte bazen abartanlar da oluyor bunu yani böyle bir 4 litre 5 litre falan yani 45 kilo bir 50 boyundaki insana 4 litre 5
0: ya,
2: başka
0: tabii,
2: problemlere
0: tabii,
2: sebep olabilir.
0: Normalde içinde boğulacağı su miktarını içiyor gibi.
2: Evet yani ama kişi zaten kendi yeterli miktarda su tükettiğini hisseder, anlar. Bunu nereden anlar? Mesela idrarın seyrekliğinden anlar.
0: Tabii.
2: Göstergelerden
0: doğru.
2: bir tanesi budur.
0: Doğru.
2: Başka mekanizmalar var. Susama diye bir şey var yani sonuçta
0: tabii.
2: falan. Amira biraz susamanın ötesinde su tüketimini öneriyoruz. O ayrı konu ama. Evet. Dolayısıyla bu ses suistimali de önemli bir konu. Kişinin bu konuda bir farkındalığa sahip olması ve kendini uyarması gerekiyor.
0: Yani sesi kötü kullanma.
2: Evet, sesi kötü kullanma. Eforlu kullanma diyelim. Yani gırtlak bölgesinde efor oluşturarak şu bölgede özellikle.
0: Mesela teknik direktörler falan sağ kenarından böyle sürekli bağırırlar ya 90
2: evet.
0: dakika boyunca sonra ses gider.
2: Ya nasıl bir ses duruyor biliyor musun böyle? Evet. Ya buradan gerilim olduğunu anlarsınız.
0: Biter yani o ses artık. Yani
2: evet evet.
0: Sonra.
2: Yani nefes desteği yoktur buradan artık. Hani şey gibi düşünelim. Bunun aslında sponsoru akciğerler. Solunum mekanizması konuşmanın sponsoru. Oradan geliyor işin enerjisi, parası. Şimdi o bittiği zaman hadi ben sana bir Eckhart çıkardım. Eckhart buradan zorlama gibi düşünelim yani. Eckhart'tan ödeme yaparak konuşmaya devam etmek istiyor. Böyle bir gerginlik ortaya çıkıyor.
0: Maç uzarsa Eckhart da bitti.
2: Maç uzarsa Eckhart da bitti.
0: Nereden
2: bulursa. Ondan sonra ertesi gün ses yok.
0: Ses zaten yok ondan sonra.
2: Zaten öyle değil midir bu maça giden arkadaşlar?
0: Tabii tabii. Ertesi gün sesin olmaz. Ertesi gün sesin. Der sana.
2: Aynen
0: maç
2: öyle.
0: Maç nasıl bitti?
3: Anlamazsın. Niçin sürekli burayı
0: nasıl
3: zorluyorsun?
0: Nasıl bitti bilemez.
2: Evet evet.
3: Yani nefes işte, desteği olmayınca.
2: Kas gerilimi yani.
3: Tabii ki.
0: Evet. Peki hocam, şimdi bu konuyu devam edelim ama bir şeyi araya bir şey sokalım. Şimdi nasıl konuştuğu insanın psikolojisiyle çok alakalı bir şey.
3: Evet.
0: Yani çok belirliyor. Özgüveni çok belirliyor. Kesinlikle. Duruşu çok belirliyor.
2: Kesinlikle.
0: Mesela ses tonunun, özellikle siz ses tonunu ne kadar önemsiyorsunuz bilmiyorum. Ama eş seçiminde de önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ama kadınlar erkeklerle ilgili o seçilimi yaparken erkeğin ses tonuna çok önem veriyorlar. Erkekler bebeksi konuşan kadınları daha çekici buluyorlar.
3: Bir renkler ve zevkler tabii ki. Renkler, burada renkler. Birazcık devreye giriyor.
0: Şöyle, genel olarak yapılan, ilkel kabilelerde yapılan çalışmalarda özellikle daha ince sesli kadınların üremek için daha öndeki tercihler olduğunu bulan çalışmalar mümkündür var ilkel kabilelerde.
3: Bizim üniversite hayatımızda bir arkadaşımız vardı. Şan hocamız. Bu tarz alanlara tabii ki çok meraklı. Hepimizin ensesindeydi hanginizi ablasam diye. Arkadaşım çok hoş bir kız. Lakin çok kalın bir ses tonuyla konuşuyordu. Yani kimliğine ters olduğunu bunu belirtti. Neden hani bunu sen seçiyorsun, kulağın yapıyor bunu aslında. Çünkü etrafında muhtemelen bu tarz bir konuşulma şekli var. Dedi ki öğretmenim bizim evimizde kadın yok. Biz hep erkeklerle büyüdük. Orada biraz sanırsam çevre ve etkiliyor. Duyarak yapıyoruz ya. İlk önce çocukluktan da öyle geliyor. Taklit ediyoruz aslında duyduğumuz şeyi, gördüğümüz şeyi. Sanırım oradan başlayan bir hikaye. Bir de tabii ki kimlikler var kafamızda. Bir kadın daha kibar ve ince bir tonda konuşmalıdır gibi bir algı olduğu için o da orada kırılıyor tabii ki muhtemelen.
0: Ama şimdi Hande hocam bir de bebeksi konuşma diye bir şey var.
3: Kendi seçenek mi? Günümüzde olan.
0: İlişkinin yoğun zamanında
3: evet.
0: Kişiler de bebek gibi konuşmaya başlarlar.
3: Ben yapmıyorum.
0: Ben taklidini yapmak istiyorum ama
3: yönetmenim
0: izin vermez. İzin vermez. Biraz yapayım.
2: Neyse ki izin vermez.
0: Ya biliyorsun aşkım neyse bir şeyler böyle evet. Şeyler.
2: Çok mesela, çok rahatsız.
0: Erkeklerin hoşuna
3: gidiyor. Acaba doğada da böyle mi? Hı? Doğada böyle mi? Mesela dişi aslan işte erkeğine nasıl bu şekilde hissettiriyor?
0: Güzel bir sorudur. Onun taklidini yapıyor. Acaba öyle mi?
3: Acaba
0: kur yaparken o sesler erkeğin kalınlaşıp dişininki inceliyor mu acaba gerçekten?
3: Mümkündür.
0: Şimdi yani o rollerin biraz daha biraz istenmesiyle alakalı bir şey var galiba. Yani sesin bu manada da bir karşılığının olabileceğini düşünebiliriz. Ama şunu bir soracağım.
3: Tabii.
2: Roller deyince ben bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Şimdi es seçimiyle ilgili ben çok güvenilir bir araştırmaya rastlamadım ama.
0: Teşekkür ederim.
2: Yok yani sen rastlamışsın, ben rastlamadım ama. Daha önce baktığımda bu konuyla ilgili. Otoriterlikle ilgili. Ciddi birkaç araştırmaya rastlamıştım. Ve sonra kendi bilgim ve deneyimle de bunu birleştirdiğim zaman. Şimdi mesela örneğin size şöyle bir örnek vereyim. Askerler komutta bulunuyor.
0: Evet.
2: Aslarına. Bir şeyde düşünün, içtima alanında düşünün mesela. İşte rahat, hazır ol diyecek falan. Böyle şu şekilde mi daha çok görünür? Yoksa hani çenesi biraz daha göğsüne yakın, kaşlar biraz daha çatık falan.
0: Tabii.
2: Daha mümkün oldukça pes sesini bulmaya çalışır. Tabii. Daha kalın bir tonu.
0: Daha testosteron bir görüntü olması gerekiyor.
2: Evet.
0: Erkeksi.
2: Daha otoriter olması için daha pes bir tona çekmeye çalışıyor sesini.
3: Evet,
2: ve
3: doğru.
2: Bunu yapmak için aslında ister istemez farkında olarak ya da olmayarak çenesini göğsüne biraz yaklaştırıyor. Belki burada fiziksel bir... Evet. Yani o ses yolunda biraz genişlemeyle frekansın düşmesinden faydalanarak biraz olsun.
0: Deneyelim o zaman.
2: Evet.
0: Bizi bunun izleyenler de bekliyorum. Deneyebilir. Şöyle
2: evet,
0: yaptığımızda...
2: Evet, deneyebilirsiniz.
0: İşte bizi izleyenler deniyor şu anda.
2: Evet. Kaşların çatılmasıysa daha...
0: Dikkatin karşısına çökülsen
2: daha...
0: böyle şu anda. Rahat.
2: Aynen öyle. Yani şöyle çok rastlamazsınız.
0: Rahat.
2: Yani. Dikkat edin. Rahat. Biraz daha zor olur.
3: Evet.
0: Böyle çok rahat. Böyle çok
2: böyle
0: rahat. Böyle
2: rahat.
0: Böyle bayağı rahat.
2: Evet, böyle biraz daha pes bir tonu bulmak daha
0: gerçekten
2: kolay.
0: Gerçekten öyledir. Yani insanların evet. O böyle etkileyici olmak istediklerinde kafalarını öne eğmeleri aslında buradaki fizyolojik bir gereklilikten kaynaklanıyor.
2: Yani şu eş seçimine geri dönecek olursak kadınlar değildir onu yapan çok
3: yok,
2: fazla diye
3: evet,
2: tahmin ediyorum. Etkileyici olmak istedikleri zaman. Ama evet yani
0: kadınlar
2: erkek belki
0: işte
2: otoriter olmak için.
0: Kalın ve sert sesle değil. bebeksi ve ince sesle daha çekici
2: haline geliyor. Evet, evet, onu demek istiyorum.
0: Hatta şöyle bir şey var, yanlış anlaşılmasın, yani kalın sesli erkekleri av arkadaşı olarak seçmeyi tercih ettiğini bildirebiliyor o kabilelerdeki insanlar.
3: Doğrudur.

0: Kurs. En son İspanyolca.
1: Yaramız.
0: Ve şey. Kapanış.
1: Valla şu an günümüzün en büyük sıkıntılarından biri sanırsam. Ben velilerime mümkün olduğunca tabii ki denemeleri gerekiyor çocukların. Tabii. Alanlarını keşfetmesi için. Tabii. Neye ilgisi olduğunu anlamak için. Ama önce bir sormak gerekiyor. İstiyor musun gerçekten diye. Tabii ki çok küçük yaşlarken belki isteyip istemediğine karar veremeyebilir ama ilk çocukluk dönemine geldiğinde, o ilkokul dönemindeyken artık bence bir alana karar verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim gözlemlediğim bu. Hmm. Her şeyi biraz biraz azar azar iyi yapmaktansa en azından belli alanlarda ilerleyebilmesi çocuğun daha kıymetli geliyor bana.
0: Bence de.
1: Ha şöyle, potansiyeli yüksek olan çocuklarımız da var gerçekten. Hmm. Bazı öğrencilerimiz var ki ya her alanda parıldıyor çocuk. Hmm. Böyle çocuklar da mümkün. Bu tarz çocukların yani yetenek avcısı gibi peşlerine düşüp hani tabii. Nasıl bir kariyer yani inşa edilebilir bu çocuk için? Bunu da konuşuyoruz aileyle. Sadece gidip geldiği bir kurs olsun istemiyoruz zaten. Bir eğitim olsun istemiyoruz.
0: Yani başlasın ve devam etsin.
1: Gelişimsel bir şekilde. Ama gönderdiğimiz öğrencilerimiz de oluyor. Ya diyorum bu çocuk burada mutlu değil. Kendini bulamadı. Başka bir alan vardır muhakkak. Şunu önerebilirim. Benim bir eğitimci olarak gözlemlediğim daha farklı kendini geliştirebileceği alanlar var. Hadi oraya bir bakın isterseniz.
0: Bu ne kadar güzel. Bizim Koran Bey'le hala o alanı bulamadığımız arkadaşlarımız var. Yani 40 yıldır gezdirip hala bulamadık. Hala o da orada da mesela nasıl tepki alıyorsunuz? Ya yazıklar olsun size falan gibi değil mi yani?
1: Belirledim.
0: Ne kadar dürüstsünüz gibi.
1: Kesinlikle öyle bir tepkiyle de karşılaştım. Çalıştığım bir anaokulunun torunu bana geldi ve dedesiyle bir sohbetimiz oldu. Kendisini bilmeden tanıttım kendimi. Aa siz bizim oğlumun müzik öğretmenisiniz galiba diye. Evet ya size çok teşekkür ederiz. Herkes bu zamanda çocuğunuz ilgilenmiyor diye bıraktırmaz. Allah razı olsun sizden dedi.
0: Çocuğu bizim, okuldan gönderdiğiniz için.
1: Evet çünkü spora yönlendirdik çocuğu dedi ve şu an futbolda aşırı mutlu. Kendini buldu. Iyi. Gibi bir tarafı var. Ben o çocuğa eziyet edemem. Zamanına yazık. Ailenin emeğine, onun zamanına
0: çok
1: yazık.
0: Çok doğru. Çok doğru. Kesinlikle
1: gibi
0: öyle.
1: Gibi bir nokta. Çok şükür velilerimiz anlayışlı bu konuda. Açık iletişimle her şeyi anlatmaya, anlaşılmaya çalışıyoruz.
0: Bu çok iyi. Peki kaç yaşında bir çocuğu o bir müzik derneğinden girmesi uygun olur?
1: Yani en minik 3 yaşında aldığım öğrencim var.
0: 3 yaşında var. Hangi özelliğiyle geliyor?
1: Daha çok müzik için. Duyma müzik gibi. Eğitimi için evet geliyorlar. Nota eğitimiyle başlıyoruz. Okul öncesi müzik eğitimine yönelik çalışmalar yapıyoruz çocuklarla. Renkler kullanılıyor. Orf yöntemlerini kullanıyoruz. Beden perküsyonunu kullanıyoruz. Yani ilk olarak amacımız çocuğun ritmi bedeninde hissetmesi. Bedeninde hissettiği zaman dışarı yansıtmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş hayatını işliyoruz aslında çocuğun. Öğretmek gibi değil de ben bir oyun arkadaşı gibi oluyorum onun aslında. Hani veliye de çok öğretmenin altını çizmeyin küçük yaşta. Hani orası onun eğlendiği, keyif aldığı bir alan olsun istiyoruz. Bu şekilde başlayıp hala artık benimle devam eden öğrencilerim var. Çok şükür. Keyifle devam ediyor.
0: Muhteşem. İlhan Börekçi diye bir abim vardı. Çok sevdiğim canım abim benim. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O askeriyede bando şeyinden emekli. Ve böyle müzik kulağı sende var mı sorusuyla insanları mutlu etmeyi severdi. Ya sende biraz müzik kulağı olduğunu düşünüyorum deyip sonra da herkesin yapabileceği türden bunu yapabilir misin derdi. Herkesin yapabileceği yapardı. İnanılmaz bir müzik kulağı var. Acayip mutlu oluyordu insanlar. Bu şekilde tanımlayamayacağı insan yoktu.
1: Güzel bir şey.
0: Mesela oluyor. Çok etkileyebilirdi hocam seni belki. Evet. Böyle seviliyor bu şeyle. Müzik kulağı diye bir şey var mı hocam?
1: Tabii ki. Evet. Var. Kesinlikle. Var. Bunu zaten çocuk belli ediyor kendisi.
0: Belli ediyor.
1: Konuştuğumuz gibi.
0: Nereden ediyor?
1: Tekrar dediğiniz gibi.
0: Tekrar.
1: O tekrar etme. Verdiğin bir melodinin
0: ben
1: aynısını.
0: Ben de doğru bir şeyler abin yaptı değil mi? Ben
1: ya, şey... Olabilir. Ama tabii biz basit ritimler çıkıyor. İster istemez kullanırsa 9-8'lik mesela hani vardır ya Türk kültüründe de olduğu için bizim bildiğimiz tınılar, ritimler var. Evet. Onlar kulağımızda var zaten. Çıkar gider. Ama o sınama zamanı geldiği zaman o test aşamasında kendini belli ediyor çocuklar. Sesi tam aynı frekansta veriyor.
0: Peki böyle bir şey vurarak çalmak dan anlaşılır mı bu?
1: Tabii ki. Ya ben ona bir ritim kalıbı sunarım. İşte ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ti ti gibi bir şey uydururum.
0: Buyurun. Ta ti ti.
1: Hadi buyurun.
2: Bir daha.
1: Bir daha yapayım hocam. Bir tık daha farklılaştırayım o zaman. Tamam. Ki şey, tamam. Boşuma geldi.
0: Bir fırsat.
2: Mehmet Bey de lütfen test edelim.
1: Tamam.
0: Ben moderatörüm.
2: Ta ti ti
1: ti ti ta ti ti ti ti ta ta.
2: Ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ta.
0: Bir tane daha eklersin. Bravo gerçekten.
1: Bravo.
0: İşte, İnanılmaz bir müzik kulağınız var.
2: Evet.
0: Hem de şeyde ses kontrolünde de çok iyisiniz. Bence olur. Bu çocuklar olur.
1: Kesinlikle.
0: Bu çocuklar olur. Geliyor. Yerim Kenan Doğulu geliyor. Yani o zaman hocam cevabımız net. Çocuk

0: 3 yaşında bile başlayabilirler, müzik yeteneğini fark edebilirler.
1: Tabii ki ama
0: ve
1: aileler...
0: müzik kulağı diye bir şey de var.
1: Tabii
0: diyoruz.
1: Evde desteklemek de lazım. Hmm. Çok güzel bu tarz müzikler, çocuklar. Biz küçükken tencereleri önümüze dizip çatallarla yapardık evde. Bilmiyorum hala yapıyor mu çocuklar bunu ama çok güzel aileyle birlikte oturup bedenlerini kullanarak yapabilecekleri ritim çalışmaları var. Hani eğer aile çocuğunu bu anlamda yönlendirmek istiyorsa bu tarz çalışmalarla evde oyun şeklinde ilerleyebilirler. Benim şimdi bir yeğenim oluyor. Hala oluyorum. Ona daha Allah şimdiden başlasın. Böyle bir notalı bir kitap aldım. Ya işleyeceğim yavaş yavaş zihnine bunu. Bu benim kontrolümde. Aile de bunu yönetebilir. Ya aslında bunu Korhan hocamla da konuşmuştuk. Hocam hani yetenek var mıdır? Hani doğuştan mıdır? İlgi midir? Aslında herkes aynı yetenekle mi dünyaya gelir ve bu seçtiğimiz yol üzerinde mi gelişir? Orası bir soru işareti aslında. Ama belli hepimiz bildiğim kadarıyla hocamın da bana bahsettiği kadarıyla aynı yapabiliteyle dünyaya geliyoruz ama işte yönlendirmelerle, ilgiyle, seçtiğimiz yollarla sanırsam orada gelişme imkanı buluyoruz gibi bir durum var.
0: O zaman şöyle diyelim. Ta ti ti
2: ti ti ta. Hadi bakalım.
1: Ta ti ta ta. Bravo.
2: Şimdi o zaman ben bir hediye getirdim size.
0: Tamam hocam.
2: Onu vermek istiyorum.
0: Tamam hocam. Ama biraz da zorlandım.
2: Size bir hediye. Evet. Çıkardım. Buyurun bakalım.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı.
1: Ne yapacağız acaba?
0: Neydi?
2: Size de vereyim.
0: Aa, herkese var mı?
2: Herkese var.
1: Eğlenceli.
0: Oo, hadi hocam hayırlı olsun. Yiyeceğiz galiba.
2: Şimdi bakın bu. Lütfen yemeyin.
0: Tamam. Evde denemeyin.
2: Çok basit olmakla beraber çok etkili bir egzersiz.
0: Tamam.
2: Sizin gibi profesyonel ses kullanıcılarının çok kısa bir süre içerisinde uygulayabileceği, yoğun ses kullanımlarından önce yapabileceğiniz ve ses tellerinize son derece iyi gelecek bir egzersiz. Nasıl yapacağız? Önce etrafından hava kaçmayacak şekilde sarıyoruz dudağımıza ve ses vereceğiz buna. Evet, düz tonlu bir ses verelim.
1: Ben bir tık daha müzik kaybedebilirim.
2: Şimdi, evet, şimdi bir oktav, yani hani müzik dersinden mutlaka hatırlarsınız. Bir oktav, yani bir do'dan bir üst oktavdaki do'ya gidip geri geleceğiz. Gibi. Yükselip alçalacağız. Biraz daha yükselip alçalabilirseniz ve bunu birkaç kere tekrarlarsanız. Yani toplamda 5 dakikaya
0: pipetle
2: geçmek
0: olur
2: zorunda değil. Pipetle olur.
0: Pipetle yapabilirsiniz.
2: Pipetle. Evet, pipetle
0: bir etkinlik
2: yapabilirsiniz.
0: Yapmadan önce böyle sesinizi kullanacağınız bir ses emekçisi olarak siz.
2: Evet.
0: Sesinizi kullanacağınız bir etkinlikten önce bu pipeti dudaklarınızla tam kavrayacak şekilde ağzınıza yerleştirip böyle bir oktavı bir yukarı doğru çıkarıp tekrar geriye döneceğiniz bir egzersiz yapabilirsiniz.
2: Aynen. Gam denir değil mi buna?
1: Evet,
2: yani bir do'dan diğer do'ya gidip aşağı inmek.
0: Hocam senin yönetmenimiz Alican Yaşar Beyefendi bir yapmanızı istiyor sizin. Bir görsünler diyor lütfen.
2: Evet diyenler. Tabii ki. Tabii ki.
0: Yani böyle
2: yükseldik
0: bir motor
2: ve alçaldık.
0: Bir motor
2: aynen
0: ses
2: öyle.
0: Verdin,
2: gaz verdik.
0: Gaz verdin ve çektin
2: zaten
0: gibi.
2: Zaten aynen de öyle. Yani aslında şunu yaptık. Ses hızlandı. Yavaşladı. Yani frekans arttı bir üst tona, sonra aşağıya geri geldi.
0: Aynı böyle spor salonunda aynen. Ağırlık kaldırmak gibi zorlandığın bir an var ve bırakıyorsun yavaş yavaş.
2: Evet öyle de diyebiliriz ama hızlandık ve yavaşladık.
0: Hızlandık yavaş.
2: Ve daha doğrusu şunu da yaptık diyebiliriz. Ses tellerini gerdik ve gevşettik aslında.
0: Evet gerdik ve gevşettik.
2: Yani tamam, yine aynen. İşte mesela gitardan biliriz. Bu gitarın
1: akordunu
2: yaparken teli gerdiğimiz zaman ses diye yukarı doğru bir hızlanma sesi gelir kulağımıza.
0: Evet, tamam.
2: İşte onu yapmış oluyoruz. Sonra tekrar gevşetmiş oluyoruz.
0: Ve kopma
2: oluyor.
0: İhtimali de artar telin ne kadar gerersen.
2: Eğer çok fazla zorlarsan belki
0: yani
2: zarar görebilir ama çok fazla zorlamadığın sürece
0: çok zorlamayacağız
2: de aslında esnetmiş oluyorsun.
0: Çok iyi. O zaman bu egzersizi etkinlik öncesini yapıyoruz.
2: Evet.
0: O ses
2: tonu yoğun ses kullanımından önce yaparsak şöyle bir şey, bunu yani tabii çok fiziksel kavramlar üzerine konuşmanın belki çok faydası olmaz ama özetlemiş olayım. İnertif reaktans denilen bir şey var.
0: Hı hı.
2: Ağız içinde oluşan bir basınç etkileşimi. Bu basınç etkileşimi, yani bu yarı tıkalı ses yolu egzersizlerinde bunun gibi, bu basınç etkileşimi ses tellerinin üzerinde masaj etkisi yapıyor. Ve aynı zamanda rezonans dediğimiz yani sesin titreşiminin ön tarafta odaklanmasına sebep oluyor ki bu da bize bir vokal ekonomi sağlıyor. Yani buradaki gerilimi azaltan bir durum.
0: Hı hı.
2: Bunu sağlıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu egzersizi çok fazla öneriyorum.
0: Peki

0: Uçak kullanan kişiler, hı-hı, pilotlar.
1: Evet.
0: Bazen konuşurken böyle bir başka bir yerlerinden ses çıkarıyor. Sanki burunlarından geliyormuş gibi. Nazal. Genizden gibi. Nazal ses. Yani sonuçta İzmir'e ineceksin yani. Burnundan konuşunca Bali'ye inmiyorsun. Ama niye o ses çıkarılıyor ve böyle bir...
2: O şey genel... olabilir mi? Hani sizin eş seçimi dediğiniz konuyla bağlantılı olabilir mi?
0: O ses
2: olabilir
0: belki olabilir.
2: Hani
0: evet, evet, tabii, tabii.
2: Yani orada bir karizma yaratmak
0: bir
2: için.
0: Bir karizmatik bir ses çabası, evet, var galiba. Ama o nasıl oluyor? Hani şu burnundan konuşunca böyle biraz da... Hani şunu yaptınız ya siz. Onun dışında bir de böyle nazal konuşma diye bir şey var mı gerçekten?
1: Ya açık söyleyeyim, benim gözlemim öyle olmadı. Şimdi yani bu konudaki çalışmam arttıktan sonra ben buna özellikle dikkat ettim. Evet. Yani dikkat etmeye karar verdim. Hı-hı. Dedim ki bu sefer kaptanı dinleyeceğim.
0: Tamam.
1: Ne yapıyor yani acaba, evet, falan. Öyle olmadı. Yani bana öyle denk gelmedi.
0: Ya bizde de pek yanlış ha.
1: Yine öyle olmadı. Şey. Ama ben şunu fark ettim. Yani o hoparlörde bir sorun mu var acaba diye düşündüm.
2: Ha, evet yani bir tık orada mikrofonla da ilgili bence hoparlörle
1: onda da
2: ilgili
1: bir sorun olabilir diye düşündüm. Ama o tabii yani şöyle bir tanesini de şunu keşfettim açıkçası. Kaptan ağzını açmadan konuşuyor. Ha.
0: Yani tekrar.
1: Dudaklarını fazla oynatmadan, ağzını açmadan yapılan bir konuşma. Şu şekilde bir konuşma.
0: Yani belki de yardımcı pilotun o kadar da bilmesini istemiyor her şey gibi. Yani sadece bize söylüyor.
1: Yarım ağızla konuşuyor gibi.
0: Tekrar.
1: Yani bu benim çok rastladığım bir
2: problem değil mi?
1: Artikülasyon aslında.
0: Evet. Kullanılmasında fayda açmamak görüyor musunuz? Böyle bir karizmatik olduğu zannedilen tarz burundan konuşmanın kullanılmasına fayda var mı sizce?
1: Hiçbir fayda.
0: Komik bir durum.
2: Hele müzikte
1: çok büyük.
0: Yok, tamam, onu öyle yapmayın.
1: Hayır, sağlık kardeşim olarak da zararı var bu arada. Hı. Sağlık olarak da zararı var. Çünkü ağzımızı açmadık diyelim, dudaklarımızı oynatmadık. Ses burada patlayacak. Siz aşağıdan akciğerlerinizden ne kadar büyük enerji verirseniz verin, buradan ses yayılamadığı için ağzınızın içinde kapatarak konuşuyorsunuz.
0: Tamam işte yaptın.
1: Evet.
0: İşte bu. Yani evet.
1: Pilot evet evet.
0: Şu anda yaptın.
1: Ya evet, bunda
0: başarılı diye yaptın yani, evet, onu. Vallahi bravo. Peki diksiyon konusuna gelelim ama bir ara vereceğiz birazdan. Hı hı. O diksiyon konusuna geçmeden önce
1: aradan sonra mı?
0: Müzikle kendini ifade etme konusu. Çocuklarda bunun tehlikesi var mı? Yani fazla da ifade etmesin isteriz bir noktadan sonra. Mesela yani bu mesela işte kimseye de yanlış anlar, rap müzikler falan var böyle. Hı. Sert, küfürlü olabiliyor. Bazen gergin oluyor, agresif olabiliyor.
2: Tabii.
0: Çocuk mesela geldi ve buna ilgi duydu. Hı. Aa, ağzına biberi sürerim falan gibi
2: öyle bir
0: durumumuz olur mu? Yoksa yürüsün gitsin mi oradan?
2: Hayır. Tercihlerini ılımlı bir şekilde yavaş yavaş ilmek ilmek işleyerek yöneltmeye çalışırız diğer tarafa doğru.
0: Muazzez Abacı'ya doğru yönetmeye çalışırız.
2: Yani biraz daha repertuarını genişletmeye çalışırım o anlamda. Hani daha farklı şeyler, tınılar yakalamasını sağlamaya çalışırız, dinletirim. Sadece çaldırmak değil ki. O estetik yönünü geliştirmek için belki ben ona çalarım, belki bir müzik açarım, üzerine konuşuruz, söylemeye çalışırız. Ama tabii burada bir tek bana geldiği ve uğradığı haftada bir gün. Bu çocuk bütün gün evde ne dinliyor? Arabada ailesiyle nasıl müzikler
0: tabii, tabii,
2: dinliyor?
0: Tabii, çok
2: hani bunlar yönetilmesi gereken süreçler ya birazcık. Sadece bir eğitim aldığı bir yerden bunu beklememiz şey iyi olmaz.
0: En revaçta müzik aleti ne şu anda hocam? Neyi çalıyor çocuklar
2: piyano
0: daha çok? Hala piyano mu?
2: Evet.
0: Peki eve piyano almak falan gibi şeylere ne noktada karar veriyorsun? Tamam, bu çocuk olmuştur
2: süreç,
0: eve piyano.
2: Yani şöyle, tabii bir ödev takibi durumumuz oluyor. Ben en azından bir iki ayı devirmek istiyorum. Ama hemen çok iyi bir piyano aldırmıyorum. Tuş ağırlığı, tuş hassasiyeti iyi olan bir org, mini bir dijital klavye. Ailenin bütçesine uygun bir şekilde karar veriyoruz. Evinde çünkü pratik yapması lazım. Enstrüman sadece dersten derse gelerek öğrenilebilecek bir şey olmadığı için hani onu bir sporcu gibi sürekli yapması lazım, tekrar etmesi lazım. Aynı ses egzersizleri de öyle. Şan öğrencilerimde şöyle bir handikap oluyor maalesef. Bu şan derslerinde yönetmek gerekiyor ya, bir uzmanın, bir bilen bir gözün vücudunu nasıl yönlendirdiğini takip etmesi gerekiyor veya klavyeden dizi dizi sesler, arpejler basıp çıkmamız gerekiyor ya, orada bir destek gerekiyor ve tam kontrolü sağlayamayabiliyor o şan dersine gelen öğrencimiz. Orada ben diyorum ki bol bol nefes pratiği yapabilirsin. Nefesini çalıştırabilirsin. Sonrasında geldiğinde yine üzerine konuşuruz. Biraz şu an dersinde biz bu ses tellerini göremiyoruz ya. Soyut kalıyor. Bir tık anlatarak, anatomisini hayal ettirerek, işte orada hocam bize çok destek sağlıyor.
0: Hocam çok
2: sağlıyor.
0: Güzel anlattı demin. Ben gördüm yani resmen.
2: Kesinlikle. Onu resmetmek, bilmek, gördüm. O anatomiyi bilmek. Ben yüksek lisans tezimi de bunun üzerine yazdım. Yani ses sağlığını koruyarak ses eğitimine devam etmek çok kıymetli. İşte o orada hani Korhan Hocam dediğim gibi bize orada akademik bir bakış açısı sağladı. Daha evet. profesyonel ele almamızı sağladı bu eğitime olan yaklaşımımızı.
0: Evet, o çok iyi.
2: Orada enstrümanla ses eğitimi biraz ayrılıyor. Enstrümana bir gereklilik var evde. Ses eğitimi için ilk etapta öyle bir şey diyemiyorum. Belki daha sık ders almak, hocayla birlikte bir araya gelmek daha kıymetli.
0: Daha kıymetli olabilir. Korhan Hocamız bize de sağ olsun şu küçük borularla çok evet. güzel akademik bir açılım sağladı.
2: Ben de sesimi böyle açacağım. Olmasın.
0: Şimdi efendim biz tabii program çok eğlenceli, keyifli gidiyor. Bir yandan da önemli konular ama konu eğlenceli, keyifli bir konu hakikaten. Koran Sezinli ve Hande Küçüklü bir insan hali programı ilk bölümünü sona erdirdi. İkinci bölümde yine burada olacağız. Siz de böyle bir oda sıcaklığındaki suyunuzu alın. Çay kahveleriniz normalde. Ses tellerini ıslatın. Ne olacağı belli olmaz. Belki bir takım egzersizlerde sesinizi kullanmanız gerekebilir ikinci bölümde. Bekliyoruz efendim sizi. İnsan hali az sonra devam edecek.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone wants to ask Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton, yarın 20'de APRT'de.

0: Korhan Sezinli, Hande Kütüklü, minik ince borulu harika bir insan hali programında ses, konuşma tarzımız, diksiyonumuz ve iletişim üzerine harika bir sohbet ediyoruz. Değerli hocam, şimdi ses çıkıyor bizden. Bunu kullanabiliyoruz. Ses tellerimize iyi baktık. Her şey yolunda. Ama bir de hani dedik ya demin, sesi kalın konuşma, ince konuşma, bebeksi konuşma. Bir de diksiyon insanların özgüvenini tazeleyebiliyor. Diksiyon psikolojimizi olumlu etkileyebiliyor ya da esenliğimizi arttırabiliyor. Ama nedir bu diksiyon?
1: Yani aslında bir klinik psikoloji doçenti olarak bu konuda senin de katkıların olacaktır. Fakat özgüvene çok büyük etkisi var. Özgüvene çok büyük etkisi var ve aynı zamanda bana sorarsanız eğer, ki yani bunu bir tek söyleyen ben değilim, sosyal hayatın en önemli becerilerinden bir tanesi. Etkili konuşma. Şimdi bu konu biraz bizde az önemsenmiş, biraz ötelenmiş, ertelenmiş. Son yıllarda biraz daha fazla adını duyar olduk. Müfredatlara girmeye başladı ondan önce.
0: Etkili konuşma başlığı mı hocam?
1: Etkili konuşma, diksiyon adı altında. Fakat diksiyon tanımı biraz, diksiyon kavramı biraz sıkıntılı bir kavram. Onu baştan söyleyeyim. Çok da o tartışmaya girmek istemiyorum açıkçası ama. En azından şunu söyleyeyim. Diksiyon çoğu kez etkili konuşma anlamında kullanılan bir kelime. Böyle ola gelmiş bir süredir. Böyle kullanılıyor. Nereden anlıyorum bunu? Diksiyon kitabı. Kapağında diksiyon yazıyor. Açıyoruz. Bütün konuşmanın unsurlarına dair bir takım egzersizler, bilgiler falan. Aslında etkili konuşma kitabı.
0: Evet.
1: Ama diksiyon denmiş.
0: Diksiyon deniyor.
1: Ya da yani tam karşılamayacağı düşünülmüş, bu sefer diksiyon ve etkili konuşma denmiş falan. Yani o çerçeveyi oluşturalım falan. Sonuçta biz buna gelin etkili konuşma diyelim şimdi.
0: Tamam.
1: Ve şöyle bir çerçevesini çizelim. Nedir bu etkili konuşma diye. Çünkü diksiyon deyince bu sefer bir kafa karışıklığı da oluyor. Nedir bu diksiyon? Etkili konuşma deyince içinde konuşma geçtiği için biraz daha anlaşılması kolay. Etkili konuşma dediğimiz şey, konuşmanın bütün unsurlarını içeren, konuşmanın bütün unsurlarının işin içine katıldığı bir çalışma gerektiren, bir beceri gerektiren bir başlık etkili konuşma. Peki nedir bu konuşmanın bütün unsurları? Biz buna vokal mekanizma diyoruz. Ses üretim mekanizması. İlk başta demin de söyledik, solunum mekanizması var. Akciğerler enerjiyi veren organ. Yukarı doğru çıkıyor, hava gırtlağa geliyor. Erkeklerde şu karşıdan baktığınız zaman ucu görünen tiroid kıkırdak. Tam bunların ortasındadır ses telleri. Burası akustik enerjiye döndüğü yer havanın. Buna biz fonasyon diyoruz. Yani vokal kortların dalgalanarak, çarpışarak akustik enerjiyi oluşturması. Bunun sağlığından az önce bahsettik. Nemlendirmeye ihtiyaç duymasından, o dalgalanmayla beraber. Mehmet hocam arada egzersizlerini yaptı pipetiyle.
0: Yaptım.
1: Ve ondan sonra...
0: Koşularımı.
1: Koşularını, pipetini falan hep yaptım.

0: Yaptım.
1: Evet. Arkasından ses yoluna geliyor. Şimdi burada da başka bir fiziksel olgudan bahsetmek istiyorum. Onun adı da rezonans.
0: Rezonans.
1: Şimdi sayı. Evet, birçok olay da burada dönüyor. Şimdi bu nedir? Şöyle bir örnek verebilirim. Rezonans dediğim şey, daha doğrusu basit bir şekilde rezonansı anlatayım. Rezonans sesin, ses yolundan bahsediyoruz ya, ses yolunda amplitüt olarak, şiddet olarak, büyüklük olarak büyüdüğü yerdir. Büyümesidir yani rezonans dediğimiz. Rezonansa gelmesi derler ya aynı zamanda. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunu ses yolumuzu bir gitara benzeterek bunu anlatabiliriz aslında. Şimdi gitarın da telleri var ve ahşap bir gövdesi var. Şimdi gözümüzde canlandıracak olursak tam o tellerin ortasında da bir delik vardır. Tele vurduğumuz zaman o gitar ahşap gövdeden bir ses getirir. Gitar aslında ses telden geliyor. Biz tele vuruyoruz ve o ahşap gövde olmasa öyle bir ses gelmeyecek. Yani telleri şu ikisinin arasına gersek, vursak gelir. Çok az gelir. Evet. Şiddet olarak çok az. Nitelik olarak da çok daha kısır bir ses.
2: Evet.
1: Tını olarak da çok daha kısır bir ses. Oysa o işte ahşap gövdede ki zaten o gitarın fiyatını da o ahşap gövdenin kalitesi. İşte ağacının kalitesi, evet. Ustanın işçiliği vesaire belirler. İşte kemanda da öyle, gitarda da öyle falan. Şimdi insanın bu o ahşap gövdesine benzer yapısı da, enstrümanı da ki çok daha nitelikli, gırtlakla dudaklar arasındaki bölge. Ses yolu dediğimiz bölge.
0: Orada sesin kalitesi değişiyor.
1: Evet, orada sesin kalitesi, gürlüğü, tınısı değişiyor. Yeni nitelikler kazanıyor ve gitardan gitara benzeyen yönünü demin söyledik. Şimdi bir de benzemeyen yönünü söyleyelim. Gitarın ahşap gövdesini değiştiremiyoruz. Ama ses yolunu dil kökümüzün yerini değiştirerek özellikle
0: değiştirebiliyoruz.
1: Çenemizi değiştirebiliyor. Operasyon değil. Yani dil kökümüzün yeri konuşurken yaptığımız.
0: Onların yerini değiştiren bir operasyon düşündüm.
1: Öyle değil.
2: Doğru konumlandırarak yani aslında.
1: Öyle değil. Doğru konumlandırarak evet yani değiştirerek sesi de değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde çenemizi dudaklarımızın şeklini olabilir. Demin verdiğim örneğe gelmek istiyorum şimdi. Bu ağzımızı açarak mı konuşuyoruz, kapalı mı konuşuyoruz? Şimdi bu benim çok rastladığım bir şey. Tekrar bunu dile getireceğim. Ya lütfen şu ağzımız kapalı, dudaklar oynamadan yapılan konuşma işini yapıyorsak sonlandıralım.
0: Kiminin de hiç üst dudağı oynamaz. Hiç üst dudağı oynamayanlar vardır. Alttan alttan konuşur. Üst dudak sabittir. Yani, böyle şeyleri çok görüyorum.
1: Bazı şeyler fizyolojik anatomik farklılıklar da olabilir. Yani şimdi onlara bir şey diyemeyeceğim ama mümkün oldukça eğer sesi yaymak istiyorsak, projekte etmek istiyorsak diyelim ya da ağzımızı açarak, çenemizi açarak ve dudaklarımızı oynatarak konuşmamız.
0: Yani konuştuğumuz uzaktan gözükecek şekilde konuşmamız.
1: Ve uzağa yayılacak şekilde. O şekilde uzağa yayılıyor yani.
0: Evet.
1: Buna bir megafon etkisi diyoruz. Yani gırtlağın çapından biraz daha büyük bir açıklıkta ünlü sesleri üretirken dişlerin arası açık olursa ses yayılarak yoluna devam ediyor.
0: Doğru.
1: Ve dolayısıyla vokal ekonomi sağlanmış oluyor. Yani akciğerlerden çok da fazla enerji almadan aslında sesi daha büyük bir gürlükle karşı tarafa yollayabiliyoruz.
0: Peki bu şey rezonans hikayesinde mesela bir çizgi filmlerde falan olur öyle. Biri bir yüksek sesle bir bağırır, camlar kırılır. O sesin titreşimi, o
1: onu yapan operacılar falan var değil mi? Böyle şarap kadehi falan gibi bir şeyleri
0: patlatıyor.
1: Patlatıyor falan.
0: Ha, olabilir mi yoksa
1: ya da böyle
0: şey
1: bardağı falan. Hatta ben daha çok kadeh gibi şeyler gördüm.
0: Anladım. Ne güzel.
2: Hocam bu rezonatör bölgeler şeyi sağlıyor mu mesela? Bir insanın sesinin o insanın sesi olduğunu sağlamamızı. Yani o karakteri.
1: Anlamamızı. Aha. Evet
2: ya
1: kesinlikle.
2: O karakteri veren sesimize rezonatör bölgeler mi?
1: Evet. Ses yolunda olan akustik olaylar bize bunu belli ediyor. Şöyle söyleyelim. Şimdi bir nota. La minör diyelim mesela.
2: Tamam.
1: La minör. La minör sesini biz bir telli enstrüman olan gitarla elde edebiliriz. Bastık. La minörün çıkacağı tele. La minör sesi çıktı. Kemanla aynı sesi elde edebilir miyiz? Elde edebiliriz. La minörü. Evet. Aynı oktavdaki la minörü oradan da elde ettik.
2: Evet.
1: Ama yan odadan dinleyen hangisinin kemandan, hangisinden gitardan geldiğini bilir. Anlar. Şimdi aynı şekilde mesela aynı boyda, aynı kiloda iki erkeği yan yana koyalım.
2: Evet.
1: Bir tanesi işte ikisinin de ses tonu aynı olsun. Temel ses, temel ses frekansı diyoruz ona. Aynı olsun. Evet. Yine de anatomik yapılarındaki farklılık

0: farklılıktan dolayı ve rezonans bölgelerinin kullanımlarındaki farklılıktan dolayı hangisinin Korhan'dan, hangisinin Mehmet'ten geldiğini insanlar ayırabilir. Evet, gerçi aynı boyda değilse.
1: Burhan Çeçen mi yoksa
0: kim? İsmail Türüt.
1: Türüt mü? Anlaştık.
0: O ikisi mesela daha benzer.
1: Benzer.
0: Boylu postu
1: diyelim. Ama bir de hani böyle bir iyi ses, iyi türkü söyleyen kişi anatomisi de var galiba biraz.
0: Olabilir.
1: Yani bir anatomisi
0: olabilir.
1: Vardır onun yani. Benzer hakikaten birbirine, o yüksek sesi çıkarabilen kişilerin bir takım benzerlikleri vardır. Yani şimdi, Mahmut Tuncer mi, Burhan Çeçen, Şeşen mesela.
0: Ya ama bizim benzerler. Dışarıdan çok anlamamız belki kolay olmayabilir. Yani
1: ama
0: çünkü
1: bir benzerlik
0: bu ses
1: oluyor tabii ki.
0: İçerideki vasfıyla mesela ne bileyim zenci sesi falan derler ya. Yani. Şimdi o zencilerin anatomik yapısında belki farklılıklar olabilir yani. Değil mi?
1: Evet.
0: Ses yolunda.
2: Ama bir tipoloji
0: belki daha büyük
2: herhalde.
0: Bir geniz bölgesi, daha sesin tınlandığı bir bölge.
1: İbrahim Tatlıses de bunu böyle sallar.
2: O biraz işte.
0: Vibrato.
1: O şey vibrato mu yapıyor yoksa vibrato. Bir anlamı var mı onun? Bir faydası var mı onun sana?
2: O his bence o şekilde. Çünkü vibrato yaratmak için gırtlağına kattığın bir pozisyon aslında orayı rahatsız eden bir şey ya, geriyorsun orayı. Ama orayı en serbest haliyle bırakman lazım ki ses teli, tabii hocam daha iyi bilir, kendi kendine titreşebilsin. Vibrato serbestlikten gelen bir şey aslında. Ve bizim hani derslerde yapmaya çalıştığımız şey, gırtlağını ne kadar serbest bırakırsan ses tellerin o kadar rahat hareket edecek. Sen ekstra böyle diye bir şey yaparsan o hatta vibratoda tremolo'ya kaçan bir duruma dönüşüyor. Yani bir tam ses aralığında gidip geliyorsun ama vibrato öyle değil. Daha doğal çıkması, insanın kendi rahatlığından yayılması gerekiyor. O rahatlığı yakalayabilmek de bol egzersiz. Bu bir kas ya. Aynı sporcu gibi bunu sürekli egzersiz etmen lazım ki o serbestliği yakalayabilirsin. İbrahim Tatlıses çok kıymetli bir sanatçımız kendisi. O tamamen
1: tabii
2: bence
1: ki,
2: ruhuna
1: ki.
2: Girebilmek için işin
1: bir de
2: yapıyor.
1: Öyle bir şey var. Şimdi İbrahim Tatlıses tabii dünyada en çok satılan albümü yapmış biri zamanında.
2: Evet.
1: Dünyada. Bütün Orta Doğu'da satılıyor çünkü. Yani bunu yapıyordu hep. Sonra kazadan sonra tabii artık elim titriyordu, o kadar çok oluyor. Yoksa gerçekten onu bir tam
2: ama
1: bilmiyorum.
2: Ama hep vardı galiba.
1: Ama vardı yani.
2: Ya, kazadan
1: kadar
2: önce
1: şey
2: de.
1: Yapmazdı. Peki hocam, şimdi başka egzersiz gerektiren bir şey de tabii ki nefes kullanımı. Şimdi psikolojiyle de ilişkili nefes kullanımı ve işte bu nefes kullanımı senin duygularının düzenlemeyi, duygularını regüle etmeyi ya da belli duyguları hafifletmeyi ve hızlandırmayı ya da heyecanı biraz yönlendirmeyi
2: tabii
1: sağlayabiliyor. Biz şimdi bir nefes alışkanlığı vardır. İşte çok böyle gırtlağından konuşuyorsun. Onu biraz midene indir. Oraya büyük bir nefes al, sonra konuş, üç cümle söyle falan. Bize de öyle öğretilmiştir hep. Nasıl bir nefes kullanımı, nasıl bir şey yapıyor ses konusunda?
2: Yani sesi iyi üretebilmek için aslında doğru nefes oldukça kıymetli. Nefesin diyafram nefesi olması, solunum desteğinin bu şekilde gerçekleşmesi sesin daha iyi üretebilmemizi sağlıyor aslında.
1: Yani derinden gelmesi gibi bir şey bu galiba değil mi biraz?
2: Derinden
1: yoksa
2: gelmesi,
1: daha yoğun mu gelmesi
2: yani,
1: anlamına geliyor?
2: Tabii anatomik olarak hocam gene daha iyi bilir ama akciğerlerin altında burada kubbe şeklinde bir diyafram kasımız var. Biz derslerde ilk önce bunun nasıl farkındalığını sağlıyoruz. Bedenini öne doğru eğdiğin zaman aslında şu gövde bölgesinde bir genişleme oluyor. Yani şey gibi değil, diyafram kası, diyafram nefes dediğinde karnını ileri it gibi bir durum var ama aslında bütünüyle alınan, genişlenen bir bölge.
1: Evet.
2: Ve ses üretmeye, fonasyona başladığımız zaman da içeride mevcut olan havayla ilk olarak sesi üretmeye başlamak gerekiyor. Çünkü bir nefes aldığımız zaman bu yapıyı komple sıkıştırdım ben burada. Şu an gırtlağım gerildi, sıkıştı ve sesi kullanmak için kendime dar bir alan yarattım aslında. Ama aşağı bırakıp genişlediğim zaman ve buradaki mevcut havayla ilk cümleme, ilk şarkı söylediğim ana başlarsam oradaki havayla akıp gidecek. Ve
1: akıp
2: sonrasında gidecek, aldığı nefesini ağızdan şarkı söylerken ve hemen aşağı. Yine genişleyerek. Ya yani bizim çalışma şeklimiz bu şekilde, metodumuz aslında. Ama tabii nefes konusundaki kısım hocam siz ya daha iyi ifade
0: şimdi
2: edersiniz.
0: Şimdi şöyle, istirahat halinde insan nefes almayla nefes verme fazları birbiriyle aynı süreler olabilir. Yani 3 saniyede nefes alıp 3 saniyede verebiliriz mesela. Ama konuşurken bu böyle değil. Konuşurken değil. Aslında bu 1'e 7'ye kadar yükseliyor. Hatta daha fazla
1: çünkü
0: yükseliyor.
1: Çünkü hızlı
0: ona kadar yükselebiliyor.
1: Hızlı geçmek zorundasın.
0: Evet. Hızlıca nefes alıp
1: hemen
0: uzun uzun konuşmaya devam etmek istiyor. Ve mesela uzun bir cümle de 20 saniye civarı sürebiliyor.
1: Evet. Yani. Birkaç nefes alman gerekebilir.
0: Bu evet yani nefes alamama imkanımız da olabilir. Yani.
1: Tek nefesle götürmek gerekebilir.
0: Noktalama işaretleri ya da durak imkanları olmayabilir. Yani insanın potansiyelinin olması gerekiyor. Bir. İkincisi kontrol yeterliliğinin olması gerekiyor. Nefesi verirken

0: kontrollü bir şekilde evet hemen verebilmesi gerekiyor. Yani bir anda yavaş kaybetmemesi yavaş lazım.
1: Kimin de vardır öyle. Kimi böyle konuşmaya devam edecekmiş gibi bir gider. Durur böyle bakarsın. Oysa ki cümle bitmiştir. Ama öyle bir nefesini yönetir ki sanki devam tabii edecekmiş gibi. Orada da bir yani bir mesaj var aslında. Ama siz devam edin lütfen demin anlattığınız şey.
0: Ya o enerjisini saklayabilmiş çok güzel bir şey. Ama cümlenin bittiğini de anlamak isteriz. O da bir etkili konuşmaya tabii dair
1: orada
0: bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi dedim ki biri ona kadar bu durum yükselebilir. Dolayısıyla hem biraz rezervimizin olması lazım enerji anlamında. Hem de bizim bunu kontrol edebiliyor olmamız lazım. Bir diğer konuda hani demin bahsettiğimiz bu kas gerilimin oluşturacak herhangi bir aktivite içinde olmamamız lazım. Neden söylüyorum bunları söyleyeceğim. Şimdi akciğerlerimiz pasif organlar. Yani kendilerine ait kas dokuları olmayan organlar. Böyle içi boş birer baloncuk gibi düşünebiliriz bunları. Yan yana duran. Ama bizim bunları hareketlendirmemiz lazım. İçleri havayla dolduracağız ve sonra tekrar boşaltacağız. Bu hareketi nasıl yaptırabiliriz kasları yoksa? Komşu dokuların kaslarından faydalanarak. İki seçenek var. Bir tanesi Hande hocamın dediği gibi kubbe şeklinde akciğerlerin altında vücudu böyle boydan boya zar gibi ama kas güçlü bir kas geçen boydan boya diyafram kası bir de kaburgaları tutunmuş olan interkostal adını verdiğimiz kaburgaları tutunmuş kaslar diyelim onlara. Hı hı. Fakat o interkostal dediğimiz kaslar yani göğüs solunumu diyelim buna göğüs solunumu bir başka adıyla klavikular solunum devredeyken aynı zamanda bu bakın kafatasından şu bu aşağıda sternuma kadar şuraya kadar inen şu kaslar da devreye giriyor. Dolayısıyla hareketi gözlemlerseniz aslında hem yanlara açılıyor hem de yukarı doğru kalkıyor göğüs kafesi.
1: Doğru.
0: Şimdi burada bir aktivite var ve bunu kontrol etme imkanımız çok verirken de çok fazla kontrol edemiyoruz. İkincisi bu ses tellerinin içinde bulunduğu larynx kompleks dediğimiz kompleks de bu etrafındaki kasılmalardan etkilenebiliyor bu kas gerilimlerinden vesaire. Ama diyafram nefesinde bu dezavantaj yok. Böyle bir kas gerilimi ihtimali bu oranda yok. Yani belki yine duruşunuz bozuksa falan olabilir ama en azından nefes alma şeklinden dolayı bir kas gerilimi ihtimali çok daha düşük. İkincisi karın kasları sayesinde ki mesela bu diksiyonla ilgilenenler arasında da bunu çok söyleyen olur. Yani karından nefes alacaksın falan. Aslında diyafram nefesi o. Evet. Karın nefesi falan değil. Ama şöyle bir de doğruluk payı şu anlamda var. Karın kaslarıyla karın kaslarının öne gelmesiyle biz o hareketi görüyoruz. Diyaframın çalıştığı. Hem de karın kaslarıyla diyaframın gevşemesini kontrol edebiliyoruz. Kontrol de bize aslında karın kaslarından aldığımız destek sağlıyor. Dolayısıyla diyafram nefesi konuşmada bizim önerdiğimiz solunum türü.
2: Ya bu nefesi öğrenmiş olan bir insan işte bir toplantıda ya da bir çocuk okul ortamında ailesiyle konuşurken zorlu bir diyalog içerisindeyken bir sunum yaparken bu mesleği işte dediğimiz saydığımız meslekleri icra eden insanlar bu nefesi kullanmayı öğrendiklerinde aslında kendilerini daha iyi ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Bu direkt olarak özgüvenlerine yansıyor aslında tabii, baktığınızda. Hani faktör. Psikolojik tarafı aslında orada. Yani birbirini destekleyen konular aslında tamamen. Yani tek başına sadece nefes önemli diyemeyiz. Nefes birçok şeyi etkiliyor aslında.
1: Şimdi bu manada sosyalleşmeyi sağlıyor. Gerçekten tabii sağlıyor. Ses tonunuz, diksiyonunuz, sizin kullandığınız kelime dağarcığınız prestijinizi ve karizmanızı tabii belirliyor. İnsanların size saygısını belirliyor. Yani aslında bakarsanız sanatın herhangi bir anı ya da herhangi bir dalıyla ilişki kurmak kesinlikle yaşamsal bir öneme sahip. Kesinlikle. Bu manada siz sanat eğitimini herkes için bir ihtiyaç olarak görüyor musunuz? Yoksa sadece yetenekli arkadaşların
2: ya bunu dışında koşacağı bir şey mi? İkisinden birbirinden ayırmamalıyız bence. İki tarafa da hizmet eden bir tarafı var. Yani sanatı sanat için yapan var, sanatı işte toplum için yapan var tarafı gibi düşünebiliriz.
1: Evet,
2: bunu
1: aynen öyle.
2: Kesinlikle bir ihtiyaç. Bu yaslanamaz. Yani duygularımızı bir yerde boşaltmamız gerekiyor ya. Bu en kıymetli araçlardan biri. Ben diyorum velilerime de öğrencilerime de biz hani çocuklarımızla bunu hep konuşuyoruz. Bu sadece sizin burada sanat yapmanız ve bir enstrüman çalmanız değil. Biz bu piyano eğitimi süreçlerinde, güzel konuşma süreçlerinde şunları da görüyoruz aslında. Bir çocuğun karakter gelişimine yönelik o kadar çok an yaşanıyor ki piyanonun başına oturdu. Zor bir pasaj var. Okuyamadığı bir nota var. O an vazgeçmek istiyor, bırakmak istiyor bir anda. Dedim hayır neden? Şu an bir dur bakalım, bir düşün kendini. Neden böyle hissettin? Neden kendinle böyle konuşuyorsun? Diyor ben yapamam, hayır bunu yapamayacağım. Ya da bırakıp gitme. Belki müzik eğitiminden vazgeçme, tamamen ona küsme. Bu müzik de olmuyor, bazen satranç, bazen spor.
1: Evet.
2: Yani bir şeyler o kadar hızlı tüketilmeye başladı ki zaten biz çok çabuk mutluluk duygusuna ulaşıyoruz ya şu anda.
1: Evet.
2: Zorlu bir sabır testinin sonucunda bize gelen o mutluluğa ulaşma hissi unuttuk. Ama işte sanat, müzik, spor, güzel konuşmak, ses eğitimi gibi gibi. Kime ne iyi geliyorsa. Bunu keşfedip ve duygularını aktarabileceği, kendi karakter gelişimini destekleyeceği alanları bulup burada kendilerini geliştirmeleri gerekiyor insanların, çocuklarımızın. İşte biz de elimizden gelince bu alanı açmaya çalışıyoruz. Yani velilerimizle konuşuyoruz. Bazen ders bitiminde çok verimli bir ders geçmemiş olabiliyor ama oradan bir şey öğrenerek çıkıyor çocuklar muhakkak.
1: Tabii.
2: Kendilerine dair bir şeyler gözlemliyorlar. Aile düşünüyor. Biz ne yaptık? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Çünkü dışarıdaki okul hayatındaki durumlarını o kadar etkiliyor ki. Ya tek boyutta ele alamayız aslında sanat eğitimini. Şöyle potansiyeli yüksek çocuklarımız da var. Yetenekli. Gerçekten bunu kariyer anlamında inşa edecek. Ama hani burada bir tık daha disiplinli, biraz daha profesyonel bir eğitim var. Daha uzun uzadıya, daha farklı ele alabileceğimiz bir eğitim modeli uyguluyoruz.
1: Evet,
2: tabii ki.
1: Şimdi ben hatırlıyorum ortaokuldayken benim yeşil bir blok flütüm vardı.
2: Ne güzel.
1: Plastik.
2: Unutmamışsınız rengini.
1: Vardı, rengini hatırlıyorum. Maşallah. Çünkü çok acı vermişti bana şu nedenle. Kalmıştım müzikten. Bütünlemeye kalmıştım yani.
2: Müzikte bütünleme.
1: Ve müzikten bütünlemeye kalabilmiştim hakikaten. Bir Şerif hocamız vardı, beden eğitimi hocası. Bütünlemeye gittim ben.
2: Evet.
1: Süt içtim dilim yandı şarkısını icra etmeyi başardım.
2: Çalarız hala.
1: Şeyle. Başardım, onu çalabiliyorum artık. Ki o soruyu bekliyorum. Yani performansım bu.
3: Başka bir şey.
1: Blok flütte süt içtim dilim yandı çalacağım.
2: Evet.
1: Ve çok iyiyim. Yani sabır vermiş aileme Allah o zaman. Başları şişirmişiz. Gittim müzik hocası odasında değil. Beni dediler ki beden eğitimi hocasının odasında. Ben indim aşağı. Blok flütü kaldırdım. Tam başlayacağım. Şerif Hoca dedi ki İbrahim Tatlıses'ten bir türkü oku. Hayda.
2: Hayda.
1: Dedim ben kusura bakmayın şu an dedim icra edeceğim şey. Süt içtim dilim yandı. Onu da şu önünde gördüğünüz yeşil cisimle yapacağım yani. Ve hazırım. Yok yok dedi. Sen de İbrahim Tatlıses'ten bir türkü oku.
2: Gerçekten.
1: Dedim şu an dedim kendimi ifade etmek için. Doğru yolu olmaz. Gerçekten öyle.
2: Tabii.
1: Ama bir de şunu yaşadık. Şimdi Alanya'daydık işte bugün. Ruslar var ve Rus okulları da var. Ve çocuklar bir sporu ve bir sanat dalının icrasını öğrenmiş durumlar muhakkak mecbur. Bu şeyi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki sanat eğitimi yani müzik öğretmenlerimiz aman yanlış anlamasınız resim öğretmen öyle bir şey demiyoruz. Genel olarak buna yüklenen anlamlar ve pratik dünyada karşılığı nasıl? Yani bizde de hakikaten ortaokula gelindiğinde herkes bir enstrüman çalabilir mi bir gün?
2: Çalınmalı kesinlikle. Zaten öyleymiş ya eskiden işte köy enstitülerine.
1: Tabii tabii oralarda çalınıyormuş şeyler.
2: Evet yani böyleymiş aslında baktığınızda. Ama şu an tabii ki de
1: kabak kemane çalıyor mesela. Hiç beklemediğim bir amca orada kahvede falan.
2: Evet evet yani şu an günümüzde aslında aileler bence bu anlamda bilinçlendiler. Sadece yönlendirme şekli doğru mu acaba? Yani bir rekabetten doğan bir yönlendirme mi bu? Yoksa bu çocuk bunu gerçekten istediği için mi? Senin çocuğun buna gidiyor, benim çocuğum da buna gitsin.
1: Tabii,
2: senin çocuğun bunu yapıyor. Bu yüzden mi seçiyoruz bunu? Bir tık demin Korhan hocamla da konuştuk. Bu acaba sanat eğitimi, spor eğitimi sosyoekonomik bir yerden mi? Ailelerin durumları iyi olan ailelerin çocukları mı gidebiliyor bu eğitimlere? Acaba okullarda, devlet okullarında, kurumlarda bu anlamda yeteri kadar eğitim var mı? Belki devlet destekli korolar, ortamlar daha fazla sağlanırsa her çocuk buna erişebilir. Biz de işte derneğimizle birlikte bu anlamda gönüllülük esasıyla bu tarz çocuklara da ulaşmayı çok istiyoruz. Aslında
1: çok
2: amaçlarımızdan biri de bu.
1: Şeyden değil mi o? Yani enstrüman ulaşılabilir olduğu için blok flüt değil mi? Yani plastik ve kolay bir şey olduğu için.
2: Tabii ki şu an melodika var okullarda. Melodika da kullanılıyor.
1: Mandolin var.
2: Silafon kullanılıyor okullarda. Ama çocuk koroları birlikte şarkı söyleyebilmek, Devlet Opera ve Balesi'nin Samsun'da çocuk korosu var. Bazı öğrencilerimiz, işte yetenekli olan öğrencilerimizi oraya yönlendirebiliyoruz. Samsun'da yine kendi özel çocuk koroları olan kişilerimiz var, oralara yönlendirebiliyoruz.
1: Çok değerli ya.
2: Bunlar çok kıymetli tabii ki.
1: Yani öyle çok sevdiğim bir arkadaşımın bu müzik yolculuğunu bir lafla bitirmiştim. Mustafa Özbaş, değerli hocam kulakları çınlasın. Bilmem ne gençlik korosuna kayıt olacak.
2: Evet.
1: Kazanmış şeyi. Bir fotoğraf yapıştırmış oraya. Genç değil. Sakalları beyazlamış ve kafası kel.
2: Ya.
1: Dedim ki ya dedim, genç değilsin.
2: İçindeki o yüzden
1: çocuk. Koro olur ama dedim.
0: Kendini genç gençlik hissediyorum. Evet olmaz. Mustafa hocam.
1: Hayır, yaşına genç evet aslında. Ya. Ama bir şey değil yani, fotoğraf iyi değil. O yüzden gençlik çocuk koro. Gitmedi o gençlik korosuna. Dedim gençlik korosuna gitme bu fotoğrafla. Koro'ya git. Koro'ya git dedim. O senin artık durumu da o olmuş. Yolculuğu bitmişti. Bizde böyle hani bir şey de vardır yani. Rahat rahat.

0: ben de enstrüman kursuna gidiyorum falan da diyemezsin yani. İnsanlar hayırdır ne olacaksın derler yani.
1: Evet tabii, hadi bir şey çal, hadi bir Türk marşı gelsin bakalım oradan. Hmm. Bizim çocuk ne zaman Türk marşı çalacak evet. öğretmenim gibi bir algı var. Evet, elimizden geldiğince bunu kırmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Evet. Yani sadece o Türk marşı değil.
0: Şey de zordur mesela, dans kursuna gitmesi bir erkeğin. Hayırdır evet. denir mesela yani, ne olacaksın? Bir kızın müzik şarkı söylüyor olmaya karşı büyük bir coşkusunun olması. Hayırdır? Evet. Yani böyle aslında bunlar sürekli bunları kesin alkışlanan şeyler de olmayabiliyor bazen yani.
1: Maalesef evet. Belki ama bu eskiden daha çok böyleydi. Şu an bence bu kadar aileler katı bakmıyor. Ya benim karşılaştığım, gördüğüm sahada çalışan bir eğitmen olarak o tarz bir cümleyle gelen bir öğrencim de hayır neden böyle düşünüyorsun? Hadi gel bunu bir konuşalım diyebiliyorum. Eğer iyi. Çok keskin bir konu değilse aileyle de bunu tartıştığımız oluyor açıkçası.
0: Çok iyi. Bu çok iyi bunu duymak. Şimdi birçok kavramdan bahsettik ama bir de hocam yalan söyleyen kişiyi şöyle anlıyoruz. Yalan söyleyen kişi yalan söylediği anda daha çok şiveli konuşmaya başlıyor. Bu da nereden geliyor? Yalan söyleyen kişinin daha çok şiveli konuşmasının nedeni normalde basit üzerine odaklanmadığı bir konuşmada şivesine dikkat etme alışkanlığı var. Diyor ki ya çok şiveli konuşmayayım, belli olmasın şivem çok. Yalan söylediğiniz andaki heyecan ve kaygı bu kontrolü ortadan kaldırıyor. Ve takır tukur takır tukur şiveli konuşmaya başlıyorsunuz. İnsanlar şivelerinden çekiniyorlar. Birincisi neden İstanbul şivesi, yani şu anda muhtemelen kullandığımız şey daha tercih edilir olmuş? Neden Karadeniz, Ege ya da Güneydoğu şivesi değil? Niye İstanbul şivesi yani? Onu biraz merak ediyorum. Bu konuda bilginiz var mı bilmiyorum ama bir de şiveden niye çekinir insan yani? Bir şey var mı bunun? Mesela Aydın ve Muğla'lı da birbirini o kadar da net anlamaz yani. Yani öyledir şivelerin arasındaki net farklar. Bir Kütahyalı ile oturup da kahvede konuşursun. Muğla'ya gittiğinde bunu bilmeyen aynı şive zanneder fakat ama kendi içinde de o böyle paldır küldürdür yani.
2: Çok da güzel bir ağızdı o.
0: Tabii çok
2: Muğla
0: güzel.
2: Muğla. Evet. Muğla. Evet. Şimdi şöyle, benim fikrimi soracak olursanız şive ile ilgili ben Türkiye'deki yani herhalde bir 7 ağız civarı olması lazım. Ben bu ağızların, şivelerin hepsinin bu coğrafya için çok büyük zenginlik
0: olmuş. Değer, zenginlik. Evet, doğru.
2: Bunlar değerler. Doğru. Ve mesela bana derseniz ki yani mesela diksiyon açısından bunu, etkili konuşma açısından nasıl değerlendiriyorsun? Ben derim ki yani en sona bunu bırakırım. Yani bir kişi eğer yeterli gürlükte, yeterli vurguyla, tonlamayla, duraklarını uygun yerlerde vererek, konuşma hızını uygun şekilde ayarlayarak konuşmasını yapıyorsa, ne bileyim şiveden kaynaklanan bir E'lerini kapatması mesela ya da E'lerini açması Samsun'da olduğu gibi benzin falan gibi bir durum. Bence iletişimi de çok olumsuz etkileyen bir durum değildir. Kişiyi de kötü gösterecek bir durum asla değildir. Ve dolayısıyla da böyle bir şeye hiçbir zaman girmemişimdir. Yani sende bir şive var. İşte etkili konuşma dersi almasın falan diye. Ama
0: bu işin onun nedeni olarak görmüyoruz.
2: Bu işin adı yani 1928 harf kanunuyla beraber, harf devrimiyle beraber diyelim. Böyle konmuş. Yani İstanbul ağzı.
0: Öyle mi?
2: Evet,
0: öyle
2: standardı mi? Bu olarak konmuş. Dolayısıyla standardı. Diksiyonda da temel diksiyonda da temel alınan İstanbul ağzı. İstanbul ağzı ses olayları bakımından birçok diğer ağızdan biraz ayrılan bir ağız. Aynı zamanda tam olarak yazıldığı gibi okunan bir ağız da değil yani. O konuşma şekli öyle değil. Ama işitsel olarak en estetik olanın bu olduğu düşünülmüş. Ve baştan işin adı böyle konmuş. Evet. Dolayısıyla şu anda evet yani diksiyon açısından baktığınız zaman İstanbul ağzı, temel alınan ağız.
0: Evet. Peki şöyle bir bu ağızı düşündüğünüzde şu kişi Türkçeyi tam olarak ideal konuşuyor. Diksiyonu ve şivesiyle ve işte sesinin rezonansının ayarıyla falan gibi bir sizin dışınızda bir model var mı kafanızda aktarabileceğiniz?
2: Vallahi ilk aklıma kendim geliyor.
0: Tabii ki. Şüphesiz ona ayırdım hemen.
2: Estağfurullah, hiç öyle değil. Hiç öyle değil tabii ki. Ama ben ilgim olduğu için de ayrıca ilgileniyorum. Ama daha çok işin bilimiyle, konuşma bilimiyle ilgileniyorum desem de yanlış olmaz. Yani çok değerli tiyatrocularımız, bu işin eski spikerlerimiz arasında. Cihangir Göker vardı mesela TRT spikerlerinden. Kaybettik kendisi. Çok çok iyi bir konuşmacıydı. Sağ olun. Allah rahmet eylesin.
1: Şiireyi yani, en tatlı duydum. Ata Demirer var.
0: Ata Demirer harika yapıyor.
1: Ege şiiresi.
0: Harika yapıyor.
1: İstanbul Türkçesini de adam müthiş konuşuyor.

0: da
1: i̇şte
0: konuşuyor.
1: İşte şarkı söylüyor evet. vesaire.
0: Çok güzel bir Ege Trakya şivesi aynen, yapıyor hakikaten aynen. ama karışık yapıyor işte.
1: Yani her şey, renkten.
0: Yani biraz karıştırıyor işte. Net
1: siz
0: bir Kütahya, net
1: tabii.
0: bir Muğla, net bir Tekirdağ ya da Çanakkale değil o.
1: Karadeniz'de de var
2: net
1: o zaman.
2: Net değil mi? Evet. evet. evet.
1: İşte Karadeniz şivesinde de belki kayıyordur.
0: Ama zaten şöyle yani tiyatrocu yeteneğiyle biraz
1: tabii
0: yapıyor.
1: Ki.
0: Evet. Ve çok iyi yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Hakikaten. Müthiş. Atademir'in o konuda çok iyi. Evet. Ve tabii küfürsüz filmleri, küfürsüz evet. aksiyonlar yaptığı için de ayrıca bizler için değerli yani.
1: Kesinlikle.
0: Atademir'in bence ürettiği mizah.
2: Kesinlikle.
0: Ya hepsi bu arada yani küfüre karşıyız falan gibi de şey söylemiyorum tabii ki. O da olabilir mizahın içinde ayrı konu da. Ama Atademir'in özellikle buna dikkat ediyor gibi geliyor bana.
1: Yani o evet, sıcak yani. Duygular içimizde uyandırdı.
0: Uyandırıyor
1: özledik
0: bence
1: ya
0: de.
1: O zamanları, o eskileri belki biraz ondan.
2: Yani yönlendirici, yargılayıcı olmak bana düşmez ama ben de öyle düşünüyorum. Yani
0: var olanlar için de yaşayanlar için de hocam var mı örnek? Lafı Serdar Ortaç'a getirmeye çalışıyor gibi oluyorum.
2: Serdar Ortaç'a getirmeye çalışıyor gibisin. Ya da İsmail Türüt'e mi?
0: İsmail Türüt. Hakikaten kim? Hakikaten bunlar büyük sanatçıların isimlerini söylüyoruz sürekli ama hani böyle hakikaten şu iyi. Mesela bizim TRT spikerlerinden de vardır böyle eskilerden gelen isimler falan.
2: Valla ilk aklıma Cihangir Göker geldi hakikaten. Hı. Allah rahmet eylesin çok iyi bir ses ve çok etkili bir konuşma. Vurgusuyla, tonlamasıyla, ses tonuyla böyle ama ya çok televizyonla takip etmediğim için herhalde belki bu konuda eksik olabilirim.
0: Peki abi dizisinden bir soru sormak istiyorum o zaman size. Takip ettiğinizi bildiğim bir diziden. Tamam hocam peki şiveyle ilgili kavga etmeyelim. Fakat şivemizi biraz değiştirmeye karar verirsek bunun egzersizleri ve yolları var mı? Yani bak. Benim konuşmam biraz daha İstanbul Türkçesine dönsün dersem evet. ya da geçsin dersem daha doğrusu. Orada var mı bunun egzersizleri de?
2: Şimdi
0: etkili konuşmanın içinde bu da var mı?
2: Şimdi şunu da söyleyelim. Bu çok kolay bir şey de değil. Yani diyelim evet ya ben böyle bir şeye yönlendirmem ama kişi hı hı. ben şivemi mutlaka değiştirmek istiyorum. Bundan rahatsızım dedi ve geldi. Çok kolay hemen olacak bir şey mi? Değil. Aslında bunun mesela adı da yani uluslararası literatürdeki adı da accent reduction. Yani hani açın kekemelikten azaltma. De bilirsiniz ya kontrol altına almak. Yani tamamen ortadan kaldırma vaadinde bulunmamak
0: değil.
2: Da kontrol altına alınabilir gibi. Şive de öyle azaltılabilir.
0: Evet.
2: Reduction yani. Hmm. Azaltılacak bir konu olarak daha fazla. Yani çocuk yaştan itibaren bu biraz zor oluyor. Kadınlar biraz daha avantajlı. Konuşma konularında kadınlar biraz daha avantajlı bu arada onu söyleyeyim. Mesela kekemelikte de öyledir. 3 kat neredeyse daha fazladır. Erkek çocuklarında görülen kekemelik.
0: Hmm.
2: Kız çocuklarına kıyasla.
0: Hmm.
2: Yani şivesi aynı evde yetişen iki çocuk bir kız bir erkek. Hanımefendi büyüdüğü zaman şiveyi tamamen atmış olur ama bakarsınız beyefendide hala şive var gibi falan. Böyle
0: kadınlarda konuşmaya ayrılan beyin bölgesi biraz daha mı gelişmiş oluyor acaba?
2: Sanıyorum evet.
0: Öyle bir, şey
2: öyle bir avantaj hmm. var.
0: Evet. Çünkü ifade ve iletişim evet. konusunda belki biraz daha zengin bir dil kullandıklarını düşünebiliriz.
2: Yani bu,
0: tabii
2: bu
0: çok
2: konularda avantajları
0: şey
2: daha fazla. Evet.
0: Gerçekten öyle mi tam bilmiyorum
2: karikatürize
0: ama.
2: Karikatürize edilen bir şey ama.
0: Sanırım birazcık.
2: Yani en azından mesela kekemelik oranlarından konuşma bozuklukları oranlarından bunu biraz daha iyi biliyorum. Gerçi ses bozukluklarında durum daha farklı.
0: Ses bozuklukları
2: ses
0: durum.
2: Bozukluklarında mesela nodüllerde çıkan nodüllerde kadınlarda oranlar sanki daha yüksek gibi.
0: Evet.
2: Özellikle 30-35 yaşlarından sonra kadınlarda.
0: Hoyratça kullanmalar
2: heyecanlı, heyecanlı kişiliklerde daha çok görünen bir şey gibi karşımıza çıkabiliyor.
0: Peki şimdi sana zor bir soru geldi rejimizden.
2: Evet.
0: Kekeme olup da şarkı söyleyenler var. Şarkı söylerken paldır küldür hattır üttürü söyleyenler var.
2: Evet.
0: Bir tane çok değerli bir türkücümüz vardı hatta hatırlıyorum yani. Nefis de sevimli bir adam.
2: Evet evet. Evet.
0: Hüseyin Turan hoca, Hüseyin Turan beyefendi mesela bu konuda çok hoş bir örnek yani.
2: Şöyle alışkın olmayan konuşma paterni. Bir, ikincisi ritmin hani demin dalgasını geçtik ya işte ta ta ta falan filan
0: evet,
2: mesela.
0: Evet evet çok da şey
2: halbuki,
0: ama böyle böyle
2: halbuki
0: konuş.
2: Çok basit bir göstergedir o yapıp yapamadığı konusunda. Mesela kekemelik gibi akıcılık bozukluklarında hem bu tür ritimle ilgili problemler olabilir. Fizyolojik olarak da olabilir bu. Taşikardi de olabilir mesela o insanda. Yani vücudun genel ritminden kaynaklanan bir ritim problemi de olabilir. Dolayısıyla kekemelik çalışmıyorum açık söyleyeyim ama bu tür farklılıklar dolayısıyla mesela orada patern tamamen değiştiği için vurgular, ritimler daha baskın olduğu için ayırt etmesi onun için daha kolay olabilir. Konuşma esnasında ritmi ayırt etmesi o kadar kolay olmadığı için sürdürülebilir.

0: Yürümekte zorlanıyorlar.
1: Çok güzel bir cevap. Yani ben bir şarkı söylerken zaten biliyorum şarkının bütün ritimlerini, muhtemel ritimlerini ve orada bir şey akış var.
0: Yani çok daha baskın olduğu için daha kolay oluyor takip etmesi.
1: Daha kolay oluyor. Öbürkünde sürekli düşünerek bir takım manevralar yapmam gerektiği için belki kekemelik devreye girebiliyor. Zihin başka türlü gidiyor. Peki şimdi Hande Hocam, şimdi ben hani şarkıcı olmaya karar verdim diyelim. Sesim çıkıyor çok şükür. Diksiyonum fena değil. İşte şeyi de şivem az. Ne kadar zamanda beni sahneye çıkarabilirsiniz? Böyle bir şey var mı?
2: Mesela bu böyle bir zaman bitmiyorum hiçbir zaman. Yani bu tamamen pratiğe, egzersize bağlı aslında. Kişinin kendini hazır hissetmesine. Bir şarkıyı çok güzel özgüvenle de söyleyip kendini hazır ediyor. Ben çıkabilirim diye de bilir. Ama kendini hazır hissetmeye de bilir. Ama
1: böyle tabii büyük hayallerim yok bu arada. Sadece küçük stadyum konserleri gibi düşünelim.
2: Yani sizi hazırlayabiliriz.
1: 30-40 kişilik yani.
2: Yani konuşma tonunuz çok hoş duruyor. O yüzden belki 1-2 ay sonunda güzel bir düzenli bir ses eğitimi derslerinden sonra size hazırlayabiliriz.
1: Neden bilmem değil. Ben de olmasın. Neden olmasın?
0: İşte
1: ben ikna oldum. Geliyor.
0: Burada böyle bir
1: yerin başlangıç.
2: Yani biraz ses eğitimi orada müzik duyma algısına, entonasyona, o sesi homojen verebilmeye çok dayanıyor. Yani zaten ilk önce çalışıyoruz. Notayı na veya la hecesiyle aynı frekansta verebilmek. Hani orayı tutturduğumuz zaman sonra sesimizi nasıl doğru kullanabiliriz biraz konuşmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş onu kendimize öğretmeye çalışıyoruz aslında. Erken yaşta başlanırsa çok kıymetli, çünkü erken yaşta müzikal kulağı geliştirmek daha kolay ama yetişkinlikte biraz daha zorlanmaya başlıyoruz orada, hani kulak gelişimi konusunda. İlk önce kulak gelişimi, notaları doğru temizlikte verebilmek, ondan sonrasında sesimizi nasıl daha doğru yönlendirebiliriz, nefesimizi nasıl daha doğru yönlendirebiliriz, hangi şarkının karakteri bize uygun. Şimdi o dediniz ya, hani biri olmak istemiyorum veya diye. Şimdi bir şarkıyı dinleyerek geliyor, belki onun gibi söylemek istiyor. Biz hani aslında şunu amaçlıyoruz: senin sesinin potansiyeli ne? Senin ses aralığın nedir? Sesinin tınısı nedir? Önce sesimizi bir tanıyalım. Ya da hani kulağımızda dolan müzikler ne? Dinlediğimiz şeyler söyleme tarzımızı çok etkiliyor. Taklit ediyoruz aslında biz bazı yerlerde bunu. Ya, ve hani o işte beyin müzikle konuşmayı sanırsam aynı algılıyormuş. Ve orada da hani konuşmada da bazen taklide kaçabiliyor. Şarkı söylemede de taklide kaçabiliyor. Gibi gibi durumlar var. Burada ilk önce fark etmemiz gereken benim sesimin potansiyeli nedir? İşte sesimin rezonans bölgelerine göre nasıl bir hacmi var, nasıl bir tınısı var? Ben kim gibi şarkı söyleyebilirim? Ne gelenler de oluyor. Çünkü şu şarkıyı şunun gibi söyleyebilir miyim? Değil de senin için en doğru olan, en etkili olan nedir? Bunu keşfedelim hadi. Ve burada gerçekten dinlediğimiz müzik, içinde bulunduğumuz kültür, hani Kore popu dediniz ya, sürekli Kore popu dinleyen bir çocuk bir noktadan sonra sesini o şekilde yönlendirmeye çalışacak ister istemez. Neyi duyarsak o var. Ama Türklerde bu eski Türk müziğinde gırtlak müziği çok vardır. Hani bu bağırarak sadece gırtlaktan çıkan müzik. Bu aslında bizim genlerimizde olan bir şey. Biz bunu seçiyoruz. Mesela şu an hani bağırarak şarkı söyleyen veya tizleri çok kuvvetli veren biri bize çok güzel şarkı söylüyormuş gibi geliyor. Ama belki aslında o kadar da doğru değil. Bunu seçiyoruz. Bu kültürel de bir şey. Dinlediğimiz müziği seçiyoruz aslında. O yüzden hani orada dinlediğimiz müzikler nelerdir? Bizim sesimiz neye uygundur? Buna iyi karar vermek gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi yine büyük bir sanatçımız ya, bütün albümlerinde hep benzer müzik yapıyorsun dendiğinde nota az demişti.
2: Evet.
1: Ama o notayla işte Beethoven'lar, ne bileyim, Vivaldi'ler de çıkabiliyor.
2: Evet.
1: Şimdi çıkacak mı hala böyle Beethoven'lar, Vivaldi'ler, yoksa aletlerin yaptığı müzik bizi tatmin ediyor mu yeterince? Hatta Beethoven'a, Vivaldi'ye gitmeye gerek yok. Zaten gidemiyorum yani.
2: Evet.
1: Şey, bilgimden dolayı fazla da, ama mesela bir Duman'a ya da bir şeye gidebilirim. Şebnem Ferah'a gidebilirim. Büyük şeyler ya da Moğollar. Cem Karaca, Barış Manço, büyük şeyler vardı, orkestralar vardı. Şimdi orkestra kullanılmıyor artık ve müzik tek bir kişi söylüyor ve makineler çalıyor.
2: Evet.
1: Bu gidişatı bir müzisyen olarak nasıl görüyorsunuz, müzik kişi olarak?
2: Şu an aslında en son ne zaman bir filme heyecanlandım, en son ne zaman bir müziğe gerçekten heyecanlandım hatırlamıyorum.
1: Yani o şey, o coşku bitti diyorsunuz.
2: Biraz evet, biraz azaldı galiba. Her şey o kadar, herkes her şeyi çok fazla yapabiliyor ki. Bunu da konuşuyoruz. Yani Elvis Presley Presley gibi şarkı söyleyen çok insan var ama Elvis Presley gibi olamıyor.
1: Olmuyor. Elvis Presley gibi söyleyen gerçekten çok vardı.
2: Şebnem Ferah gibi söyleyen belki var
1: çok
2: hala
1: ama
2: Şebnem Ferah gibi olamıyor. Çok fazla her şeyi herkes yapar duruma geldi.

0: Hani bunu bilmiyorum tam olarak nedir sebebi ama Beethoven, Mozart gibi kişilerde bu ilham denen bir şey var ya, o ilhamın evet. tam olarak nereden geldiği tanımı bilinmiyor.
1: Zor, evet, zor, evet, anlamak
0: yani
1: zor.
0: Yani onu anlamak zor. Bu insanlara o besteler kafaların içinde verilmiş ve adam kağıda döküyor direkt olarak. Hani orada bir çaba yok. Bu bunun için yaratılmış. Ama geri kalan taraflarda işte o konuştuğumuz dinlediğin müzik, sen neyi seviyorsun, sesin nedir? Orada kendini bulduktan sonra belki kendi müziğini üretebiliyorsun. Sana yakın olan histeki, seni yansıtan, ruhunu yansıtan müziği. Ama dediğim gibi sanki azaldı ya. Hani ben heyecanlandığım şeyleri zor hatırlıyorum diyebilirim. Hala eski müzikleri dinliyorum.
1: Bir de masraflı tabii yani. Bir orkestrayı evet. bir şeye götürmek.
0: Maalesef.
1: Bizim değerli hocamla sahneye beraber çıkmışlığımız vardır bu arada. Ben çaldım. Evet. Koran hocam da söyledi. Beraber sahnemiz var bizim yani. O zaman mesela orkestra 7 kişilikse ekstra bir maliyet. Tabii. Bir de müzikte şu çok oluyor hocam. Şimdi kimse de yanlış anlasın tabii, açık konuşuyoruz yani. İnsan Hal programındayız. Şimdi bir kişi bir hasbelkader bir ünlülük elde ediyor. Hı-hı. Bir fenomen şu bu Hı-hı. bir şey. Bir şöhret elde ediyor.
0: Evet.
1: Ve bu şöhretinin maddi bir şeye dökülmesi lazım. Ve devam etmesi lazım şöhretin. Diyorlar ki DJ'lik yap.
0: Evet.
1: Şimdi bir ara bütün evet. şey Ege fenomen DJ'lerle doluydu ama bunlar evet. müzisyen değil.
0: Evet.
1: Ama sen ne yapayım yani? Bari DJ'lik yap. Evet. Ne yapayım? Bir de şunu tarafına bakalım. Yani müzikleri seçerek dizmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani
0: ya
1: bu
0: o
1: iş...
0: bir müzisyenlik değil,
1: değil.
0: Tabii ki.
1: Ha, değil.
0: Evet, kişi çok iyi bir listeye sahiptir. Çok güzel Hı-hı. müzikler dinliyordur. Bunu paylaşabilir ama bence bir üretim gerekiyor Hı-hı. orada. En kötü bir altyapı yaparsın.
1: Altyapı yap.
0: Müziği bir yerde kısarsın, açarsın. Hı-hı. Orada bir ilham veya bir üretkenlik göremiyorum. O yüzden bunu bir müzisyenlik olarak değerlendiremeyeceğim.
1: Hı-hı. Burada bir müzisyenlik olarak bir şey göremiyoruz
0: evet.
1: orada. Peki hocam, şimdi bu kekemeliğin mesela bir psikolojik etkisi var. Sizin diğer kimliğinize birazcık biraz gidelim. Çocuklar çok içine kapanabiliyor. Konuşmasında bir bozukluk varsa evet. ya da işte şivesiyle dalga geçilirse ya da ne bileyim sesi çok inceyse. Bir tane örnek var. Bizim Arda Güler'in takımının kaptanı Valverde. Çok büyük bir, çok önemli bir Uruguaylı oyuncu. Diyor ki Valverde, Fede Valverde, burada inanılmaz bir şey ve Arda'ya çok büyük abilik yapmış, müthiş bir insan. Eskiden boğazımdaki bir sorun yüzünden sesim çok ince çıkıyordu. Ameliyat olmam önerilmişti. Ancak ergenlikten sonra geçer diyordum, geçmedi. Ve sesi bir garip. Ve sonradan biraz düzelmiş ama yani hı hı. ameliyat olmadığı için sesiyle ilgili çok zorluklar yaşıyor ve çok ince sesi çıkıyor. Ama Real Madrid'in kaptanısın, inanılmaz karizmatik bir iş yapıyorsun. Şimdi bunun psikoloji ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz, sesiniz ve psikoloji?
2: Şimdi o kekemelikle ilgili dediğim gibi pek çalışmıyorum, çok da vaka görmüyorum ama mesela bu dediğinizi birkaç kere gördüm.
1: Hı hı.
2: Birkaç kereden de fazladır yani. Postmutasyonel falsetto denilen bir sorun oluyor bazen. Ergenlikten sonra ses ergenlikteki gibi kalıyor. Ve mesela bakıyorsunuz şimdi normal ses dediğimiz ses kişinin boyuna, posuna, cinsiyetine farklı olmayan, ihanet etmeyen derdi hocalarımızdan bir tanesi. Sestir.
1: Uyumlu olan yani.
2: Uyumlu olan, evet. Şimdi dolayısıyla 1.90 boyunda işte 80 kilo falan bir erkekten belli frekansta bir ses çıkmasını bekliyorsunuz. Bundan çok daha tiz bir tonla ses çıkıyorsa burada bir tuhaflık oluyor. Kişi de kendisi de rahatsız oluyor. Ama frekansını bulabiliyor muyuz? Ya da biraz daha pes frekansa indirebiliyor muyuz? İndirebiliyoruz. Ne kadar zamanda dersiniz? Çok kısa bir zamanda.
1: Denge evet. etki sonuç alınabiliyor.
2: Aslında demin yaptığımız egzersizlere benzeyen egzersizlerle çeneyi yaklaştırdık. O sesi bulduktan sonra çeneyi kaldırınca da o sesi devam ettirebiliyor. Mesela.
1: Onu yakalamaya alışıyor. Frekans.
2: Evet, onu yakalamaya alışıyor. Kulağı yakaladıktan sonra.
1: Çok
2: çünkü
1: güzel.
2: Kulağımızda monitör bir organ oradan. Hani ağzından çıkanı kulağın duysun. Kulağı duyuyor ve onu devam
1: ne
2: ettirebiliyor
1: kadar güzel
2: falan.
1: Güzel bir sözdür aslında.
2: Evet, çok güzel. Fakat bu sefer o yeni sesine alışamayabiliyor.
1: Ha, yabancılık hissediyor.
2: Evet, yabancılık hissediyor onları. Ve bırakıyor sesini. Tekrar eski o aslında şikayet ederek geldiği sesine dönebiliyor. Dolayısıyla bu tür mesela postmutasyonel falsetto gibi rahatsızlıklarda biz terapiyle bunu o sesin frekansını değiştiririz. Ama sonra bir de işin psikolojik boyutu var.
1: Bir de uyumunu sağlamak lazım.
2: Evet, uyumunu.

0: sesin titremesi, heyecanlı durumlarda sesin kısılması ya da işte bunu erkeklikle, adamlıkla ilişkilendirdiğimizde falan biraz daha düşük çıkması. Ya da şöyle söyleyeyim, hani bazen böyle çok heyecan veren şeylerde sesimiz çıkmaz. Bunlar olası ve beklenen şeyler mi? Normal karşılıyor muyuz bunları?
1: Tabii ses doğrudan etkilenen, yani psikolojiden doğrudan etkilenen bir mekanizma. Evet. Bu demin saydık, 4 tane mekanizmamız var dedik. Mesela kişi gerildi, stres. Demin söylediğimiz o kas gerilimi, programın başında hatırlarsanız. Gırtlaktaki eforun çok fazla artması. Bu çok da fazla arttığı zaman zaten ses de kısılmaya başlıyor. Buna biz kas gerilim disfonisi diyoruz. Disfoni yani sesin kısılması durumu. Ve çok sık da rastladığımız bir şey. Bazen duygusal travmalardan sonra da bu tür durumlar oluyor. Ses kısık kalabiliyor mesela. Ona psikojenik disfoni diyoruz. Hatta bazen işin boyutu afoniye kadar gidebiliyor. Hı-hı. Yani sesin hiç çıkmaması durumuna kadar falan.
0: Bunlar olası şeyler. Peki programın sonuna geldik. Şimdi biz son soru olarak şunu soruyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soruyoruz. Bunu şimdi sizlere de soracağım. Önümüzdeki hafta da onunla başlasın istiyorum.
2: Tabii.
0: İsterseniz bununla verin cevabınızı.
1: Ben pipetle, evet, pipetle başlarım.
0: Ama acele etmeyin tabii ki. Birazcık düşünebilirsiniz tabii üzerine bunun. Şimdi şunu şey yapalım. Azerbaycan şeyleri, Azerbaycan'da gidersin otele. Çok bildiğin bir filmi açarsın. Azerbaycan dublajıyla izlersin ve komik gelir. Biliyor musunuz
1: doğru
0: böyle bir şey?
1: Doğru, evet. Evet.
0: Mesela bu mesela onlar da bayağı Türkçe konuşuyorlar aslında. Ama diller sanırım zaman içerisinde biraz değişiyor değil mi? Yani batıdan tabii bir şeyler alıyor, doğudan bir şeyler alıyor. Evet. Bizimki de çok merkezi bir dil.
1: Evet.
0: İşte Orta Doğu'dan gelen bir baskı var, batıdan gelen bir baskı var. Sonra bir bakıyorsun Azerbaycanlılarla aynı dili bir süre sonra konuşmadığını fark ediyorsun. Ve onların konuştuğu Türkçe sana garip geliyor. Böyle durumlarda yaşanabiliyor. Yani dilin de yaşayan bir organizma olması insanın konuşma konusunda sürekli olarak kendini yenilemesini gerektiren bir süreç gibi düşünüyorum. Bütün Azerbaycan'a çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
2: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Söylediğiniz çok değerli. Korhan Sez'in, Doktor Korhan Sez'in acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
1: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Etkili konuşma sosyal hayatın en değerli becerilerinden bir tanesi ve değerli konuklarımız diyor ki bu kazanılabilir bir beceri. O zaman ne duruyoruz diye bir yapıyor olduk. Hayır değil tabii ki. Öncelikli olarak şu andaki hali hazırda konuşma şeklinizden gerçekten şikayetçi misiniz? Şikayetçiyseniz bunun nedeni ne? İnsan popüler bir yapının içerisinde konuşma tarzından vazgeçmemeli. Hocalar çok net söyledi. Ne şiveden kaçtılar ne de konuşma tarzından kaçtılar. Dediler önce bunu bir anlamak lazım. Değiştirmek zorunda değiliz. Çünkü değiştirdiğimiz zaman eskisini özlemek de mümkün. Çünkü insan genelde kendisinde eksik olanı arzu eden bir varlık ve o eksik olanı tamlığına eriştiğinde de vazgeçip bu sefer eski halini özleyebiliyor. Herkesin konuşması da ses tonu da efendim güzeldir, kendine özgüdür. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar mutlu sizi burada görmek.
2: Çok sağ olun.
0: Samsun'a da o zaman kocaman sevgilerimizi iletelim. Çok sevdiğimiz güzel Samsun'umuza. Ben de ilkokula Samsun'da başlamış biri olarak ve tabii ki 19 Mayıs'ta atamızın ilk süreci başlattığı
1: ilk adımın
0: büyük şehrimiz Samsun'a da selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yönetmenimiz Alican Yaşar ve editörümüz Aynur Coşan'la yapımcımız sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar bir arada olmak ümidiyle diyelim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Akça!
1: Akça! Abla!
0: Yok. Akça! Akça!

0: Yok, nereye gitti bu çocuk? Çıldıracağım ya.
1: Üst sokağa baktın mı Sami?
0: Baktım Melia, baktım.
1: Sahil?
2: Yok, her yeri haber bıraktık.
1: Allah Allah.
3: Biri aldı o zaman.
0: Nereye gidiyor?
4: Ben çıkıp arayacağım.
0: Ya dur, bir kafamızı toplayalım, ondan sonra çıkarız.
4: Siz toplayın, ben gidiyorum.
0: Yiğit.
4: Ya abi, deliriyorum, vakit geçiyor.
2: Şişt, tamam, bir sakin ol, ben de geleceğim.
0: Şimdi bir şey, bak Aliço'ya bir daha soracağım. Şimdi ben geceliğin çıktım.
2: Abi biz yanındaydık, biz yatırdık diyorum ya.
4: Evet.
1: O zaman sabah çıktı.
5: Ya yok anacığım, gitmez bu kocayana haber vermeden, kaybolmaz.
0: Ya kaybolmadı da ne oldu Melia? Biri geldi bu çocuğu yatağından mı kaçırdı? Allah Allah.
1: Gece uyandı mı Eda'cığım?
6: Yok, ben duymadım Seyhan abla. Ve oyuncakları burada. Bonbon da duruyor. Scooter yok.
1: Scooter mı?
6: Evet, burada duruyordu.
1: Allah Allah. Şimdi sen kalkıp gittiğini duymadın. Kapı açık, zorlama da yok.
5: Eda, geliyorum.
7: Sen içeride mi?
2: Gelecek abi. Eda nereye?
1: Arkadaşıma.
7: Nerede?
2: Yok.
7: Nasıl yok?
2: Yok Zeki abi, yok, bulacağız.
7: Bak Semim, çocuğu sakladıysan.
2: Kim? Abi tamam. Bir dakika Ali şöyle, sen ne, kim sakladıysa çocuğu?
7: Sen.
2: Sen ne diyorsun ya?
7: Beni atlatmaya çalışıyorsan çocuğu sana ömrü billah göstermem Semim.
2: Hadi bir dene bakalım o zaman. Abi tamam.
1: Abim gözünü seveyim.
4: Amca yeter artık ama.
2: Sen hadi bir dene bakayım, ne oluyor ondan sonra.
1: Semim.
2: Abi. Sen dönsene otur ya. Dön, bir kaza çıkacak ha.
7: Size akşama kadar mühlet.
2: Bak hala konuşuyor bu ya.
1: Abi tamam, sakin ol.
7: Bana bak. Çocuğu getirdiniz getirdiniz. Getirmediniz polisi ayağa kaldıracağım.
4: Kaldır. Hepsini ayağa kaldır. Ne istersen yap.
7: Dediğimi duydunuz.
2: Sen de Sema abinin dediğini duydun.
7: Çocuğu bulamazsanız iki elim yakanızda.
2: Ali. Hacı abi.
8: Haber var mı?
2: Yok. Ne haber Hacı?
1: İyilik.
2: Sami.
0: Ha, Taceddin gel kardeşim ya.
8: Ne oldu böyle Melih Hanım ya?
1: Vallahi biz de şaşırdık Taci Bey. Yiğit.
0: Ya sabah bir kalktık, yok. Gitmiş.
2: Abi mahalleyi aradık, yok. Amcanın yanında da değil.
0: Bakacak başka yer yok. Hadi yürü karakola.
8: Dur Sami, dur.
0: Ne dur ya?
8: Ya amcanın eline koz mu vereceğiz?
1: Aa, ne kozu Taci abi?
8: Ya adam dava açtı. Kaçırdılar diyecek. Sahip çıkamadılar çocuğa diyecek.
0: Ya ne derse desin, bizim kaybedecek vaktimiz yok. Yürü Yiğido.
1: Ben de geleceğim Sami.
0: Melia.
1: Yok yok, ben duramam buralarda.
0: Sen Aliço, sen bari evde kal, bizden biri olsun ha.
1: Seyhan. Buradayım abla.
0: Hadi. Hadi.
5: Dur kızım, nereye gidiyorsun?
8: Baba Ayda.
1: Furkan.
8: Anneciğim tamam, o tanıdık. Sen hadi işine bak.
1: Tamam, bir şey yok, sen şey yok.
8: Tamam anneciğim, işine bak, bir şey yok.
1: Burada mı?
8: Kim burada mı?
1: Martcan.
8: Yo. Niye?
1: Yok.
8: Nasıl yok? Nerede?
1: Bilmiyor musun?
8: Bilmiyor musun?
1: Hayır, sen dün öyle kaçırırız falan deyince ben...
8: Yok canım, ben Mertcan'ı niye kaçırayım Eda?
1: Biliyorum. Biliyorum da işte ne bileyim, boş bir umudur galiba.
9: Kanlılar onu bana. Al bakalım, aferin.

0: Feride abla ben gideyim. Okula geç kaldım.
1: Tamam canım, sen bilirsin.
0: Görüşürüz Ayça. Görüşürüz. Ali abi geçmiş olsun.
2: Sağ ol Ayça.

0: telefonum bende.
1: Kalsın.
0: Yok, gerek yok, sağ ol.
2: Feride abla, Mertcan uslu çocuktur. Çok fazla uzaklaşmaz.
3: İnşallah ya canım benim, inşallah.
2: İnşallah. Hadi görüşürüz.
3: Hadi canım benim. Hoşça kal. Dikkat et.
2: Kendine iyi bak.
1: Feride?
3: Halim merhaba.
1: Ya bir şey duydum ama ufaklık.
3: Yok.
1: Nasıl yok ya?
3: Yok Halim, yok.
0: Ali.
1: Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm.
0: Evde olacağım ben.

0: Allah'ım ya.
1: Ya falan olacak. İki dakika konuştu.
0: Allah Allah.
1: Müdahale etsen.
0: Olmaz mı oğlum Seyhan?
1: Güle güle.
2: Ya olacak iş mi anam babam? Ya Sami abi nerede?
0: Karakola gittiler.
2: Allah Allah.
0: Ya şuradan bir yerden çıksa Feride abla dese onunla koca yanaklarını sıksam ben.
2: Ya çıkar Feride. Örümcek man o ya, ona bir şey olmaz. Dur biz sokaklara bir bakalım.
1: Ya biliyorum şimdi hiç sırası değil ama dün ben sana yalan söylemek istemedim. Vallahi bak Samim abi için gittim. Halim'le hiçbir ilgisi yok yani gerçekten.
3: Bizde ilgisi var.
1: Haksızlık ediyorsun ama.
3: Ben mi?
1: Ali.
3: Ya Seyhan. Ben bütün dünyayı karşıma aldım ya. Samim abiyle buluştum. Yaralandım. Bak ablanlar yüzüme bakmıyorlar. Ya tamam ben hepsine hazırım. Ama sen bana doğruyu söylemeyeceksen. Ya birbirimize yalan söyleyeceksek niye bu kadar uğraştık ki?

0: yapamadılar ha. Biz de ne yapalım, Halim'le işte öyle bakıyoruz bir yandan. Haha. Ararım ablam, haber veririm, sen merak etme. Tamam hadi canım. Ya üzme kendini, bulacağız vallahi billahi. Hadi canım, hadi güzelim.
1: Ne diyor?
0: Yok, bulamamışlar, eve gidiyorlar.
1: Sanma be.
0: Nasıl olsun Halim, perişan.
1: Ben de canını sıktım adamın ya. Vallahi vicdanım sızlamıyor dersem yalan olur ha.
0: Otel meselesi yüzünden mi?
1: Ha.
0: Ya yok be Halim. Samim abi kin tutmaz vallahi. Yani iş bulmak zorunda olmazsa.
1: Vallahi o iş meselesinin bir hal çaresine bakılacak. Bak Kenan'a ön ayak oldum, kurdu işini.
0: Ay keşke kurmasaydı.
1: Niye?
0: Fingir fingir kızların biri giriyor biri çıkıyor.
1: Yapma ya.
0: Vallahi billahi. Zaten o da böyle bir değişti. Havalar, patron havaları, takım elbiseler falan, anlamadım ben bu işten bir şey. Allah'ım yarabbim. Yani bak bugün bankada işimiz var. Sabahtan beri bekliyorum, şu telefon bir türlü çalmadı.
1: Ya kızım sen ara.
0: Ya yok, aramam artık, yeter ya.
1: Ya niye Ferde? Ya sen aç. Burada kendi kendini heder edeceğine ara işte. Aç. Aç telefonu, aç aç aç, aç sen bunu aç.
2: Hanımefendi oturuyorsunuz. Bu panel yüzünüze gelecek şekilde.
3: Kenan telefon.
4: Bir dakika canım.
3: Böyle mi?
2: Evet, oturdunuz. Paneli yüzünüze yaklaştırdınız. Şurada bir start tuşu var. Ona basacaksınız. Sen bakar mısın canım? Kimse, ben arayacağım.
3: Alo.
0: Alo.
5: Kenan Bey'in arkadaşı, buyurun.
0: Kenan Bey'le görüşecektim ben.
3: Biraz meşgul, kim diyeyim?
0: Feride.
3: Efendim?
0: Feride ben. Feride nişanlısı yazmıyor mu orada ekranda? İyi tamam, işi bitince arasın beni.

0: Tamim, ben dükkandayım.
1: Sağ ol Taceddin, eksik olma.
0: Beli Hanım, ağzımalık.
2: Güle güle Tac.
0: İyi misin?
1: Nasıl iyi olayım Taceddin? Ufacık çocuk, biri kolundan çeksin.
0: Ya çekmeyecek, bulacağız. Bakacağız bir çaresine.
3: Sen mi abi?
1: Yok Haliç.
0: Hadi bakalım.
3: Acayip görüşürüz.
4: Ali benim.
5: Seyhan.
4: Özür dilerim Ali.
5: Ya Seyhan.
4: Ya tamam, benim doğruyu söylemem gerekirdi ama yemin ederim seni kırmak istemedim ben.
5: Neredesin?
4: Sahilde, o çay bahçelerinin orada.
5: Tamam, bekle, geliyorum.
4: Tamam.
6: Ufaklık, anneni mi kaybettin? Ne bakınıyorsun?
7: Bu araba senin mi?
6: Benim, ne olmuş?
7: Beni Adana'ya götürür müsün?
6: Adana mı? Ne yapacaksın Adana'da?
7: Cabbar dedeme gideceğim.
6: Cabbar dedeme?
7: Evet.
6: Cabbar dedenin haberi var mı?
7: Yok.
6: Annenin, babanın? Gel bakalım sen böyle. Gel. Gel bakalım. Gel bir şöyle. Geç bakalım arabaya. Aferin sana. Tamam.

0: Ali. Özür dilerim Ali, çok özür dilerim.
1: Bırak özür dilerim.
0: Haber var mı? Nasıl yok Ali ya?
1: Yok işte, yok. Ben Mert'i uyarmaya gidiyorum, sen ne istiyorsun?
0: Geleyim mi sen de?

0: çocukken kimse tutamazmış beni Yiğido. İkide bir kaçarmışım evde. Adana, Osmaniye. Allah ne verdiyse. Anam babam ne hale gelirdi şimdi anlıyorum Yiğido. Ulan diyorum, çeke çeke can canım bu uyumu çekti bana. Başka neyi çekecek mübarek?
1: Daha önce hiç kaçmamıştı.
0: Yok. Amcan haklı. Ben sahip çıkamadım bu çocuğa.
1: Dayı.
0: Kafamı nereye vursam yer iyiydi o. Kaybettim çocuğu.
1: Kaybetmedin. Senin çocukların olsak bize bundan daha iyi bakamazsın.
0: Dur. Vallahi doğru. Bakamazdım ya.
1: Dayı, sen yanlış bir şey yapmadın ki. Senin bir suçun yok ki.
2: Ya kaç yaşında?
3: 6.
2: 6 yaşlarında böyle kıvırcık saçlı bir olan abi.
3: Kaykayı var.
4: Sabah öyle bir çocuk gördüm ama.
3: Nereye gitti abi?
4: Motora bindi gitti.
2: Buna bindi. Hadi yürü.
3: Nereye?
2: Bu nereye gidiyor?
4: Beykoz.
2: Beykoz.
3: Tamam.

0: Samim Altın'ın evi mi?
1: Evet.
0: Şuraya bir imza atar mısınız?
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: Ha Cumali.
3: Kamerayı takmaya geldiler usta.
2: Ne kamerası?
4: Güvenlik ustam.
3: Takılsın dedin ya.
2: İyi tamam peki takılsın.
3: İmzan lazımmış.
2: Atsanız oğlum.
3: Seni istiyorlar.
2: Ya Cumali idare edin.
3: Ustam valla illa patronun imzası lazımmış dediler.
2: Ya Cumali sen ne işe yarıyorsun orada? Allah aşkına bir kamerayı taktıramıyorsan sen orada işin ne? Yok tamam peki geliyorum durun. Ya Feride yolumuzun üstü bir dükkana uğrayalım mı?
5: Olur Halim.
2: Mahalleye bir hırsız dadandı. Fazla bir acelemiz yok değil mi?
5: Yok yok ben işten izin aldım.
2: Ya bir kamerayı bile takamıyorsun kılıksız. Tövbe.
6: Bu ne geliyor?
1: Vallahi bilmiyorum postacı getirdi.
7: Hayda.
6: Dayı.
1: Ne olmuş?
7: Tebligat.
1: Ne tebligatı?
7: Ulan Zeki abi, ulan Zeki abi.
1: Ne diyor Sami?
7: Sosyal hizmet görevlisi gelecek.
6: Nereye?
7: Buraya eve.
6: Niye ki?
7: Oğlum amcan dava açtı ya. Mertcan'ı kontrole gelecekler, iyi bakıyor muyuz diye.
1: Sami ne zaman gelecek?
7: Yarın.
1: Anacığım daha çocuk ortada yok.
7: Allah'ım hey Allah'ım ya çıldıracağım şimdi ya. Beğendin mi?
8: Evet.
9: Oğlum bak bir daha söylüyorum. Karşıya geçersek mahalleni bulabilecek miyiz?
8: Emirgan.
9: Emirgan da. Emirgan koskoca bir yer. Gösterebilecek misin? Bak evi bulamazsak karakola gideriz ha. Sonra benim başım belaya girer.
8: Tamam.
9: Hadi bakalım bitir yemeğini de gidelim.
6: Hadi yürü Meliha.
1: Nereye Sami?
6: Yürü karakola. Haber vereceğiz dediler dayı. Ya ne verecek? Akşam oluyor amca başımızda bekleyecek halimiz mi var Yiğido?
1: Sami.
6: Hadi Meliha gidelim başlarında duralım hadi.
2: Kolay gelsin, kolay gelsin.
3: Hoş geldin ablam.
10: Hoş bulduk Cumali.
3: Ufaklıktan haber var mı?
10: Yok vallahi arıyoruz hala.
2: Cumali? O ne oğlum?
3: Kalem kamera usta.
2: Ne? Hay güzel Allah. Hay güzel Allah. Sen James Bond'sun değil mi Cumali? Ne işin var oğlum senin kalemle malemle ya?
3: Büyü taktırınca küçüğü de hediye verdiler ustam.
10: Şuna bir bakabilir miyim? Küçücük şey kayıt mı yapıyor?
3: Yapıyor vallahi ablam ne istersen çekiyor.
2: Arayan soran?
3: Yok ustam.
2: Feride ben şu adamlarla ilgilendim seni bırakacağım kusura kalma artık.
10: Ay yok Halim tamam tamam. Ne yapıyorsun bunda nereye basıyorsun?
3: Buraya basıyorsun abla. Ha. Aç diyor adam.
2: Nerede antika şey var bulur anam babam. Bu onu buluyor o bunu. Olamaz.
9: Yakışıklı bu sokağa gir dedin girdik. Daha gideyim mi? Geldik mi? Burası mı?
8: Bilmiyorum.
9: Nasıl bilmiyorum?
8: Başı bizim sokağa benziyordu ama.
9: Oğlum bulurum dedin. Bir saattir arıyoruz ya. Mertcan.
8: Bir de şeylerden sapalım.
9: Sapalım. Ama bu da değilse karakola gidiyoruz ha.
8: Tamam.
1: Yere bir hizmet görevlisi çıkardılar ya.
6: Bu Zeki abinin adı bu. Telefon bile etmeyen adam.

0: inadından ortalığı birbirine katıyor.
1: Peki nasıl kontrol edeceklermiş ki?
0: Edecek. Can cana bakabiliyor muyum, bakamıyor muyum? Not verecekler.
2: Anam verecekler de nasıl verecekler? Ortada çocuk yok.
0: Ah, geç kaldım bak. Şuna cevap ver Yiğido. Ağzımdan test bir laf çıkacak. Sen cevap ver.
1: Efendim amca.
3: Akşam oluyor Yiğit. Dayına söyle. Polis beyleri aldım, size geliyorum. Evet. Evde görüşürüz oğlum.

0: Burası mı?
1: Evet burası.
0: Emin misin delikanlı?
1: Eminim, burası bizim evimiz bak.
0: Hangisi, kahverengi olan mı?
1: Evet.
0: Bulduk ha?
1: Evet.
0: İyi hadi bakalım, in bakalım aşağıya.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum.
0: Kimse yok mu?
1: Yok.
0: Burası senin evin mi? Emin misin?
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Melih abla.
0: Melih abla da kim? Evlat, sen evleri karıştırmış olmayasın.
1: Hayır.
0: Kimse yok.
1: Ama burası bizim ev gerçekten.
0: Tamam da akşam oluyor, ben seni bekleyemem ki.
2: Yumuşak'tan haber çıkarsa ara Feride.
3: Tamam, ararım.
2: Halime de şeyi sorsana.
3: Neyi?
2: Şu borç meselesini. Bize biraz arka çıksa.
3: Ay Kenan, yani biz çocuğu millete rezil ettik. Bir de para mı alacaksın?
2: Para bulana kadar Feride.
3: Ya tamam, kendin hallet.
2: Halledeceğim.
3: Bak, başımıza bir bela gelecek.
2: Tamam hayatım. Selam abiye selam.
3: Tamam hadi.

0: Can.
1: Efendim.
0: Hadi.
1: Nereye?
0: Karakola. Sizinkilerin geleceği yok.
1: Gelirler.
0: Oğlum şimdiye kadar gelmediler.
1: Ya ben burada kalıp beklesem.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Olmaz çünkü başım derde girer. Hadi gidelim.

0: Kim?
1: Abim.
0: Şu giden araba mı?
1: Evet, o araba. Bak şuradan saptılar.
0: Bulduk mu Mertcan?
1: Buldum.
0: Hadi bakalım.
1: Çabuk.
2: Kornay bize mi çalıyor Sami?
1: Abi.
3: Mertcan. Mertcan.
1: Dayı, dayı. Dayı.
3: Mertcan. Oğlum neredesin sen ya? Neredesin sen? Öldük ben hatta can can.
0: İyi günler.
3: İyi günler kardeş. İyi günler canım ciğer.

0: Nereden buldun Can Can?
1: Eve geldik, siz yoktunuz.
2: Karakoldaydık akıllı.
3: Seni arıyorduk anacığım, seni.
0: Allah razı olsun seninle kardeşim.
2: Nasıl buldunuz?
0: Beykoz'da.
2: Beykoz'da?
3: Anacığım, bu nasıl gitmiş Beykoz'a?
1: Gemiyle.
4: Adana'ya gitmeye çalışıyordu.
2: Adana?
4: Evet.
1: Çapar dedeye.
2: Niye?
1: Amcam gelince bulamasın diye.

0: Efendim abi.
1: Ali! Aliço, bulduk Aliço.
0: Ne?
2: Ne olmuş?
0: Buldunuz mu?
2: Oh ya! Ali abi iyi mi?
1: İyidir tabii be, aslan.
0: Nerede buldunuz abi?
1: Ya gelince anlatırım. Yakındayız. Ha, mahallede.
2: Dedim sana. Dedim sana.
0: İyi tamam. Tamam abi. Tamam.
2: Ne diyor?
0: Geliyorlar. Bir daha bulmuşlar.
2: Oh ablam ya, oh. Nasıl, iyi mi şu anda ha?
3: Ha vallahi iyi ha, bak biz şimdi yoldayız. Cemal Bey de alıp eve geleceğiz.
2: Ha tamam. Ablam Cemal Bey kim?
3: Eve gelince göreceğim Feride. Hadi geç kalma gülüm, hadi.
2: İyi tamam, hadi gözümüze aydın, hadi. Hadi.
4: Sayın abi, ben eve gitsem.
1: Oh, bırakmam, imkanı yok. Misafirimiz olacaksın.
4: Ya şimdi evden beklerler.
1: Haber ver yengeye de, yengeye de gidip alalım.
3: Ha vallahi hep beraber bir yemek yiyeceğiz, o kadar.
1: Bak Melihan var ya, 10 numara yemek yapar ciğer.
4: Ya Samim abi.
1: Yemin verdim, itiraz yok.
3: Hadi dayı.
1: Ha gidiyoruz canım, gidiyoruz. Cemal kardeşim sen beni takip ediyoruz.
3: Ha geleceğiz, itiraz yok, hadi.
4: Hadi Cemal abi. İyi tamam.
3: Eve gidiyor muyuz dayı?
1: Dönüyoruz ciğerim, dönüyoruz.

0: Samim.
1: Buyur Zeki.
0: Buyurun. Sizi anlasınlar memur bey.
2: Sami.
3: Gelmedi.
1: Beyefendi, kayıp bir çocuk varmış galiba.
3: Burada mı? Yok memur bey.
0: Uydurma Samim.
4: Zeki bey bak.
0: Çocuğu kaçırmışlar, sabahtan beri gizliyorlar efendim.
1: Doğru mu kardeşim?
3: Doğru değil memur bey.
0: O zaman çocuğu göstersinler.
5: Anlaşıldı, geçiyorum.
3: Ben?
0: Evet.
3: Olur. Can. Ercan, gel oğlum.
6: Efendim.
1: Bu mu kardeşim yeğenin?
0: Evet.
1: Burada işte.
6: Bey, gidebilir miyim?
3: Gidebilirsin Can. Memur bey, kusura kalma, buraya kadar yoruldum.
1: Başka bir şey var mıydı Zeki bey?
0: Yok efendim.
1: Kusura bakmayın. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: Güle güle Zeki bey.

0: Anacığım bir kaşık daha.
1: Sağ ol yenge, doydum.
0: Yok anacığım, ant verdim, al artık.
1: Yenge.
2: Aman alın alın ya, bir kaşıktan bir şey çıkmaz.
3: Bak Meliam'ın kısırı meşhurdur canım ciğerim.
2: Aman koy ablam sen, koy koy.
0: Kız koyacağım zaten, daha hanımına da vereceğim.
4: Ay yeter Meloş abla.
0: Yetmez. Değil mi ki bana koca yanağımı getirdi. Ben bu Cemal Bey'e ömür billah kısır yapsam gene yetmez valla.
4: Vallahi yandınız, yandınız.
5: Sen de yiyor musun ablacığım?
6: Evet.
2: Aferin.
3: Yüreğimizi ağzımıza getirdin Cencena, bak.
0: Vallahi öldük öldük dirildik ha.
2: Yani sen buradan kalkıp Adana'ya babama gidecektin ha Canca?
6: Evet.
3: Bek Ozan taksiye binecek, Adana'ya gidecek, bak hele.
0: Verilmiş sadakası varmış ha.
4: Merdo, bir daha yapma abicim.
6: Yapmayacağım.
2: Bir daha gitmeyeceksin değil mi ablacığım?
6: Gitmeyeceğim.
4: Aferin. Aslan.
0: Aferin benim can canıma. Cemal Bey börek.
7: Ben seninle ne yapacağım ya? Birkaç gününe geldim İstanbul'a, dönemiyorum.
2: Bir dönmek istiyor musun ki?
7: Bundan sonra sen nerede ben de oradayım. Başka yolu yok.
4: Bek Ozan taksiye binecek, Adana'ya gidecek. Allah razı olsun.
2: Samim abinin sesi geliyor.
7: Nasıl mutlu oldu ya? Mert'e bulunuyor. Bir de şu davayı halletsek.
2: Nasıl hallolacak ki?
7: Bilmiyorum. Yarın geliyor görevli.
2: Ne görevlisi?
7: Sosyal hizmet.
2: E o ne yapacak?
7: Yarın. Samim abi ya.
2: Ali?
3: Can bak bundan sonra korkmayacaksın, tamam mı canım ciğerim? Dayın yanında seni kimseye vermeyecek.
0: Vermez gülüm, verir mi?
3: Anlaştık mı?
6: Anlaştık.
1: Abi.
0: Aslan. Cemal Bey aslında öyle bir çocuktur ki yani kuzu kuzu.
3: Ya abi dur, Meryem'in lafını kesme.
0: Bitti sen kuzu kuzu.
7: Ya sosyal hizmet görevlisi gelecek dedin ya.
2: Kim? Sosyal hizmet mi?
7: Ya tebligat falan göndermişler ya.
3: Yarın gelecek.
2: Dayı ne yapacağız? Kim geliyor ya?
0: Yandık Samim.
2: Ya abla ne oluyor ya?
0: Ay yandık, yine yandık.
3: Kalk Meryem kalk. Şu iş nedir ne değildir bir öğrenelim, kalk.
8: Polislerin önünde beni makariye alıyor. Kendini kurtardın sanıyorsun sen. E peki, yarın sana sormayacaklar mı? İşin yok, gücün yok. Medeni durumun zaten karışık. Bu çocuklara nasıl bakacaksın demeyecekler mi?
2: Soracaklar mı?
8: Soracaklar, tabii soracaklar. Asıl yarın alacak bugünün ölçüsünü.
0: Alo, Gökçe Hanım, iyi akşamlar, ben Meliha. Vallahi münasebetsiz bir zamanda aradıysam.
9: Ay yok yok Meliha Hanımcığım, iyi akşamlar.
0: Ha, ben gene sana bir maruzatım olacaktı.
10: Şimdi dava açtı dedim ya.
0: Evet. Bu yarın teftişe geleceklermiş. Anacığım daha dün bir bugün iki, yani bu kadar çabuk gelirler mi?
9: Hakim gerek gördüyse, şimdi bakın böyle davalarda hakimin takdir yetkisi çok geniştir Meliha Hanımcığım, size söylemiştim.
0: Anacığım söylemiştin de yani bu çocuk da sokakta yaşamıyor, ne bu acele?
4: Ya kusura bakma Cemal kardeş, kendi derdimize daldık ya.
7: Ne demek abi, lafım olur. Hadi bakalım ufaklık. Beykoz'dan Adana'ya gitmek yok. Gelirsen Cemal abine geleceksin. Tamam mı?
6: Tamam.
7: Aslan. Hadi bakalım. Hoppala. Sizi de bekleriz Samim abi.
3: Geleceğiz yarın, geleceğiz. Sen bana can canımı getirdin. Sağ ol. Var ol.
7: Sağ ol abi.
4: Cemal abi bir gün ufaklığı da getir ha.
7: Tamam koçum.
2: Hanıma çok selam.
7: Başla Allah.
2: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
4: Cemal buradan çıkışı biliyorsun değil mi? Buradan yukarı vurdun mu bayra? Oradan sola dönüyorsun. Dümdüz.
7: Bulurum abi, bulurum. Hadi eyvallah.
4: Hadi, hayırlı
7: hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Sami.
1: Ne oldu Meryem?
0: Seninle bir şey konuşacağız.
2: Niye, ne oldu?
0: Yok bir şey gülüm.
1: Gidiyor, sen kardeşlerini al yukarı çık oğlum.
3: Ha, tamam dayı.
0: Hadi iyi akşamlar çocuklar.
3: İyi akşamlar.
4: Hadi iyi uykular.
0: Sağ olun.
1: Aliço, ben geliyorum.
5: Tamam abi.

0: Naber bundan?
1: Hadi bakalım. Giy pijamalarını. Bu gece yanında yatacağım. Eğer kıpırdayacak olursan duyarım, ona göre.
0: Tamam.
1: Bir daha bizi bırakıp gitmek yok.
2: Tamam mı abicim?
0: Tamam, gitmem.
2: Mertcan.
0: Efendim?
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Yapma.
3: Mertcan. Ay. Lan bırak çocuğu.
1: Hadi dışarı çık, uyuyacağım ben. Ölüyorum yorgunluktan. Ay.
2: Sen bütün gün neredeydin ki?
1: Furkan'laydım dedim ya.
2: Ha. Bulamayınca niye yanımıza gelmedin?
1: Çıkmışsınız, biz de aramaya devam ettik.
0: Geldim ben.
2: Mertcan.
1: Yiğit. Kim bu görevli?
2: Kontrolü gelecek.
1: Kimi?
0: Beni mi?
1: Ne yapacağız?
2: Yarına kadar evi malikaneye çevireceğiz.
1: Yiğit.
2: Ya bilmiyorum yani.
0: Hadi ben uyumak istiyorum.
4: Ya evdeki her şeye bakacak mısın?
2: Neye bakacak beni?
4: İşte çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir, fırındır. Artık ne lazımsa ona bakacak.
2: Çamaşır makinesi var, bulaşık yok.
4: Bakacak yani, bu koca yanak iyi şartlarda büyüyor mu, bol yemek yiyor mu?
2: Anne.
4: Anacığım, Samim yani bir şekilde yapacağız. Artık evi saraya çevireceğiz yani. Ki görevli diyecek ki ha, bu çocuğun Almanya'ya gitmesine gerek yok, burada daha iyi büyüyor.
2: Nasıl yapacağız Meryem?
4: Artık bir şekilde yapacağız Samim yani. Gerekirse iki evi bir araya getireceğiz. Ama yapacağız, daha başka çaremiz yok.
2: Ya bu memlekette hiçbir şey yürümez. Geldi bizi iki günde memur buldu. Ya bu da mı bize denk geliyor Meryem?
5: Kalem kamera.
6: Ha, zaten şöyle parmak kadar bir şey bıraktım ben de Kenan'ın masasına.
5: Abla sen ciddi misin?
6: Vallahi ya. Ya ne yapayım Seyhan? Arıyorum, acayip acayip kızlar açıyor telefonu. Arayacağım diyor, sonra geri dönmüyor.
5: Ay abla.
6: Bak krediyi aldırdı, borç hala duruyor yani. Düğün dedi, nişan dedi, hepsi rafa kalktı.
5: Tamam haklısın da.
6: Ya yeter artık, ne olacaksa olsun yani.
7: Feride.
6: Efendim abla.
7: Gülüm ya, bu şifonyer sana lazım mı?
6: Nasıl lazım mı? Yani çamaşırlarımı falan koyuyorum içine.
7: Ha işte onları Seyhan'ınkine koy. Ben yarın gelip onu alacağım.
6: Niye?
7: Ya görevli gelecek dedim ya. Bu Samim'in evini yeniliyoruz.
6: Ablam başka bir şey lazım mı?
7: Vallahi tabak çanak bir şey ayarladım. Artık sabah da gelip şifonyeri alacağım.
6: Tamam ablam, al.
7: Hah, iyi. Hadi size iyi geceler.
6: Hadi iyi geceler.
7: Sana da.
6: Gitti şifonyer.

0: Uyandırdık mı Leyla?
1: Yok, sana birkaç örtü mörtü bir şeyler ayarlanmıştım, onu hazırlıyordum.
0: Ya sen olmasan ben bugün nasıl atlatırdım bilmiyorum.
1: Sami.
0: Bak, bunu bir sefer verdin. Artık öyle aklına esince çıkarma. Hep boynunda kalsın oğlum.

0: Ayça kızım gel.
1: Geldim baba.
2: Şimdi mikroyu bana bırak, kolileri sen al.
1: Tamam.
3: Taş ettin bunu ya.
2: Ya sen demedin mi telefonda eve sınıf atlatacağım diye?
3: Sen evi taşımışsın ya.
2: Ya tamam. Çiğdem kek pasta yapmış olunca getireceğim.
4: Abi günaydın.
2: Ne var koç?
1: Hadi abi, sağ ol. Gel abla. Yavaş. Ah. Basamak.
5: Tamam. Ay yuh.
1: Eşek yürüsü gibi aferin. Ablam bunu bırakıp daha hafif bir şey mi götürsek? Kız çocuğu alacaklar. Sen hala bir şifon yerine hesabını yapıyorsun ya.
5: Yok ben hesap yapmıyorum ablam yani.
1: Kız hadi daha tabak çanak taşıyacağız.
5: Ablam vallahi ben hafif olsun dedim yoksa yani.
6: Hı-hı. Seyhan.
1: Efendim abla.
6: Anacığım börekleri koy, biz geleceğiz.
5: Tamam.
7: Ben, Yiğido, Mertcan hepimiz tıraş olacağız ha. Başta sen Aliço.
8: Tamam abi.
7: Saç baş düzelecek, 10 numara olacağız.
9: Tamam.
10: Görevlerin kaçta geleceği belli mi Samim?
7: Yok da herhalde sabahın köründe gelecek değil adam.
8: Dayıya gelirlerse ne yapacağız?
7: Ya gelirse berber 2 dakika şuradan atlar geliriz.
9: Peki ben?
7: Seninle Melih ablan alakadar olacak yavrum.
0: Dur ben kapıya bakıyorum.
7: Melih ya, peri kızı.
5: Sen mi abim ya? Yiğit evdeyse şuna bir el atsa.
7: Tamam tamam, siz bırakın. Yiğido. Yiğido gel.
5: Seyhan'ım ben çıkıyorum.
9: Tamam. Ne oldu, bıraktınız mı şifon yeri?
5: Ha bıraktık.
9: Ay. Niye bozuluyorsun ablam? Temelli değil, geri alacağım.
5: Aşk olsun Seyhan. Ben şöyle şeye bakar mıyım? Ama sevdiğim bir şifon yerdi. Yani insan söz vermeden önce bir sorar değil mi?
9: İyi. Hastaneye mi?
5: Ha. Önce bir Kenan'a uğrayacağım ama.
9: Ay abla Allah aşkına at o kamerayı.
5: Ay Seyhan tamam ya, bir kerelik zaten. Merak ediyorum, bir daha yapmam valla. Sema abinin görevi gelince haber ver, tamam mı?
9: İyi tamam.
5: Hadi görüşürüz.
9: Sağ ol.
5: İyi şanslar.
9: Sağ ol.
0: Buyurun bakalım Mertcan Bey.
8: Samim abi.
11: Alim.
8: Günaydın.
11: Günaydın ya.
8: Hayırdır ya sabah sabah?
11: Sorma Alim. Eve hizmet görevlisi gelecek.
8: O kim ya?
11: Can canı kontrol edecek ya. Bir yandan evi topluyoruz, bir de geldik işte saç sakal biraz şekle şemale girelim.
8: Peki abi tamam, gir. Kolay gelsin.
11: Sağ ol sağ ol Halim.
8: Cumali 5 yaş algam hazır oğlum.
12: Hayırdır ustam?
8: Ya Cumali soru sorma, hadi hazırla, koyun torbaya.
1: Askerime permam yapsak canım benim.
9: Perma mı? Uzun sürmez mi Melih? Bence çok uzun sürer. O yüzden eve geç kalmayalım Melih abla.
1: Anacığım bunun böyle kabarmıyor ya saçı. Böyle düz hemen sönüyor.
9: Sönsün Melih abla.
5: Aceleniz varsa maşa yapıverin.
1: Heh, şöyle üstlere de biraz krepe atalım.
9: Ya Melih abla.
1: Bak bu Kerime var ya, şahane meç yapar o.
9: Ya böyle düz sade bir şeyler olsa.
1: Tamam anacığım sen şimdi kes, artık sonra biz gene geleceğiz.
9: Tamam.
1: Ne oldu ne?
13: Feride.
14: Efendim Kenan.
13: Çıkalım mı?
14: Nereye Kenan?
13: Dışarıda bir çay içeriz.
14: Ha yok, ben işe gideceğim.
13: Tamam ben de geleyim.
14: Sen bankaya gitmeyecek misin?
13: Oradan da banka yorarım.
14: Kalemi ne yapacaksın?
13: Hiç, ne oldu?
14: Hiç, yok bir şey.
13: Hadi güzelim.

0: ortalayalım tam.
1: Tamam. Ya baba çiçek de mi alsaydık acaba?
2: Çiçeği ben halledeceğim.
0: Gel Seyhan gel.
2: Taci abi ablam masa örtüsü de ayırmış.
0: Seneriz şuraya.
2: Olur şuraya.
0: Kızım. Hı. Hadi şu annene bir bak. Yemeği pişirmiş mi?
1: Ya görevliler ne zaman gelecek acaba?
0: Her an gelebilir kızım.
1: O zaman ben çıkıyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tut şurada.
2: Şöyle.
0: Gel. Gel gel. Şimdilik şuraya koyalım. Tamam. Nasıl oluyor Seyhan?
2: Vallahi güzel oluyor Taci abi. Şöyle ablamın örtülerini de serersek şuraya.
0: Maşallah Melihan'ın bayağı örtüsü varmış.
2: Oo çok bizde örtü. Biz de kullanmıyorduk da. Ablam akşam çeyizini açtı.
0: Hayırlısı.
2: Ben böreği götüreyim mutfağa.
0: Tamam.
3: Giy bakayım şunu. Ceketin vardı.
4: Abimin odasında.
3: Hadi fırla.
5: Amcamdan koruyalım derken tamamen kaybediyorduk.
3: Ya benim anlamadığım bir şey var. Biz hep kendi aramızda konuştuk. Mertcan'ın nereden haberi oldu?
5: Sen bakma onun bir metre olduğuna. Onun her şeyden haberi var. Benim yüzümden. Daha dikkatli olmam lazım.
3: Neden?
5: En büyüğünüz benim Eda. Abinizim.
3: Yiğit'im tamam işte bak. Bulduk. Kötü hiçbir şey olmadı.
5: Bak. Bundan sonra birbirimizden ayrılmayacağız.
3: Yiğit.
5: Sen de öyle basıp gitmek yok, tamam mı?
3: Ne zaman basıp gittim?
5: Dün.
3: Ya Mertcan'ı arıyorduk.
5: Arayacaksan biz de ara. Bu dünyada üç kardeş kaldık. Birbirimizden uzaklaşmadan, kaybolmadan büyüyeceğiz. Sok bunu kafana.
3: Tamam abi.
5: Dalga geçme Eda.

0: sen bu müşteri meselesini çok kafana taktın Feride. Sorarım herkesi, kızlar gelecek tabii. Ama ben senin üstünü bir koklar mıyım güzelim?
1: Aha.
0: Feride?
1: Efendim Kenan?
0: Ne oldu, aklın başka yerde?
1: Yok, bir şey yok. Vallahi iyiyim.
2: Merhaba Feride.
3: Aa, merhaba.
2: Kenan Bey.
0: Efendim?
2: Merhaba, ben dün sizin dükkana gelmiştim.
0: Buyurun.
2: Yarın için bir randevu isteyecektim de.
0: Olur, kaçta?
2: Müsaitseniz öğleden sonra, 2-3 olur.
0: Müsait olması lazım. Defteri yazın diye. Tamamdır.
2: Gelmeden aramama gerek var mı?
0: Yok, direkt gelebilirsiniz.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: Size de. Güzelim, ben kaçayım.
1: Gidiyor musun Kenan?
0: Gideyim, akşama görüşürüz.
1: Sen bilirsin.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: E hani gelmedi Samim?
1: Gelecek mi ne? Tebligatta bugün tarihi yazıyor. Ne yani, bütün gün oturup bunu mu bekleyeceğiz dayı? Bekleyeceğiz, başka ne yapacağız?
2: Dışarıda oynayabilir miyim?
0: Yok, koca yanak. Olmaz. Şimdi üstünü başını dağıtırsın. Tam da o anda görevli gelir ha. Açık sabret.

0: bu çıkmıyor ya.
1: Meleğe bırak, uğraşma, çıktı işte.
0: Yok, çıkmadı. Kolonya olsa hemen çıkar da. Ede evde kolonya var mı?
2: Olacak Meleğe abla, mutfakta getireyim.
0: Otur otur, Seyhan getirir. Seyhan! Geliyorum abla.
3: Bu tamam.
1: Nereye?
2: Ablam çağırıyor, çiçekleri götüreceğim.
1: Çok güzel olmuş.
2: Ali.
1: Ne Ali?
2: Ya duyacaklar.
1: Güzelsin, duysunlar.
2: Senin de saçların şey o. Güzel o. Ya çekil, ben içeri gidiyorum.

0: Çocuklar ateşle oynamaz.
1: Ver çakma.
2: Mehmet. Ben bakarım.
3: Sami biz de kalkalım, kalabalık etmeyelim.
0: Tamam Taceddin, sağ ol Taceddin.
2: Furkan.
4: Ne? Sen saçları mı kestirdin?
2: Evet.
4: Dekorasyon içine girmişsiniz, haber vermiyorsun.
2: Sen nereden duydun?
4: Ayça'dan. Çiğdem teyze kek yolladı ya.
2: Evet. Okul?
4: Boş ders vardı, kırdık ya.
2: Disipline gideceksin.
4: Gideriz. 3 gideriz, 5 geliriz. Gitmediğimiz yer mi?
3: Al.
2: Furkan.
4: Sana değil ya. Mertcan'a. Ufaklığın odaya koyarsın. Cengin gösterir ha odayı. Şatafatlı olur.
5: Evet, hayırlısıyla iyi bir haber gelsin, hemen sana haber edeceğim.
3: İnşallah son.
4: Hadi ben kaçtım.
0: Bu ne elindeki?
2: Oyuncak. Dayı, Mertcan'a hediye.
0: Ha.
2: Bir daha görüşürüz.
6: Görüşürüz.
2: Ablam kolonya.
6: Hah,

0: Nasıl oldu?
1: Ha bu çıktı da bunun üstünden bir kuru bezle geçmek lazım.
2: Hadi kuru bez mutfakta var.
3: Allah. Ya Birel'in ne zaman gelecek?
4: Gelir oğlum birazdan.
5: Ali!
4: He?
5: Ali!
6: Yanıyor.
7: Ha, anlatabildin mi Taceddin?
4: Anladım.
7: Ha, hadi yengeye çok selam söyle. Ellerine sağlık. Teşekkürlerim.
4: Eyvallah. Kal sağlıcakla.
7: Sağ ol. Hadi.
1: Görüşürüz abi.
7: Güle güle güzel kızım.
8: Eda! Ali abi! Ali abi! Git. Ali abi! Meloş abla yanıyor.
5: Abla! Abla!
8: Halı getir. Halıyı
5: al. Otur.
8: Ne oldu Meryem? Ya Ali abinin çakmağı tutuştu.
5: Çakmağı tutuştu.
8: Ya bir çakmağınız açtı.
5: Ali!
8: Su getir. Şur bu ya. Ali abi
5: Ali.
8: Su getir.
5: Su
8: getir.
5: Ali. Ali.
8: Tık tık. Oh.
1: Ablacığım iyi misin?
3: İyiyim.
9: Samim Bey.
7: Buyur, buyurun.
9: Ben sosyal hizmetler görevlisi Zuhal.
2: Aile mahkemesinden geliyorum.
7: Hoş geldiniz Zuhal Hanım.
1: Bu dumanın kusuruna bakmayın.
9: Sigara mı içildi?
7: Yok, sigara yok, sigara içilmiyor. Bu şey, alkol alev almış kendi kendine.
4: Kolonya, kolonya. Ha.
3: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
7: Buyurun, buyurun.
9: Buyurun. Buyurun.
2: Halı. Halı, halı.
8: Siz şey yapın. Halı için. Çeksin.
2: Eda. Buyurun.
4: Hamza, masa iki kurusunu bekliyor oğlum. Pel pel bakmayın, hadi oğlum. Aa, arttırıyorlar beni ya.
10: Kolay gelsin.
4: Aa, Ferda hoş geldin.
10: Hoş bulduk Ali.
4: Gel.
10: Ya ben senden bir şey rica edeceğim.
4: Ha, buyur ne istersen. Bu ne?
10: Kalem kamera dün senden almıştım ya hani. Ya ben bunu nasıl çalıştıracağım, nasıl izleyeceğim bilemedim. Ne yapayım?
4: Kalem kamera. Cumali.
11: Söyle usta.
4: Gel. Bu Meret nasıl çalışıyor oğlum? Bir göster bakayım Ferdi abla.
11: Buyur abla.
7: Aksilik size denk geldi. Zuhal Hanım bu olacak şey değil yani.
2: Çocuğun olduğu yerde çakmak bırakmamak lazım.
7: Yok, ben hiçbir zaman öyle bir şey çakmak bırakmam. Hiçbir zaman bırakmam.
4: Ya aslında şey oldu. Ben ampul patlayınca mutfağa gittim. Çakmak kalınca ya benim yüzümden oldu.
2: Siz abisi misiniz?
7: Yok, abiden de yakın. Ali ama benim kardeşim sayılır.
4: Ben zaten şey geçici buradayım.
7: Bizle yaşıyor.
4: Yani buraya geldim.
1: Buyurun. Buyurun çayınız. Kurabiyeler,

0: Can'ın favorisi. Her gün yapıyoruz değil mi Can Can?
1: Evet.
0: Heh, al oğlum.
2: Hepsi birden çok gelmesin.
0: Bilakis. Mertcan ye oğlum.
1: Heh.
3: Şunu şöyle açıyoruz ustam. Şöyle takıyoruz.
2: Ha şimdi anladım, tamam.
4: Allah Allah.
3: Takıyoruz. Şuradan da açılıyor ustam.
4: Heh. Tamam, sağ ol Asıncı abi. Ya neler yapıyorlar anam babam, neler yapıyorlar. Bura nereye şimdi?
2: İşte Kenan'ın ofisi Halil.
4: Kenan'ın mı?
2: Ha.
4: Yok, Kenan'ın ofisinin buradan şimdi Ferda.
2: Ya Halim, öyle hani denemek amaçlı. Ya içim rahat etsin diye işte Halim.
4: Ya yapma ya, tamam ben çıkayım, sen ne seyredeceksen öyle seyret ya.
2: Ha.
4: Bu ne ya?
2: Halim, bunun sesi nereden açılıyor?
4: Ya sesi ne yapacak kızım?
2: Halim, aç şunun sesini.
4: Ya bilmiyorum ki kızım, nereden açılıyor bunu? Ama.
5: Güzelim, işleri büyüteyim. Sen de hastaneden ayrılır, ben de çalışmaya başlarsın.
6: Ciddi misin? Ha. Nişanlı?
5: O ayrı, o ayrı.
7: Boş ver nişanlımı, o bana karışmaz.
6: Peki. Hı? Tamam.
5: Bir şey içmek ister misin?
6: Olur.
5: Kahve.
6: Benim de.
5: Ortak kahveler gelsin.
8: İşte burası da bizim Can Can'ın odası.
6: Aynı odada kalıyoruz.
8: Bu da bonbon. Can Can'ın canı ciğeri. Ay.
6: Çok güzel.
0: Mertcan nereye? Bonbon oraya.
2: Siz nesi oluyorsunuz?
0: Ben.
8: Sözlü.
0: Sözlü mü?
8: Nişanlı.
6: Nişanlı mısınız?
0: Yok, değiliz.
6: Nişanlım dediniz.
8: Öyle, nişanlandık.
6: Ne zaman?
0: 20 yıl önce.
6: 20 yıl mı?
8: 20 yıl.
6: Sonra?
8: Sonra?
0: Biz yangın mangın derken girişi unuttuk ya.
5: Seyhan? Hı. Kadın eve girerken buradan geçmedi mi?
0: Olsun, çıkarken de görecek.
5: Gördü artık, ne telaşlanıyorsun?
0: Ali, sen bana şuradan bezi versene.
5: Seyhan.
0: Evet. Görevlinin gözünde hiçbir olumsuz puan olmamalı. Hadi.
5: Ya ISO 9000 belgesi mi verecek? Çiçek gibi ev, sakin ol.
0: Ali.
5: Seyhan. Sen hep böyle titiz misin?
0: Sen gel bize biraz, bizde yaşa ablamla. Gör bakalım o zaman.
5: Ya yenge. Askeri düzen.
0: Yani basaklılığı pek sevmez.
5: Yok, ben burada iyiyim.
0: Hadi şu çıkmaya bu ya.
5: Ya tamam, tamam, tamam, sakin ol. Geliyor, toz var orada.
0: Nerede?

0: Yani Zuhal Hanım, aklımız başımıza geldi ama biraz zaman kaybettik. Bizim hikayemiz böyle.
1: Bana da aynısını yaptılar Melahat Hanım.
0: Haydi.
1: 18 yıl önce evleneceğiz dedi. Hala bekliyorum.
0: Şimdi Zuhal Hanım.
1: Ben sizin gibileri çok iyi tanırım Samim Bey.
2: Yok, siz Samim Bey'i yanlış anladınız.
1: Hiç yanlış anlamadım.
3: Yok Zuhal Hanım.
1: Sonra geldiniz mi kaçarsınız. Söz vermeye gelemezsiniz. Size güven olmaz. Öyle değil mi Melahat Hanım?
4: Meliha. Yok, o eskiden öyleydi.
1: Dün sizi bırakanı yarın bu çocukları bırakmayacağını malum.
4: Yok, bırakmaz o, bırakmaz.
3: Ya bıraksa zaten şimdiye kadar bırakmıştı.
0: Zuhal Hanım.
1: Ben bu modeli çok iyi biliyorum. Ben yaşadım.
0: O da bize çattı ya.
4: Değişti o, değişti.
1: Değişse çoktan evlenirdiniz.
0: Ya belki evleneceğiz, nereden biliyorsun?

0: Ya Zuhal Hanım.
1: Ya Zuhal Hanım bir dur konuşalım.
2: Vallahi billahi bir dünya iyisidir Zuhal Hanım.
3: Bakın dayımı tanısanız bize hak verirsiniz.
4: Ben yeterli kanaati edindim. Raporu amirlerime göndereceğim. Dava sırasında öğrenirsiniz.
1: Zuhal Hanım. Aferin sana.
2: Yahu tanıdığım de bir arkadaşım de sen niye anlattın bu kadına eski meseleleri?
1: Ya ben nereden bileyim kadını bırakıp gittiklerini Melia? Dayı. Dayım bir çuval inciri berbat etti oğlum.
0: Ya dur bakalım abi daha belli olmaz ya.
1: Ne belli olmaz Aliço? İş yok güç yok bir de kendimizi bu kadına beğendiremezsek ne olacak?
2: Ne olacak Samim?

0: Ferde dur. Feride bir bekle.
1: Aa, Halim istemiyorum, eve gideceğim, bırak.
0: Ya ben seni bu vaziyette bırakmam, bir otur bir sakinleş.
1: Ya Halim sakinleşemem ben, tamam mı?
0: Ya tamam canım be.
1: Ya Halim konuşma, bak ne olursun konuşma, ben eve gitmek istiyorum.
0: Ya ben seni bırakacağım Feride.
1: Ya istemiyorum.
0: Ya yapma böyle.
1: Halim ben yalnız kalmak istiyorum, tamam mı, eve gideceğim.
2: Sen koca memlekette nişanlısı kaçan sosyal görevliyi bul. Aferin Samim.
3: Abi senin ne suçun var ya?
4: Dayı sen elinden geleni yaptın.
2: Ya kızım iş yok güç yok, medeni halde sen tutmuyor, kadını da kaçırdık.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız Elisu?
4: Dayı Halim abiyle bir daha konuşsam.
2: Yok ya, Halim'le artık ne konuşacağım ben?
5: Dayı.
2: Ha can canım.
5: Ben amcamı mı yollayacağım?
2: Yollamayacağım.
3: Abileri.
2: Gidip geliyorum Alço.
3: Hayrola?
2: Ya bir ufak işim var. Sen çocukların başında dur, geliyorum.
4: Ne olacak abla?
6: Ay ne bileyim gülüm ya. İşte memuru iyi ağırlarız, gözüne gireriz diyorduk ama.
4: Ne oldu şimdi? Hiç kalmadı mı Samim abinin şansı?
6: Ya koysana kendini Allah aşkına hakimin yerine. Bir tarafın yediği önünde, yemediği arkasında.
4: Dur bakalım ya, belki Samim abi bir yolunu bulur.
6: Sen Feride'ye haber verdin mi?
4: Ha yok, vermedim, dur arayayım.

0: Ali abi.
1: Ya iyiydim.
0: Dayım nereye gitti?
1: Bilmiyorum.
2: Amcama gitmiş olmasın?
0: Ha, zaten sinir bozuk, şimdi kavga çıkacak.
1: Yok, kavga mavga çıkmayacak, merak etmeyin.
2: Telefon etsek?
0: Hadi Ali abi, yürü gidiyoruz.
1: Dur yiğide, dur sakin, dur. Öğreneceğiz şimdi.

0: cevap yok.
1: Ali abi.
0: Yiğido, panik yapma, sakin ol. Gelir şimdi. Gel buraya.
2: Samim.
1: Tamam Taceddin.
0: Hata ediyorsun.
2: Taci Bey kardeşim, buyur. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz. Hoş.
3: Merhaba.
0: Samim.
2: Hayrola? Bir sorun mu var?
1: Yok, bir sorun yok.
2: Kime yardımcı olacağız?
1: Bana. Ben para istemeye geldim. Borç.
4: Baktım ben.
5: Tamam.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Feride Yalçın'ın evi mi?
0: Evet, buyurun.
2: Abla!
0: Geldim.

0: Seyhan, ne oldu gülüm?
1: İyi günler hanımefendi. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz.
0: İcra mı?
1: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
0: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
1: İzin verir misin?
0: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
1: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersin?
1: 34.
0: Pardon.
2: 34.
0: Nereden buldun onu ya?
2: Birden 25'e kadar 40.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Apara stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla
0: biz de
1: bekliyorduk.
0: Biz de iple
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun kendisi
2: abi
0: de kırmadı.
2: Abi bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız.
1: Çok dediğim gibi
0: bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım üstadım seni.
2: Yani Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi A-Spor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri A-Spor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu?
1: 1,5
2: yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştık. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti.
0: Hızlı
2: ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası.
0: Tokatlamak
2: öyle tabii. Onu bakalım göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. Ayrı oynayacaktım. Mustafa abi önümü kesti şu an tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. A-Spor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. A-Spor'a, yani A-Spor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi de dediler. Hı hı. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi.
0: Oo.
1: Sağ olsunlar işte bakalım.
0: Vallahi o kafe brain orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
1: ben
0: orada.
1: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyordu.
2: Ben küçük fark ettim. Zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle. Bir fısır fısır böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
0: Beraber göreceğiz.
2: Göreceğiz.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Bir tablomuzu açalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Evet efendim, sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25.
1: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa?
3: Birden 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol 10. olabilir. 10. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma
0: bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan yola çıkarak. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bizi. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruya açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru. Harika.
2: Tebrik ederim. Dostluk tebrik
0: kazansın.
2: Ederim. Çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatın.
2: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun, fakir.
0: Fakir.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru.
2: Evet. Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı
0: bildiniz. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz meydan larus değil mi? Bir sözlük.
1: Var, bir şey daha yeni başlıyoruz. Çalıştığı farklı, demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca çözüyor ben de merak ettim şu an.
2: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefi de.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızda.
2: Tabii arkadaş bir buçuk yıllık normal olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Editör olarak çalışmanın tabii sürekli ki sabahtan tabii akşama ki kadar kelimelerle içli dışlı.
1: Gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
2: Eskiden.
1: Saygılar abi.
0: Harikasınız.
1: Bana
0: o zaman sevgili meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not. Açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
2: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin sıra.
0: Oldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına
1: derlemek düşen falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. Hmm. bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
2: Zaten deyiz, süremiz derlemekle bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet.
1: Kopyayı geç aldım.
2: Evet.
1: Kopyayı, tüyoyu geç aldım. Hani
2: kopyayı sen verdin bana aslında.
1: Olsun canım, sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
1: Abimiz orada geçeriz. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2. Yine çok harfli bir yer. Evet, onu seçelim. 2 numara.
0: Geliyor 2 numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
2: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
2: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle kelime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
2: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük soruyla devam ediyoruz? Sevgili Yunus Emre, sürekli sana gelemiyorum.
1: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum, böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki Mustafa Bey, kaç numaralı 34 soruyla devam edelim?
2: 20.
0: 20 numaralı 20 soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
2: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
1: Bil, ben bunu bilemem.
2: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Emin değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani öznenin
0: ama
2: tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel, artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Ne ile mi başlıyor, evet, diyebiliriz. Belki evet, ilk harfimiz de nedir? Öznel değilse
1: mesnel.
0: Bir saniye önce süre.
2: Avuçça
0: başlatalım.
2: Hazırdım.
0: Reji de karıştı. Süreyi başlatalım.
1: Mesnel.
2: Bravo.
0: Mesnel, harikasın.
2: Bravo. Bravo.
1: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun, alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
1: İki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
2: İnanılmaz.
0: Seçme ya sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
1: i̇şte
0: mıyız?
1: İşte bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız.
0: Geliyoruz
1: abi.
0: Sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var.
1: İşte
0: değil
1: Mete
0: mi?
1: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
0: Cengiz. Geldi. Peki. Biz han dedik, sondan bir desteğimiz olsun. Evet, hanın H'sini açtık. Mustafa Bey, size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım, bulabilecek miyiz?
2: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah, biliyoruz ama bulamıyoruz.
2: Tahmin ediyorum ama sevmediğim birini hatırlatıyor bana.
0: Sevmediğimiz için.
2: Evet.
0: Cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
2: Ama reji çok akıllı. Handan devam ediyor.
0: Handan devam ediyor.
1: Aynur Hanım.
2: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
0: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
1: Ben de güvenmiyorum.
0: Sizin yeriniz olsa ne yazık ki doğru cevabı söyleyeceğim.
2: Hayır, söyleme, sevmiyoruz.
0: Evet, buyurun, ne olabilir? Han. Ama ne han?
1: Orhan.
0: Hayır.
2: Zorla bana gelecek bu.
0: Orhan da olmadı. Mustafa Bey, size geliyoruz. Bir M harfini. Ah dedik ve süreyi sizin hadi, için hadi, başlattık.
2: Abi ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2 maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle,
2: evet,
0: size büyük bir destek oldu.
1: Futbola başladığımda ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
1: Evet, İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Çok güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum.
0: Tabii
1: abi.
0: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin
1: ben de yeri çok ayrıdır hocam.
0: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
1: Evet, evet.
0: Yoksa Ayhan mıydı?
2: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
0: Ha, yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim evet, kişiler evet, Ayhan, evet, İlhan, evet, Orhan evet, diye devam ederdi.
2: Evet, evet, evet.
0: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim insanlar listesi. Evet, İlhan yanıtını aldık. Siz de devam edelim mi Mustafa Bey?
2: Tabii nasıl ki, yapalım? Tabii ki. 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Bunu da biliyorum.
0: Kah. Kah. Doğru yanıt tabii ki.
1: Kah güler, kah üzülürüz.
2: Kah ağlarız.
1: Kah ağlarız. Tebrik ederim.
0: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
2: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
0: 14
2: edelim.
0: 14 numaralı güldürüyor soru. Güldürüyor beni. Ara güldürüyor, küçük güzel. Açılıyor, bilgimiz güzel olsun.
2: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam etsen.
0: Aramız küçük küçük açılıyor, bilgimiz olsun.
1: Kapatır efendim. Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
0: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
1: Mayı.
0: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harfimiz.
1: Keyifli program sınırımız abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım, burada gelirim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izlerim.
0: Önceden ekranda izliyordum.
1: Hep tanıdık güzel, tanıdık
0: izliyorum. İzlemeye tanıdık devam ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 34. Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
1: Oz abi güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
0: Ama ne yaparsa
1: ben bir yarış atı gibiyim. De, ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı koşarım.
0: Ama özellikle 34. yapıyor.
1: Mustafa. Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
0: Vallahi
1: ben
0: şey geliyorum. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
1: Ben 18
0: bence
1: diyorum.
0: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
1: Ben bir çıta gibiyim abi.
0: Sonradan
1: açılırım tık. Aradayım.
0: Açılırım. Peki. Abi. Ama bu ara biraz açılıyor.
1: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
0: Sıram geldiğinde diyor.
1: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
0: Ama evet sıkıntı orada.
1: Problem
0: sıra gelmiyor şu anda.
1: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar veriyorum.
0: Herkes bana güvensin.
1: Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
1: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
1: Ya çok iyi.
0: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
2: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
1: Şu an saatime bakıyorum sadece. Ne kadar vaktin kaldı abi, onu hesaplıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam ediyorsunuz.
2: 18 numara.
0: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
2: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
0: Acaba ne olabilir?
1: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
0: Sözelcisiniz. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem.
1: Lineer.
0: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
2: Tabii line, line'dan o çaktı o mevzu.
0: Line deyince bak, lineer olarak yakaladı.
1: Bir gol sevinci daha geliyor kalplerini abi.
2: De, hayretler içerisinde izliyorum Yunus.
1: Anne!
0: Kalplerini de gönderiyor.
1: Meşhur bir gol sevincidir
0: Yunus
1: bu da abi.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi. Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
1: 34 demeyeceğim abi.
0: Bir. Bir numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı. Programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna... ki kinaye. Kinaye doğru tamam, yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
1: Özel çalıştım. Özel çalıştım. Viktor Gökereş.
0: İnanılmaz. Farklı bir sembolle. Gökereş farklı bir
1: goller atıyorum.
2: Peki bir şey soracağım.
0: Gol sevincili.
2: Şimdi seçeceğin numaradan sonra doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
1: Pantolonum yırtılabilir.
2: Peki.
0: Yerde yerimiz müsait değil. Peki. Diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu fark ettim. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Aman yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
1: Abiciğim
0: tamam, Yunus Emre gerçekten var. Kayabilir.
1: Ben de potansiyel var, cidden var.
0: Gerçekten var. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
2: 34.
1: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı. Selamlar buradan.
0: Bir dakika, 26 numarayı açamıyorum.
1: 25'e kadar mı buradaydı?
2: 25'e kadar.
0: O zaman 34. Abi 3. 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kopya versen abi.
0: As. Eski bir...
1: Söylemeyeceğim.
0: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
1: Bak has.
0: Ne olabilir?
1: Has diyor. Has diyor.
0: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca. Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
2: Hassa.
0: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
2: Hazırım.
0: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum. 21.
0: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka. Ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
1: Bu ne abi?
0: Sizi bir dua sizinle baş başa bırakıyoruz.
1: Ateş, su, toprak, tahta.
0: Ateş, su, toprak, tahta.
1: Bodrumlu mu?
0: Birazcık
1: abi?
0: Yeşillik, birazcık da toprak
2: Ürgüt
0: var.
2: Ürgüt mü?
0: Burada.
1: Abi bununla ilgili çok burada güzel bir var.
2: Şu peri bacalarına benziyor ama yok ya. Peri bacası değil bu ya.
0: Peri bacası değil ama.
2: Neyi bileceğim
0: burada
2: ben?
0: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
1: Depremde de hadi söyle.
0: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
1: Şef bunları çok iyi takip eder.
2: Abi çok burada bilir, bana harf ihtiyacı var benim.
0: Harf ihtiyacı var.
2: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
0: Kireç taşı.
2: Bir şey Yunus yapı Emre diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
0: Evet. Bir şey yapı devamında. Buna.
2: Aynen.
0: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun. Karst. Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini
2: ama demişti,
0: anında yakaladı kendisi.
2: Ben açılacağım demişti.
1: Saatini gösterdi. Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
0: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
2: Evet. Oradan yakaladım.
0: Oradan yakaladık kardeşim. Sevgili Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
1: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
0: Birinci etap bitti.
2: Abi çok hızlı bitti.
0: Çok hızlı bitti böyle.
2: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
0: Sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
2: Çok iyi.
0: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
0: Gerçekten. O jeomorfolojikten. Evet, gerçi o... ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi.
2: Bildi. Ya nasıl olur bu?
1: Kaybettiğim savaş yok.
0: Kaybettiğiniz
1: asla savaş kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem. Karst.
0: Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
2: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
1: Daha yeni başladık abi.
0: Peki şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
2: 30.
0: Harikasınız. Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
4: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
0: şu ana
4: mi?
0: Kadar 13 soruda.
4: 13 kaldım. Sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
0: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
1: Ben 9 dedim. Tutturdum.
4: Tebrik ediyorum.
0: Doğru. Burada Yunus Emre Bey de mücadeleyi bırakmadı ve 4
1: şu an bilerek.
0: Kelime.
1: Şu an bilerek. Hatta
0: buldu.
1: Fazla bile bilmişim.
0: Küçük
1: keşke
0: bir
1: Kars'ta
0: avantaj
1: bilmeseydim.
0: Verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan şefim, arayı açacak. Şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
4: Tabii ki.
0: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Edefem geldi sırf küpünde ikinci etaba 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
2: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
2: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
3: Ve sen hayatını boyarsın pembeye.
2: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem.

0: ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi? Pas diyorum. Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
0: Pres. Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biliriz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtı aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
2: Ne oluyor Cep? He? Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
3: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
4: Muhteşem. Dokan mı oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
3: Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
1: Ne gelecek buradan acaba, çok merak ediyorum.
0: Efendim izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Bulduğu ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
1: Adı.
0: Evet.
1: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
1: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış
0: çok
1: hatırlamıyorsun.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
1: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcu soruyoruz.
1: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
1: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde
1: telli?
0: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: Tabii,
1: kadar dans ettim biliyor musun?
2: Estağfurullah.
0: Harika. Dinlediğiniz 8 in 20 adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: J-Lo. Jennifer Lopez.
0: Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum. Sesimizi dinliyoruz. Seni bana katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti?
1: Hayatını boyarsın. 4 harfli değil mi?
0: Dinleyelim biraz. Dansını döndürürsün tersine. Kim acaba? Yok mu? 4 harf eskilerden.
1: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyorum.
0: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne? İkinci harfimiz
1: Neco.
0: E. Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki Dedemin Fişi filmi izledik değil mi?
2: Evet izledik.
1: İzledik abi.
2: Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
0: Onur yani... Buldu'nun yanında Kul desem.
1: Alper miydi? Alper. Abi kusura niye? Bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
0: Çünkü niye? Çok peruk vardı değil mi? Saçı olduğu ben için çok iyi... tanıyamadınız.
1: Bizim
0: göz evet. alışkanlığı böyle bir şey.
1: Alper abi. Hatta evet TV serilerinde tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben hayır, çok iyi tanıyorum. Ben, muhteşem bir sanatçı.
0: Kesinlikle.
1: Ben Alper, de heyecanımdan bilemedim.
0: Alper abi bir kahve 120 saniyenin yarattığı heyecanı sizdeki o baskıdan dolayı evet. bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
2: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
0: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kul'a da buradan sevgiler selamlar olsun.
2: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
0: Evet 120 saniye.
2: Ama ben istiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
1: Ne olarak? Yazarlık çizer.
2: Tabii ki. Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bu arada Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
0: Piste.
2: İyi ama bir motor. İyi bir motor.
0: KJ ve yayın pistinde.
2: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
0: Kesinlikle. Hazır mıyız?
2: Her zaman. Daima hazır.
0: Senin 120 saniye süreyi kuralım mı?
2: Her zaman. Naim geliyorum.
0: Hazır geliyor sorumuz. Kaşığı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
2: Ömer Seyfettin
0: tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
2: Marmara Denizi.
0: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırıya...
2: Kontra atak
0: daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz. Dışarıda bir
1: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim. Ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinleyelim. Kulaklarımız ağlar fabrika kızım. Oysa yatağında
2: bile. Abi senin de sesi ya. Bir gün uyku görmez. Abi Oğuz abi. Mütevazı bir canlı olsun.
0: Yanıtımız?
2: Alpay.
0: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
2: Severim.
0: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
2: Kimdi ya?
0: Savaş ve
2: pas,
0: Barış.
2: Pas. Geleceğim oraya tekrar geleceğim.
0: 2003'te Detroit Pistons'ta.
2: Mehmet Okur.
0: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
3: Hocam. Tamam ama ya. Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
4: Gerilin arkadaş. Ben geriliyorum. Herkes gerilsin.
3: Aa, tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız evet. Yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
4: Taktik maktik yok. Dans.
2: Siz bir sahnesi var. Puan paylaşmadan.
4: Bize? Yok. Ya size güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
0: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
2: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
0: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
2: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
0: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
2: Vurmalı.
0: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
2: Senna
0: tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Anlayacağız
1: evet, diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa doğru yanıtı da geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
0: Tolstoy.
1: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
0: Ya Edil diyeceğim de yok, hanımefendiyi biliyorum.
1: Acaba neydi bu ismimiz?
0: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
2: Abi çok ya, ben ipucu vereyim mi?
0: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
1: İlknur'a çok yakın. Çok nur yakın. Var içinde.
0: Nur.
1: Ama
0: Bin Nur ateş miydi?
1: Bin Nur Kaya. Evet, ya harikasınız ya. Gönülden tebrik ediyorum. Bin Nur Kaya da
2: çok iyi.
1: Son anda geldi.
2: Çok iyi.
1: Ve
2: çok
1: seviyorum. 10'da 10 yaptık.
0: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranım aynı zamanda.
1: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
3: Ben de bildim ya.
1: Bildiniz mi?
3: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
1: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
2: Peki.
0: Canın onda sağ olsun abi. Peki. Canın
1: sağ olsun. Peki. Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
3: Teşekkür
0: ederim. Dünyanın en iyi insanı olabilir.
1: Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
0: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
1: Size büyük bir destek göstermişler. Soruların hazırlığından da belli.
2: Şunu söylemek
1: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena Hanım üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmaz
1: bu
2: bölüm.
1: Harika. Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler, iki farklı grup oluştu.
0: Utandırmayacağım onları.
1: Resim masasından ses masasına kadar rejiye bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
2: Beni destekleyenler.
1: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
2: çıkışta
1: herkese
2: çorbaya gideceğiz.
1: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
0: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
1: Önce bir puanlara bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
0: koşarız
1: etapa
0: gidiyoruz. Yavaştan.
1: Harikasınız.
0: Sessiz ve derinden.
1: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önde tamamlıyorsunuz.
0: Ama bu ne hikayesi? İlkinde 25'ti değil mi?
1: İlkinde 45'ti.
0: Şu anda 45'e 20'ydi.
1: Evet,
0: 25 puanlı. Şu an 15.
1: Şu anda 15.
0: Yavaş yavaş geliyorum abi.
1: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
0: Abi ben her gün spor yapıyorum.
1: Abi,
2: ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
0: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
1: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
0: Biz hazırız. Her zaman sahnedeyiz.
1: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum.
1: Sakin kalamıyorum da.
0: Böyle bir potansiyel var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
1: Yarışmamızın 34'e
0: takıldık. Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
1: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika. Hemen okuyorum.
1: Bilmiyorum ki abi galiba.
0: Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
1: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
1: Aa, ben kazandım.
0: Böyle bir şey olmaz.
1: Cevap ait.
0: Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
1: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
1: Biliyor muydun?
2: Biliyordum tabii, ondan seçtim.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
1: Evet evet. Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu. İntiba. Mustafa Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 34. Hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim.
1: Nereden
0: bakalım 37'de
1: bayağı
0: ne var?
1: Bayağı bir harf var orada.
0: Bilirim. Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
1: İnkene... yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Yokotamaya Soshi'nin.
1: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
0: Çok oynadım. Ya. Gittim. Tayland'a kadar da gittim. Asya kültürünü severim.
1: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
1: Tabii, iyi biliyordum zaten.
0: Japonca bir kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
1: Ama o Ichibe Azu gibi bir şey mi bu? Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
1: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Ike. Ba. Ba.
1: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan. Ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ike.
0: Ah.
1: Ikebana.
0: Suya.
1: Ikebana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
1: Abi böyle bir şey olmaz ya.
0: İkebura.
1: Ne?
0: İkebura. İkebura değil.
1: İkebura
0: dedi. İkebana. İkebana.
1: Abi İkebura dedi.
0: İkebana doğru yanıt. Doğru yanıt.
1: Onlardan düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.

0: Harika Japon kültürüne çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar buradayım.
0: Evet, bugün 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
2: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
2: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
1: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet. Ne olabilir?
1: Zorunlu. Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz ya. Ve
1: olsun, denemedir.
2: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor. Bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
1: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
1: Devam.
0: 64. Peki, 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela. Buyurun.
2: Misal.
0: Misal tabii ki.
1: Aa, ben altı harf sanıyorum ya.
0: Misal yanıtımızı
1: misal
0: aldık.
1: Diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
2: Süre tanıyorum ama sevgilim, süreyi kullanamadın.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
1: Helal,
0: evet,
1: İnci tanesi.
0: Harfleri de yönlendiriyorum bu arada. Evet. Bakın 38 diyorum. 45
1: abi 38 diyorum,
0: diyorum
1: o zaman.
0: Peki 38
1: yeni geldi
0: Kayseri'den. O zaman.
2: 38 nerede?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada. Tam bunun ortasında.
2: Gördüm.
0: Aşağıya doğru. 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süreniz başladı.
1: Ben bastım.
0: Buyurun
1: abi,
0: kabul etmiyorum. Mustafa Bey.
2: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
1: Mustafa Bey, bunu hediye etmemiz lazım.
0: Ağzına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. Mesela 51'i yapabiliriz. Bakayım. İsterseniz. Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
2: 47 mi?
0: Evet.
2: İki harfli.
0: 47.
2: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
2: Ben ha görmedim, pardon.
0: Bir
2: tamam,
0: de video
2: yapalım.
0: Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
2: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Yapalım. Gelsin görüntüler.

0: sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Avara.
0: Doğru yanıtını kabul ediyoruz gönülden. Ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam edelim.
0: 51 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu ben Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon.
1: Aynen.

0: Mesut. Ama süre bitti.
1: Bitti mi?
2: Tamam.
0: Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi. Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
1: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet, oradan
1: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımızla devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
4: Buyurun. Bilirim. Nida.
0: Nida doğru yanı. Tebrik ediyorum. Son saniyede.
4: Abi kadın ismi deyince buldu.
1: Oraya, oraya kadar demeseydin yoktu.
4: Çok
1: ben
4: seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
1: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış.
1: 23'e mesela. Devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Kalk.
0: Kalk. Doğru yanıt.
1: Bilirim.
4: Süre başlamadan
0: bildiğimiz yerden geldi.
1: Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
4: Anında, saniyesinde. Tık. Refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
1: Yakalarım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
1: 59 demek istiyorum Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
4: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
1: Al senin olsun, al. Sonra kızıyorsun.
0: Buyurun Mustafa.
1: Abi tam emin değilim. Kazan iare olabilir mi?
0: İare olabilir iare. Tabii ki.
1: Biliyorum da.
0: Çok doğru bir yerden güzel. Bildiniz. Evet. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum. 41 öneriyorum. 60 öneriyorum. 61 öneriyorum.
1: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen. Resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
1: Sair.
0: Sair kelimesi de sevgili Asipor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi. Ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun, nasıldı?
4: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi. Çok hızlı bastı. Sürekli basıyordu yani. Bana zaman tanımadı bile.
0: Harika. Butonu çok iyi kullandı. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
4: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
4: Beni geçmiş
0: olabilirsin. Kaçar puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta
1: ufak bir konsantrasyon Mustafa eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
1: Çok ufak, ince.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
1: Olur, yabancı değil abimiz, yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
1: manası vardır Oğuz Bey. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak yani, evet. Anında
1: inanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek, hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
1: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
1: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve

0: Ve harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
1: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz. Şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım. Hidro suyla ilgili olabilir mi acaba? Değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor. Hidro
1: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Ama biz L belirledik. Değiştiremiyoruz. Evet. Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
2: Hadi. Aa bilemedim.
0: Ama bir saniye. Hadi bu daha yani. Doğru olup olmadığını söylemedik.
2: Aa nefesler tutuldu.
0: Efendim hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi A Spor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
1: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum.
0: Gerçekten ilk hidrolizan.
1: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
1: hiç
0: kelimenin?
1: Bilmiyorum. Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamını bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
1: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: Değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Benim içimde çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tiyo da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
2: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
3: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
2: Gerçekten
3: ama
2: öyle.
3: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
0: Ben pek yani öyle evet, bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve
3: çok sağ olun.
0: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
3: çok naziksiniz.
0: Hediyemiz
1: çok teşekkür ederim.
0: Var.
1: Çok sağ olun.
0: Şu şekilde bana veriyoruz.
3: Bana gelen.
0: Evet efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başları Antik Roma tarihinin en görkemli dönemini ve hemen ardından gelen o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en

3. yüzyıl krizinin, ekonomik çöküşün ve veba salgınının yaşandığı bu dönem, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nda hem yükselişi hem de çöküşü temsil etmesi bakımından önemli. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile milattan sonra 200'de antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

0: عجبتي يا الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام.
1: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da milyonlarca dinleyiciye ulaşarak son yılların en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Distinct Türkiye'ye geliyor. No Ring Ring'de yakaladığı çıkışın ardından milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalara imza atan Distinct, 7 Ağustos'ta Maximum Unique açık hava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatacak.

Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de bir mevsim uluslararası festivallerde sinema severlerle buluşacak. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak. Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman. Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.'si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekrua, program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

25. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akınbiçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi Ağustos ayı sonuna kadar İGA Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

Rusya'nın Kastroye kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Sackter, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hunter için özel olarak senfonik orkestra eseri Hunter's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hunter, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.